yapabilirsiniz. Hepiniz bu istikamette bir gayretin sahibi olmalısınız. Sizlere Allah'ın güzelliklerini anlatmaya çalışıyorum. Unutmayın, her zaman siz mutlu olmaya namzetsiniz. Bunun yolu riyakarlıktan geçer. Başkalarına bir şeyler verebilmek, mutluluk verebilmek gayretinden geçer. En güzele ulaşmak söz konusu, en güzeli dizayn etmek söz konusu ve unutmayın, sizin mutluluğunuz başkalarının elinde değil, sadece sizin elinizde. Ve sadece şeytan sizin mutlu olmanızı ister. Herkesin mutsuz olmasını istediği gibi. Ya onun tuzağına düşersiniz, şu dünyada mutsuz bir insan olarak yaşarsınız ve bir ot gibi ölürsünüz, bu dünyadan gidersiniz. Oysa ki Allah-u Teala size hayat verdiyse, bu hayat size mutlu olmanız için verilmiştir. Başkalarına da mutluluk saçmanız için verilmiştir. Oysa kim şu anda ben mutsuzum diyorsa, o anlattığımız reçetelerin farkında olmayan bir insandır. Böylece dizaynı kendi rahatsızlığı konusunda kullanmaktadır. Muhteva herkes için farklıdır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün insanlar için her şey en güzel standartlarda oluşur. Allah herkese onların huzurunu, mutluluğunu sağlayabilecek olan şartları mutlaka temin eder. Unutmayın, hepiniz ama hepiniz şu dünya adı verilen gezegende hayat bulan hepiniz bu dünyaya mutlu olmak için gönderildiniz. Etrafınıza mutluluk rüzgarları ulaştırmak için, mutluluk dalgaları yaymak için, başka insanları mutlu kılmak için ve böylece onların her birinin yaşadığı mutluluğun iki katını sizin yaşayabilmeniz için gönderildiniz. Bu dünyada vazifeli kılındınız. Bu dünya gibi pek çok dünyalar var sevgili kardeşlerim. Kainat üzerinde orada da sizin gibi insanlar yaşıyor. Aynı standartlarda bir kısmı mutluluğun sırrını yakalamış, huzuru yaşıyorlar. Bir kısmı mutsuz, huzursuz, sıkıntı içerisinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanlar, Allah'ın kanunlarını öğrenmiş olsalar da, onu yaşasalar da, bir muhteşem dünya hayatı ortaya çıkacaktı. Ama insanlık tarihinin hiçbir devresinde büyük
kitle tarafından, yani insanların %90'dan fazlası tarafından mutluluk yaşanamamıştır. İblis bütün devirlerde insanları Allah'ın yolundan ayırmayı ve onları mutsuz kılmayı, kendisi gibi huzursuz, sıkıntılı, mutsuz insanlar yapabilmeyi başarmıştır. Sabah işinize giderken etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Hep huzursuz, sıkıntılı çevreler göreceksiniz. Herkesin birbirine bir mutluluk vermek üzere değil, içindeki başkalarının kendilerine yaptığı haksızlıkları gene başkalarına tepki suretiyle ulaştırmak isteyen insanlar göreceksiniz. Her an toplum birbiriyle bir mutsuzluk dünyası içinde yaşıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir dizaynın muhtevasına dikkatle bakın. Orada her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşayacaksınız. Öyleyse böyle bir imkanınız varken başkalarına mutluluk vermek ve mutlu olmak varken varsın o insanlar gene başkalarına kötülük etmeye çalışsınlar. Aslında yaptıkları şey sadece kendilerine huzursuzluk vermektir, mutsuzluk vermektir. Dünya üzerinde yaşayan insanların en büyük yanlışı nefslerinin tatmininin kendilerini mutlu edeceğini zannetmeleridir. Oysa ki mutluluk nefsin tatmininde değil, ruhun tatminindedir. Nefs hep Allah'ın emirlerinin yerine getirilmemesini ister. Nefs hep Allah'ın yasaklarının işlenmesini ister. Çünkü şeytan Allah'ın emirlerinin işlenmesini negatif cepheden gösteriyor ve yasaklarını da pozitif cepheden gösteriyor. İnsanlara yasakları sevdiriyor. Allah neyi yasak etmişse o pislikleri. Ama insanlar onların bir pislik olduğunun farkına varmıyorlar, varamıyorlar. İblis onları övülüyor. Ve toplum giderek kararan bir dünyada birbirinin mutsuzluk vasıtası olarak hayatlarını devam ettiriyor. Toplumu oluşturan fertlerdir. İnsanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetli olan sosyal mahluklardır. Öyleyse her açıdan bir dünya hayatı size çok şeyler kazandırabilir ama çok şeyler kaybettirebilir de. Şimdi bir matematik hesap yapın bakalım. Şu dünyada mutluluğu yaşamak varken ve mutluluğu yaşamak bu kadar kolayken acaba neden insanlar hep mutsuz,
arkasında acaba ne var? Arkasında sadece şeytan var sevgili öğrenciler ve dinleyenler. Herkesin beynini yıkayan, kendi düşüncelerini insanlara onların kendi düşünceleri olarak yutturan ve asla izini belli etmeyen o korkunç düşman İblis. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hep içinizden iki ses duyarsınız. Birisi sizi güzelliklere, Allah'ın emirlerine ulaştırmaya çalışır. Onları yaparak başka insanlara mutluluk vermenizi ve asıl derece sizin mutluluklarınızı sağlamaya çalışır. O ruhunuzun sesidir. Bir de nefsiniz yerine onun temsilcisi olarak konuşan iblis. Ruhunuzun sesini söylerse tam onun tersini size kabul ettirmeye çalışan bir meşgul ses olarak ulaşır. İç dünyanızda her zaman bu iki sesi duyarsınız. Bir negatif dizaynı içerir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir ortamda bir insanın o sesi dinlemesi halinde mutlu olması hiçbir zaman mümkün değildir. Öyleyse mutsuzluk, huzursuzluk, sıkıntı, bu standartları yaşamak, bir insanın sadece nefsinin afetlerinin sesini, yani şeytanın sesini takip etmesiyle, izlemesiyle mümkündür. Allah-u Teala şeytanın ayak izlerini takip etmeyin, şeytanın adımlarını takip etmeyin, şeytan size sadece mutsuzluk ulaştırır diyor. Ama insanların çoğu o sesi tanıyamıyorlar. Ne zaman sizlere Allah'ın güzellikleri yerine başka insanları mutsuz edecek, huzursuz edecek olan şeyler öneriliyorsa, o zaman bu dizaynı yerli yerine oturtmalısınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz için bütün bu güzellikler her şeyi ifade eder. Siz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutlu olmaya layıksınız. İnsan olarak yaratıldınız. Öyleyse bu liyakatin ışığı altında mutlu olmayı denemelisiniz. Başkalarına huzursuzluk vermek üzere değil, başkalarını mutlu etmek üzere şu andan itibaren yaşamaya başlamalısınız. Etrafınızdaki bütün insanlara mutluluk verebilirsiniz. Bunun için sahip olduğunuz şeylerden daha ötesine sahip olmanız yeter, gerekmiyor. Hani insanlar vardır, bütün iyi niyetleriyle düşünürler, çok param olsaydı da ben bu parayı başkalarına verebilseydim. Bu bir boş hayaldir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şeytanın tuzaklarından biridir.
ve insanları ne kadar temiz kalpli olduklarını adeta kendilerine ispat için şeytanın kurduğu bir tuzaktır. Hayır, öyle değil. Sevgili öğrenciler ve dinleyenler, şu anda sizin ne kadar paranız varsa veya hiç paranız yoksa, o şartlarda siz gene etrafınızdaki herkese bir nebzecik mutluluk verebilmek imkanının sahibisiniz. Öyleyse böyle bir dizayn hepimiz için geçerli. Sahip olduğunuz her şey başkalarının mutluluğunun bir kapısıdır. Ve yeterlidir. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Onlar sizden çok şey beklemiyorlar. Bir gülüşünüz, onlarla meşgul olmanız, onlara güzellikleri ulaştırmak için bir gayretin içinde olmanız size muhakkak ki çok şeyler kazandırır. Etrafınızdaki insanların size karşı bakan karanlık yüzleri aydınlanacaktır. Sizin yüzünüz onlara karşı aydınlık olduğu için.

0: söz konusu olan şey huzuru ve mutluluğu yaşamak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki şu sıkıntılı dünyada insanların sıkıntılı olmasının arkasında her birinin nefslerinin afetleri ve şeytan rol oynuyor. Bütün hayatı boyunca insanları sadece mutsuz etmek için yaşayan, kıyamete kadar da yaşayacak olan bu korkunç mahluk, insanları mutsuz etmeye, onları kendisiyle beraber cehenneme sürüklemeye kendisini vazifeli kılmış. İntikam alıyor insanlardan. Adem Aleyhisselam yüzünden cennetten kovuldu diye, cehennemi yaşamak mecburiyetinde bırakıldı diye. Oysa ki Adem Aleyhisselam ona karşı bir düşmanlık, böyle bir husus gerçekleştirmedi hiç. Sadece şeytan Adem Aleyhisselam'a düşman oldu. Ve onun bütün zürriyetini de Allah'ın yolundan çıkarmak için, mutsuz etmek için kendisini ve etrafındaki şeytanları seferber etmiş durumda. Hepinizle ayrı ayrı uğraşır. Hedefi sizi başkalarına düşman etmek, başkalarını da size düşman etmek. Hedefi sizi mutsuz kılmak. Onunla hiçbir zaman mutluluğu hiç kimse yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşayamayacaktır. Onunla beraber sadece cehenneme gidilir. İblisin sözlerini dinlediğiniz zaman, o sözlere itaat ettiğiniz zaman sadece mutsuzluk ve huzursuzluk sizin kapınızı çalar. Güzellikleri asla yaşayamazsınız. Sadece bu dünyada etrafına mutsuzluk rüzgarları, fırtınaları ulaştıran karanlık bir insan olursunuz. Bir ot gibi yaşarsınız bu dünyada. Sonra da bir gün bu dünyadan çeker gidersiniz. Arkanızda en ufak bir tatlılık, huzur bırakmadan. Öyleyse huzursuz olan sizlere sesleniyorum. Mutsuz olan kardeşlerimiz, aramıza yeni katılanlar, huzursuzluğu yaşayanlar, aramızda olmakla birlikte bu huzursuzluğu devam ettirenler, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dizaynda aslında görüyorsunuz ki mutlu olmak hiç terzenebildiği gibi zor bir şey değil. Allah için çalıştığınız zaman zikirle, bütün ibadetlerle mutlu olmanın bir yolunu ararken etrafınızdaki insanlardan her birinin sizin mutluluğunuza açılan bir kapı olduğunu artık idrak etmişsinizdir. Öyleyse onlara mutluluk vermeye çalışın, huzur vermeye çalışın ve bilin ki bunu yaptığınız zaman asıl mutlu olacak olan sizsiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sizlerden, sizinle beraber olmak mutluluğundan, sizinle beraber olmak güzelliğinden ayrılmak muhakkak ki zor bir şey. Ama yeni zamanımız doldu. Allah'ın bu güzelliğini bir saatlik bir süreç içinde de olsa beraberce yaşamak, bir saatlik bir güzelliği, mutluluğu, saadeti, sürurlu paylaşmak, bu da Allah-u Teala'nın bir büyük lütfu değil mi? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ım salli ala Muhammed. Rabbil alemin, Allah'ın rahmetinden dikiyoruz. Ya kerem, ya kerem. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alo.
1: Alo, selamünaleyküm efendim. Efendim,
0: ben de yapıyorum. Merhaba efendim. Ve aleykümselam Berhan. Biz de gözünü öperiz. Allah razı olsun.
1: Kimetiniz inşallah öderim efendim. Şimdi konuşan dinleyiciler, izleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Bir eski sohbetinde daha Muhterem Efendimiz tasavvuf doktoru İskender Ali Nehir sizlerle birlikte oldu. Muhterem Efendimiz Rabbimize sonsuzdan teşekkür ediyoruz ki bir eski sohbetimize daha bizi ulaştırdı. Ama bir dahaki sohbetimize benzerimizde ki tekrar zaten bizle birlikte olmak ümidiyle. Çok kıymetli dualarınızı bekliyor ve mübarek ellerinizden hürmet ediyoruz Muhterem Efendimiz inşallah.
0: Biz de hepinizin gözlerini öpüyoruz. Hepinize sonsuz mutluluklar diliyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
1: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatühü. Mübarek ellerinizden hürmet ediyoruz Muhterem Efendimiz inşallah.
0: Allah razı olsun.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, üniversitemizin değerli mensupları, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak, sözlerimize inşallah buradan başlamak istiyoruz. Konumuz ilmi ledun. İslami ve tasavvufi konulardan 3.1.11.32 kod numaralı konu. İlmi ledun. Allah'ın gizli ilmi, Allah'ın herkese vermediği ilmi. Öyleyse bu konu önemli mi acaba? Allah-u Teala'nın bu gizli ilmi. Dikkat edin ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişinin Allah katındaki mevkiiyle Allah'ın gizli ilmi paralellik göstermeyebilir. Allah'ın herkese vermediği ilim kişiyi marifet sahibi yapan ilim, ilmi ledun. İlmi ledundan Kur'an-ı Kerim'de bahis var mı? Çok yerde bahis var. Bir, Allah'ın gizli ilminde olan ilahi gizli ilim var. Bir de şeytanın kudretinde olan süfli gizli ilim var. Gizli ilimler muhteviya müstevasında bulunan sırlar sebebiyle insanlar için çekici olmakta ve bir kısım insanlar zülmani ilimleri takip etmeye başlamaktalar ve zülmani ilimlerin içinde kaybolmaktalar, kendilerini şeytana satmaktalar. İlm-i ledun, Allah'ın gizli ilmidir. Allah'tan talep edilirken bize de ilm-i ledunundan ver diye talep edilir. Allah'tan talep edilen gizli ilim, ilm-i ledun, ilahi ilmi ifade eder. Ama şeytanın ilmi zülmani bir ilimdir. Öyleyse kişinin Allah katında sahip olduğu rütbeyle ilm-i ledununun bazen paralellik göstermediğini görüyoruz. Bunun en güzel misali Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa ile Hızır arasındaki olaylarda ifade ediliyor. Hızır Aleyhisselam ilm-i ledunun sahibiydi. Ama bir peygamber değildi, sadece Allah'ın bir evliyasıydı. Ama bir peygamber olan, nebi olan Hazreti Musa aynı ilmin sahibi değildi. Ve Allah-u Teala'dan talepte bulundu Hazreti Musa. Ya Rabbi, bana senin gizli ilminden ver. Böyle bir talebi oldu. Allah-u Teala'ya çok yalvardı. Ya Rabbi, bana bu ilmi kim öğretecekse ben onun kulu kölesi olurum. Senin gizli ilmini, ilahi ilmi bana öğretsin. Allah Teala Hazreti Musa'nın teklifini kabul etti. Sen dedi yola çık, biz onunla seni, ilmin edunu verdiğimiz kişiyle seni karşılaştırırız. Hazreti Musa yola çıkarken Harun da benimle beraber gelebilir mi diye Hazreti Harun için de kardeşi için de müsaade istedi Allah-u Teala'dan. O da kabul edildi. İkisi kuru balıkları yanlarına alarak dağarcıklarına biraz da ekmek koyarak yola çıktılar. Ve Allah-u Teala'nın dediği yerlere bir bir gittiler. Ve tabii aradan zaman geçti. Acıktıkları zaman yemek yediler. Ve bir yerde durdular. Hazreti Musa Harun'a dedi ki hadi çıkar balıklarımızı yiyelim. Hazreti Harun'a dedi ki balıklar yok. O zaman Hazreti Musa sordu. Ey Harun dedi balıklar ne oldu? O da dedi ki balıklar canlandılar ve denize geri döndüler. Hazreti Musa dedi ki nerede? İki denizin birleştiği yerde. Birdenbire Hazreti Musa'nın bir şimşek çaktı içinde. Tamam dedi, iki denizin birleştiği yerde o ağacın altındaki ihtiyar adam işte oydu. Hedefimiz oydu. Hemen geriye dönelim. Hemen Hazreti Harun'la Hazreti Musa geriye döndüler. Şimdi burada ilmi ledunun orada mevcut olduğunu nereden anlayacağız? Orada bir zaman olayı tahakkuk etmiş. Zamanın geçmişe dönüşü. Zaman ya ilmi ledunun göründüğü olayda geçmişten geleceğe doğru gider veya gelecekten geçmişe doğru. Bu olayı tekrar devam etmek üzere burada bırakalım. Ve Kehf suresindeki mağaradaki kişilere gelelim. Allah Teala Kehf suresinde o insanlardan bahsediyor. Onlar diyor, gençler mağaraya sığınmışlardı diyor, düşmanlarından kaçmışlar ve mağaraya sığınmışlardı. Bize dediler ki diyor Allah-u Teala, ya Rabbi bize ilmi ledunundan bir mürşit tayin et. Allah-u Teala da buyuruyor ki biz onları uyuttuk diyor. Onlar ashabı Kehf. Ama konumuzu incelediğimiz zaman burada da ilmi ledunun gene zamanla bir bağlantısını göreceğiz. Ve uyanıyorlar mağaraya giren Kehf mağara ashabı uyanıyorlar uykularından. İşlerinden birini bir yer fırına gönderiyorlar ekmek alsın da karınlarını doyursunlar diye. Allah Teala onları 400 sene uyutmuş. Verdikleri paralar 400 yıl evvele ait. Düşmanları çoktan ölmüşler, toprak olmuşlar. Allah Teala diyor ki biz onları uyuttuk ve hep uyudukları yerde döndürdük diyor. Güneş mağaranın bir ucundan gelir, öbür ucundan batardı diyor. Onlar da hep uyudular diyor. Aslında kişiler canlı ve Allah Teala orada o kişiler için zamanı hızla aşırıyor. Bastı zaman müessesesini uyguluyor Allah Teala ilmi ledününden zamanı hızla geçiriyor. Bir başka ayet-i kerimesinde Allah Teala birinden bahsediyor. Demiş ki bu kişi şu Allah'ın mahvettiği, yerle bir ettiği şu zavallı şehre bakıyorum demiş. Hiç demiş, böyle olduktan sonra Allah Teala demiş bunu tekrar canlandırabilir mi? Allah Teala o kişiyi de uyku haline getirmiş. Ve kişiyi uyandırdıktan sonra Allah Teala soruyor, ne kadar uyudun? O da birkaç saat, 5-6 saat uyudum diyor. Allah Teala diyor ki, çorbana bak, yemeğine bak, yemeği daha soğumamış adamın. Şimdi demiş Allah Teala, eşeğine bak. Eşeğin sadece kemikleri kalmış. Şimdi demiş Allah Teala, tekrar bak. Ona demiş, nasıl et giydiriyoruz, nasıl şimdi can vereceğiz yeniden. Ve eşek tekrar eski hüviyetine geliyor. Bu kişi için de en az 200 senelik bir zaman farkının olduğu düşünülüyor. Aynı odanın içerisinde zaman yemeğe göre farklı, adama göre farklı ve adamın eşeğine göre farklı dizayn edilmiş Allah Teala tarafından. Allah Teala'nın ilmi neduğunu gizli ilmi tayin mekanı da içerir. Gizli ilme sahip olanlardan birisi de evliyalardan Muhyiddin-i Arabi Hazretleri ve bir halka hitabesinde, halkın büyük kısmı tabi %90'dan fazlası her zaman olduğu gibi kendilerini din sahipleri zannediyorlar ama dinden haberleri yok. İslam'ın 5 şartından ibaret bir dünyada yaşıyorlar ve dini bütün insanlar oldukları kanısındalar. Diyor ki onlara, sizin taptığınız şey benim ayağımın altındadır. Onun üzerine sen Allah'ı nasıl ayağının altına alırsın diye hücum ediyorlar. Ölmeden evvel söylediği şey, son söz şu: sin diyor şuna girdiği zaman benim ne demek istediğimi anlayacaksınız diyor. Ve aradan geçen uzun yıllardan sonra Yavuz

Kur'an'dır. Bastı zamanı yaşamışlardır. Zamanın geriye veya ileriye gitmesi belli bir mekanda veya mekanın bir kısmında Allah Teala neyi dilerse onu vücuda getirir. Bu arada Allah Teala'nın Hazreti Süleyman'a tay mekanı yaşattığı da Kur'an-ı Kerim ölçülerinde kesinlik kazanıyor. Onun sonsuz hızla hareket edebildiği açıklanıyor Kur'an-ı Kerim'de. O Hazreti Süleyman ki cinleri de şeytanları da emrinde çalıştırmış. Kuşların da dilini anlıyor. İlk örünceyi ezmemek için yolun kenarına alan Hazreti Süleyman diyor ki kuşlara şu hütüt kuşunu göremiyorum diyor. Son günlerde görünmez oldu. Sonra hütüt kuşuyla karşılaşıyorlar. Ve hütüt kuşu ona Belkıs'ın sarayından haberler getiriyor. Ve Hazreti Süleyman etrafındaki ileri gelenlere diyor ki ben Belkıs'ın ülkesini işgal etmeden evvel hanginiz bana Belkıs'ın tahtını getirebilirsiniz? Cinlerden İfrit isimli cin diyor ki sen yerinden kalkana kadar ben onu getiririm diyor. Bundan sonraki ifadesine dikkat edin Allah-u Teala'nın. Diyor ki katımızdan ilme vakıf olan kitaptan ilme vakıf olan kişi ise dedi ki diyor yine Hızır Aleyhisselam sen gözlerini açıp kapayıncaya kadar getiririm. Hazreti Süleyman döşemeye baktığı zaman Belkıs'ın tahtını orada gördü diyor. Daha gözünü Hızır Aleyhisselam'dan döşemeye çevirene kadar geçen zaman içerisinde Hızır Aleyhisselam Allah'tan aldığı ilmi ledunun gereği olarak Belkıs'ın tahtını oraya getirip teslim ediyor. İçinlerde de ilmi ledunun var olduğunu anlıyoruz İfrit'in sözlerinden. İfrit bir cin. Allah Teala Hazreti Süleyman için diyor ki biz ona rüzgardan daha çok hız verdik diyor. Ve üç ayrı ayet-i kerimesinde üç ayrı hız numunesi vermiş Allah-u Teala ve Hazreti Süleyman'ın farklı hızlarla hareket edebildiği kesinlik kazanıyor. Hazreti Süleyman'ın ölümü de ilmi lezunun bir parçası. Cinler gaybı bilemezler diyor Hazreti Süleyman. Ve cinleri ve şeytanları çalıştırırken bunlar ilmi ledunun sahibi olmayan cinler ve şeytanlar. Hazreti Süleyman bastonuna dayalı olarak ölmüş. Ve öyle kalmış. Cinler ve şeytanlar hep o sağ diye, hayatta diye, kendilerini devamlı gözlüyor diye çalışmaya devam etmişler. Ne zaman ki bir çemirgen, küçücük bir böcek Hazreti Süleyman'ın bastonunu

0: çemirip çemirip çemirip o bastığına dayanan ölmüş olan Hazreti Süleyman'ın bastonunu üzerinde ağırlık olduğu için kıracak noktaya ulaştırmış. Ve baston kırılınca Hazreti Süleyman yere dönmüş. O zaman anlamışlar Hazreti Süleyman'ın öldüğünü. Öyleyse cinlerin arasında da şeytanların arasında da ilimlediğini bilenler ve bilmeyenler var. Öyleyse ilim-i ledun dediğimiz zaman Rabbani bir ilim anlıyoruz. Ama şeytan da zülmani ilmin sahibi. Herkesi çok gayret sarf etmeden kandırabilecek olan bir özelliğin sahibi, çok zeki bir mahluk iblis. Bugün dünyaya hakim olmak için son gayretlerini uyguluyor. Bugün iblise tabi olanlar, zülmani ilmin temsilcileri, tam 8 tane uydudan bütün dünyaya yayın yapıyorlar. Dünyanın en zengin 10 kişisi bu İlluminati'nin iç çemberini oluşturuyor. Ve aralarında söz sahibi olan devamlı 8 tane uydudan bütün dünyaya hitap eden maharişi var. Ve adamlar dünyaya hükmedeceklerini düşündükleri parlamentoyu şimdiden kurmuş durumdalar. Sınırları falan da yok. Çünkü dünya imparatorluğu. Öyle düşünüyorlar. Şimdiden sayısını hatırlamıyorum. 20 bin, 25 bin belki daha fazla belediye başkanını dünyanın her tarafından bulundukları yere davet ediyorlar. Belediye başkanlarına zülmani ilimlerden işaretler vererek yogayı ve transandantal meditasyonu, hipnozu, şeytani ilimlerin, zülmani ilimlerin her birini onlara kabul ettirerek kaleyi içten fethetmek istiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizler Allah'a sonsuz hamd ve şükür edin ki Allah'ın Rabbani yolundasınız. Bu yolun yolcularısınız. Allah ile sağlam ilişkilerin içindesiniz. Konumuzun başlangıcında Hazreti Musa ile Hazreti Harun'dan bahsetmiştik. Kur'an'daki öykü çok dikkat çekici. Hazreti Harun orada iki denizin birleştiği yerde balıklar canlanarak suya geri döndüler diye söylediği zaman görüyoruz ki gene orada Allah'ın ilmi lezunu var. Konu gene bastı zamanı içeriyor. Zamanın geriye doğru yürümesi. Balıklar yaşadıkları noktaya, hayatta oldukları noktaya Allah Teala zamanı geriye döndürünce tabi bu olay Hazreti Hızır'ın Allah Teala'dan talebiyle gerçekleşiyor. Bastı zaman vücuda giriyor. ve kuru balıklar hayatta oldukları noktaya zaman geri dönünce hayattalar zaten. Evet, torbalardan atlayıp suya girmişler. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın gizli ilminden bir tanesi de bütün varlıklara hitap etmesidir. Diyor ki Esra suresinde Allah-u Teala, biz balıklara cumartesi günleri suyun üzerine çıkıp zıplayın diyorduk diyor. Balıklar da suyun üzerinde zıplayıp o gün balık avlamaması lazım gelen İsrailoğullarının yoldan çıkmasına sebebiyet veriyorlardı diyor. İradelerin zayıflığı veya güçlülüğü. Gizli ilimler muhtevasına hadi gelin biraz daha yaklaşalım. İlmi Necmun'un bugün de temsilcisi gene Hızır Aleyhisselam'dır. Hayatta Allah-u Teala'nın nasıl bir ceset verdiğini bilmiyoruz. Ama belki de ruhu ceset olarak görünüyor. Çünkü ruh dilediği alemde, dilediği hüviyete girebilir. Eğer fizik ceset hüviyetinde görünmek istiyorsa hiç kimse onu gerçek bir insandan ayıramaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hazreti Musa ile Hazreti Harun hemen iki denizin birleştiği yere geliyorlar. Bakıyorlar ki ağacın altındaki o ihtiyar zat bizim gibi sakalları, saçları bembeyaz olmuş. Orada onları bekliyor. Belli ki Allah-u Teala'dan emri almış. Hazreti Musa ona yaklaşıyor. Sana senin şartlarına göre tabi olmam kaydıyla bana ilmi ledunu öğretir misin diyor. Cevap, sen benimle yapamazsın. Hazreti Musa onun Allah'ın gönderdiği kişi olduğundan artık emin. Dikkat edin, birisi bir nebi, bir peygamber. Kitaptan ilmin sahibi olan kişi ise Hızır Aleyhisselam. Bir veli. Ne Resul ne nebi. Sadece evliya. Allah-u Teala neticede Hazreti Musa'nın Hazreti Hızır'dan ilim alması konusunda emrini gönderiyor. Hazreti Hızır söz alıyor Hazreti Musa'dan. Hiçbir işime karışmayacaksın diyor. İtiraz etmeyeceksin diyor. İtiraz ettiğin zaman diyor aramızdaki anlaşma sona erer. Bak diyor, tekrar söylüyorum, sen benimle yapamazsın. Ama Allah-u Teala emir verdi ki ben sana öğretmeye çalışacağım. Hazreti Musa diyor ki benden emin olabilirsin. Ben diyor çok sabırlı olacağım. Ve beraberce bir gölün kıyısına ulaşıyorlar. Hava rızıkları bitmiş, erzakları bitmiş. oradaki gemilerden karaya yanaşmış, iskeleye bağlanmış gemilerden birçoğunu dolaşıyorlar. Onlara hiç kimse ekmek, su falan vermemiş. Ama gemilerden birindeki kaptan onlara yiyecek, içecek vermiş. Onlar da bundan çok memnun olarak yemeklerini yemişler. Karınları tok. Ve Hazreti Musa'nın hayretle açılan bakışlarıyla Hızır Aleyhisselam eline bir baltayı kaptığı gibi geminin bordasını parçalamış, gemi su alarak karaya oturmuş. Hazreti Musa dayanamamış. Yahu demiş, biz bütün bu gemileri dolaşmadık mı? Dolaştık. Hiç kimse bize ekmek vermedi, yemek vermedi. Bu adamcağız verdi sadece. Sen adamın gemisini batırdın. Bu haksızlık değil mi? Zulüm değil mi demiş. Hazreti Hızır da cevap vermiş. Ben sana demedim mi demiş. Sen benimle yapamazsın. Bak işte demiş daha ilk olayda hemen patladın. Hemen itirazını yönelttin. Ben demiş ne yaparsam Allah-u Teala'dan emin olup yaparım. Şimdi bekleyelim demiş. Ne olacağını göreceksin. Gemiler karşı sahile ulaşmışlar. Karşı sahilde de oranın derebeyi bir orduyla bekliyor. Ve karşıya ulaşan bütün gemileri yakalamışlar. Geminin bütün mürettebatını kendi gemilerine forsa yapmışlar. Ama bu sahilde kalan kişiye de hiçbir şey olmamış. Sadece gemisi hasar görmüş. Ötekilerin gemileri de gitmiş, kendileri de esir olmuşlar. Hızır Aleyhisselam demiş, gördün mü ben sana demedim mi sen benimle yapamazsın diye. Hazreti Musa kendisini toplamış, sen demiş bir defa demiş böyle bir şey olabilir. Ama demiş bundan sonra olmayacak. Ben demiş bunu bu gizli ilmi öğrenmeye kararlıyım. Allah-u Teala'dan talepte bulundum, o da kabul etti. Beni sana gönderdi, sen de kabul ettin. Bundan sonra beni sabırlılardan göreceksin. Peki demiş Hızır Aleyhisselam, oldu. Yola çıkmışlar. Gittikleri yerde bir taraftan Hızır Aleyhisselam, bir taraftan Hazreti Musa insanları irşad ediyorlar. Allah'ın dinini anlatıyorlar insanlara. Ve gene bir yere gitmişler, gene açlar. Erzakları tükenmiş. Ve bir süre ev dolaşmışlar. Hiç kimse bunların haline acımamış. Suratlarına bile bakmadan kapıyı kapatanlar bile var. Ama bir evdekiler bunlara gene yiyecek vermişler. Sevgili kardeşlerim, onlar yiyecek vermişler. Hızır Aleyhisselam da o yiyecek veren evin bahçesinin duvarını yerle bir etmiş. Kolay kolay yerinden kaldırılmayacak olan bir enkaz vücuda getirmiş orada. Ve Hazreti Musa sabretmiş sabretmiş en sonunda demiş ki bu şimdi senin yaptığın doğru mu? Gene bana kim bilir neler söyleyeceksin ama bu sefer demiş adamın bahçe duvarını yıktın ve duvarı öyle kolay kolay tekrar oluşmayacak kadar geniş ölçüde hasara uğrattı. Hızır Aleyhisselam demiş ki ben sana demedim mi demiş benimle yapamazsın diye bak demiş gene itiraz etti. Sen demiş zahire bakıp hüküm veriyorsun ben ise Allah'tan aldığım emri yapıyorum. Burada demiş yetimler var. Şu yıktığım duvarın ortalığı kaplayan kesiminin altında da onlara ait altın bıraktı babaları. Başkalarının eline geçmesin, bu enkaz burada onu örtsün diye duvarı yıktım demiş. Emir böyleydi. Hazreti Musa da soruyor. Aynen geçerli söylediği. Ondan sonra Hazreti Musa bir defa daha kusura bakma demiş. Ben artık kesin şekilde kararlıyım. Bundan sonra sözüne itiraz etmem. Buraya kadar iyi. Bir pınarın başına gidiyorlar sevgili kardeşlerim. Ve o pınardan su içmekte olan bir delikanlıyı Hızır Aleyhisselam öldürüyor. Evet, yanlış işitmediniz, öldürüyor. Bunun üzerine Hazreti Musa demiş ki ben seninle gerçekten yapamayacağımı anladım. Ama demiş bu sefer demiş insanlara zarar verecek olan falan bir şey değil. Sen demiş resmen bir cinayet işledin burada. Birinin hayatını sona erdirdin. O da demiş ki bak bu delikanlı var ya evine gitseydi anne babasına büyük kötülükler edecekti. Şimdi neticenin ne olduğunu hatırlayamıyorum. Ama o kötülüklere mani olmak için Allah-u Teala Hazreti Hızır'a emir vermiş ki çocuk o kötülükleri yaparak cehenneme gidecek yerde evvelki durumunu devam ettirsin. Başkası tarafından öldürülsün. Ve yaptığı birkaç güzel davranış tasavvufa da yeni girmiş sebebiyle Allah'ın cennetine girsin. Sevgili kardeşlerim, meselelerin, olayların bir zahiri vardır. Baş gözünüzde, baş kulağınızla duyup, işitip karar verdiğiniz muhteva, bir de batını vardır. Kalp gözünüzde görebildiğiniz, kalp kulağınızla işitebildiğiniz şeyler. Allah-u Teala kalp kulağınızı açmadıkça ne demek istediğimizi çok iyi yerlerine oturtamazsınız. Ne zaman Allah-u Teala kalp kulağınızı açar da sizinle konuşmaya başlarsa, onu işitmeye başlarsanız, onun sesinin bizim insanların sesi gibi bu konuşmamda duyduğunuz ses gibi bir ses olmadığını göreceksiniz. Sizin iç dünyanızdaki kendi sessiz konuşmanızın benzeri olan bir konuşmayla Allah-u Teala size hitap eder. Şeytan da bazen o sesi taklit ederek aslında her zaman size hep yanlış şeyleri kendi düşünceniz gibi yutturmaya çalışır. Bu olaydan sonra ne olmuş? Hazreti Musa Hazreti Hızır'dan ayrılmış. Sevgili kardeşlerim, ilmi ledun zahire bakarak karar vermek mecburiyetinde olan bir nebinin hedefe yürüyememesini oluşturmuş. Allah Teala bir nebisine değil, bir evliyasına veriyor bu yetkiyi. Ve Kur'an-ı Kerim'e bakarsanız eğer, Allah Teala'nın söylediği şey, siz şehitleri ölüler zannedersiniz. Ama onlar diridirler ve biz onları rızıklandırırız diyor. Nasıl şeytan ta başlangıçtan kıyamete kadar yaşayacaksa, Hızır Aleyhisselam da kitaptaki ilmin sahibi olarak kıyamete kadar yaşamaya devam edecek. Ve sahip olduğu gizli ilmiyle her devirde birçok insana yardımcı olacak. Aslında bu sonsuza kadar yaşayacak olan fizik bedeni değil diye düşünüyorum. Bir şehit olma hadisesi Hızır Aleyhisselam için olsa gerek diye düşünüyorum. Bu konuda kesin bilgi sadece Allah'tadır. Ama son kıyamete kadar yaşayacağı da kesin. Nasıl kötülük şeytanla temsil ediliyorsa Allah'ın ilmi dediğini de bu zatla temsil ediliyor. Hızır Aleyhisselam. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ilmi ledun konusunda Allah'ın birçok dizaynını görürüz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem ilmi ledunun sahibiydi hem de görevi icabı bir nebi olarak zahire bakarak hükmetmek mecburiyetindeydi. Bir hırsızlık olayında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birini muhakeme ediyor. Bir hırsızlık olayında biliyorsunuz ki İslam'da 3 tane şahidin mutlaka olması lazım. Olmazsa olmaz. Konu ispat edilememiştir. Kişi beraat eder. 3 tane şahit bulunamadığı için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beraat ettiriyor kişiyi. Hazreti Ali beraattan sonra dayanamıyor. Peygamber Efendimiz'e müracaat ediyor ve diyor ki ben diyor biliyorum hırsız bu adam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki ben de biliyorum ya Ali diyor hırsız bu adam. Ama şahit yok. Ben diyor Allah-u Teala'nın aldığım emir gereği zahire göre karar vermek mecburiyetindeyim. Ve zahir bu konuda adamı mahkum etmiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem batini açıdan da birçok açıdan birçok olayda çizgin ötesine geçmiştir. Bu fizik ötesi hadiselerden bir tanesi Miraç olayıdır. O fizik vücuduna ruhu örtü olmak suretiyle Allah'ın katına çıkmıştır. 50 bin yıllık bir yolu 1-2 dakika içerisinde almıştır. Işık hızıyla gitseydi 50 bin yıl sürecekti. Ama sonsuz hızla oraya ulaşmış. Ve Allah Teala onun miraca çıkışında diğerlerine sağlam bir işaret bırakıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala dileseydi evinden doğrudan doğruya Allah'a ulaşırdı. Allah ulaştırırdı onu. Ulaştıran zaten Allah. Ama Allah Teala öyle yapmıyor. Oradan Mescid-i Aksa'ya kadar iki defa durarak onu Mescid-i Aksa'ya götürmüş evvela. Birinci kervana ulaştığı zaman birinci kervan belki 10 günlük, belki 1 aylık yolda. Oradan ayrılıyor Peygamber Efendimiz Hasan kervandakilerle selamlaşıyor, konuşuyor bir şeyler. Oradan ayrılıyor. Tekrar yüksek hızda yol alıyor. İkinci kervana ulaşıyor. Orada da 1-2 dakika oyalanıp birkaç kişiyle konuşuyor.
1: bu kervan da birinciden 10 gün veya bir ay sonra ulaşacak olan bir kervan. Ve ondan sonra Beyt-ül Makdes'e ulaşıyor. Ve oradan yükseliyor Allah'ın katına, ruhu vücuduna örtü olarak. Ve 7 tane gök katını birer birer aşıyor, Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve Sitret-i Münteha'yı geçtikten sonra ulaşıyor. Hem Cebrail Aleyhisselam'ı görüyor, hem Allah'ı görüyor. Ve Allah-u Teala diyor ki, kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Peki ne demek istiyor Allah-u Teala? Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vücuduna örtü olan ruhunun baş gözleriyle gördü Allah'ı. Ama nefsinin kalbi Allah-u Teala kalp gözünü açtıktan sonra İlmelekin kademesinin arkasından defalarca kendisini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem göstermişti kalp gözüyle. Kalp gözüyle gördükleriyle ruhunun baş gözüyle gördükleri arasında hiçbir farklılık yoktu. Bu sebeple Allah-u Teala öyle yazıyor, kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Kalp gözüyle gördüğü de aynı Allah'tı. Konuştuğu, emirler aldığı Allah da aynı Allah'tı. Peki bu nasıl bir olgu? Şöyle bir olgu. Şu anda hepinizin, beni dinliyorsanız, uykuda değilsiniz, nefsi fizik vücudunun içindedir. Ve fizik vücut nefse örtü olmuştur. Sebebi nedir? Fizik vücudunuzun elektron devir sayısı nefsinizin elektron devir sayısının 2 katı. 2 kat olan daima dominanttır. Yarım olan da daima bağımlıdır. Ne zaman ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu fizik vücudunun elektron devir sayısının 2 katı kadar elektron devir sayısıyla fizik vücudunun üzerine geliyor, o zaman fizik vücudun üzerine ruh örtü oluyor. Yani ruh dominant oluyor. Ruhu ise baş gözleriyle hiç kimse göremeyeceği için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kervanlara, 2 kervana ulaştığında fizik vücuduyla orada görünüyor. Ve ruhu 2 kat devir sayısıyla fizik vücuduna örtü, fizik vücudu ruhun içinde esir. Nefsi de fizik vücudun devir sayısı nefsin devir sayısından 2 kat olduğu için, devir sayısının 2 katı kadar devir sayısına sahip olduğu için nefs de fizik vücudun içinde esir. Böylece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in miracını tamamladığını görüyoruz. Sonra dönüyor. Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'de açık açık bu olayı yazıyor. Mekke'deki müşrikler buna inanmamışlar. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah-u Teala bize buna hamdolsun diye gerçekleştiriliyor. Kur'an-ı Kerim'de de zaten ayet olarak indirilmiş olay. O da herkese anlatıyor Allah-u Teala'nın emriyle. Ve Hazreti Ebu Bekir'e soruyor inanmayanlar. O da onlara soruyor, kimden duydunuz diyor, kendisinden mi duydunuz Yoksa başka birisi mi anlattı size? Onlar da diyorlar ki kendisinden duyduk. O söyledi. Öyleyse diyor, emin olabilirsiniz ki diyor, o mutlaka onu gerçekleştirmiştir. O kendisinden emin olunandır diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, birçok insan vardır ki Hızır Aleyhisselam'ı görmüştür. Şu veya bu şekilde. Ama herkes onun ne söylediğini yanından ayrıldıktan sonra anlayabilir. Bize de Eylül'ünden iki defa nasip oldu Hızır Aleyhisselam'ı görmek. Birinde daha çocuktum. Herhalde 4-5 yaşlarında filandım. Belki de daha küçüktüm. 3-4 yaşında olabilirim. Çocuklarla beraber kapının önünde oturmuştuk. Bizim evin kapısında mermer merdiven var. Bir dilenci üniyetinde birisi geldi. Sonra kapıyı çaldı. Ekmek istedi. Ve bir adım attı içeriye doğru. Halim ona ekmek verdi. Ve ayrıldı. Ama ayrıldıktan sonra 5-6 adım attıktan sonra artık görmedik onu. Belki başka işlere daldık, görmedik. Ama Allah Teala onun vasıtasıyla anneme bizim gelecekteki görevimiz için gerekli olan bilgiyi vermiş. O zaman da onun herhangi bir insandan farkını hiç görmemiştik. Hadi netice itibariyle çocukuz. Elbette bilemeyiz diyelim. Ama Allah Teala hamdolsun ki öyle bir şeyi bize nasip kıldı. Sonra mı ikinci sefer daha Allah Teala'nın bize yeni görev verdiği yıllar 76-77 o devrede bizim henüz bir mescidimiz yoktu. Ve cuma namazlarını dışarıda kılıyorduk. İşte bir cuma namazında yanımda birisi oturdu. Önceden erkenden gidiyorduk. Belki sohbet ederiz etrafımızdaki insanlarla diye. Benim de yanımda oturan kişi bana Fatih Sultan Mehmet zamanından bahsediyor. Ve orada Fatih Sultan Mehmet zamanında kendisinin yaşadığı olayları anlatıyor. Ben de dinliyorum ama hiç aklıma gelmiyor. İçinde bulunduğumuz zaman Fatih Sultan Mehmet'in zamanından 1450'li yıllardan 500 sene sonra. Sevgili kardeşlerim, cumadan sonra yanımdan ayrıldıktan sonra aklım başıma geldi. Kim olduğumu Allah tarafına söyleyecek demişti. Herkesin hayatında hatırlayınca onu ürperten olaylar cereyan eder. Allah Teala'ya her zaman hamd ve şükretmişimdir o güzelliklerle bizleri karşılaştırdı diye. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynında ilim-i ledün bir muhteşem dizayndır. Hayran olacağınız bir hüviyet taşır. Allah Teala'nın hepinize ilm-i ledunu vermesini, fiziğin ötesini en güzel standartlarda sizlere yaşatmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: İşte Allah-u Teala'nın yolunda bütün güzelliklerin yaşanması sizlerin gayretine bağlı. Her geçen gün ruhunuzun size hakimiyetini sağlamak mı istiyorsanız çok zikir yapacaksınız, zikrinizi artıracaksınız, zikrinizi artıracaksınız, zikrinizi artıracaksınız. Unutmayın, 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikrin sahipleriydi. Kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduysa, tabi olanların hepsi daimi zikre ulaştılar. 14 asır sonra bugün sizler hayattasınız. Hepiniz için hedef odur. Bir gün hepinizin inşallah ulaştığını görmek istiyorum. Ve bunu yapabilecek olan yapıdasınız hepiniz. Hepiniz bunu yapabilecek olan standartlarla yaratıldınız. Fıtratınızda daimi zikre ulaşmak var. Öyleyse Allah'ın size verdiği imkanı kullanın. Her akşam düşünün, ben bugün ne kadar zikir yaptım diye. Bunun manası şudur. Şeytan bana ne kadar süre hakim olamadı. İkisi aynı şeydir. Zikir yaptığınız sürece şeytanın size hakim olması mümkün değildir. Çünkü yolu kapattınız. Karanlıkların nefsinizin kalbine gönderemez. Sizi negatif istikamette kullanamaz iblis. Zikir yaptığınız sürece şeytana bütün kapılarınızı kapatmış olursunuz. Yapmadığınız sürece bütün boyutlarıyla şeytana açık verdiniz. Fırsat bulursa, size kabul ettirebilirse talebini, mutlaka bunu arzuya dönüştürecektir ve sizi o hedefe yöneltecektir. Yaptıktan sonra da yanlışı hep huzursuz olacaksınız.
2: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kısaçtan bahsediyor ve bunu bazı kişiler için uygun görmüş. Bunun yanında Allah-u Teala ulu'l-elbab kulları için, yani daimi zikre ulaşmış, iyisinin kalbinde hiçbir afet bulunmayan ve hiç kimseye kötülük bulunmuyor. Aksine kendine kötülükte bulunanları iyilik eden kişilere de kısaçta sizin için hayat vardır demiş. Yani ulu'l-elbab kulları için kısaçta sizin için hayat vardır. O zaman Allah Teala'nın burada bahsettiği kısas nasıl bir kısas oluyor? Nefsinde hiçbir afet yok. Kesinlikle kısas, bizim anladığımız, normalde anlaşılan anlamda kısas yapması mümkün değil ama Allah Teala kısastan bahsediyor. İnşallah bize bu kısası anlatabilirsiniz.
0: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Ezzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki biz de bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdik. Yıldırım Beyazıt Ulu Camii yaptırıyor. Cami tamamlandığında damadına diyor ki açılış konuşmasını yapar mısın? Ve minbere çıkan Allah-u Teala'nın çok sevdiği bir kulu olan damadı Bursa'daki en tanınmış evliyalardan bir tanesi. Tam konuşmasına başlarken diyor ki bu konuşmada yetkimizin olmadığı buyruluyor. Bizim yerimize Somuncu Baba konuşacak. Somuncu Baba'ya sesleniyor. Somuncu Baba geliyor, çıkıyor kürsüye. Ve aynı konuyu Somuncu Baba 3 defa anlatıyor. Birinci anlatışında diyor ki bunu avam anladı. Havas da anladı diyor. Hasül Havas da anladı. İkinci konuşmasını yapıyor. Bunu diyor Havas anladı ve Hasül Havas anladı diyor. Üçüncü konuşmasını yapıyor. Bunu diyor yalnız Hasül Havas anladı. Sonuncu Baba konuşmasını bitirdikten sonra iniyor günlerde ve davetler oluyor. Akşam yemeğine davet. Avamın temsilcileri davet etmişler. Havasın temsilcileri davet etmişler. Hasül Havasın temsilcileri davet etmişler. Ve Sonuncu Baba 3 daveti de kabul etmiş. Aynı saatte iftar 3 tane davet. Ve ertesi gün camiye gittikten de öğle namazı için şenlik var camide. Havas ayrı şenlik yapıyor. Hasül Havas ayrı şenlik yapıyor. Avam ayrı şenlik yapıyor. Somuncu Baba akşam bizimle beraberdir. Birinci grup böyle söyleyince ikinci grup diyor ki imkansız. Üçüncü grup diyor imkansız kere imkansız. Hasül Havas demişler ki bizimle beraberdir. Havas demişler imkansız demişler ama azıcık kafalarında gene bir şey var yani. Ama avama gelince olmaz diyorlar öyle şey. Bizimle beraber, sizinle beraber olması mümkün değil. Ve öğle namazı başlarken üç kapıdan birden aynı kişi giriyor Somuncu Baba. İşte Somuncu Baba'yı bu olaydan sonra Bursa'da bir daha gören olmamış. Somuncu Baba ayrılmış. Başka yerlerde yaşantısını tamamlamış. Öyleyse tasavvuf dilinde avam kimdir? Havas kimdir? Hasül Havas kimdir diye bir sualin cevabıyla konuya girmemiz lazım. İnsanlar aslında çeşitli açılardan gruplandırılırlar Allah-u Teala'nın dilinde. Mesela kalbinde iman yazanlar ve yazmayanlar. Bu bir gruplamadır. Zikir sahipleri, daimi zikir sahipleri, zikirsizler, eksik zikirler, bu da bir gruplamadır. Allah-u Teala her açıdan çeşitli vesilelerle insanların farklarını anlatıyor. Dalalette olanlar, hidayette olanlar, iki grup oluşturuyor. Kafirler, müminler, iki grup oluşturuyor. Öyleyse meselemize avam, havas, Hasül Havas açısından bakarsak ne görüyoruz? El-Vakıa suresine dikkatle bakın. Allah-u Teala El-Vakıa suresinde üç grup insandan bahsediyor. Ashab-ı Meşeme, Ashab-ı Meymene ve Sabikun. Ashab-ı Meşeme Havas. Ashab-ı Meymene Havas.
sabikun hasil havas. Öyleyse ne farkları var? Bunlardan birinci grup avam, velayet mertebelerine ulaşamamış olan insanlar. Ya yolun dışındalar veya yola girmişler ama ruhlarını Allah'a henüz ulaştıramamışlar. Henüz nefslerine zulmeder hüviyetteler. Nefslerine zulmedenler. Zulümleri nefslerinin ne yaptıkları hayırdan daha ötede olanlar. Unutmayın. Kime zulmederseniz edin, onunla beraber mutlaka kendi nefsinize de zulmetmiş olursunuz. Ne zaman derecat kaybederseniz yaptığınız şey nefsinize zulmetmektir. Öyleyse Allah Teala bir ayet-i cennesinde nefislerine zulmedenler diyor, işte onlar avamdır. Henüz nefslerindeki tezkiye tamamlanmamıştır. Nefsin kalbi afetlerin çoğuyla örtülüdür. Yani henüz kalpteki aydınlıklar %50'yi aşamamıştır. Ya kapkaranlık bir kalbin sahibidir veya biraz aydınlanmış bir kalbin sahibidir ama henüz kalpleri o aydınlığa ulaşamamıştır. İşte bunlara Kur'an-ı Kerim nefslerine zulmedenler diyor. Peki ruhunu Allah'a ulaştırmış, nefsinin kalbinde yeniden daha fazla nur oluşmuş ve henüz daimi zikre varamamış olanlar, onlar da havası oluşturuyor. Birinci grup nefslerine zulmedenler, ikinci grup Ashab-ı Meymen'e. Ashab-ı Meymen'in karşılığı havas. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde Emir Buhari Hazretlerinin söylediği avam, havas ve hasül havas, Somurcu Baba'nın söylediği avam, havas, hasül havas, hangi standartlarda insanlar? Demek ki birinci grup kalplerindeki karanlık ağır basanlar veya tamamen karanlıklardan oluşanlar. İkinci grup kalplerindeki aydınlık ağır basanlar. Üçüncü grup daimi zikrin sahipleri. Demek ki kişi evliya olmuşsa ama daimi zikre ulaşamamışsa o havası oluşturuyor. Sadece daimi zikre ulaşabilenler hasün havası oluşturuyor. İşte Allah Teala'nın kısas konusundaki ayrımı da buna paralel bir seyir gösteriyor. Allah Teala 1. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki bundan evvelkilere yazıldığı gibi kısas size de yazıldı. Dikkat edin, Allah Teala burada size de farz kılındı demiyor. Çünkü aralarında her çeşit insan var, yazıldı diyor. Yani bundan faydalanmak isteyen faydalanır diyor. Ayet-i Kerime'nin devamı şöyle: Allah affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Peki Allah Teala Fussilet Suresinin 33-34-35. ayetlerinde neler söylüyor, beraberce bakalım. Diyor ki onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç kötülükle iyilik, seyyiatla salihat bir olur mu? Sen kötülüğe iyilikle cevap ver. Ola ki can düşmanın olanlar sana can dostu olurlar, diyor Allah Teala. Ve o kişiler için, Allah'a çağıranlar için diyor ki onlar hazzül azimin sahipleridir. Öyleyse dizaynı ait olduğu açılardan incelediğimiz zaman üç grup insan çıkıyor ortaya. Birinci grup kısas yapmaya ehil olanlar,
Allah'ın kısas yapmalarında bir mahsur görmediği insanlar. İkinci grup, affetmeleri kısastan daha güzel olanlar. Üçüncü grupsa kısasın da affetmenin de ötesinde. İşte birinci grup avamı, ikinci grup havası, üçüncü grup hasil havası temsil ediyor. Öyleyse ne demek istiyoruz? Bunun müşahaz bir misalini verelim. Bir delikanlı hacet namazını kılmış, mürşidini görmüş, ulaşmış, önünde diz çöküp tövbe etmiş. Ve mürşidi diyor ki, yavrum bugün ilk imtihanına giriyorsun, merdivenlerden aşağı in, tam karşındaki odanın içeriye gir, orada şu anda Kur'an okumakta olan birini göreceksin, ensesine bir tane tokat at, neticeyi de gel bana söyle. Delikanlı gidiyor, emri aynen yerine getiriyor, biraz sonra da ensesini oluşturarak geliyor, efendim diyor, aynen dediğinizi yaptım. Ne oldu diyor, yerinden kalktı diyor, o da benim enseme şiddetli bir tokat attı diyor. Tamam diyor, mürşidi yavrum, aynen de diyor, böyle olması lazımdı. Güzel diyor, şimdi merdivenlerden in, onun sağ tarafında bir tane daha oda var. Bu sefer de o odaya gir, o adamın da enzesine bir tokat at ve neticeyi bana söyle. Delikanlı gidiyor. O kapıdan da içeri gidiyor. Bir tokat da o adamı atıyor. Adam şöyle geriye doğru dönmüş bakmış. Ondan sonra gülümsemiş. Sonra yukarı doğru bakmış, göz kırpmış. Bir daha gülümsemiş. Ondan sonra da işine devam. Delikanlıya bir daha hiç ilgilenmemiş. Dedim ki gitmiş. Demiş ki yaptım dediğinizi de bu sefer gidemiş, hiç bana tokat falan atmadı. Hatta gülümseyip yukarı doğru bakıp göz bile kırptı demiş. Tamam demiş. Bu da böyle olması lazımdı. Onun sağında bir kapı var demiş. Oraya da gir. Bir tokat da ona at. Gene gel neticeyi bana söyle. Delikanlı gitmiş. Aynen dediğini yapmış. Ama bu sefer adam kalkmış mı yerinden? Delikanlıya doğru da iki adım atmış mı? Bizimki iki adım geri çekilmiş tokat geliyor diye. Ama tokat gelmemiş. O da sana demiş ki yavrum demiş. Bana demiş tokat attın, Allah demiş senden razı olsun. Şimdi demiş ben demiş Allah'ın karşısında kendimi demiş sorumlu hissediyorum. Çünkü demiş tokat attığın zaman demiş enseme mutlaka demiş elin acımıştır. Elini acıttığın için demiş ensem, elini acıttığı için Allah'ın huzurunda senden demiş af diliyorum. Ayrıca demiş bir talebim daha var. Eğer bu tokatı bana, sana karşı yaptığım bir hatanın bedeli olarak atmışsan, başımın üstünde yeri var bunun demiş. Ama demiş bana Allah'ın huzurunda hatanı söyle ki, yine onun huzurunda senden af dilemek istiyorum. Hatam neyse, o hatam için senden af dilemek istiyorum. Estağfurullah efendim demiş, ne hatanız hatanız falan yok demiş bizimki. Ve o zat demiş ki, yavrum demiş bugün bir dost kazandım. Ne zaman bir problemin olursa gel problemlerine beraber çözüm arayacağız. Akif demiş beni en yakın dostlarından birisi olarak kabul et. Ne zaman sıkışırsan başın derde girerse mutlaka bana gel. İşte üç grup insanın misalini bu küçücük kıssada gördünüz. Birinci nefsine zulmedenlerden. Nefsine zulmedenlerden yani afetleri hasletlerinden daha çok nefsinin kalbinde, afetler ağır bastığı için davranışlarının %50'den daha fazlası negatif. Negatif olduğu için nefsinin tesiri altında, nefsinin tesiri ruhunun tesirine galip geliyor. Galip geldiği için nefsindeki öfke afeti, kin afeti ve özellikle intikam afeti hiç dayanamıyor. Kendisine bir şey yapıldığında mutlaka intikamını alacak. İşte böyle insanlar için Allah-u Teala diyor ki size kısas yazıldı. Eğer uygulamak istiyorsanız, nefsiniz başka birinin yaptığı hakarete dayanamıyorsa, ondan mutlaka intikam almak istiyorsa siz almayın. Kadıya müracaat edin. Onun kısas uygulama emrini alın ve ondan sonra aynı yetkiyle
aynı şiddette bir tokadı siz de ona vurma hakkını kazanırsınız. Şimdi ne oldu? Nefsine hakim olamayan insanlar, nefslerindeki intikam afetinin fazlalığı sebebiyle mutlaka intikamlarını almak istiyorlar. Almazlarsa işleri rahat etmiyor. İşte Allah Teala onlara kısasla bir kapı açmış. Kısası uygulayabilirsiniz, intikamınızı alabilirsiniz ve ondan sonra içiniz rahat ederse ne âlâ diye onlara bu yetkiyi vermiş. Peki Allah Teala ne diyordu? Ama affederseniz sizin için daha hayır hayırlıdır. Şimdi burada hayır kelimesine dikkat etmeniz lazım. Hayır nedir? Derecat kazandığınız bütün olaylar hayırdır. İstersiz bir olay vücuda getirin. Birine bir iyilikte bulunun, birine bir yardımda bulunun, birine bir güzel söz söyleyin. Başkalarını mutlu edecek küçücük bir davranışta bulunun.

Bizim anladığımız otobüs kazası değil. Öyle bir kaza düşünmeyin. Kaza yerine getirmek anlamına gelir. Bunun için kaza edenin adı kadıdır. İşte bu Arapçadaki D harfi ile Z harfi arasında bir harf var. Söyle bakayım en güzel sen söylüyorsun bunu. V. Böyle mi söyleniyor? Ne D diyor, ne de Z. Biz hizmet diyoruz. Ama eski Osmanlıca'da bir de hizmetler anlamına gelen hizmet kelimesi var. Birincisi hizmet, Z ile söylüyoruz. Ama kitaplara bakarsanız ikincisi hizmet, D ile söylüyoruz. Öyle bir harf ki bu, D ile Z arasında, işte bunu Araplar tabii çok rahat söylüyorlar ama biz söyleyemiyoruz. Böyle bir dizaynda harflerin çıkışı, kazada Z kelimesini kullanıyoruz, kaza etmek diyoruz. Ama kaza eden, hüküm veren kadı, onu kadı demiyoruz, kadı diyoruz. Yani Türkçedeki bizim dilimizin hançereden çıkardığı seslerle Arapların çıkardığı sesler birbirinden farklı. İşte hangi olayı kaza etmişseniz, siz vücuda getirmişseniz, o sizin için kazadır. Hangi olayı başka birisi vücuda getirmişse ama siz ondan tesir aldıysanız, olayın tesiri size dokunduysa, sizin bir dahliniz yoksa kendi iradenizin, bu sizin için kader, kaza değildir, kaderdir. Öyleyse kader nedir? Bizim irademizle vücuda gelmeyen, başka bir iradenin vücuda getirdiği ama bize tesir eden bir olay, bizim için kaderdir. Mesela birisi mahkemeden hüküm giyiyor. Hüküm giyen insanın elinde değil, kararı veren hakim. Öyleyse bu o kişi için kaderdir. Birisi bir başkasının silahından çıkan kurşunlarla ölüyor. Kendisi bir şey yapmamış. Başka birisi onun üzerinde onun ölmesini intihar eden, sonuçlandıran bir saldırıda bulunmuş. O da ölmüş. Ölen için olay kaderdir. Öldürene gelince eğer bunu bilerek, isteyerek, tamamen yapmışsa onun için kader değildir, kazadır. İsteyerek yapmıştır. Taammüt vardır. Kaza etmiştir bu olayı. O vücuda getirmiştir. Bilerek, isteyerek. Ama tabancasını temizlerken tabanca yere düşmüş. İçinde bir tane kurşun var. Öyle bir yere takılmış ki namlı o sırada öyle bir tarafa doğru dönük ki yoldan geçen birisinin kalbinden asıyor kurşun ve öldürüyor onu. Tabancanın sahibi için de kaderdir. Ölen insan için de kaderdir. Tabancanın sahibi için neden kaderdir? Çünkü o kişiyi öldürmek falan istemedi. Niyeti tabancasını temizlemekti. Ama tabancanın yere düşmesi, yani belki milyonda bir vücuda gelecek bir olay. Tabanca yere düşüyor, tetik bir yere takılıyor. Tetiğin takılıp da mermiyi ateşlediği anda istikameti, namlunun istikameti yoldan geçen birisinin kalbi. Dıdının dıdısı. Ama adam ölüyor. Adam ölmüşse o kişi için bu mutlaka bir kaderdir. Fakat tabancanın sahibi için kaza değildir. O zatın ölmesinde bir onun dahli yoktur, tahammülü yoktur. Böyle bir hedefi yoktur. Bu sebeple o kişi için de olay kaderdir. Öyleyse kaderle kaza meselesi meselenin esasını teşkil ediyor. İnsanlar kaza ettikleri olaylarda derecat kaybedebilirler ve derecat kazanabilirler. Yani bir insan eğer cehenneme gidiyorsa cehenneme gitmesinin arkasında Allah'ın bir hakikati var. O kişinin kaybettiği dereceler yani istediği şeyler kazandığı derecelerden mutlaka fazladır. Kaybettiği dereceleri ise sadece o kişinin bilerek, isteyerek vücuda getirdiği kendi işlevleri vücuda getirebilir. Başka bir şekilde derecat kaybetmesi mümkün değil kişinin. Öyleyse kaza adını verdiğimiz sistemde biz başka birisine yaptığımız bir iyilikle, bir güzel davranışla Allah'ın bir emrini yerine getirmekle Allah'la kendi aramızdaki ilişkilerde hep derecat kazanabiliriz.

0: Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememekte yine derecat kazanabiliriz. Ama Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmazsak, başka birine bir durumda bulunursak, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlersek, bu sefer de biz bunları yaptığımız için derecat kaybederiz. Yani şer işlemiş oluruz. Biz derecat kazanabiliriz, biz derecat kaybedebiliriz. İkisi de mümkün. Eğer kaybettiğimiz dereceler fazlaysa, gideceğimiz yer Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre cehennemdir. Ya kader, başka birinin bizim üzerimize vücuda getirdiği olaylar iki unsur oluşturabilir. Ya bize zulmetmiştir, bir zarar vermiştir kişi, o zaman o derecat kaybeder. Biz de o kişiden zulüm gördüğümüz için derecat kazanırız. Çünkü kul hakkı doğmuştur. Derecat kaybeden kişinin dereceleri zulmettiği kişinin hesabına yazılır. Eğer başka birisi bize bir zarar vermişse kaderin bir unsuru olarak biz derecat kazanırız. İkinci alternatif bize bir fayda sağlaması başkalarının üzerimize vücuda getirdiği tesir. O zaman derecat kaybetmeyiz. Derecat kazanmayız da. Ama derecat kaybetmeyiz. Bizim dışımızda vücuda giren irade, başka bir iradesi olsun, Allah'ın ilahi iradesi olsun, hiçbir şekilde derecat kaybetmemiz mümkün değildir. İşte böyle bir dizaynda insanların vücuda getirdiği olaylar, onlara derecat kazandıran olaylar veya derecat kaybettiren olaylar diye ikiye ayrılıyor. Hayır ve şer. Şimdi meselemize bu açıdan bakıyoruz. Kısas nedir? Kısas ne zaman gerçekleşir? Bir kişi bir diğerine zulmediyor. Ona bir tane yumruk atıyor. Ona hakarette bulunuyor. Onun bir malını çalıyor. Vesaire vesaire. Şimdi hakarete uğrayan kişinin birinci gruptan birisi olduğunu düşünelim. Yani nefsindeki afetler fazla. Nurlar fazla değil, afetler fazla. Ya tamamen karanlıkta olan birisi, nefsini kaybetmiş, tasavvufa girmemiş kişi, nefs tezkiyesi yapmamış hiç, kapkaranlık bir kalbin sahibi ve bu kişiye bir başkası bir yumruk atıyor, bir hakarette bulunuyor ve bu kişinin nefsi bunu asla kaldırmıyor. Bu diyor bana bunu nasıl yapar? Gidiyor kadıya. Ve kadı efendi iki tarafı da davet ediyor. Suçunu sabit görüyor ölür kişinin. Ve diyor sen cezaya muhatap olun. Şimdi diyor bu kişinin sana kısas yapma yetkisi var. Bu yetkiyi ona kadı olarak veriyorum. Bu kişi o yediği yumruğun veya yediği sokatın aynını karşı tarafa atmak yetkisinin, hakkının sahibi oldu. Şimdi bundan evvelki duruma bakalım. Bir de bundan sonraki duruma bakacağız. Bundan evvelki durumda ne var? Yumruğu atan veya tokatı atan A kadar derecat kaybetti. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah-u Seri'ün Hesap. Allah hesabı çabuk görendir diyor. Daha o kişi tokete attığı an kiramen katibi melekleri o sahneyi videoya aldılar. Video 3 boyutlu bir video. Yani sizi bir ekranda falan değil, kıyamet günü o sistemin önünde boşlukta 3 boyutlu olarak gösterecek. Tokatı atan, tokatı nasıl atmış? Sadece tokatı atarkenki görüntüsü değil, o sırada zihninde ne var? Bilerek, isteyerek mi o kişiye tokat attı? Yoksa o anda başka bir sebeple mi buna mecbur oldu? Bunların hepsi kişinin düşüncelerinde var. Düşünceler de orada görünüyor. Öyleyse münafık kimdir? O kafasındaki düşünceyle yaptığı işlem birbirini tutmayan kişi. Birine iyilik ediyormuş gibi gösterip ona kötülük yapan kişi müraidir, aynı zamanda münafıktır. Düşünce sistemiyle yaptığı işler birbirinin içinde değil. Saklıyor, gizliyor bir şeyleri. İşte orada hayat filminizde o sahne gösterilir. Böyle bir olayda taraflardan birisi tokatı veya yumruğu attığı anda derecat kaybetmiştir. Allah-u Teala derhal onun hesabına, o kişinin hesabına negatif olarak bu dereceyi kiramen katibin meleklerine yazdırır. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Aynı anda tokat yeğenin hesabında pozitif tarafa, hayır hanesine aynı rakam yazılır. Ne oldu? Hesap kapandı. Fizik olarak atılan bir tokat kaç derecelik bir derecat kaybına sebebiyet vermişse o kadar derecat tokatı atan tarafından kaybedildi. Fiiliyle kaybettiği derecat birbirine eşit, hesap kapandı burada. Öbür tarafa geliyoruz. O bir yumruk yedi. Acı duydu. Izdırap duydu. Ama karşılığı ona derecat olarak ödendi. Kaybettiği, huzursuzluk duyduğu olayın derecesi kendisine hediye olarak verildi. Sıfır. Kaç derecelik bir tokat yediyse o kadar derecelik bir dereceyi kazandı. Fizik olarak kaybettiği olayı fizik ötesi olarak kendisine verilen dereceyle eşitledi Allah-u Teala. Birinden aldı, ötekine verdi. Böyle bir noktada kişi öfkesine yenildi, gitti kadıya, onu dedi mahkum et. Kadı da adamı mahkum etti. İntikam almayı dileyen kişi de intikamını aldı, bir yumrukta onu attı. Allah yeniden hesap görüyor. Yumruğu atan kişi derecat kaybediyor. Yumruğu yiyen kişi derecatı kazanıyor. Şimdi gene eşitlik var. Bu eşitlik birincisinden farklı. Dünyadaki olaylar birbirine eşit, derecatlar da birbirine eşit. Birinci hesapta dünyadaki fiille onun karşılığındaki derecat birbirine eşit. Hırsız kötü bir fiil işledi. X derecelik, kaybettiği derecatta X kadar, fiiliyle kaybettiği derecat birbirine eşit hesap görüldü. Birinci safhadan bahsediyorum. Yumruğu yiyen, yumruk yedi, canı acıdı ama o yedi yumruğun derecesi kadar da derecat kazandı. Fizik olayda kazandığı derecat birbirine eşit, yani fizik olayda kaybettiği, sıkıntı duyduğu olayla onun karşılığında kazandığı derecat birbirine eşit, eşitlik hemen sağlandı. Ötekinin de attığı yumruğa karşılık kaybettiği derecat yine birbirine eşit. Yumruğun davranış biçiminin Allah'ın katında mutlaka bir derecesi var. Bizim düşünemeyeceğimiz kadar sonsuz inceliklerle Allah-u Teala kainatta ne kadar düşünce sistemi, ne kadar aktivite varsa hepsinin hesabını sünnetullahına yaptırmış. İnsan aklının ulaşması mümkün olmayan bir hesaplama tekniği. Ama her şeyin karşılığı hazır. Kim hangi fiili işlerse elindeki mizanını hemen gösteriyor derecat olarak. Eğer kişi başka birisine zulmetmişse o fiilin karşılığı derecat hemen kendisinden alınıyor. Ne oldu? Başka birine bir zarar ikra etti ama aynı miktarda derecatı kaybetti. Yaptığı yanlış fiille ödediği ceza birbirine eşit, sıfırlandı olay. Öbür taraf sıkıntıya düştü, yumruk yedi, huzursuzluk duydu. Bunun neticesindeki duyduğu acı, duyduğu huzursuzlukla kazandığı derecat yine birbirine eşit. Fizik olayla derecat eşitliği söz konusu birinci olayda. O kişi henüz intikamını almadı. Kadıya gitmeden evvel ki, kadı karar vermeden evvel ki durum. Kadı karar verdikten sonra o kişi isterse kısası gene uygulamayabilir. Uygulamazsa kazandığı derecat kendisinde kalır. Ama uygularsa kısası, ne kadar derecat kazandıysa kısası uyguladığı anda, o da karşı tarafa bir yumruk attığı anda attığı yumruğun bedeli kazandığı derecat kadardır. Kazandığı derecatı tekrar kaybeder. İlk yumruğu atan kişi yumruğu attığı için derecat kaybetmişti. Şimdi aynı derecatı kendi de yumruğu yedikten sonra tekrar kazandı. Öyleyse olaylara bakalım. Biri bir yumruk yedi ama ikincisi de yedi. Olaylar dengede. Birisi derecat kazandı yumruğu yedikten sonra ama öteki de kendi de yumruğu yedikten sonra aynı derecatı o da kazandı. Öyleyse iki tarafta aynı miktarda derecat kazandı. İki tarafta aynı acıyı yaşadı. Olaylar 0-0 elde var 0. İki tarafta da denge hasıl oldu. Olayların da bir hızlı derecatlar. İki tarafta da aynı 0-0 elde var 0. A kadar derecat kazandı, A kadar derecat kaybetti. Yumruğu yiyen, yumruğu atan A kadar derecatı önce kaybetti, sonra gene A kadar derecatı kazandı. Yine 0-0 elde var 0. Öyleyse Allah-u Teala'nın adaletine dikkat edin. Birinci olayda da adalet var, ikinci olayda da adalet var. Meselenin ruhunu anlayabildiniz mi? Sümbül Efendi talebelerine diyor ki, bugün hepiniz gidin diyor, çarşıya, pazara, mahkemelere, kadılara, nerede bir adaletsizlik görürseniz, haksızlık görürseniz, dengesinde olmayan bir iş görürseniz gelin bana haber verin. Ki kim bunun en güzelini yaparsa benim hırkamı alacak, yerime o geçecek. Herkes bütün mahkemeleri, haksızlığın olabileceği yerleri dolaşmışlar serserilerin arasını ve bakmışlar bir sürü haksızlık var. Gelmişler akşamüstü anlatıyorlar şeyhlerine. Efendi Hazretleri diyorlar biz falan yerde şunu gördük, peşmeken yerde bunu gördük. Adam şöyle yapmış, öldürmüş, dövmüş falan filan. Bir kişi hiç konuşmuyor. Hep ötekileri dinliyor. Bir türlü bir şey söylemeye cesaret edemiyor. Herkes sözünü bitirdikten sonra sen hiç konuşmayacak mısın demiş, evladım demiş. Sümbül Efendi. O da demiş ki efendim ben onların söyledikleri her yere gittim demiş. Ama demiş eğer benim fikrimi soruyorsanız her şey demiş merkezindeydi. Ve öyle söylemiş Allah'ı seri'ül hesap. Allah hesabı hemen görür. Ve anlatmış ne demek istiyorsun deyince, benim size anlattıklarım anlatmış. Evet demiş, o adamı öldürmüş. Ama onun mizanını gördüğüm zaman demiş, gördüm ki öldürmesinin karşılığı olan derecatı kaybetmiş. Ölen kişi ise onun kaybettiği derecatı kazanmış. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü bu dünyada yaşayacağınız hayat 60 senedir, 80 senedir, 100 senedir, bir yüzde benden 200 senedir. Daha ötesini yaşayamazsınız. Bugünkü teknikle insanların yaşayabileceği süre hiçbir zaman 200'ünü bulmaz. Ben öyle olduğunu kabul ediyorum. Şimdi de cennet hayatını düşünün. 200 trilyon sene mi diyeyim? 200 katrilyon sene mi diyeyim? Yoksa 200 ile 200 katrilyonun kendileriyle çarpıyı mı kadar mı diyeyim? Bir sonsuz yıllar cennette yaşayacaksınız. Bunu sadece kazandığınız dereceler, kaybettiğiniz derecelerden fazla olduğu takdirde yaşayabilirsiniz. Öyleyse önemli mi derece kazanmak? Son derece önemli. İşte bu açıdan düşünüyor olayı, ileride Sümbül Efendi'ye damat olacak olan ve adı Merkez Efendi olarak tarihe geçecek olan o zat. İkisine de gittik İstanbul'dayken. Hem Merkez Efendi'yi ziyaret ettik, hem de efendisi olan Sümbül Efendi'yi ziyaret ettik. Zaten çok uzak değil yerleri birbirine. Ve tarihin bu olaylarını anlattım kardeşlerimize. Öyleyse nasıl bir denge? Her şey merkezinde diyor. Adam resmen öldürmüş ötekini. Bu da gelip diyor ki her şey merkezinde. Ne yapmış? İkisinin de mizanlarını göstermiş Allah-u Teala ona. Bak demiş bunlar bu kadar kayboldu. O ailenin de hesabına bu yazıldı. İşte mizanları bu. O adam da öyle bir durumda olabilir ki kazandıkları ve kaybettikleri arasında birazcık fark var. Kaybettikleri fazla. Başka birisi tarafından öldürülünce öyle bir derece kazanıyor ki kaybettiklerinin telafisi mümkün oluyor. Kazandıkları kaybettiklerinin öteye geçiyor. Geçtiği anda cehenneme gidip sonsuz cehennemde kalacak olan adam cennete girip sonsuz cennette oluyor. Öyleyse derece kazanmak Allah-u Teala'nın indinde bu kadar önemli bir olay. Yani herkes efendi bu olayın önemini anlatıyor ötekilere. Derecat kazanmanın faziletini. Öyleyse Allah Teala ne yapmış? Tamam, öteki birinciyi öldürmüş. Öldürmüş ama kendisini cehenneme mahkum etmiş. Çünkü Allah Teala haksız yere adam öldürenlerin gideceği yer cehennemdir diyor. Ama o kişi zaten evvelce kafirmiş vesaireymiş vesaireymiş. Öldürmesi de ayrı bir sebep olarak giriyor devreye. Öyleyse öldürme fiilini işleyen kişi bu fiili işlediği için cehenneme gitmek mecburiyetinde, haksız yere adam öldürmüşse ve ölen kişi de eğer kazandığı derecelerle kaybettiği dereceler arasında fazla bir farklılık yoksa haksız yere öldürüldüğünden olan oluşan kazancı aradaki farktan fazlaysa bunun manası kazandığı dereceler kaybettiği dereceleri aşacak demektir. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesi, kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin kazandığı dereceler, sevapları, kaybettiği derecelerden, günahlarından fazlaysa, onlar cennetimize girerler, ebediyen orada kalacaklardır, diyor Allah Teala. Bir sonraki ayet-i kerime, müminin 103, kimin günahları, sevaplarından fazlaysa, kimin kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazlaysa, onlar cehenneme alınır, ebediyen cehennemde kalacaklardır. Böyle bir haksızlık gibi görünen dünya üzerinde bir olay, ötekilerin haksızlık olarak anlattığı olay, Merkez Efendi tarafından böyle bir sonuca ulaştırılmış. Allah'ın hesabı nasıl seri olarak gördüğünü buradan çıkartacaksınız. Dünya üzerindeki her fiilin bir derecesi vardır. Kıyamet günü hayat filmlerinizin başına gittiğiniz zaman orada size hemen nizamınız teslim ediyor. Hangi olayı görürseniz orada, gördüğünüz an sizin elinizdeki nizam o rakamı yazar. Orada hayat filminizde o rakam, eğer kaybettiğiniz bir derecesi kırmızı rakamlarla, kazandığınız bir derecesi yeşil rakamlarla orada yazılacaktır. Yazıldığı anda nizamınıza bakın, ikisinde de aynı dereceyi göreceksiniz. Peki Allah-u Teala'nın bundan muradı ne? Tamam, orada derecelerimizi görüyoruz zaten. Mizanı niye gösteriyor bize? O mizan kainattaki bütün fiillerin kaybedilen veya kazanılan derecelerin hepsini havi. Hangi olay cereyan etmişse otomatik olarak o olayın derecesi gösteriyor size. Muradı ne Allah-u Teala'nın? Muradı size zerre kadar haksızlık yapılmadığını Allah-u Teala'nın size ispat etmesi. Mizanla orada gördüğünüz derece sonsuz bir şekilde birbirine eşittir. Hiçbir zaman ikisinin arasında bir derecelik bir farklılık göremezsiniz. Milyonlarca derece içinde, milyarlarca derece içinde bir derecelik bir farklılık göremezsiniz. Hayat filminize pozitif ve negatif olarak yazılan bütün rakamların mizandaki karşılığı aynı anda oradakinde mutlaka sağ tarafınızda olan mizan birbirine eşittir. Allah-u Teala diyor ki kimseye kıl kadar haksızlık yapılmaz diyor. Öyleyse Merkez Efendi'nin ne dediğini yerine oturtun. Allah hesabı çabuk görür diyor. Allah el-adildir diyor. Adaletin sahibidir. Bir şey daha söylüyor. El-haktır diyor. Allah hakkın da sahibidir, adaletin de sahibidir. Hakkı çiğnetmediği gibi adaleti de çiğnetmez. Şimdi insanlar diyorlar bu dünyada haksızlık mı? Tümenle. Hayır. O haksızlıkların her birinin karşılığı orada ikinci safhada ödetiliyor. Hiçbir şey boşlukta kalmıyor. Karşılığı anında Allah-u Teala tarafından ödeniyor. Öyleyse Allah-u Teala kısası Kur'an-ı Kerim'e koymakla neyi sağlamış? Nefslerine yenik düşen insanların o duydukları büyük üzüntü sebebiyle kendilerini daha fazla rahatsız etmesinler diye ikinci bir adalet mekanizmasını getiriyor Allah-u Teala. Onları da tatmin eder ama aslında tatmin etmesi çok daha iyi olacak olan bir adalet meselesi. Birincisinde fiille kazanılan ve kaybedilen dereceler birbirine eşit. İkincisinde fiiller de birbirine eşit. Kazanılan ve kaybedilen dereceler de birbirine eşit. Ama eşitlik hiç bozulmuyor. Öyleyse Allah'ın adaletten neyi kastettiğini ait olduğu yerlere otursun. Allah el-adlidir. Adaleti olay vücuda geldiği anda tahakkuk ettirmiştir. Dünya üzerinde bizim mahkemelerin verdiği kararlar insanlara ait olan bir adalet meselesi. Yoksa Allah'ın adaleti hangi olay vücuda gelirse gelsin, olay vücuda geldiği an derecat olarak ödenmiştir, hesap kapanmıştır. Şimdi Allah-u Teala'nın ikinci grup insanlarına bakalım. Evliya olmuşlar. Nefslerindeki hasbetler, nurlar, afetleri, karanlıkları geçmiş. Şimdi bu insan düşünüyor, ya bu adam geldi bana bir tokat attı. Ama biliyorum ki tokatı attı ama aynı anda da ben onun attığı tokat sebebiyle derecatı kazandım. Şimdi benim ne yapmam lazım diyor adam. Benim diyor Allah-u Teala'ya anlıyorum. Beni bununla imtihan ediyorsun. Ama ben ondan razıyım. Ben sana diyorum ki ya Rabbi biliyorum ki bu bir imtihan. Ben ondan şikayetçi değilim. Böyle bir davranış biçimi o kişinin rızasını gösterir. Allah'ın o başka biri eliyle kendisine ulaştırılan fiildeki herkesin başkalarının adaletsizlik sandığı nesnedeki olaya o kişinin bakış açısını gösterir. Ne diyor Allah Teala ayet-i kerimeye tekrar bakalım. Sizden evvelkilere yazıldığı gibi kısas size de yazıldı ama affederseniz daha hayırlıdır diyor sizin için. Hayırlıdır. Neden hayırlı? Affettiği anda kazandığı derece kalıyor kendisinde. Hayır nedir? Derece kazanmaktır. Başka birinin yaptığı fiil, attığı tokat o kişiye birincinin kastı da olsa olmasa da mutlaka ikinciye derece kazandırır. Kazanan kişi derece kazandığı için hayra ulaşmıştır. Eğer ya Rabbi ben ondan razıyım, bu tokatı bana attı ama ben de onun attığı tokat yüzünden senin uygun gördüğün derecatı kazandım. Ben ondan şikayetçi değilim. Onun yaptığı davranışa rıza gösteriyorum. Böyle diyen bir kişi hayra ulaşmıştır. Böyle bir insan sabretmiştir. Nefsine kalsaydı hemen kalkıp bana tokat mı attın, ben seni döverim deyip bir temiz sopa çekerdi ona. Ama bunu yapmıyor. Şöyle delikanlıya doğru şöyle bakıyor, gülümsüyor. Sonra da yukarı bakıyor. Tamam diyor, anladım. Onun rahatsızlığı diyor, beni imtihan ediyorsun. Ama diyor ben hayır, şikayetçi değilim. Ve bu kişi hayır kazanmıştır. O kişinin attığı tokatla hayır kazanmıştır. İşte bu Allah'ın evliyasıdır. Ama henüz daimi zikre ulaşamamıştır. O delikanlı bir gün ondan yardım istese yardımı yapıp yapmayacak konusunda kesin bir şey söylenemez. Çünkü daimi zikre ulaşmamıştır. O andaki haleti ruhiyesi neyi gösterecek? Orası bilinmez. Ama üçüncü gruptaki kişiye ulaştığınız zaman o kötülüğe iyilikle mukabele eden kişidir. Ne diyor? Ne zaman başın sıkışırsa, problemin olursa bana gel diyor. Artık ben senin bu dünyadaki en büyük dostlarımdan biriyim. Beraber göğüs geleceğiz diyor senin başına gelen negatif olaylara. İşte böyle bir düzende daimi zikrin sahibiyle karşı karşıyayız. O daimi zikrin sahipleri, işte onların Kur'an-ı Kerim'deki adı Ulul Elbab. Allah Teala diyor ki li ulul elbab yescurallaha kıyamen kuvveden ve ala cunubim. O ulul elbab için Allah'ı ayaktayken de, otururken de, yer üstü yatarken de hep zikretmek vardır diyor Allah Teala. Öyleyse ulul elbab daimi zikrin sahipleri. Şimdi size anlattığım bu noktaya kadar daimi zikrin sahibi olan bu kişi üçüncü gruba gidip giriyor. Kötülüğe iyilikle mukabele eden gruba. Böyle bir insan kısas yapar mı? Yapması mümkün değil. Kısas yapanlar kimlerdi? Nefslerinde hakim olamayanlar, nefslerinde karanlığın aydınlığa hakim olduğu insanlar kısas yapmak yerini duyuyor. Çünkü kendisine yapılan hakareti tahammül edemiyor nefsi. İsyan ediyor, mutlaka diyor intikamını alacağım. Ama ulul elbab olan kişilerindeki bütün afetleri yok etmiş. Daimi zikrin sahibi hiç afet kalmamış. Ona nasıl davranırsanız davranın, o sizden intikam almaz hiçbir zaman. Aklına bile gelmez intikam almaz. Öyleyse Allah Teala'nın söylediği, ey ulul elbab, sizin için kısasta hayat var bu sözü ne ifade ediyor? İşte Serdar kardeşimizin sorduğu sual bu. Madem ki diyor ulul elbab kısas yapmaz Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre, böylece Allah Teala ey ulul elbab sizin için kısasta hayat vardır demekle ne demek istiyor? Ulul elbabın kısası şeytanla. Şeytan hayatınız boyunca hep size derecat kaybettirmek ister. Her açıdan bunu yapar. Allah'ın bir emri mi geldi? O emri yerine getirmemeniz için her şeyi yapar. Sabah namazının ezanı okunmuştur. İblis sizi yataktan kaldırmamak için her türlü numarayı yapar. Çok uykun geldi der, sen şimdi uyu der. Gideceksin der, çalıştığın yere. O zaman der, uykusuzluğu hissedeceksin. Güçsüz kalacaksın. Vazifeni yapamayacaksın. Seni belki işinden atacaklar. Şöyle olacak, böyle olacak diye sizi kaldırmamak ister yataktan. Şu sicilik yatağa bak der. Gideceksin buz gibi sularla abdest alacaksın. Belki de hasta olacaksın bu yüzden. Hadi der. Öğleye kadar zaten der sabah namazının vakti devam eder. Gerçekten devam eder. Sabah namazı girmediği için öğleye kadar kaza etmezsiniz. Namazınızı eda edersiniz. Öğle namazının vakti girdikten sonra sabah namazını kılarsanız o zaman kaza etmek mecburiyetindesiniz. Bakın sabah namazına ait bir farklılık, ayrıcalık bu. Sabah namazını vaktinde kılamadınız. Namazın vakti, sabah namazının vakti güneşin doğma saatine kadardır. Sabah namazının başlangıç dakikasından güneşin doğma dakikasına kadar sabah namazının kılınması asıldır. Kılamadınız, öğleye kadar kılabilirseniz sabah namazının kazasına demeyeceksiniz. Vaktinde kılamadığım sabah namazının gene edasına diyeceksiniz. Öğle namazının vakti girdikten sonra sabah namazını kılıyorsanız o zaman sabah namazının kazasına diyeceksiniz. Yalnız sabah namazına mahsus bir farklılık mı namazlarla? Şimdi aklımıza şeytan geldi, oradan buraya girdik. Şeytan sizin namazı kılmamanız için her numarayı yapar. Ve de en çok kızdığı ne biliyor musunuz? Bizim bu kıldığımız teravih namazları. Şeytanı çileden çıkarıyor. O ne kadar az namaz kılıp da hemen kenara çekilirsek o kadar mutlu olur. Çünkü az kılırız. Ama biz 1,5 saat namaz kıldığımız zaman şeytan çileden çıkıyor. Akşam namazı, borçlar, hat ve şükür namazı, yatsı namazı, arkasından 20 rekat teravih. Tamam. Şeytanı çileden çıkarmak için her şeyi yapıyoruz. Evet, konumuzu gene kaybetmeyelim. Demek ki ulul elbab nefslerinin kalbinde bir damla bile afet kalmamış olan insanlar hiçbir zaman intikam almayı düşünmezler. O zaman ne demek istiyor Allah Teala acaba? Ey üzerler sizin için kısas hayat vardır diye şeytanın yaptıklarının bedelini şeytan ödetiyor. Şeytan bize her derecat kaybetmesinde aslında bize bir tokat atmış oluyor. Hangi sebeple derecat kaybettirmeyi başarırsa başarsın ister. Allah'ın emirleri var, yaptırmadı bize. Şu veya bu sebebi ön gösterdi bize. Kendi düşüncemiz gibi zannettik onu. Yapmadık. Ya da Allah'ın yasak ettiği bir fiili işledik. İkisinde de mutlaka nefsimiz vardır ama nefsimizin arkasında mutlaka şeytan vardır. Şeytanın hedefi devamlı size derecat kaybettirebilmek. O zaman düşünün, bir tarafta Allah var, bir tarafta şeytan var. Eğer Allah'ın emrini yerine getiremezseniz, şeytanın emrini yerine getirmiş oldunuz. Şeytan sizi tuzağa düşürdü. Her olayda bunu düşünün. Allah'ın emrettiği şeyleri yapmadığınız her an şeytanın dediğini yaptınız. Bir başka ifade kullanayım, asıl ifadeyi kullanayım. Allah'ı Rab mevkiinden, emir ve kumanda merciğinden aldınız, kenara çektiniz, nefsinizi oturttunuz oraya. Şeytanla beraber nefsiniz size emretti, onun emrini yerine getirdiniz. Her seferinde bir tokat yediniz şeytandan. İşte ömürleri boyunca şeytanın onlara attığı tokatı ödetiyorlar şeytana. Nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok ediyorlar. Şimdi şeytan geliyor, diyor ki sabah namazına kalkma, şöyle olacaksın, böyle olacaksın. Ulu'l-Elbab sadece gülüyor. Diyor tamam. Acele kalkıyor, namazını kıldıktan başka bir o kadar da daha kılıyor. Diyelim ki kazara bir sabah namazını kaçırdınız. Ne yapmanız lazım? Sabah namazını bir defa kılmayın. 7 defa kılın. 7 defa kılın ki şeytanın bir daha cesareti olmasın. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerini şeytan namaza kalkmaktan men etmiş bir defa. Ona oyalamış. O da uyanır uyanmaz 30 rekat mı 40 rekat mı şimdi unuttum. Sabah namazını ağır darda kılmış. Ya 30 defa ya 40 defa. Ertesi gün şeytan başının üzerinde sabah namazına kalkıyor. Ya diyor, sen diyor şeytan değil misin? Şeytanım. E diyor, sen nasıl oluyordu benim namazı kaldırıyorsun? Kaldırmazsan diyor 40 defa kılacaksın. Kalk bir defa namazını kıl ya da o kadar diyor. Hadi kalk. Şimdi böyle bir dizaynda neyi görüyoruz? Allah'ın güzelliklerini görüyoruz. Ulul elbab kullar kimdir? Her davranışlarıyla şeytana, o şeytanın kendilerine ezelde attığı tokatları iade edenler. Her tokatta da kısas yapıyorlar iblise. Ne diyor şeytan? Sabah namazına kalkma, onlar kalkıyorlar, umurlarında bile değil. Eski içki arkadaşların çıkartıyor karşısına, hadi gidelim meyhaneye, sisi gibi kafayı çekelim. Ne söylenirse söylensin kendisine, şeytanın söylediğine asla bir önem vermiyor. Her seferinde şeytan, tokat atmaya gelen şeytan, tokatı yiyip köz köz geriye dönüyor. Her seferinde ulul elbab şeytana kısas yapandır. Ve ulul elbabın hayatı daima böyle geçer. Devamlı hayır kazanarak, yani şeytanın istemediği sonuca her olayın arkasından ererek. Şeytan ne ister? Devamlı derecat kaybetmenizi. Ulul elbab ise bütün hayatlarında ulul elbab olduktan sonra her an sadece derecat kazanan insanlardır. Gerek başkalarına olan davranışlarda, gerek kendi nefsleriyle, kendileri için yaptığı davranışlarda, her olayda hayır kazanan, devamlı derecat kazanan, bu sebeple şeytana her olayda bir tane tokat atar insanlar. Evvelce yedikleri yüzlerce tokatın, binlerce tokatın acısını orada şeytandan çıkartıyorlar. Bir farkla, bunu intikam hissiyle yapmıyorlar. Şeytanın üzülmesi veya üzülmemesi onlar için önemli değil. Yani şeytanı üzmek için böyle bir gayretin sahibi değiller. Nefslerinde afet olmadığı için bütün davranışları en güzel davranışlar. Ama şeytan aynı şekilde düşünmüyor. Gene benden intikam aldı diyor. Gene intikam aldı diyor. Gene intikam aldı diyor. Şeytan devamlı huzursuz, devamlı Allah-u Teala'nın söylediği kısasın, ulul elbab kısasının sonsuz bir şekilde tokatını yiyen şeytan. İşte ulul elbab'ın yaptığı kısas böyle bir kısas. Yoksa insanlardan birisi ulema bir kötülük yapacak da o da mukabil kötülüğü yapacak. Böyle bir şey hiçbir zaman mümkün değil. Çünkü neflerinde afet yok. Ayrıca hem ulul elbab yani 26. basamak hem muhlisler 27. basamak hem de salihler üçü de üç grupta ulul elbab'tır. Daimi zikrin sahipleridir. Öyleyse bunların arasında kötülüğe, iyilikle mukabele edenler de var. Yani hiçbir şekilde şeytandan intikam almayı onlar düşünmezler. Ama ne var ki bütün davranışları şeytan açısından baktığınızda şeytana bir kısastır. Onu her seferinde tokatlarlar. Tokatlamak istemedikleri halde şeytan o tokatın izlerini her zaman yaşar onlardan. Hep onları da yoldan çıkarmaya çalışır. Devamlı bir gayretin içindedir. Ama hiçbir zaman şeytan başarı kazanamaz. Her gayretinin sonucunda kaybetmeye mecburdur. Yani şeytan ulul elbabın gazoz ağacıdır. Öyleyse ulul elbab şeytanı gazoz ağacı yaparak bütün olaylarda, bütün davranış biçimlerinde şeytanın hep kaybettiği, ulul elbabın hep kazandığı bir kısas uygulaması söz konusudur. İşte böyle bir düzeyde ulul elbaba Allah-u Teala'nın neden öyle söylediğini açıklamış olduk. Ey ulul elbab, sizin için kısasta hayat vardır. Gerçekten ulul elbab olarak hayatını devam ettikleri sürece hep şeytana karşı ulul elbab kısaslıdırlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde hepinizin şeytana karşı kısas yaparak ulul elbab olarak hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek kısasın bu kademesini inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, üniversitemizin sevgili öğrencileri. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha sizlere Allah'tan, onun güzelliklerinden bahsetmek üzere. Konumuz zikir. Allah Teala'nın en büyük ibadeti. İbadetler arasında birinci sırada gelen dinin temeli olan zikir. Tabii siz de herkes gibi dinin direği namazdır diyordunuz. Belki bizi ilk defa dinleyenler hala aynı şeyi söylüyorlardır. Dinin direği namazdır. Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesini Allah-u Teala bize gösterdiği zamana kadar biz de öyle zannediyorduk. Ama Yüce Rabbimiz bize öğretti ki dinin temeli namazdan daha ötede olan zikirdir. İslam kelimesi Allah'a teslim olmak demektir. vasıtaları kullanmadan bu hedeflere ulaşamazsınız. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etme hedeflerine. Ama namazı kullanırsanız, İslam'ın 5 tane şartını kullanırsanız, zikri devredici bırakırsanız, İslam olamazsınız. Zikir, Allah'ın kainattaki yegane dininin, Hazreti İbrahim'in hanif dininin, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dini, işte o dindir, hanif dini, Arapça adıyla Allah'a teslim olma dini, İslam dini. Teslimlerin olmazsa olmaz şartı zikirdir. Zikir yoksa ne ruhunuzu, ne nefsinizi, ne fizik vücudunuzu, ne iradenizi Allah'a teslim edemezsiniz. İslam olamazsınız, dininizi yaşayamazsınız. İşte onun için Allah-u Teala demin sizlere bahsettiğim Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki

uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Diyor ki Habibim, sana kitaptan vahyettiklerimi onlara, sahabeye oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ın zikri en büyüktür. Allah'ı zikretmek, zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek, namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür diyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim'imizde namaz da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim tilaveti de bir zikirdir. Ama zikrullah ikisinden de, bu iki zikirden de daha büyüktür. Ve le zikrullahi ekber diyor Allah-u Teala. Zikrullah, Allah'ı zikretmek, Kur'an-ı Kerim tilaveti olan zikirden de, namaz kılma isimli zikirden de daha büyüktür. Yani en büyük zikirdir diyor Allah-u Teala. Zikir nedir? Zikir, yani zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. Peki, Allah'ın 99 tane esması var. Bunlardan bir tanesi Allah kelimesi. Başka bir esmayı zikrettiğimiz zaman, tekrar ettiğimiz zaman onun adı nedir? Onun adı Esma-i Hüsna'nın zikridir. Aralarında fark var mıdır? Vardır. Allah kelimesi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de kendisi için en çok kullandığı isimdir. Zikrullah'ın temelini bu kelime teşkil eder ve nefsimizin kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı zikirle ulaşır ve iman kelimesinin etrafında fazıllar yerleşmeye başlar. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Fazıllar, Allah kelimesiyle giren rahmet, fazl ve salavattan fazıllar nefsimizin kalbine yerleştiği zaman bütün afetlerde aynı oranda azalma olur. %7 nispetinde nefsimizin kalbine faziletin yerleştiğini düşünelim. Nefsimizin kalbinde 19 ayrı grup afet vardır. Bu afetlerin hepsinde %7 azalma olur. Ama Esma-ül Hüsna'dan birini çekiyorsak, bizde gördüğümüz bir eksikliği Allah-u Teala'nın telafi etmesi için Esma-ül Hüsna çekiyorsak, ki Esma-ül Hüsna'nın her birini kendi sayılarında çekmemiz lazımdır her seferinde, bu sayı tamamlandığında o esma ile alakalı olan nefs afetlerinden hangisi ise sadece onda değişme olur. Fazilet orada gene nefsimizin kalbine yerleşir ama bütün afetlerde değişiklik oluşturmaz. Sadece o esmada, o esmaya o esmayı ihtiva eden, o esmanın zıttı olan afette değişiklik yapar. Öyleyse zikrullah
Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye verdiğimiz isimdir. Ne olur bunun vücudumuza sağladığı, bize sağladığı fayda nedir? Sevgili kardeşlerim, bunu yerli yerine oturtmak, asli unsurları devreye koymamız da mümkün. Evvela şunu bileceğiz ki, zikir sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere tesir eden bir faktördür. Onların kalplerinde mutlaka tezkiyeyi oluşturur, temizlenmeyi oluşturur. Biliyorsunuz ki bir insan birinci basamakta olayları yaşar, ikinci basamakta olayları değerlendirir ve insanların çoğu ikinci basamakta seçilir. Seçilen insanlar işte Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece seçilenlerden çıkar. Seçilenler arasından kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa, ki seçilmeyenlerin dilemeleri zaten mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa, Allah onlarda Rahim esmasıyla tecelli eder. Nefs tezkiyesi ve teslimler, Allah'ın Rahim esması tecelli etmedikçe hiç kimse de oluşmaz. Öyleyse zikir, sözüme dikkat edin, zikir sadece Allah'ın Rahim esmasının tecelli ettiği insanlarda fayda husule getirir. Öyleyse Rahim esması tecelli etmiyorsa, kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse Rahim esması tecelli etmez. Biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda Allah Teala kalbimizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Aynı anda da Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. وَمَا أُبَرِّعُوا نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّوءِ. Diyor ki Allah Teala ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf'un söylediğini bizlere ulaştırıyor. Ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Allah-u Teala. Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse bir insanın nefsini şerden kurtaracak olan şey Allah'ın Rahim esmasının o kişide tecellisidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerde de Rahim esması tecelli etmez. Allah'ın hiçbir tecellisi oluşmaz. Bu Rahim esması Allah'ın iki esmasından biridir ki birisi Rahim, birisi Rahman. Rahman esması herkes için geçerlidir. Herkese tecelli eder. Bütün insanların yaşamak için ihtiyaç duyduğu her şey Rahman esmasının tecellilerindendir. Kişinin etrafında onun yaşaması için hava vardır, nefes alıp verecektir. Yemesi için
yiyecek vardır. Allah Teala tabiatı yiyeceklerle donatmıştır. Denizlerde, karada, havada, her yerde insanın gıda maddeleri mevcuttur. Bitkisel olarak, hayvansal olarak. Ama Rahim esması bunlarla alakalı değildir. Rahim esması Allah'ın rahmetiyle alakalıdır. Allah Rahim esması ile tecelli etmedikçe rahmet göndermez. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapıyor. Onun göğsüne Allah'ın nurları ulaşmaz. Rahim esması o kişide aktif değildir. O kişi için geçerli değildir. O kişinin göğsüne Allah'ın nurları ulaşmaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın üzerinde Rahim esması tecelli eder. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi kaldırır, kulaklarındaki vakrayı kaldırır, kalbindeki ikineti kaldırır, yerine ihbat koyar, Allah o kişinin kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir, göğsünden kalbine göğsünü yararak nur yolunu açar Allah Teala. Hepsi Rahim esmasının tecellisidir. Allah'ın o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmasından evvel de Allah'ın Rahim esması varsa, o kişi de tecelliye başlamışsa, yani o kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa, zikir yaptığı zaman Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tesbihiyle Allah-u Teala'nın ismini zikrediyorsa, o kişinin göğsüne Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ulaşır. Hangi andan itibaren ulaşır? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan, yani Allah'ın Rahim esması o kişide tecelliye başladığı andan itibaren. Rahmeti gönderen Allah'ın Rahim esmasının tecellisidir. Ya o tecelli vardır, Rahim esması tecelli etmiştir veya etmemiştir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse de Rahim esması tecelli etmez. Tecelli etmezse saydığımız işlemlerden hiçbirisi oluşmaz. Ve o kişi Allah, Allah, Allah, Allah diye ister sesli, isterse diye sessiz zikir yapsın. Netice değişmez. O kişinin göğsüne Allah'ın katından rahmetle faz hiçbir zaman gelmez. Rahmetin ve fazlın, daha sonra da rahmetin ve salavatın çağırıcısı, davetçisi,

nimet fazla tecelli eder. Bu noktadan itibaren kişi zikir yaparsa Allah'ın katından rahmetle faz o kişinin göğsüne ulaşmaya başlar. Ama göğsünden kalbine yol açılmadığı için kalbe ulaşamaz. Nereye kadar? Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açtı. 10. basamağa kadar böyledir. Gelir rahmetle faz ama geri döner. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin göğsüne gelir, dilemeyenlere gelmez. Gelir ve bu noktadan evvel 9. basamağa kadar, 9. basamak da dahil, o kişinin göğsüne gelen rahmetle faz oradan geriye döner, Allah'ın katına tekrar geriye döner. Ne zaman ki sevgili kardeşlerim, o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılır, En'am suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü teslime açar diyor Allah Teala. Onların göğsünü teslime açar buyuruyor. Öyleyse kişinin göğsünü şerh ederek, o kişinin göğsünü şerh eder diyor, yarar diyor Allah Teala ve teslime açar diyor. İşte kişinin göğsünün yarılması, şerh edilmesi ve teslime açılması olayı 10. basamaktadır. Bu noktadan itibaren zikir yapan kişinin göğsüne Allah-u Teala'nın zikri yapıldığı zaman Allah-u Teala'nın katından rahmet ve fazl nurları iner. Kesintisiz bir şekilde ard arda iner ve şifreli yolu takip ederek açılmış olan göğsü yararak açılmış olan yolu takip ederek kalbe ulaşır her ikisi de. Rahmette fazla. Ama burada farklı bir olay var. Kalp mühürlü. Kalbin nur kapısı Allah'a çevrilmiş ama mühürlü, açık değil. Allah'ın katından gelen rahmetle faz kalbe ulaşırlar. Mühürden içeriye ikisi de giremez. Ne rahmet ne fazl. Ama fazlın giremediği ve sızamadığı bu ortamda rahmet nurları kalbin içine sızmayı başarırlar. Sızmaya başlarlar. Kişi 10. basamakta ve kişi zikir yapıyor ve rahmet nurları kalbin içine sızmaya başlıyor. Kişi 11. basamakta. Bu rahmet nurlarının %2'ye ulaştığı yer, kişinin huşuya ulaştığı yerdir. Nefsin kalbindeki zikrin ilk zaferi. Kalbe %2 nispetinde rahmetin gelip iman kelimesinin itiş gücüne rağmen kalpte yerleşmeyi başarması. Allah Teala Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Sakın diyor Allah Teala, siz de zikri unutanlar ve aradan uzun zaman geçip de kalpleri kasiyet bağlayanlar gibi olmayın.

0: Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman kalbe ilk nur girişinin 11. basamakta başladığını görüyoruz. Bu aslında giriş değildir, sızmadır. Çünkü kalp henüz mühürlüdür. Allah Teala benim fazlım müminler içindir diyor. Mümin olmakta başlayan bu fazl, ne zaman o kişi iradesini Allah-u Teala'ya teslim ederse, teslim olursa veya o kişi iradesini Allah'a teslim ederse, o zaman iradesini Allah'a teslim ettiği zaman Fazlul Azim adını alır. Fazlım müminler içindir diyor Allah Teala. Belli ki Allah Teala burada kişiye göre mümin olmayı ifade ediyor. Allah'a göre değil. Kişiye göre mümin olmak kalbinin içine imanın yazılmasıyla tahakkuk eder. Ama Allah'ın ölçülerinde kişinin mümin oluşu Allah'a ulaşmayı dilediği an tahakkuk etmiştir. Öyleyse ne Allah'a göre ne kişiye göre Allah'a inanan kişi mümin olmak şerefine sırf Allah'a inanıyor diye eremiyor. Mümin olmanın başlangıç noktasında Allah'a ulaşmayı dilemek var. Bu noktada ise kişi bir, Allah'a inanıyor. Kesin şekilde Allah'a inanıyor. İki, ruhunun Allah'a hayattayken ulaşmasına da inanıyor. Üç, bunun üzerine bir farz olduğuna da inanıyor. Dört, ruhunu Allah'a ulaştıracağına kesin olarak inanıyor. Çünkü Allah'ın Şura 13'te sözü var ve o kişi onu biliyor. Öyleyse amir olan bir insan Allah'a ulaşmayı dileyen bir insandır. Ne diyor Şura 13? Allahu yeştevi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini, kullarından dilediğini kendisine seçer. Dilediğini kendisine seçer diyor. Ve onlardan dilediklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse seçilmek mümin olmak için kafi değil. Seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece onlar müminlerdir. Diledikleri andan itibaren müminlerdir. Allah'ın dizaynında onlar müminlerdir Allah'a göre. Ama kulun vücudu itibariyle, vasıf şartları itibariyle o kişi henüz mümin olmamıştır. Kalbine iman henüz yazılmadığı için. Öyle olduğu için de fazl o kişi için aktif değildir. Ne zaman kişi vasıfları itibariyle mümin olacaktır? Kalbine iman yazıldığı zaman. Öyleyse Allah'a göre neden başlangıçta kişi mümin? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'tan bir garanti alıyor kişi. Kalbine mutlaka iman yazılacak. Birinci garanti. Ruhu mutlaka Allah-u Teala'ya ulaştırılacak Allah-u Teala tarafından. İkinci garanti. Öyleyse Allah'a göre Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bunları elde eden kişidir. Elde etmiş kabul ediyor Allah-u Teala. Çünkü kalbe iman yazmak da o kişinin elinde değil, Allah'a ulaşmak da o kişinin elinde değil. Kalbe iman yazacak olan da Allah, o kişinin ruhunu, o kişi hayattayken kendisine ulaştıracak olan da Allah. İşte böyle bir statü altında 10. basamakta kişi zikre başlıyor. 11. basamakta kalbine, 10. basamakta kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılıyor. 11. basamakta kişi zikrullah'a başlıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrediyor. Ve Allah'tan gelen rahmetle faz göğsüne ulaşıyor, kalbine ulaşıyor. Rahmet nurları kalbe sızmaya başlıyor. Ve %2 rahmet kişinin kalbinde yerleşiyor. Kişi huşu sahibi oluyor. Ve Allah ona tabi olacağı mürşidini mutlaka gösteriyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktada o kişi için bir sonuç çıkıyor. Kişi huşu sahibi olmuştur, mürşidi görmüştür, ona ulaşmıştır, önünde diz çöküp tövbe etmiş, el öpmüştür. Ne olur? Allah'ın 10 tane nimeti gelir. Devrinin ruhu başının üzerinde oluşur. Kişinin kalbinin mührünü Allah Teala açar. Kalpteki küfür kelimesini dışarı alır. Kalbin içine imanı yazar. Ve kalbin artık yeni bir veçesi, yeni bir devri, yeni bir veçeyle, yeni bir şekil alışla yeni bir devre başlamış olur kalp. Artık rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur kalbe ulaşacaktır. Allah o kişinin kalbinin içine çünkü imanı yazmıştır. Nefs tezkiyesinin şartları tamam olmuştur. Öyleyse nefs tezkiyesinin kalple alakalı şartlarına baktığımız zaman ne görüyoruz? Bir, o kalbin içindeki ekinde tadılmış, yerine ihfat konmuştur. O kalbin mührü açılmıştır. Kalbin içindeki küfür kelimesi dışarı alınmıştır. Kalbin içine iman kelimesi yazılmıştır. Ve kişinin kalbine iman kelimesini yazıldığı anda, yazıldığı andan daha evvel nefsin kalbine %2 rahmet sızmayı başarmıştır. Küfür kelimesinin devamlı itiş gücüyle onu kalpten atmaya çalışmasına rağmen küfür kelimesi hala kalpte dururken rahmet nurları kalbe yerleşmeyi başarmıştır %2 nispetinde. Ve bu noktada, söylediğimiz noktada Allah-u Teala kalpteki küfür kelimesini almış, dışarı atmıştır. Artık kalpte faziletleri ve rahmeti dışarı atacak olan bir itiş gücü mevcut değildir. Tam aksine faziletleri, fazılları kalbin içine toplayacak olan, kendisine yapıştıracak olan iman kelimesi vardır kalpte artık. Nefs tezkiyesinin şartları tamamlanmıştır. Kişinin Allah'tan aldığı nimetler başka nelerdir? O kişinin bütün günahlarını Allah Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesine göre sevaba çevirir, seyyiatını hasenata çevirir. Ruhunu Allah'a ulaşmak üzere yola çıkartır Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesine göre. Kişi nefs tezkiyesine başlar. Fizik vücudu nefs tezkiyesine paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. İrade de fazladan nefsin afetlerine paralel olarak aynı oranda güçlenmeye başlar. Ve 10. nimeti Allah-u Teala'nın, o kişiye biri on verirken bir tek derecelik kazandığı hayra 10 katını verirken 100 katını vermeye başlar ve bunu 700 katına kadar çıkaracaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesi burada başlıyor. Unsuru zikirdir. Bu noktadan evvel, yani kişinin 14. basamakta tabiyetinden ve kalbine iman yazılmasından evvel, o kalbe sadece rahmetle fazl giriyordu. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı, nefsinizin kalbine ulaşmasaydı, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezdiniz. Kimse kendi nefsini tezkiye edemez, Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Böyle diyor Allah Teala. Öyleyse bu noktaya kadar rahmetle fazl var ortalıkta. Ama Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerinde Allah'ın söylediklerine bakarsak, bir de rahmetle salavat isimli yeni bir grup daha gelecek. Kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman bir kısım insanlar derler ki, muhakkak ki biz Allah içiniz, Allah için yaratıldık, mutlaka Allah'a ulaşacağız, mülaki olacağız. Allah'a ruhumuzu mutlaka ulaştıracağız, geri çevireceğiz. Allah'a ruhumuzu rücu ettireceğiz. İşte diyor Allah Teala Bakara 157'de, hidayete erecek olanlar onlardır diyor. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Hidayetin rahmet ve salavatla olacağı, yani nefs tezkiyesine dayalı olacağı Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde yer alıyor. Öyleyse nefsin hidayeti zikirledir, rahmet ve salavatın da nefsin kalbine girmesiyledir. Nefs tezkiyesiyledir. Ve kişinin bu noktadan itibaren, mürşidine ulaştığı andan itibaren aldığı 10 tane nimetten sonra kalbine rahmetle faz ve rahmetle salavat ulaşmaya başlar. Bunu sağlayan müessesenin adı zikirdir. Zikrullah'tır. Allah'ın isminin tekrarıdır. Ve Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse ruhu Allah'a ulaştıran, hidayete erdiren müessese zikirdir. Allah'ın ismiyle zikret ve Allah'a ulaş. Ne oluyor? Zikrettikçe nefsimizin kalbindeki afetler azalıyor. Afetler azaldıkça emanet olan, rehine olan nefs, vücudumuzda rehine olan nefs, gök katlarının kapılarını birer birer açmaya başlıyor. Kalbindeki afetler azaldıkça üst katları açma yetkisini kazanıyor. Böylece ruhun Allah'a doğru seyri süluku gerçekleştiriyor, gök katlarında birer birer yükseliyor. Nefsin kalbinde nur biriktiğini şimdi beraberce tezekkür edelim. İlk %7 fazilet birikiminde %2 rahmet birikimi oluşmuştur. Kişi mümin olduktan sonra, kalbine iman yazıldıktan sonra rahim esmasının gerçek tecellisi ortaya çıkar. Sadece müminlerin üzerine Allah-u Teala fazıl ulaştırır, kalbine yerleştirir. Fazlım müminler içindir buyuruyor. İşte kalbine iman yazıldıktan sonra kişi nefs tezkiyesi zikir yapıyor. Allah'tan gelen fazıllar, fazılları kendisine çeken manyetik alanın sahibi olan iman kelimesi sebebiyle iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. İman kelimesinin etrafına gelen, kalbi yavaş yavaş kaplayan fazıllar iman kelimesinin etrafına geliyor, iman kelimesine yapışıyor sımsıkı. Ve iman kelimesinin çekim gücü hiçbir zaman azalmayacağı için yapışan o fazılların oradan ayrılması mümkün değildir. Ne demek istiyoruz? Diyelim ki kalbinizde %7'ini birikti, o günkü zikrinizi tamamladınız, zikri durdurdunuz. Durdurduğunuz anda zikir sırasındaki olayı hatırlayın. Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat, kalbin Allah'a dönük olan kapısının mühürü açılmıştır ve mühür oradadır. O mühürün üzerine baskı yapan rahmetle faz ve rahmetle salavat, mühürü kalbin alt boyutuna kadar indirir, zülmani kapıya kadar indirir ve mühür zülmani kapıyı mühürler, kapalı tutar. Rahmetle fazlın ve rahmetle salavatın baskısı mühürün üzerine devam ettiği sürece kişinin kalbi şeytanın karanlıklarına, karanlık akışına kapalıdır. Karanlıklar nefsin kalbine, yani afetler, dışarıya atılan afetler nefsin kalbine giremezler. Kalbi %100 Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı doldurur. Ne zaman ki kişi kalbin, nefsinin kalbindeki işlemi, zikrini tamamlayarak durdurur, zikir bittiği andan itibaren rahmetle fazla rahmetle salavat kalbe ulaşamayacağı için mühürün üzerindeki baskı kalkar. Kalpte %7 nur birikimi gerçekleşmişti. Baskı kalkınca aşağıdan baskı yapan şeytanın kalbimize gönderdiği karanlıklar, zulmet, nefsin afetleri tekrar kalbin içine dolmaya başlarlar. Ve bu dolan karanlıklar iman kelimesinin varlığına rağmen kalbi bütünüyle kaplarlar. Ne kadar yeri işgal edemezler? İman kelimesinin etrafında ne kadar fazilet, fazıl biriktiyse o birikime dokunamazlar. İman kelimesi onları kendisine çekmekte devam eder. Nefsin kalbinde %7 nur yerleşmiştir. Yerleştiren ve orada tutan iman kelimesidir. Zikir bunu yapar. Burası nefsi emaredir. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Daha doğrusu Hazreti Yusuf şöyle söylüyor. Ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefsim nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. %7 nura kadar nefsimizin kalbinde ruhumuz zemin kattadır. %7 nura ulaştığı zaman nefsimizin kalbi, vücudumuzda, fizik vücudumuzun içinde bir rehini olan nefs, birinci gök katının kapısını açma imkanının sahibi olur. Remote kontrolla, uzaktan kontrolla birinci gök katının kapısı açılır. Bizim ruhumuz da ana dergâhtan yükselen diğer ruhlarla beraber birinci kata kadar yükselmeye başlar. Burası %7 fazilet birikimidir. Fazıl birikimidir. İki de rahmet birikimi noktasıdır. Ruh birinci gök katında. Kişi zikrini arttırmaya devam eder. Devam eden zikirle ikinci bir %7 nur birikimi, nefs ikinci gök katının kapısını açar, ruh ikinci gök katına ulaşır. Nefsi levame, kıyamet suresi ikinci ayet-i kerime, fela uksimu bin nefsi levameti, hayır o levame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Levam edilen, kınanan nefs, kişi nefsini kınıyor, günahları işlemek istemiyor ama ne yazık ki işlemek mecburiyetinde kalıyor nefsi, o günahı işliyor. Ve kişi daha çok zikrediyor. Nefsinin kalbinde kalıcı nurlar %14'ü bulmuştur fazla olarak. %2 rahmette hep vardır kalpte o başlangıç girişinden sonra. Üçüncü defa %7 nur birikimi, ruh üçüncü gök katında, nefsin kalbinde %21 fazıl birikimi. Burası nefsi mülkimedir. Şems suresinin 7 ve 8. ayetleri. Ve nefsin ve ma sevvaha fe elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse ve onu sevva edene, o nefse hem şeytanın fücarı, fücuru hem de Allah'ın takvası ilham edilir diyor Allah-u Teala. Nefsimiz ilham almaya başlıyor. Sonra bir daha %7 nur birikimi, nefsi mutmainne. Ela bi zikrillahi tatmeynül kulübü. Bilinki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Bundan evvelki bütün kademelerin Allah'ı zikretmekle gerçekleştiği burada anlatılıyor. Zikir kalpleri mutmain kılan yegane anahtardır. Ve bir kişinin kalbinde nurlar %28 fazilet, %2'de rahmete, yani %30'a ulaşmadıkça o kişinin kalbi mutmain olmaz, doyuma ulaşmaz. O kişi Allah'ın verdikleriyle kalbi doymaz, tatmin olmaz. Burası doyum noktasıdır. Fecir 27'de aynı şeyi söylüyor. Ya yetüven nefsin mutmainnetü diyor. Ey mutmain olan nefs. İrce-i ila rabbiki radiyeten var diye. Allah'ın, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan diyor. Ondan sonra da ruhan sesleniyor. Rabbine dön. Öyleyse dördüncü gök katında ruhumuz mutmain oluyoruz. Bundan sonra bir daha %7 nur birikimi radiye, Allah'tan razı oluyoruz. Fecir 28. Bir daha %7 nur birikimi ruhumuz bir evvelkinde beşinci gök katına yükselmişti. Burada da altıncı gök katına yükseliyor. Nefsim var diye Allah da bizden razı oluyor. Ve bir daha %7 nur birikimimiz oluşturuyoruz. Hepsi tezkiye. Bu noktaya dikkatle bakalım. 7. defa %7 nur birikimi, nefsi tezkiye. Ne olmuştur? Nefsimizin kalbinde %49 fazıl birikimi var. %2 de rahmet birikimi var. %49 artı 2, %51 eder. Nefsin kalbindeki afetler Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel sıfırdı. 10. basamağa yükselene kadar da sıfırdı. Orada rahmet kalbe girmeye başladı. 14. basamakta fazıllar kalbe girip yerleşmeye başladı. Ve bu noktada nefsimizin kalbinde %49 fazıl var, %2 de rahmet var. Nefsimizin kalbindeki nurlar %51'e ulaştı. Şeytan yapısı itibariyle sadece nefsin afetlerine tesir edebilir. Çünkü ona duyarlı olan, Allah'ın emirlerini yapmayacak olan, yasaklarını işleyecek olan, şeytanla aynı paralel olan nefsimizin afetleridir. Nefsin afetleri %100 iken %49'a düştü. Faziletlerse sıfırken %49'a ulaştı. Rahmet de sıfırken %2'ye ulaştı. Nefsimizin kalbinde şeytan artık %51'ine kumanda edemiyor, tesir edemiyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, nefsinizin kalbinde hakimiyeti Allah'ın nurları ele geçirmiştir. Şeytan artık mağluptur. Hakimiyetini kalpte kaybetmiştir. Allah'ın nurları galip olmuştur. İşte bu nokta kişinin ruhunu 7. gök katına ulaştırdığı noktadır. Buradan itibaren ruh 7 tane gök katını aşmıştır. 7. gök katının 7 tane alemini geçecektir. Fetih kapısından elindeki kılıçla altın zincire vurup altın zinciri ikiye ayırarak fetih kapısından içeriye girmiştir. Ve zikir, affedersiniz, kader hücrelerini, ümmül kitabı, kudret denizini, makam-ı mahmudu, divan-ı salihini ve zikir hücrelerini birer birer geçecektir. Ve ruh Allah'a sitesim intihaya ulaşıp, oradan da Allah'a indi ilahiye ulaşıp, oradan Allah'a ulaşacaktır. Ruh Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatına ruhunuzun ulaşması 21. basamaktır. Zikirle bunu sağladınız. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikti. Femen tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilâllâhil masîr diyor Allah-u Teala. Kim nefsini tezkiye ederse o kendisi için, kendi nefsi için bunu yapar. Çünkü nefsi Allah'a söz vermiştir. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır diyor Allah-u Teala. Ruh Allah'ın zatına ulaşır. 21. basamak Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Bundan sonra zikrimizi arttırırız. Beka makamında nurlar %61'den 71'e kadar çoğalır. Fena makamında %51'den 61'e kadar. Beka makamında %71'e kadar. Zühd makamında %81'e kadar. Muhsinler makamında da 81'den sonrası ve fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Neyle teslim olmuştur? Allah'ın zikriyle teslim olmuştur. Sonra mı? 27. basamakta nefsimizin kalbindeki nurlar %100 olur. Daimi zikre ulaşmışızdır. Artık zülmani kapının üzerine, zülmani kapıdaki mührün üzerine rahmetle fazl kesintisiz bir şekilde baskı yapıyor. Mührün oradan ayrılması mümkün değildir. Karanlıkların kalbimize girmesi de mümkün değildir. Bu sebeple artık şeytanın kalbimize hiçbir tesiri söz konusu olamaz. Bu noktadan itibaren şeytan o kişiye hiçbir şekilde tesir edemez. İşte zikir 27. basamakta kişinin nefsini de Allah'a teslim etmesini sağlamıştır. Daha sonra bu kişi tövbe-i nasuha davet edilecektir. Göğün bütün katlarını gördüğü zaman mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahlar örtülecektir. Sonra Allah Teala ona onun başının üzerine salah nurunu getirecektir. Ve sonra da o kişiyi günahlarını örttüğü günahları sevaba çevirerek irşada ulaştıracaktır. 28. basamağın 4. kademesi irşada ulaşma noktasıdır. Bu noktadan sonra kişi iradesini Allah'a teslim etmeyi dileyecektir. Talep mutlak kabul edecektir. Allah Teala o kişiyi irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle hep bu cümle kullanılır, tayin edecektir. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu son mertebeye de ulaştılar. Hepsi söylediğimiz 7 tane kademeyi birer birer geçtiler. 7 makamı geçtiler, salah makamı. 7 makam geçtiler, ruhları Allah'a ulaştıktan sonra ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler. İrşad makamının sahibi oldular. İşte Tövbe suresinin 100. ayeti kerimesi. Diyor ki Allah Teala o sabikunel evveline var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah Teala. Öyleyse ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlar. İster ensar olsun ister muhacirin, onlara tabi olduğunun kesin delili Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesidir. Bütün sahabe iradesini de Allah'a teslim ederek Fevzül Azim'in, Ecül Azim'in, Hazül Azim'in sahibi olmuşlardır. Ve Fazlul Azim de bunların arasındadır. On iki mertebe nefs kalbi müzeyyen olmadıkça azim fazl oluşmaz. Azim fazl 12 müzeyyen olma mertebesini gerektirir. Fazl azimin sahipleri 12 mertebe kalpleri müzeyyen olduktan sonra iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. 12. mertebeden sonra teslim gerçekleşir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buraya kadar ki bütün bu mertebeleri hep Allah-u Teala'nın zikri oluşturmuştur. Kim üzerinde? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üzerinde, Rahim esmasının tecelli ettiği kişi üzerinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir konumuz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Efendi Hazretleri, halk arasında nefse zulmetmek deyince herkes nefsi istediğini vermeyince nefse zulmetmiş olursunuz diyorlar. İnşallah bize nefsi zulmetmenin ne olduğunu Kur'an-ı Kerim'e göre anlatır mısınız? Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Zulüm meselesi şerrin bölümlerinden bir tanesidir. Biliyorsunuz ki ne zaman biz derecat kazandırıcı bir olay işlesek, bu bir hayrı oluşturur. Ne zaman derecat kaybettirici bir olayın içinde bulunsak, o zaman da şer işlemiş oluruz. İşte şerrin muhtelif bölümlerinden bir tanesi de zulümdür. Zulüm iki ayrı kategoride işlenebilir. İnsanın kendisine zulmü, insanın başkasına zulmü. Her ne kadar iki ayrı kategoriden bahsediyorsak da realitede başkasına zulmettiğimiz zaman da gene kendimize zulmetmiş oluyoruz. Yani her iki safta da kendimize zulüm mutlaka var. Ama hedef olarak tayin ettiğimizde insanın kendisine zulmü ve başkasına zulmü diye iki tane zulümden bahsetmek mümkün. Zulüm müessesesi hakkın halaldar olduğu bütün davranış biçimlerini içine alır. Başkasıyla ilişkilerimizde. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala serbest iradeye sonsuzluk tanımıştır. Serbest irade Allah'ın elinde mukaddestir ve dilediğini yapmak yetkisinin sahibidir. Nereye kadar? Başkasının hürriyetlerinin başladığı yere kadar. Başkasının hürriyetlerinin zedeleneceği noktaya kadar. Ne zaman bize verilen yetkiyi kullanmamız başkasına bir zarar ilka ediyorsa, başkası üzerinde bir zarar vücuda getiriyorsa, o zaman hürriyetimizi, bize verilen serbest iradeyi haksız bir tasarrufta kullanmış oluyoruz. Ve bu haksız fiil, haksız tasarruf sebebiyle başkasına zulmetmiş oluyoruz. Demek ki İki kişi söz konusuysa ikisinin de bir hürriyet alanı var. Birincinin hürriyet alanının bittiği yer, ikincinin hürriyet alanının başladığı yerdir. Tıpkı bunun gibi ikinci için de aynı şey söz konusudur. İkincinin hürriyet alanının bittiği yer, birincinin hürriyet alanının başladığı yerdir. Öyleyse haksızlık varsa, zulüm varsa, karşı sahada oynanan bir top gibidir bu. Kendi sahamızı açmışız, karşımızdakinin sahasındayız. Ve onu huzursuz edecek, onu sıkıntıya sokacak bir davranışta bulunuyoruz. İşte bu bir zulümdür. Bir olayın zulüm olduğunu anlamak, eğer Allah-u Teala'nın indindeki kader üzerini görebilseydik çok kolaydı. Çünkü zulüm ettiğimiz anda bize negatif derece yazılıyor. Kul hakkı olduğu için karşı tarafa pozitif dereceler yazılıyor. Öyleyse zulüm müessesesinde ya ikili ilişki var, biz başkasına zulmederiz, taraflardan biri olan biz kaybederiz dereceyi. Ne kadar zulmettiysek o kadar dereceyi kaybederiz. Ama kul hakkı doğmuştur. Zulmettiğimiz kişi bizim kaybettiğimiz derecelere hak kazanır ve ona derecat yazılır. Şimdi bu açıdan meseleye baktığımız zaman zulmeden kişi bir şer işlemiş oluyor, derecat kaybediyor. Zulüm gören kişi, o da kul hakkı doğduğu için zalimin zulmedenin kaybettiği dereceyi kazanıyor. Kur'an'da zalimler ve mazlumlar diye iki gruptan bahsedilir. Zalimler zulmedenler, mazlumlar da zulüm görenler. Zulüm gören daima derecat kazanandır. Yani başkasının fiili sebebiyle aslında hayra ulaşandır. Zulmedense derecat kaybedendir. Nefsine uyup başka birinin hürriyet alanını paralize etmiştir. Oraya o kişi istemeden girmiş ve onu rahatsız edici bir davranışta bulunmuştur. Öyleyse kendi hürriyet alanını açmıştır. Başkasını rahatsız edecek olan
bir sistemi vücuda getirmiştir. Orası başka birine ait olan bir hürriyet alanıdır. İşte burası zulmün başlangıç noktasıdır. Zulüm bu standartlar içinde cereyan eder. Mutlaka zulmün oluşmasında iki taraf içinde bir şeyler vardır. Taraflardan biri mutlaka kaybeder. Taraflardan ikincisi mutlaka kazanır. Şimdi zulüm yapan taraf, başkasına zulüm yapan taraf aslında kendisine de zulmetmiştir. Neden? Çünkü biz ne zaman bir başkasına zulmedersek onun duyacağı huzursuzluğun aynını biz de yaşarız. Yetmez. Arkasından ruhumuz nefsimize azap eder. Bir defa daha yaşarız aynı huzursuzluğu. İşte başkasının yaşadığı huzursuzluğun bizim zulmetmemiz sebebiyle başkasına yaşattığımız zulmün yaşandığı huzursuzluğun, sıkıntının iki katını bizim de çekmemiz demek Allah'ın anında hesabı ödemesi demektir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah hesabı çabuk görendir. Allah'ı seriyül hesap. Niçin çabuk görendir? Zulüm vücuda geldiği an hesap kapanmıştır. Zulmeden o kadar dereceyi otomatik olarak kaybetmiştir. Ve zulüm gören taraf onun kaybettiği dereceyi otomatik olarak kazanmıştır. Öyleyse Merkez Efendi'nin bütün olaylar merkezinde ben bir haksızlık göremiyorum demekten muradı buydu. Dünya üzerindeki bir fizik zulmün bir belli derecesi var. O fizik zulmü işleyen kişi aynı miktardaki dereceyi işlediği anda kaybetmiştir. Öyleyse dereceler birbirine eşit olduğuna göre kaybedilen ve kazanılan birbirini götürmüştür. Her iki tarafta da aynı şey olmuştur. Öbür tarafta zulüm görmüş ama buna mukabil o miktardaki dereceyi kazanmıştır. Önce zulüm gördüğü için bir kayıp var, sonra da gelen derece sebebiyle kaybın telafi edilmesi var. Birincide de zulüm ederken şer işlemiş olmak var, sonra da dereceyi kaybederek onun bedelini ödemiş olmak var. İkisinde de hesap sıfırlanıyor. Şimdi konunun bir üst boyutuna geçelim. Zulmün öteki ucunda ne var? Zulmün öteki ucunda diyet var. Zulmün öteki ucunda bedelin fizik olarak ödenmesi var. İşte burada Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın temel umdelerinden birini oluşturan bir yeni müesseseye gidiyoruz. Bu müessesesine de kısas. Ne zaman bir insan kendisine ulaştırılan zulmü dünya standartlarında bedel almak suretiyle karşılamak isterse kadıya başvurur. Zamanımızda hakime. Hakim karşı tarafı tazminata mahkum eder. Bu tazminat ödendiği anda zulüm gören taraf kazandığı bütün dereceleri tekrar kaybeder. Yeni bir eşitlik doğmuştur. Dünyada yapılan bir haksızlığa karşılık, dünyada yapılan bir karşılık ödenmesi, diyet ödenmesi söz konusudur. Dünyadaki şartlar sıfırlanmıştır. Öbür taraftan da tazminatı veren taraf için kaybettiği derecelerin tekrar kendisine dönmesi söz konusudur. Ne oldu? Orada da sıfırlandı konu. Şimdi Allah-u Teala'nın adalet müessesesine bakın ki birinci safhada da sıfırlanıyor, ikinci safhada da sıfırlanıyor. Eğer dereceler açısından düşünüyorsak mutlak bir sıfırlama. Ama aktivite açısından düşünüyorsak o zaman iki ayrı safhada mütalaa etmek durumundayız vaziyeti. Diyelim ki birisi bir başkasına bir tokat attı. Tokat attığı zaman ne oldu? Tokat atan kişi, tokatı attığı kişiye zulmetti. Zulüm doğduğu anda zulmeden derecat kaybetti, zulüm gören derecatı kazandı. Zalim derecat kaybetti, mazlum derecat kazandı. Gitti hakime, dedi ki falanca bana tokat attı. Eski ifadeye kadıya. Kadı dedi ki kısas hakkında oldu. Ne dilersin? Tokat atmak dilerim dedi adam. Şeyi kabul etmiyor. Diyeti, tazminatı kabul etmiyor. Bir tokat da o ana atıyor. Ne oldu? Dünya üzerindeki olaylar eşitlendi. Sıfıra sıfır, ölde var sıfır. Ama karşılığı da eşitlendi.
derecat birinci taraf, ikinci tarafa sokata attığı anda derecat kaybetmişti. Ve o kaybettiği derecat zulüm görmesi hasebiyle öbür tarafın hesabına kaydedilmişti. Ama şimdi ne oldu? Olay tamamlandı. İkinci tarafta birinci tarafa bir tokat attı. Dünya üzerindeki olaylara baktığımız zaman birinci taraf bir tokat yedi. Ama aynı zamanda bir tokat attı. Olaylar üstünden sıfırlandı. Dünyadaki fizik olaylar üstünden sıfırlandı. İkinci tarafta bir tokat attı. Ama aynı şiddetli bir tokat da kendisi yedi. Olaylar üstünden gene sıfırlandı. Şimdi dereceler üstünden bakalım. Gene sıfır göreceğiz. Bu tokat atan kişinin karşı tarafa verdiği dereceler kaybederek karşı tarafa ulaştığı dereceler kendisine bir tokatın atılmasıyla tekrar sıfırlandı. Hem dereceler açısından sıfırlanmak hem de aktivite açısından sıfırlanmak var. Şimdi aktiviteyle faaliyetle dereceler arasındaki baktığımız zaman her ikisi de dereceyle ölçülebildiği için aktivitenin de derece hesabı var. Her faaliyetin, her aksiyonun karşılığı olan, kaybedilen ve kazanılan bir derece var muhakkak. Allah-u Teala'nın zaten Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesinde bahsettiği mizan, o mizan ki dünya üzerinde, kainat üzerinde mevcut olabilecek olan bütün fiiller oraya derc edilmiş. Aklınıza gelecek veya gelmeyecek ne kadar fiil varsa hepsi oraya derc edilmiş. Üstelik de herkesin niyetine göre de derc edilmiş. Yani bir tokat atma fiilinin kişinin istemeden, elinde olmadan kendisine atılan ani bir tokatla hırslanıp aile bir tokat atması söz konusu. Bir de bekleyip iyice hesaplayıp ona öyle bir tokat atmalıyım ki acısı unutulmamalı diye hesaplayıp, kitaplayıp bütün gücüyle başka birine bir tokat indirmesi. İki tokat arasında farklılık var. İkimizde taammüt var. Kasten hazırlanarak duruyor. Birincisinde ani bir öfkeseliyle kapılıp hemen bir anda bir tokat atıyor karşı tarafa. Bunların niyete dayalı olarak da hesapları var mizanlarda. Mizan öyle bir müessese ki milyarlarca fiil, o milyarlarca fiilinde her bir fiilin başka başka özelliklere göre yeniden derecelenmesi. Bunların hepsi otomatik sistemlerle bir anda oluşuyor. İşte Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah size hardal tanesi kadar zulmetmez. Kimseye hardal tanesi kadar zulmedilmez diyor. Manası o. Kıyamet günü Allah-u Teala mizanları bize teslim edecek. Elimizdeki mizanlarla hayat filmimize bakacağız. Hayat filmimizdeki bütün fiillerin işlendiği anda aldığı dereceler var. Yani bütün insanların hayat filmi her saniye derece kazandığı, her saniye derece kaybettiği özellikler taşır. İşte her saniye kaybettiğimiz derece ne kadarsa mizana baktığımız anda mizanla hayat filmindeki derecelerin %100 aynı olduğunu görüyoruz. Her saniye değişiyor. Her saniye birbirinin aynı. Allah'ın o kadar şaşmaz terazileri var ki o terazilerin sahibi olan melekler biz hangi fiili hangi standartlarda işlediysek onun ölçüsüne göre hesabı yapıp o anda yerleştirirler. Hayat filmimize otomatik bir mesele. Yani bu bile bir mucizedir. Bir insanın hayatındaki bütün hadiselerin bir anda değerlendirilip aynı anda ait olduğu yere yazılması. Yani mizanla kiramen katibin meleklerinin fiili aynı anda tezahür ediyor. Birbirine paralel çalışıyor. Birbirine koordineler olarak çalışıyor. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala hepimize mizanı rahatça teslim etmesinin arkasında ne var? Sonuçlardan emin. Hangi saniye burada mizanı görsek, orada hayatımıza baksak, ikisindeki rakamın değişmesi mümkün değil. İkisi de mutlaka aynı rakam. Sonuç hardal tanesi kadar bile bize zulmedilmemiş. Zulmedilmiş olsaydı ne olurdu? Mizanda bir derece olurdu, 48 derece. Ama orada 55 olurdu. Öyle şey yok. Mizanda 48 ise aynı saniye orada da 48 var. Bir sonraki saniye 7 dereceye düşmüş. 7 derecelik hata işlemişiz. İki tarafta öyle. Bir sonraki saniye öyle bir şey güzel bir şey yapmışız ki 2000 derece kazanmışız. İki tarafta da 2000 var. Böyle muhteşem bir dizayn bütün boyutlarıyla gerçekleşiyor. Şimdi bu açıdan
meseleye baktığımızda Allah Teala'nın insanların tercihi açısından meseleyi ne kadar muhteşem bir şekilde soktuğunu görüyoruz. Şimdi diyor ki birinci ayet-i kerimede, size kısas, sizden evvelkilere kısas yazıldığı gibi sizin üzerinize de kısas yazıldı. Bakın şimdi burada farz kıldık demiyor Allah Teala. Yazıldı diyor. Yapabilirsiniz demek anlamı. Fakat ayet-i kerime şöyle bitiyor. Ama sabrederseniz sizin için daha hayırlıdır. Diğer ayet-i kerimede siz kötülüğe iyilikle mukabele edin diyor Allah Teala. İşte üç tane grup. Üç tane grup dediğim zaman hemen bir kıssayı hatırlayacaksınız. Hemen. Üç tane grup dediğim zaman hemen Ulu Cami'nin açılışını hatırlayacaksınız. Emin Sultan Hazretleri'nin minbere çıkışı. Açış konuşmasını yapmaya başlarken padişahımız bana açış konuşmasını yapmayı emretti ama Allah Teala'dan aldığım emir farklı. Ben konuşmaya yetkili değilmişim. Konuşması lazım gelen Somuncu Baba'ymış diyor. Somuncu Baba'yı kürsüye davet ediyor. Kürsüye diyor minbere. Somuncu Baba minberde üç konuşma yapıyor. Birinci konuşmada diyor ki bunu avam anladı. Havas anladı. Hasül Havas da anladı diyor. Sonra ikinci konuşmayı yapıyor. Bunu diyor Havas anladı ve Hasül Havas anladı diyor. Üçüncü konuşmayı yapıyor. Bunu diyor sadece Hasül Havas anladı. Şimdi El-Vakıa suresine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki Ashab-ı Meşhebe, Ashab-ı Meymene ve Sabikun diyor. Ashab-ı Meşhebe meşhur olanlar, yani nefslerini henüz tezkiye edememiş olanlar. Edemedikleri için nefslerine kurbanlar. Nefsleri onları yönlendiriyor şeytanla birlikte. Şimdi bu adama birisi bir yanlış fiilde bulunmuşsa, ona hakaret etmişse, onu dövmüşse, ona kötü bir şey yapmışsa, onun nefsi başka bir şey kabul etmez. Mutlaka intikamını alacak kişi. İşte o intikamını almak isteyen kişiye o imkanı veriyor Allah Teala. Ve kişi gerçekten kadıya müracaat edip de yetkiyi alıp da gidip o da karşı tarafın suratına bir tane tokat atarsa intikamını almış oluyor. Demin anlattığım gibi dereceler sıfırlanmış oluyor. Burada çok değişik bir sıfırlanma var. Hem bu alemde iki fiil karşılıklı birbirini götürüyor, fiil olarak götürüyor. Hem de dereceler birbirini götürüyor. İki alemdeki olay derecatla fiilin eşit derece taşımasıyla değil, fiille fiilin karşılaşmasıyla, derecatla derecatın karşılaşmasıyla gerçekleşiyor. Ama söylediğimiz diğer misallerde eğer karşılık ödemek varsa, tazminat ödemek varsa, diyet ödemek varsa o zaman iş değişiyor. Fiille derecat karşılaşıyor ve ikincisinde fiille fiil karşılaşmıyor. Taraflardan birisi öbürüne bir hakaret ediyor. Bir fiil var. Derhal aynı anda derecat kaybediyor. Kaybettiği derecatla fiil aynı derecat seviyesinde oldukları için birbirini götürüyor. Tokatı atan bir haksız fiilde bulunmuş. 100 derecelik bir haksız fiil. 100 dereceyi kaybetmiş. Haksız fiilin de derecesi 100. Negatif ve pozitif kutuplar birbirini götürüyor. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Ama bir tarafta fiil var, bir tarafta derecat var. Öbür taraf için de durum aynı. Birinci etapta taraflardan karşı taraf tokatı yediği için fizik olarak bir zarara uğramış durumda. Diyelim 100 derecelik bir

Yani işte o tokat atmış. Ama sonradan kendi de tokat yediği için gene fizik olaylar birbirini götürmüş. Dereceler de dolaylı olarak götürmüş. İlk tokatı attığı zaman bu derecatı kaybetmiş. Fakat kendisi tokat yiyince derecatı geri gelmiş. Sonuç 0'a 0, elde var 0 ama iki tarafın yediği birer tane tokat var. Fazladan. Öyleyse olayları değerlendirdiğimiz zaman Allah'ın zulüm meselesine nasıl baktığını görüyoruz. Allah Teala diyor ki Allah kimseye kıl kadar zulmetmez diyor. Allah kimseye kıl kadar zulmetmez. Ne demek bu? Zulümlüdür. Zulüm bir haksız fiildir. Bir haksız fiilin Allah Teala tarafından yapılması düşünülemez. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü mizanlar kılı kırk yarmak değil, kılı kırk katrilyon yarmak şeklinde değerlendirilebilir. Mizanlar öyle bir şekilde dizayn edilmiş ki insanın aklına hayaline gelmeyecek kadar geniş açılı bir perspektif içinde her suç unsuru biriklenmiş, didiklenmiş, binlerce parçaya ayrılmış, adaletin hiçbir şekilde çarpmasına meydan vermeyecek kadar detaylarıyla oraya geçirilmiş. Üstelik sistem otomatik işler hale getirilmiş. Yani kim hangi fiili hangi şartlarda işliyorsa iki ayrı faktöre birden bakılıyor. Bir, fiil. İki, düşünce. O fiili oluşturan düşüncenin maksadı ne? Taahhüt var mı? Kasten mi onu yapmış? Elinde olmadan mı yapmış? Hangi şartlar içinde işlemiş? Derecesi ne kadar tokadın? Ağırlığı ne kadar? Bunların hepsi o sonsuz terazilerde her an tartılıyor. İnsan o kadar kıymetli bir varlık ki her yaptığı şey en ince detaylarına kadar hesaplanmış. Diyorum ki vaktiyle sahabenin arasında münafıklar vardı. Eğer sahabe gibi olsaydık biz bakacaktık ki onlar da bizim gibi namaz kılıyorlar. Her namaz kılan, namaz kıldığı derecenin sati görünüşü, dış açıdan görünüşünün derecesini mutlaka kazanır. Münafıklar da kazanıyorlardı. Ama kiramen katibin melekleri sadece davranış biçimlerinizi değil, düşüncelerinizi de çekiyorlar. Filme düşünceniz girdiği anda onların durumu çıkıyor ortaya. Durumları ne? Sahabeyi aldatmak. Sahabeyi kendilerinin de mümin olduğuna inandırmak için namaz kılar görünüyorlardı. Namaz kılmıyorlardı. Allah'a asla ibadet etmiyorlardı. Ama sahabenin kendilerine bir kötülük vereceğini, bir de üstelik gizli diye bir vergi alınacağını bildikleri için bunu sahabeden saklıyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hepsini biliyordu. Ama hiç yüzlerine vurmamış onların. Öyleyse bir olay var. Demek ki amel defterimize, hayat filmimize rakamlar yazıldığı zaman bu yalnız işlenen bir fizik olayın matematik karşılığı değil. O fizik olayı vücuda getiren düşünce faktörünün de devreye girdiği, her şeyin ince elenip sık dokunulduğu bir sistem içeriyor. Öyleyse işte zulüm denilen müessese ve zulmün sonucu. Zulmün sonucuna baktığımız zaman kısasın asabı meşemeye tatbik edildiğini görüyoruz. Çünkü intikam alamazlarsa onların huzurları muhtemelen yerine gelemeyecektir. Mutlaka huzura kavuşabilmek için intikamlarını almaları gerek. Dileyen intikamını alıyor. Ama ikinci gruba geldiğimiz zaman İkinci grup o intikamı almak gereğini duymayacak kadar olgunlaşmış bizimle Allah'ın evliyası olmuş. Allah'ın evliyası olmuş ama daimi zikre ulaşamamış henüz. Yani velayetin birinci ve beşinci makamları arasındaki makamları oluşturuyorlar. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı. Hüllelbap oldukları anda bunun dışına çıkıyorlar. Demek ki bu dört tane makamda insanlar muhteva itibariyle olayları affetmek durumunda olanlar. Ama kim daimi zikre ulaşmışsa o af değil, kötülüğe iyilikle mukabele eden bir form sergiliyor. Onların adına sabikun diyor Allah Teala. Kimdir sabikun? Birinci özellikleri daimi zikrin

0: sahibi olmak. İkinci özellikleri, onlar nefslerinin kalbinde bütün karanlıklardan kurtulmuş olanlar. Daha ulul-elbab makamında karanlıklardan mutlak olarak kurtulmuş. Bir daha o nefsin kalbine karanlık ulaşması mümkün değildir. Öyleyse nefsimizin kalbindeki olguya baktığımız zaman kötülüğe iyilikle mukabele eder dediğimiz kişiler kimler? Daimi zikrin sahipleri. Ulul-elbab makamı, ihlas makamı, salah makamı hepsi sabikundur. Müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü kazanan üç tane grubu oluşturanlardır. İşte bu dizayndan bakıyoruz. Zulüm ediverilen müessesinin insanlarda çok çeşitli tezahürlerine rastlıyoruz. Herkesin bir davranış biçimi var. Başkasının kendisine zulmetmesi halinde ne yapacağını saptaması var. İntikam almak birinci grubun yapacağı iş. İkinci grubun yapacağı iş affetmek. Üçüncü grubun yapacağı iş kötülük tesirler onlara iyilikle mukabele etmek. Üç ayrı davranış biçimi sergileniyor. Bu zulmün iki taraf var olduğu takdirde taraflardan bir tarafından diğerine yapılması meseleyi izah etmiyor. Kim başkasına zulmederse aslında kendisine de zulmeder. Bir insanın kendisine zulmetmesi demek, derecat kaybetmesi demektir. Şer işlemesi demektir. Zulüm adı verilen müessese sadece şerle ifade edilebilir Kur'an-ı Kerim'de. Yani kim zulmetmişse, ister kendisine zulmetsin, ister başkasına zulmetsin, bunun manası o kişinin şer işlemesidir. Yani başka bir ifadeyle derecat kaybetmesidir. Demek ki zulüm eşittir derecat kaybı. Öyleyse zulmün sıfırlanması nasıl gerçekleşiyor? O kişi zulmü kadar derecat kaybediyor. Kendi kendisine zulmettiği zaman durum ne? Kendi kendisine zulmettiği zaman da gene aynı kişi derecat kaybediyor. Derecat kaybettiği için zulmetmiştir. Şimdi meseleyi hayır ve şer açısından ele aldığımız zaman Allah Teala'nın Bakara suresinin 216. suresi gelecek aklımıza. Ayet-i kerimesi gelecek. Ne diyor? Olaylar vardır sizi sevindirir. Siz onları hayır zannedersiniz. Oysa ki onlar şerdir diyor Allah Teala. Olaylar vardır sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz. Oysa ki onlar hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah-u Teala. Gerçekten bütün insanlar olaylara kendilerini sevindirme ve üzme açısından bakarlar. Eğer kendilerini sevindiren bir olay söz konusuysa o bir hayırdır o kişiler için. Eğer kendilerinden bir olay söz konusuysa o da bir şerdir. Öyleyse bu dizayn içerisinde olaylara baktığımız zaman Allah'ın neden siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir dediğini ortaya koymamız lazım. Neden öyle söylüyor? Çünkü yanlış. Bir hırsız birinin arabasını çalıyor. Arabayı çalan kişi derecat kaybetmiştir ama seviniyor. Arabası çalan kişi hırsızın kaybettiği dereceyi kul hakkı doğduğu için kazanmıştır, hayra ulaşmıştır ama üzülüyor. Öyleyse demek ki olaylar var ki bizi üzüyor ama bize hayır kazandırıyor, hayır ulaştırıyor. Bizi sevindiriyor ama bize derecat kaybettiriyor. Öyleyse gerçekten biz bilmiyoruz. Sevinmeye ve üzülmeye göre olayları değerlendiriyorsak, sevindiğimiz olay hayır, üzüldüğümüz olay şer diyorsak, demek ki bilmiyoruz. İşte Allah-u Teala'nın koyduğu doğru hükümler, her birisi kainattaki en kıymetli terazilerdir. Bu değer hükümlerinden hareket ettiğimiz zaman, kişinin zulmünün mahiyetine bakacağız. İnsan ne zaman kendisine zulmeder? İşaretimiz bir tek işaret ve kesin bir işaret. Derecat kaybettiği zaman. Öyleyse ne zaman kendimize zulmediyoruz? Derecat kaybettiğimiz zaman. Derecat kazandığımız zaman kendimize zulmetmiyoruz. Öyleyse şimdi olayları iki ayrı boyuta ayırıp beraberce inceleyelim. Bir kişinin Allah'ın verdiği emirler istikametinde davranışları var. Namaz kılmayı emretmiş Allah Teala. Diyor ki namaz üzerimize vakitleri belirli bir farz oldu diyor bunu. Öyleyse vakitleri belirli olduğuna göre o belirli vakit içinde namazı kılmak mecburiyetindeyiz. Kılmadık. Nefsimiz bizim namaz kılmamıza mani oldu. Ne oldu? O namazın kılsaydık eğer kazanacağımız derecesi ne kadarsa o kadar dereceyi kaybettik. Öyleyse böyle bir kaybın oluşması şerri ifade eder. Derecat kaybetmişiz. O zaman ne yapmışız? Demek ki biz nefsimize zulmetmişiz. Allah'ın emrettiği namazı o namazın saatleri içinde kılmayarak nefsimize zulmetmişiz. Derecat kaybetmişiz. Peki o namazı kılsaydık ne olacaktı? Derecat kazanacaktık. O zaman hayra ulaşacaktık. Öyleyse zulüm müessesesi bizim o namazı kılmadığımız takdirde geçerlidir. Ve bize derecat kaybettirdiği için zulüm olayı kesinleşmiştir, kesinlik kılınmıştır. Orada zulüm vardır. Başka bir kişi yok sahnede. Biz varız, Allah var. Kendi aksiyonumuz sebebiyle kendimize derecat kaybettirmişiz. Öyleyse biz zulmetmişiz. İkinci açıdan bakıyoruz. Allah'ın emirleri olduğu gibi Allah'ın nehileri de var. Allah'ın nehileri, Allah'ın yasak ettiği fiiller. Bu Allah'ın yasak ettiği fiilleri ne zaman biz işlersek gene derecat kaybederiz. Yani kendimize zulmederiz. Allah'ın yasak ettiği bir fiili, şeytan o fiili işlemek imkanını bize getirdiği halde işlememeyi başarırsak o zaman derecat kazanırız, hayra ulaşırız. Şimdi nefsimizden uzun uzun bahsetmiştik. Demiştik ki nefsimiz muhtevasında sadece afetler olan bir mahluktur. Bu sebeple bütün hedefleri şerre yöneliktir. Ne demek istemiştik? Yani Allah-u Teala'nın yapılmasını emrettiği şeyleri yapmamak nefsin afetlerinin temel temayülüdür. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise işlemek nefsin temel temayülüdür. Öyleyse nefsimiz ne ister? Allah içkiyi yasak etmiş, içki içmek ister. Allah kumarı yasak etmiş, kumar oynamak ister. İşte eğer olay buysa Allah'ın nehileri açısından meseleye bakıyorsak o kumarı oynadığımız an, o içkiyi içtiğimiz an derecat kaybederiz. Yani nefsimize zulmederiz. Şimdi başka bir açıdan düşünelim. Allah'ın emirleri var. Emirleri işlemiyoruz. Derecat kaybediyoruz. Emirleri işlesek derecat kazanacağız. İşte burada Allah-u Teala'nın indinde ne zaman kendimize zulmettiğimiz, ne zaman zulmetmediğimiz açıkça ortaya çıkıyor. Öyleyse nefsimiz ne istiyor? Kumar oynamak. Müsaade edelim oynasın. Oynasın. Eğer oynarsa derecat kaybediyoruz. Nefsimizin istediği hoşuna giden bir olay gerçekleşiyor. Ama aslında derecat kaybediyoruz. Yani kendimize nefsimizin istediği bir şeyi yaptığımız halde, ona müsaade ettiğimiz halde zulmetmiş oluyoruz. Eğer müsaade etmeseydik, nefsimiz onu ne kadar isterse istesin, vermeseydik ona istediğini, o zaman derecat kazanmış olacaktık ve nefsimize zulmetmemiş olacaktık. İşte bütün insanlardaki yanlış anlama bu iki açıdan meydana geliyor. Allah'ın emirleri, Allah'ın yasakları. Allah'ın emrettiği şeyleri gerçekleştiremediğimiz takdirde kendimize zulmediyoruz, derecat kaybediyoruz. İşte eskilerin vaktiyle riyazet ve mücahede adını verdiği iki davranış biçimi var. Bunlar insanın kendisine zulmetmesini önleyen iki tane müessese. Mücahede, nefsin yapmak istemediği şeyi ona zorla yaptırmak. Nefsine cihad etmek, zorla yaptırmak. Riyazet de Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istiyor ya, o zaman da ona müsaade etmemek. Bir, nefsin yapmak istemediği şeyleri, Allah'ın emirlerini nefse emri yapmak istemiyor, zorla yaptırmak. Bunun adı mücahede. Allah'ın yasak ettiği fiili tam aksine yapmak isteyen nefsimiz, onun da yapmasına mani olmak, bunun da adı riyazet. Her ikisinde de onları gerçekleştirdiğimiz an kendimize zulmetmemiş oluruz. Eğer Allah'ın emrettiği bir fiili nefsimiz işlemek istemiyor da biz nefsimizin üzülmesi pahasına onu ona zorla yaptırıyorsak derecat kazanırız. Nefsimiz üzülür ama üzülmesine rağmen biz derecat kazanırız. Yani nefsimize zulmetmemiş oluruz. Tersi amelde gene aynı şey var. Allah'ın yasak ettiği bir fiili nefsimiz işlemek istiyor ama biz ona mani oluyoruz, işletmiyoruz. İşletmediğimiz zaman derecat kazanıyoruz. Nefsimiz bu sefer de Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleyemediği için üzüntülü. Ama gene biz derecat kazanıyoruz. Öyleyse nefsimize zulmetmiyoruz. Tam aksine hayra ulaştıran bir davranışta bulunuyoruz. Ve bu davranış sebebiyle derecat kaybediyoruz. Bununla da hiçbir şekilde zulüm olamaz. İşte müessesinde bir Allah'ın emrettiği biçimi boyutta yerlerini oturttuğumuz zaman Allah'ın güzelliklerini daha açık olarak görüyoruz. Şimdi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri bakın ne diyor. Diyor ki hak şerleri hayr eyler. Zannetme ki gayr eyler. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Öyleyse hak şerleri hayr eyler. Allah Allah. Şerleri şer şerdir. Hayır da hayırdır. Allah Teala şeri nasıl hayır eder ki diye düşünüyor insanlar. Halbuki çok basit bir şey. Birisi arabası çalınmış. Hırsızın arabasını çalmış. Ve kişi arabası çalındığı için olaya şer olarak bakıyor. Yani neden? Onu üzen bir olay. Beni üzen bir olay, ben ona şer olarak bakıyorum. Ama çalan hırsızın kaybettiği dereceler bana ulaşıyor. Benim arabamın kaybolması sebebiyle hayır kazanıyorum, derecat kazanıyorum, hayra ulaşıyorum. Ne oldu? Benim şer olarak baktığım olayı Allah Teala hayra çevirdi. Zannetme ki gayreler gerçekten başka bir şey eylemez. Ne zaman biz hangi olay sebebiyle üzülsek Allah Teala'nın onun derecesini bize iade etmesi kesin olduğuna göre onu hayra çevireceği kesin. O zaman her şerri, bizim şer zannettiğimiz her şeyi Allah Teala hayra çevirecek. Ve çevirdiği de kesin. Derecat kazanıyoruz. Hayra ulaşıyoruz. Ama üzülüyoruz. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Şimdi insanlar soruyorlar. Biz falancının yaptığı davranıştan üzüldük. Allah Teala bunu onu yapmasına neden müsaade etti? Allah Teala neden müsaade etti? Son derece açık. Bir defa sana derecat kazandırsın diye müsaade etti. Çünkü başka birisinin senin üzerinde bir haksız fiil icra etmesi demek, senin derecat kazanman demek. O zaman derecat kazanman yani hayra ulaşman demek. İşte onun için Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri diyor ki görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Ne kadar negatif görürseniz görün olayları, aslında o negatifin, her bir negatifin karşılığı pozitif olarak mutlaka aynı anda devreye giriyor. Hesap anında sıfıra sıfır, elde var sıfır oluyor. Onun için Merkez Efendi gidip de herkesin gördüğü falanca yerde bu kadar haksızlık gördük, falanca mahkemede bu kadar haksızlık gördük demelerine rağmen o diyor ki ben de oralara gittim ama her şey merkezindeydi diyor. Her şey olması lazım geldiği gibiydi diyor. Ve kardeşlerimizin ne demek istediğini hala anlayamıyorum diyor. Arkasında ne var? O gerçek hesabı görüyor. Öteki hesabı görüyor. Allah'ın haksızlıklara yaptığı ödemeleri görüyor. Bakıyor ödemeler tam yerlerinde. Ne kaybetmiş de kişi karşılığı ödeniyor. Peki Allah Teala başkalarının bize zulmetmesine neden müsaade ediyor? Evvela bize derecat kazandırmak için müsaade ediyor. Yani bunun basit bir misalini verelim. Diyelim ki bir adam var. öyle bir durumda ki kazandığı dereceler diyelim 10 milyona yaklaşmış, 9 milyon 990 binde kalmış. Bir 10 derecesi daha olsa, 1000 derecesi daha olsa, 10 bin derecesi daha olsa adam cennete gidecek. O sırada geliyor adamın birisi onu öldürüyor. Eğer öldüren kişinin kaybettiği derece 10 bin dereceden fazlaysa, diyelim ki 20 bin derece, o zaman aslında cehenneme gidecek olan adam buradan kazandığı dereceler sebebiyle cennete gidiyor. Hayrı görebiliyor musunuz? Nasıl bir hayır? Öyleyse hesabın ödenmesi aslında çok önemli bir şey. Çünkü bu dünyada biz ne kadar yaşadık? Diyelim 100 sene yaşadık. 200 sene yaşadık. Ama orada 200 katrilyon seneden daha fazla yaşayacağız. Sonsuza kadar yaşayacağız. Öyleyse şu dünyadaki, şu ufacık dünyada geçireceğimiz 56 senelik, 100 senelik bir hayat ne yazar ki sonsuzun yanında? Ama insanlar bu dünyaya ötekinden daha fazla değer veriyorlar. Halbuki orası burada hazırlanır. Orada neyi yaşayacaksak onun hesabı burada görülmüştür. Buradaki imtihana göre gideceğimiz yer belli olur. Öyleyse Allah-u Teala'nın zulüm müessesesinde aksiyonları ve failleri, o fiilleri işleyenleri yerlerine oturttuğumuz zaman Allah'ın manası çıkıyor ortaya. Demek ki Allah-u Teala şerleri hayır elediği zaman öyle bir hayır da işlemiş olabiliyor ki cehenneme gitmekte olan bir adamı cenneti kazandırabilecek olan bir fiil oluşuyor. Öylesine bir hayır. İşte insanın içinden fiiller dizayn edildiğinde bu fiillerin muhtevası bir başka açıdan da değerlendirilmeli. Allah-u Teala neden başkalarının zulmetmesine müsaade ediyor? Nefsimizin afetlerini bize tanıtmak için. Acaba biz neden üzülüyoruz? Üzülmemizin arkasında hangi fiil var? O fiil acaba hangi afetimize ait? Eğer afetimizi bilirsek Allah Teala'nın esmasından ona uygun olanını çekeriz. O zaman afetin yok olması en kolay şartlarda mümkün olacaktır. Yani zikir bütün afetlerin aynı yüzdelerle yok olmasına sebebiyet verir. Yani şöyle söyleyeyim. Diyelim ki nefsimizin kalbindeki afetleri %20 yok ettik. Ama nefsimizin kalbindeki afetler birbirine eşit değil ki. Birisi 3 puanlık afet, öteki 17 puanlık afet. Birisi 4 puanlık afet, öteki 9 puanlık afet. Birisi 1 puanlık afet, öteki 7 puanlık afet. Öyleyse bu afetlerin bir kaybolma oranı var yüzde üzerinden. 7 puanlık afet %10 kaybettiğinde 0.7 puan kaybediyor. Ama 1 puanlık afet kaybettiğinde 0.1 puan kaybediyor. 10 puanlık afet kaybettiğinde, yani afet azaldığında 1 puan azalıyor %10 olunca. Öyleyse her birinde farklı bir olay var. Ama Allah-u Teala'nın esması sahneye çıktığında, devreye girdiğinde o afetin miktarını azaltmıyor. Ama o afetin niteliğini azaltıyor. Tesir derecesini azaltıyor. Yani burada sonuç aynı sonuç. Afetin tesiri azalıyor. Boyutu yüksek görünüyor orada. Ama tesir derecesi azalmış. İşte o tesir derecesini azaltan Allah'ın esmasının çekilmesidir. Bir insan unutkan mı? Her hafız esmasını çekecek. Çektikçe hafızasının kuvvetlendiğini hissedecek. Hafızasının kuvvetlendiğini hissedecek. Belki de onun zikrinde, o geçen zaman süresi içinde nefsindeki afetlerin azalması %10'dur. Ama hafıza kazanması %30, %40. İkisi birbirine eşit değil. Çünkü mahiyeti değiştiriyor Allah Teala. Afetlerin oranına dokunmuyor ama mahiyeti değiştiriyor. Bu Allah Teala'nın esma-i hüsnası aslında son derece önemli bir konu. Neden biz negatif afetleri, negatif esmaları çektirmiyoruz? Çünkü onların bir derecatı var. Onlar da nefsin kalbine tesir ediyor. Mesela insan eğer kabit esmasını çekse, Allah Teala devamlı o kişiyi kabit halinde tutar. Talebi o diye. sistemler otomatik çalışıyor. Yani her şeyin arkasında Allah-u Teala'nın bir sırrı var. Neden verdik o şeyi cetveli herkese? Herkes hangi açıdan noktansa ona ait olan esmayı çeksin de denge sağlansın diye. Kardeşlerimizden biri soruyor, daha onun cevabına gelemedik. Diyor ki o esmaların yanındaki o rakamlar var diyor. Onlar diyor neyi söylüyor bize diyor. Gelecek konuşmamda herhalde oraya geleceğiz, anlatacağım onu diye ifade ettiğini. Öyleyse negatif esmaları çekmiyoruz. Negatif esmalar negatif sesler. Allah-u Teala el-Cabbar'dır. Yani zorla dediğini yaptırandır. Eğer yaptırmak isterse hiçbir engeli yok. Zorla istediğini yaptırır. Ama sünnetullahı yapmamasını istiyor. O da yapmıyor. Yani kendi koyduğu kanun. Ama Allah-u Teala el-Müntekim, intikam alandır, almıyor. Ama biz boyuna el-Müntekim çekersek Allah-u Teala intikam almasını sebebiyet verebiliriz. Ve tabiatıyla nefsimizdeki afetlerin istikametinde de Allah-u Teala'nın esmaları var. O esmaların çekilmesi halinde o afetlerimizde azalma değil, artma söz konusu olabilir. Yani mahiyetinin artışı, oranının artışı değil, mahiyetinin artışı söz konusu olabilir. İşte Allah-u Teala eğer birinin bir başkasına zulmetmesine müsaade ediyorsa, birinci emeli o kişinin bu sebeple hayra ulaşmasıdır. Kendisine zulmetmesi sebebiyle. İkincisi de afetlerini tanıyabilmesidir. Öyleyse Allah-u Teala sebepsizlere bir şey yapmaz. Bir şeye müsaade etmişse, müsaade ettiği şey muhakkak o kişi için en hayırlısıdır. İnsanlar hep üzülürler. Bana şöyle oldu, bana böyle oldu diye. Halbuki arkasında evvela kendileri vardır olayın. Ondan sonra da Allah-u Teala'nın onlara uygun gördüğü davranış biçimi. Teslim olmak nedir? Allah-u Teala bizim davranışımıza göre bize neyi ihsan etmişse ahsen olan odur. Neden öyle söylüyorum? Çünkü Allah-u Teala bizi bizim kendimizi sevdiğimizden yüzlerce kat fazla sever. Öyleyse olay buysa o zaman bizi bizden daha fazla seven bizim üzülmemizi ister mi? Yalnız sevinmemizi ister. Ama o olayı uzun vadede görür, biz kısa vadede görürüz. Hemen sevinmek isteriz. Halbuki bizi hemen sevindiren olay bir zulüm olayı olabilir. Bize derecat kaybettiren bir olay olabilir. Allah-u Teala'ya göre ise bizim mutluluğumuz nefsimizdeki bütün afetlerin yok olmasıyla gerçekleşecektir. Öyleyse o bizi zikre çeker. O bizi hayra çeker. O bizi bütün açılardan en güzele ulaşacak olan bir noktaya ulaştırmak ister. Ama bizim nefsimizin kalbindeki acelecilik, her konuyu Allah'ın istediği standartların dışına taşırır. Ve biz eğer nefsimizin kurbanı olursak hep kaybedenler buluruz. Onun için ruh Allah'ın genel düzeninden hep haberdardır. Allah'ın insan vücudundaki bekçisidir. Ayrılıp Allah'ın zatına gitse oradan da uzaktan kumandayla gene nefsle olan mücadelesini sürdürür. Gene nefsi azap vermeye devam eder. Öyleyse iç dünyamızdaki olguları zulüm açısından değerlendirdiğimiz zaman hiç de insanların zannettiği gibi bir olayla karşı karşıya değiliz. Nefse istediklerini verdiğiniz zaman nefs yozlaşır. Nefs yoldan çıkmaya meyyaldir. Ve psikolojinin açmanı da buradadır. Psikolojiye özellikle Freud dedim. Zanneder ki insanlara nefslerin istediği şeyi verdiğiniz zaman onlar daha sağlıklı bir iç dünyaya sahip olurlar. Halbuki daha çok hastalanırlar. Nefs öyle bir faktördür ki her zaman korozyona açıktır. Yani buradaki kaybetme olayı, bir şeylerin kaybedilmesi, korozyona tabi olması olayı, orada yamalar açılması, mahiyetini kaybetmesi madenin, biliyorsunuz korozyon dediğimiz şey. Mesela uçaklarda korozyon olayı dediğiniz zaman alüminyumun belli noktalarında onun değer kaybetmesi söz konusudur, zayıflama söz konusudur. Böyle bir zayıflamaya sebebiyet veren şey nefsimizin asetlerinin serbestlik tanımamız. Yozlaşma söz konusu. O serbestliği ne kadar tanırsanız nefs öyle bir faktördür ki doyar, her doyması yeniden acıkmanın başlangıcıdır. Yeniden acıktığı için zaman eski doyduğundan daha fazla şey isteyecektir sizden. Onun negatif açıdan doymasına zemin hazırlarsanız eğer, o zaman açlığı daha büyük standartlarda yeniden karşınıza çıkacaktır. Her seferinde daha bir azgınlaşarak aynı şeyden daha fazla isteyecektir. Ve bu yozlaşmanın kesin işaretidir. Nasıl bir gül bahçesi vücuda getirirsiniz? Sonra onu bir sene kendi haline terk edersiniz. Bir bakarsınız, gül bahçesindeki güllerin etrafını yabancı otlar bürümüş. Bir sene daha terk edin, üçüncü senenin sonunda bakarsınız ki yabani otlar güllerin hayat hakkını elinden almış, güller ölmüşler. Yabani otlar bütünüyle kaplamış sizin gül bahçenizi. İşte böyle bir dizaynın oluşması her zaman mümkündür. Nefs de bu açıdan yabani otlara benzer. Yozlaşmaya en müsait olan tarafımızdır. Çünkü afetler var. Afetler adaletin tam zıttını temsil ederler. Adalet yozlaşmanın önleyicisidir. Ama adaletsizlik yozlaşmanın bütün boyutlara yerleşmesine sebebiyet veren faktördür. İşte gül bahçenizi nasıl yabani otlar kaplıyorsa nefsinize her istediğini yapmasına müsaade ettiğiniz takdirde onun giderek yozlaştığını göreceksiniz. Dejenerasyona uğradığını göreceksiniz. Dejenere olduğunu göreceksiniz. Onun için şöyle dedim, yani nefsinize onun yapmayı her dilediği şeyi yapmak imkanını rahatça tanımanız hali Allah'ın koyduğu kanunlara tamamen zıttır. Hem Allah Teala'nın mücahede emrine zıttır, hem Allah Teala'nın yasak ettiği fiillerin işlenmesinde ona karşı çıkmamız haline, yani riyazete aykırıdır. Kanunları Allah koyar. Ne demek istiyoruz? Çünkü yaratan odur. Yarattığı nefsin yozlaşmasına neyin sebebiyet vereceğini, yarattığı nefsin ıslahına neyin sebebiyet vereceğini en iyi o bilir. Zulüm yozlaşmanın anahtarıdır. Halbuki ıslah Allah'ın güzelliklerine yaklaşmanın anahtarıdır. Birisi dejenerasyonun, birisi tekamülün işaretini taşır. İkisi ayrı ayrı birbirine tamamlanır. Şu noktadan yola çıkıldığını düşün. Böyle gidiyorlar. Birisi bu tarafa gidiyor, birisi bu tarafa gidiyor. Daha doğrusu böyle bir tabir kullanır. Birisi yukarı, birisi aşağı götürüyor insanı. Öyleyse dejenerasyona mani olacak olan faktör zulüm meselesini kapatmaktan geçer. İnsan ister başkalarına zulmetsin ve dolaylı olarak kendisine zulmetsin, isterse kendisine zulmetsin, her ikisi de onu dejenerasyona götüren iki tane faktördür. Ne zaman zulmü önleyebilirseniz o zaman tekamül vardır. Tekamül nedir? Kişinin Allah'a yaklaşma istikametindeki bütün afetlerden kurtulması halidir. Nerede üst boyutta başlar? Velayette başlar. Velayetin oluştuğu noktadan itibaren tekamül hızlanacaktır. Nereye geleceğiz? Tekamülün sonuna. Kimdir tekamülün sonundaki kişi? İnsanı kamildir. Kamil demek tekamülü tamamlamış demek. İkmal etmiş. Kemale ulaşmış kişi. İşte Allah Teala'nın irşat kelimesine getirdiği kişi. Eğer Allah tayin etmişse o kişi insanı kamildir. Nedir bu insanın vasfına bakalım beraberce? O hep başkalarından yanıdır. Kendinden yana değildir. Başkalarının mutlu olması onun temel dileğidir. Zaten Allah Teala o istese de istemese de ona en güzelini yaptıracaktır. Ama güzel olan taraf o ki istememesi mümkün değil. Çünkü yapısını Allah Teala ona göre değiştirmiş. Nefsinin kalbindeki bütün afetleri almış. Alınca ne olmuş? Ruhunun bütün hasretleri gelmiş, oraya yerleşmiş. Ruhun hasretlerini yapabileceği şeyler, tekamül aşamasının nihayetinin işaretleri. Ne var tekamülün sonunda? Ruhun bütün hasretlerinin sadece kaldığı, nefsin bütün afetlerinin yok olduğu bir sistemde bir insanın salaha ulaşması hali. Salaha ulaşan kişinin iç dünyasına baktığımız zaman orada yalnız mutluluğu görüyoruz. Orada sadece huzur var, mutluluk var. Orada asla zulüm yok. Ne kendisine zulüm var, ne de başkasına zulüm var. İşte farklılık orada tezahür eder. O noktadaki bir kişiye hürmet edilir. Bu hürmet korkudan kaynaklanmaz. Bu hürmet sevginin, sempatinin, ona olan hayranlığın bir meyvesidir. Ama bir donanmada, bir orduda, bir generale karşı da hürmet gösterilir. Ama korkudan. Adam gelip cezalandıracak, elinde silah var, cezalandırma silahı. Rütbeni alır, her şeyi yapar. Böyle bir dizayn içerisinde ondan korkulur. Korkulunca da ona korkunun oluşturduğu bir hürmet gösterilir. İkisi birbirinden çok farklı iki tane olay. Öyleyse tekamül müessesesine baktığımız zaman bir noktadan başlayalım. O noktadan itibaren tekamül insanın kemal derecesinde olgunlaşmasıdır. O noktadan itibaren dejenerasyon kemal derecelerinde sıfıra doğru yaklaşmasıdır. Bir başka açıdan bakalım meseleye. Tekamül, nefsin bütün afetlerinin yok olması, ruhun bütün afetlerinin yerleşmesidir. Buna karşılık dejenerasyon, nefsin bütün afetlerinin giderek daha hüküm ferma alarak o kişinin dünyasında ruhun bütün pozisyonlarını, fonksiyonlarını ele geçirmesi halidir. Öyleyse iki türlü davranış biçiminin en son noktasında sonsuz aydınlık var, tekamülün. En son noktasında sonsuz karanlık var, dejenerasyonun. Birisi nefsin bütün boyutlarıyla hüküm ferma olduğu alem, öteki ruhun bütün boyutlarıyla hüküm ferma olduğu alem ve olayı değerlendirdiğimiz zaman karanlığı doğuran temel unsurun hep zulüm olduğunu görürüz. İnsanın kendine zulmü, insanın etrafındaki diğer insanlara zulmü. Ki diğer insanlara zulüm de dönerek kendine zulüm halini ifade eder. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde zulüm müessesesini, hele insanların nefslerine yaptığı zulmü, nefse istediğini vermemek olarak değerlendirenler çok büyük bir hata işliyorlar gördüğünüz gibi. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine göre insanların zanlarıyla Kur'an-ı Kerim'in aynı şeyleri söylemediğini görüyoruz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in ışığında insanları değerlendirirsek hepsinin en güzel ulaşmasının ancak Kur'an-ı Kerim'e göre davranmasıyla ve kendine zulmetmemesiyle mümkün olduğunu görüyoruz. Öyleyse hepinizin hem cennet müessesesine hem dünya saadetine ulaşmanızı ve kendinize zulmetmeyi sıfırladığınız bir noktaya ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek rejenerasyona değil tekamüle ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek zulüm müessesesini bu akşam burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, değerli izleyenler, dinleyenler, üniversitemizin değerli mensupları. Bir zikir sohbetinde yeniden birlikteyiz. Konumuz sabah namazı. Sabah namazı 7 vakit namazın içinde en önemlisidir. Namazların en kısası 2 rekat sünnet, 2 rekat farz. Namazların en kısası ama en değerlisi. Neden en değerlisi? Çünkü zikirle namaz birbirinin ardından giriyor. Biliyorsunuz sabah namazından evvelki yarım saatlik veya yarım saatten biraz daha fazla olan bir zaman devresinin adı seher vaktidir. Sabah namazına 1 saat kaladan başlayıp sabah namazının başlangıç noktasına kadar olan, yani imsak vaktine kadar geçen devre seher vaktidir. Seher vakti biz insanlar için günün en değerli zamanıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu konuda orada gündüz melekleriyle gece melekleri beraberdirler diyor. Bu seher vaktinde de, seher vaktinden sonraki sabah namazının vaktinde de güneş doğduktan sonra artık sabah namazının, sabah gündüz melekleri görevlerini tam olarak alırlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın en kıymetli ibadeti nedir? Allah'ın en kıymetli ibadeti namaz mıdır? Hayır, namaz değildir. Ama öyle zannediliyor. Derler ki namaz dinin direğidir. Allah'ın en kıymetli ibadeti namazdır. Namaz dinin direği olabilir. Ama Allah'ın en kıymetli ibadeti namaz değildir. Dini bir çadır kabul ederseniz, o namaz onun direği olabilir. Ama zikir onun çevresini saran brandadır. Ve direği dikmeniz sizi yağmurlardan, fırtınadan korumaz. Ve Allah-u Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu zaten açık bir şekilde, namazdan daha büyük bir ibadet olduğunu açık bir şekilde anlatıyor. Namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olduğunu. Unutmayın, Kur'an-ı Kerim tilaveti de zikirdir. Namaz kılmak da zikirdir. Ama bunların arasında zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kesintisiz bir şekilde tekrar etmek en büyüktür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde en kesin bir standart söz konusudur. Allah'ın dizaynı şöyle. Ankebut 45. Utlu uhiye ileyke minel kitabı. Ve ekumus salat. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve la zikrullahi ekber. Habibim, sana vahyettiğimiz o Kur'an'dan onlara oku, anlat, onlara tilavet et Kur'an'ı. Ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullah en büyüktür. Namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, bu iki zikirden
daha büyük bir zikir vardır. O da zikrullah'tır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. Öyleyse zikrin en çok kabul gördüğü saha seher vaktidir. Seher vakti sabah namazının öncesidir. Ve bu devrede yapılacak olan zikir Allah'ın en kıymetli zikir zamanı içinde yapılmıştır. Yardımlar açık olarak gelir. Kalp yüzünüz bu devrede açılacaktır. Kalp kulağınız bu devrede işitmeye başlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, o kadar güzellikler nasip etmiş ki Allah-u Teala, bunları yaşayamayan insanlara sadece acıyoruz. Herkes yaşayabilir, nimeti veren Allah'tır. Ama biz kullar da o nimete layık olmak mecburiyetindeyiz. Kalp gözü Allah'ın bir nimetidir. Kalp kulağı Allah'ın bir nimetidir. Hikmet sahibi olmak Allah'ın bir nimetidir. Kalp kulağının mutlaka açıldığı bir devre var mıdır? Evet. Aynel yakin devresi. Kalp gözünün ve kalp kulağının mutlaka açıldığı bir hüviyet taşır. Öyleyse bunlar Allah'ın nimetleridir. Bu nimetlere kavuşabilmek için yapmamız lazım genel şey zikrimizi gün geçtikçe arttırmak ve neticede zikrin en üst seviyesine ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dizaynla dizayn etmiş ki Allah-u Teala her şeyi. Her şey en güzel standartlarda. Bir muhteva düşünüyorum sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu muhteva bütün ibadetlerden daha önemli olan en büyük ibadeti muhtevasına alıyor. İçinde bu var. Muhtevanın özü zikir. Ve bu zikrin en çok tesirli olduğu zaman parçası seher vakti. Sabah namazının evvelindeki yarım saat, 45 dakika, bir saat. Zikrin en güzelinin yapılacağı alan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki, sadece hayranlık duyabilirsiniz. Sabah namazı en güç namazdır. Neden? Çünkü o esnada uykunun gafleti içindesiniz. Uyku insanı gafil kılar. Bu dünyadan sizi ayırır. Uykusu ağır olanlar için sabah namazı bir sıkıntı oluşturabilir. Tatlı uykularını feda edip de namaza kalkmak istemezler. Oysa ki insanlara en çok derecat kazandıran namaz sabah namazıdır. Kısacık iki rekat farz, iki rekat sünnet. Ama en çok derecat kazandıran namaz. Neden? Şartları en güç olduğu için. Sabah namazında şeytan sizi devamlı uykuda tutmaya çalışır. Sabah namazına kaldırmamak ve derecat kaybetmenize sebep olmak için. Sevgili kardeşlerim, sabah namazı uykunun en ağır olduğu devreye rastlar. En derin olduğu devreye rastlar. O devrede uykudan vazgeçebilmek,
Ve bu uykudan vazgeçmenin arkasında kalkabilmek. İşte şeytanın sizi en çok kandırdığı nokta burasıdır. Hele mevsimde kışsa. Söyleyecek çok şey vardır. Der ki, şimdi bir defa vakit çok erken. Ne diye sen tatlı uykunu bozup da kalkacaksın, namaz kılacaksın? Yetmez. Sular soğuk, buz gibi. Bu soğuk suyla ellerini, yüzünü, ayaklarını yıkayıp abdest almak mecburiyetindesin. Üstelik de zaten böyle yaptığın zaman hep hasta oluyorsun. Ne işin var kalkacaksın sabahın bu saatinde, abdest alacaksın ve de hasta olacaksın. Sen şimdi yat. Bu sabah namazı öyle bir namazdır ki öğle vaktinin girişine kadar kılınır. Öyleyse ortalık ısındıktan sonra kalkarsın. Sabah namazında kılarsın, öğle namazında kılarsın. Hepsini halledersin. Medeniyet ilerledi. Artık insanlar kolaylıkla sıcak su bulabiliyorlar ayaklarını yıkamak için. Yüzlerinde ılık suyla yıkayabilirler. Gerçekten sabah namazı öğleye kadar kılınabilir mi? Evet, kardeşlerim, kılınabilir. Burası doğru konu. Ne demek istiyoruz? Bu namaz, sabah namazının vakti bittikten sonra, öğlen namazı girmeden evvel kılınan namaz, sabah namazının vakti bitmeden kılınan, sabah namazının vaktinde kılınan bir namaz kadar kıymetli olabilir mi? Olamaz. O mümkün değil. Sabah namazı en kıymetli namazdır. Öyleyse kılınabilir dedik. Gerçekten kılınabilir mi? Evet, kılınabilir. Ama bu bir kaza hükmündedir. Kaza şeklinde kılınmasa da kaza hükmündedir. Sabah namazını vakti düştükten sonra, güneş doğduktan sonra kılınacak olan sabah namazı için gene aynı şekilde sabah namazının kazasına değil, sabah namazının kılınmasına dua niyet ederiz. Niyet ettik Allah rızası için sabah namazının bugünkü sünnetine deriz. Ama bundan evvel söylememiz lazım gelen bir şey daha var. Vaktinde yetişip kılamadığım sabah namazının bugünkü sünnetine. Öyleyse demek ki vaktinde yetişip kılamadığım bir öğle namazı kılamamışsanız, vaktinde yetişip kılamadığım öğle namazının kazasına demiyorsunuz. Orada öğle namazının vaktini geçirdiniz, öğle namazının vakti bitti, ikindinin vakti girdi ama baktınız ki siz öğleyi kılmamışsınız. Öğleyi kılacaksınız, kaza edeceksiniz. Niyet ettik Allah rızası için vaktinde kılamadığım öğle namazının kazasına. Bunu da kaza ediyorsunuz çünkü öğle namazının bittiği anda ikindi girmiştir. Sabah namazı için değişik bir olay var. Sabah namazının vakti bittiği halde öğle namazı girmemiştir. Kuşluk namazının vakti girmiştir. Aslında kuşluk namazı da farz değildir. Bir sünnet namazdır. Ama kuşluk sünnetinde beraber sabah namazının vakit namazı gibi kılabilirsiniz. Niyet ettik. Sabah namazını eda etmeye diyeceksiniz. Tıpkı sabah namazını kılarken gibi. Evet ettik sabah namazını kılmaya. Sabah namazını kılmaya da diyebilirsiniz. Ama vaktinde yetişip kılamadığım ifadesini ilave etmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse
Sevgili kardeşlerim, sabah namazından daima erken kalkın. Zikir yapın. Zikrin en kıymetli vakti. Gecenin sabah namazına doğru olan saatleri, bunların arasında en kıymetli vakit seher vakti. Sabah namazının imsakin vaktinin girdiği noktadan bir saat geriye doğru gidin. O zaman parçası o bir saat seher vaktidir. Ve sizin en güzel zamanınızdır Allah'a birlikte olma konusunda. Yavuz Sultan Selim sırtındaki şiiri pençe hastalığı sebebiyle rahmetli olmak üzere mürşidi de bacının ucunda ve ölüm anı geldiği zaman Necat makamı diyor ki Allah ile bile olmak zamanıdır. Beraber olmak zamanıdır. Yavuz Sultan Selim diyor ki Yaziz, şimdiye kadar kiminle bileyiz sanırsız? Biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim Osmanlı padişahlarının büyüklerindendir. Halifeliği Araplardan Osmanlı'ya alan padişahtır. Ve halifeliğin bütün işaretleri halen Topkapı Sarayı'ndadır. Biliyorsunuz ki Gobi Çölü'nü orduyla geçebilen tek kumandan odur. Yavuz Sultan Selim'dir. Ordu çölü geçiyor. Çok büyük bir sıkıntı içerisinde. Korkunç bir sıcak. Asker sıcaktan bunalmış durumda. Padişah Yavuz Sultan Selim ansızın atını durduruyor. Atından iniyor. Atının dizginlerini ele almış. Yürümeye başlıyor. Ordu perişan. Başvezir yaklaşıyor. Padişahım diyor. Bu ordu şu anda zaten sıcaktan perişan vaziyette. Siz bir de atınızdan indiniz, onları yaya yürümeye mecbur ettiniz şu anda. Bu Allah'tan reva mı? Bu arada mürşidi kıs kıs gülüyor bu işe. Ama başvezir de bunu söylüyor. Padişah başvezirin kulağına eğiliyor. Görmüyor musun diyor. Önümüzde diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devesinden inmiş yaya yürüyor diyor. O yaya yürürken diyor ben ata binebilir miyim hiç? Sevgili kardeşlerim, Osmanlı sahabenin devamıydı. Yavuz Sultan Selim sancağı almadan önce bir o Arap ülkesinin fethinde bakıyor bir takım insanlar dolaşıyor ortalıkta. Kulaklarında küpeler var. Her birinin kulağında başka renkte bir küpe. Elbiseler başka başka renklerde. Yavuz Sultan Selim merak etmiş. Demiş ki bu adamlar kulaklarında küpe var. Ve elbiseleri değişik değişik. Bunun özelliği ne? İşte demişler bu kırmızı elbiseliler Süleyman Paşa'nın kulları. Bu mor elbiseliler Hasan Paşa'nın kulları. Bu sarı elbiseliler İsmail Paşa'nın kulları. Paşa isimleri sayılmış. Yavuz Sultan Selim demiş ki o küpelerden bir tane de bana getirin demiş. Ve kulağına küpeyi taktırmış. Heh demiş şimdi oldu. Ben de demiş kendimi takdim edeyim. Allah'ın kulu. Süleyman Paşa'nın, Hasan Paşa'nın kulu değil. Allah'ın kulu Selim.
Yavuz Sultan Selim. Padişahların içinde sakalsız olan

ya tekidir ya da evvela o gelir, sonra da yatsı namazı gelir. Erken yatmaya alışan insanlar yatsı namazında bir problemle karşı karşıya olabilirler. Mahmurluk çöker üzerlerine. Yatsı namazını vaktinde kılmakta zorlanırlar. Geç saatlerde, 11'de filan da kılınması söz konusu vaktin değişik standartlarında. O zaman gene uyku mahmurluğu içinde kılınan bir namaz söz konusu. Ama orada bir uykudan uyanma söz konusu değil. Günün yorgunluğu sebebiyle artık uyuklama noktasına gelen, uykusu şiddetle gelen bir kişi için bir böyle bir durum var. Sabah namazında ise uykunun en tatlı noktasında uyanıp namaz kılmak var. Öyleyse sabah namazı bu konuda diğerinden çok daha ötede bir değerin sahibi. Yani çok daha büyük fedakarlık isteyen bir namaz. Sabah namazını çok iyi değerlendirin sevgili kardeşlerim. Kalkmadığınız zaman bunun içinize hicran olması lazım. Allah'ın bir emrine itaatsizlik ediyorsunuz. Allah Teala diyor ki namaz üzerinize vakitleri belirlenmiş bir farz olmuştur. Öyleyse her namazın vaktinde kılınması asıldır. Başka yerlerde böyle bir mecburiyet yok. Namazın karşılığı birebir ödenir. İki rekat sabah namazını kılamayan kişi, iki rekat namazını kılar, sabah namazını. Öğlenin vakti girmeden evvel kılarsa eda eder. İki rekat olarak eda eder. Sünnetini de kılar, sabah namazının sünneti olarak borcunu ödemiş olur. Ama bizim kardeşlerimiz için bu geçerli değildir. Sabah namazı kılınamadıysa Allah-u Teala'nın verdiği ceza 1'e 10'dur. Bu bizim için geçerli sadece. Bu dergahın müntesipleri için sabah namazının kılınamaması halinde öğleye kadar geçen devre içinde olsa, ondan sonra da olsa 1'e 10'dur. Ama öğle namazına kadar olan devre içinde olması ahsen olandır. Ahsen olanın böyle olması ve 10 tane borç farzı kılınması asıldır. Öyleyse Allah Teala neden namaz kılmamızı istiyor? Namaz kılmak derecat kazanmanın vesilesidir. Biliyorsunuz ki biz insanlar ömrümüz boyunca normal şartların içindeysek hep namaz kılacağız. Anormal şartların içindeysek gene namaz kılacağız. Ne demek istiyoruz? Normal standartlardaki bir insan rükû ederek, secde ederek ve kıyama kalkarak namaz kılar. Ama bacakları şu veya bu sebepten tutmayan, sakatlanan, rahatsız olan insanlar için oturarak namaz kılmak da Allah-u Teala'nın kabulü içerisindedir. Allah Teala herkesin neye muktedir olduğunu en iyi bilendir. Diyor ki hiç kimseye onu

iktidarının dışında olan şartları yüklemeyiz diyor. Emirleri vermeyiz diyor. Öyleyse bir insan ayağa kalkamıyorsa onun oturarak namaz kılması veya oturamıyorsa onun yani seccade üzerinde oturamıyorsa onun sandalye üzerinde oturarak namaz kılması pekala uygundur. Peki vasıtada namaz kılınır mı? Otobüste, trende? Elbette kılınır. Peki onun da yapamadığı kişi çok az vakit kaldı ve işine yürüyerek gidiyor. Daha yolda da vakti dolacak. Ne yapacak bu kişi? Bu kişi yürürken namaz kılacak sevgili kardeşlerim. Yürürken. Birçok kişi hayır derler. Yürürken namaz kılınmaz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yürürken namaz kılınabileceğini açık bir şekilde ifade etmiş. Öyleyse yürürken de namaz kılabilirsiniz. Ama Allah'ın katında en yüksek olan hangisidir? Erkana riayet etmek suretiyle namazı vaktinde ikame etmek, gerçekleştirmek. Vakti geçirmek derecat kaybına sebebiyet verir. Sabah namazının kazası bizim aramızda 10 defayla cezalandırılır. Ama bu cezayı çekenler bilir ki cezanın karşılığı büyük bir zevktir. Çünkü Allah Teala'nın o hatayı affedeceğinden emin olarak kişi namazını büyük bir zevkle kılar. Affedilmiştir. Affedilmenin o büyük zevkini yaşar. Cezanın ağırlığı affın kesinliğini gösteren bir işaret gibi gelir onlara. Sevgili kardeşlerim, bakınız Allah Teala'nın temel kaidesine. Diyor ki: Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Allah'ın kolaylığı ne? Vaktinde kılamazsan peki kılamadın. O zaman o vaktin ötesindeki sonraki vakitte kıl. Sonraki vakitte de kılamadın. O zaman akşam evine döndüğün zaman öğleyi de ikindiyi de akşamı da evinde kıl. Ama yatsının vakti girmiş. Tamam. Öğleyi de ikindiyi de akşamı da evde kılacaksın. Tasavvufun dışında bunlar tabii olaylar. Tasavvufta Allah Teala öyle olmamasını istiyor. Her vaktin zamanında kılınmasını istiyor. Ama diğer vakitleri kılmayan için bir ceza müessesesi koymamış tasavvufta da. Onun sadece kendisi kadar kılınmasını istiyor. Sabah namazı hariç. Soruyorlar, yani gerçekten yürürken de namaz kılınabilir mi? Evet, Kur'an-ı Kerim açıkça bunu söylüyor. Yürürken de namazın kılınabileceği. Namaz konusunda konular bir bir açıklığa kavuşturulmuş. Namazın temel faktörleri bilinen hususlar. Kıyam, rükû ve secde. Yürüyen bir insan nasıl yapacak bunu? Yapamayacak. Ama Allah Teala kabul ederim diyor. O hayalinde canlandıracak rükû ettiğini, secde ettiğini ve kıyama kalktığını, aslında hep kıyamda yürüyor ama hayalinde canlandıracak veya bir yerde bekliyor ayakta, beklerken namaz kılabilir, gözleriyle kılabilir, düşünceleriyle kılabilir, vücut davranışı bir namaz kılıyor hüviyeti göstermez, göstermeyebilir ama Allah Teala onun namazını kabul eder. Öyleyse bir hasta düşünelim,
yatıyor vaziyette, hiç yerinden kımıldayabilecek durumu yok. Hiç kımıldamadan namaz kılabilir, Allah Teala gene kabul eder. Hiç kımıldamadan, gözlerini açıp kapayarak, içinden dilini de kımıldatamıyor, içinden, içindeki sesle dua ederek namazını kılar. Başını da kımıldatamaz, gözlerini de kımıldatamaz. Gözlerini kımıldatır diye düşünüyorum. Kımıldatamadığını düşünün, o zaman da Allah'ın kabulündedir. Allah Teala hiç kimseden onun iktidarının dışındaki bir teklifi yerine getirmesini istemez. Teklif de yoktur. O kişi teklifin karşılığı mükellef olmaktır. Teklife muhatap olan kişi mükelleftir. Mükellef onu yerine getirmekle vazifeli demektir. Ve kimler namaz konusunda teklife muhatap değildir normal standartlarda? İktidarları herhangi bir namazın, herhangi bir hüviyetine müsait olmayanlar. Ayağa kalkamıyor mu kişi oturarak kılacak? Zamanı mı yok? Yürüyerek kılacak. Arabada kılacak, otobüste kılacak, trende kılacak, vapurda kılacak, havada uçarken kılacak, neredeyse orada kılacak. Sevgili kardeşlerim, bir cuma vaktinde uçakta yolcuyuz. Baktım hiç kimse namaz filan kılmıyor. Kalktım ayağa, ilan ettim herkese. Cuma namazını kılmak isteyen dedim, benimle beraber arkaya gelsin, namazımızı eda edelim. Gerçekten 5-6 kişi olduk. Biri müezzin oldu, biz imam olduk. Ve bir cuma namazı kıldırdık onlara hutbeyle beraber. Ama kısa bir hutbeydi. Olsun. Ama uçakta da bir cuma namazını kılmaya Allah Teala bize hamdolsun ki nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, namazı bir angarya gibi görenler gerçekten ne kadar büyük bir yanlışın içinde olduklarını fark edemeyen zavallılardır. Namaz bir zevktir. Düşünün. Allah Teala kalp gözünüzü açmış. Size gök katlarını gösteriyor. İradenizi de Allah'a teslim etmişsiniz. Zatını gösteriyor. Karşınızda o zaman namaz kılarken duvar, mihrap falan bir şey yoktur. Allah'ın gösterdikleri vardır. Muhteşem bir namazı indi ilahide de kıldırır Allah Teala size. Fizik vücudunuz buradadır ama gösterdiği yer indi ilahidir. Orada altın tasları göreceksiniz. Orada gördüğünüz bütün renkler en güzel renklerdir. Orada da secadeler göreceksiniz. Orada huzur namazının kılındığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, namaz bir zikirdir. İşiniz varsa ki namazın ağırlığı gündüzdedir, öğle namazı ve ikindi namazı. Gündüzün iş yapma standartlarının öğle namazı dışında kalabilir bazen. Bazen de öğle namazı da çalışma saatlerinin içinde olur. Bir işveren çalıştırdığı işçilerine namaz kılmak imkanı vermekle mükelleftir Allah'ın katında. O, bu imkandan faydalananlar da bedellerini ödemek mecburiyetindedirler. Kendilerini işe alan kişiye. Belli bir antlaşma yapılmış.
8 saatlik bir mesai mutlak olarak verilecek. O saatlerin karşılığında da işveren onlara ücret ödeyecek. Araya namazlar girmiş, 1 saati eksilmiş konunun. O 1 saati de tamamlamak mecburiyetindesiniz. Adalet, hak mefhumu bunu gerektirir. Patron bu konuda özel bir müsaade vermişse, ben eksik olanı da kabul ederim demişse, o onun bileceği iş, Allah katında bu sebeple mutlaka büyük ölçüde derecat kazanacaktır. Ama kul şunu bilmelidir ki, kaybettiği zaman parçasını telafi etmek mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, namaz kılmak bir zevktir. Allah'ın karşısında olduğunuzu düşünün. Huzur namazındasınız. Ön tarafa doğru bakıyorsunuz. İmamı arkadan göreceksiniz. Arkasındaki iki kişiyi, onun arkasındaki bir kişiyi, onun arkasındaki 7 kişiyi. Sonraki onarlık sıraları hepsini gösterir Allah Teala. Huzur namazındaki farklılık nedir? Huzur namazındaki farklılık, huzur namazının benim şu anda konuştuğum gibi bir sesle kılınmamasıdır. Huzur namazında bu tarzda bir ses duyulmaz. Ama imamın bütün konuşmaları imam söylediği anda sonsuzluk uzanan, arkaya doğru uzanan safların en sonundaki tarafından da işitilir. Çünkü o namazın sesi normal ses değildir. İmamın sessiz sesidir. Oradakilerin hepsinin kalp kulakları açıktır. Onun içinden sessiz olarak söylediği namazın bütün sözlerini sıranın kilometrelerce ötesindeki sonundakiler de duyarlar. Böyle olunca ne olur? Böyle olunca şu olur. Farzlarda da, sünnetlerde de imamla aynı anda kılar. Bütün saflar aynı anda secdeye, aynı anda rüküye gelirler. Aynı anda kıyama kalkarlar. Herkesin ne kadar uzak olursa olsun imama, kişilerin hepsinin aynı anda duyduklarıyla hareket etmeleri muhteşem bir manzara oluşturur. Tek bir kişi namaz kılıyormuş gibi. Herkes aynı anda kıyamda, aynı anda rükuda, aynı anda secdede. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabesiyle beraber bunu başarmış. Aslında diyor ki, o kadar kalabalık oluyor ki, hadisler bunu söylüyor. Normal saf nizamı kurulamıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü, tamam diyor, hepiniz birbirinizin sırtına secde edin. Sahabe öyle yapıyorlar. Eğer herkes bir öndekinin sırtına secde ediyorsa, öndekinin de secde vasilinde olması gerekmez mi sevgili kardeşlerim? Yoksa secde edemez. Bir öndeki kıyamdaysa da secde edemez. Rükudayken de secde edemez. Bütün sahabe tıpkı huzur namazının imamı olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi hareketi yapmışsa onlar da tıpkı onunla aynı anda namazı kılarak eda ediyorlar.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerde de aynı anda iştirak ediyorlar. Farzlarda da aynı anda iştirak ediyorlar. Böyle olduğu için herkes birbirinin sırtına secde ediyor, edebiliyor. Yoksa kimse kimsenin sırtına secde edemez. Sevgili kardeşlerim, bu bize de verilen emir, aynı emirdir. Biz de kardeşlerimizle bütün namazları aynı anda kılarız. Aynı anda secde, aynı anda rükû, sünnetlerde de, farzlarda da aynı anda secde. Secdesi de, rükû da, kıyamı da aynı anda olacağım bir namaz müessesesi. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet-i seniyyesini Allah'ın emrettiği biçimde yerine getirmek demektir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'da 7 vakit namaz göreceksiniz. 5'inin farz olduğu kesin işaretlerle anlaşılmıştır, anlatılmıştır. Sabah namazı, öğlen namazı, ikindi namazı, akşam namazı ve yatsı namazı. Ama diğer iki vakitten daha bahsediyor Allah Teala. Birisi kuşluk sünnetidir, birisi de teheccüd sünnetidir. Kuşluk sünneti sabah namazının bitişinden yarım saat sonra başlar, öğle namazına kadar kılınabilir. Öğle namazına yarım saat kalaya kadar kılınabilir. Teheccüd sünneti ise yatsı namazından sonra başlar. Ama yatsı namazının saatinden sonra değil. Normal standartlarda ise saatler, yani bir saat ileri alınmamışsa, gece 12'den başlar, sabah namazına kadar devam eder. Gece 12 ile sabah namazı vakti arasında kılınan namaz, teheccüd namazıdır. Yatsı namazı hiçbir devrede saat 12'ye ulaşamaz, 14 ötesine de geçemez. 11'e kadar ve daha öteye taştığı zamanlarda olabilir. Ama gecenin 12'sini aşmaz vakit ölçülerine göre. Teheccüd namazı da gecenin 12'sinde başlar. 12'den evvel teheccüd namazı kılınmaz. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak bir zevktir. Bir gün kalp gözünüz açılacak, açılanlar bilirler. Namaz kılmanın ne kadar büyük bir zevk olduğunu. Düşünün ki karşınızda bir duvar var ama Allah Teala size o duvarı göstermiyor. Duvar yok. Önünüzde alemleri açmış Allah Teala. Dilediğini gösteriyor kalp gözünüze. Baş gözleriniz açık olsa da olmasa da netice değişmez. Kalp gözünüzde görüyorsunuz. Bu sebebe dayalı olarak kalp gözü açık olanlar namazı hep baş gözleri kapalı olarak kılarlar. Kapalı olarak kılmaları da bazılarını rahatsız eder. İnsanlar aralarında kaideler falan koyarlar namaz kılarken gözler kapanmaz diye. Bu Allah'ın emrine uygun değildir. Kalp gözü açık olan, bu dünyaya ait olan bir şeyi görmek istemez. O Allah'ın kendisine göstereceği şeyi görebilmek için gözlerini özellikle kapatır ki manzarayı bozan bir negatif faktör oluşmasın. Bütün kainat önünüzde açıktır sevgili kardeşlerim. Bütün kainat, yerler, gökler, Allah'ın gösterdiklerini birer birer görürsünüz. Öyleyse namaz kılmak bir zevktir.
Eğer Allah Teala kalp gözünüzü açmışsa, size bu dünyada görmeniz mümkün olmayan güzellikleri gösteriyorsa, birinci gök katını, açıkta yapılan secdeyi, ikinci gök katını, su arınma havuzlarını, onların arka tarafında yapılan secdeyi, onun sağ tarafındaki salonda yapılan yedinci kata çıkabilenlerin secdesini, üçüncü kattaki iki katlı mescidi, üst katta da alt katta da namaz kılınan, üçüncü katı dördüncü kata bağlayan mihenk menfezini, üçüncü kattan dördüncü kata kadar uzanan bir madeni silindir. İki alemi birbirine bağlıyor. Üçüncü katı dördüncü kata bağlıyor. İçinde sonsuz hızla hareket eden dördüncü kata çıkmak yetkisinde olan ruhlar. Dördüncü kattaki Mescid-i Haram'ın aslını, Mescid-i Aksa'nın aslını, beşinci kattaki Mescid-i Haram'ın aslını, altıncı kattaki Sıbkatullah olma bölümünü, onun herkesin vücuduna göre şekil alan özel kapısını, yedinci katın girişindeki altın kapıyı, iki trabzanın arasındaki altın zinciri ve yukarıya çıkınca bal peteklerini andıran altıgen, sonsuza kadar uzanan kader hücrelerini, Ümmü kitabı, on katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran Allah'ın bütün Resullerine verdiği kitaplar. Şeriat kitabı olsun, olmasın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Ümmü Kitap'tan sonra size kudret denizini gösterecektir. Sonra Makam-ı Mahmud'u, sonra Divan-ı Salihin'i, sonra zikir hücrelerini, sonra İndi İlahi. Ve İndi İlahi'nin en yüksek noktası o muhteşem renkteki yapraklarıyla, çiçekleriyle Sitre-i Münteha, en sondaki ağaç. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Sonra en son göreceğiniz son bilmece, son bulmaca Allah'ı görmek. Bir gün Salah makamının beşinci kademesine ulaşacaksınız. İradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz ve Allah'ın zatını göreceksiniz. Onun bir insan olmadığını görmek için gözlere, işitmek için kulaklara, konuşmak için ağza ihtiyacı olmadığını göreceksiniz, yaşayacaksınız. Her zerresiyle görür, işitir, bilir, idrak eder. O Allah'tır. Eğer şimdi düşünün, namaz boyunca Allah Teala size kalp gözünüzde neyi isterse onu gösteriyorsa, şu dünyada bu gözlerinizle görüyormuş gibi şuradaki gözünüzle görüyorsanız, biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Miraç'a çıktı. Bir gecede yedi tane gök katını açtı. Ruhu fizik vücuduna örtü olmuştu. Ve sonsuz hızla bu sebeple hareket halindeydi. Allah'ın katına ulaştı. Allah'ın katına ulaştı. Sonuca erdi. Ve Allah'ı gördü.
Ama daha evvel buradaki gözle, kalp gözüyle defaatle Allah'ı görmüştü. Orada neyle gördü? Orada fizik vücuduna örtü olan ruhunun baş gözleriyle gördü. Ve Allah-u Teala diyor ki kalbi gördüklerini, baş gözlerinin gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. Allah-u Teala ona evvelce de defaatle zatını göstermişti ve yalanlamadı diyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Neresinden başlayayım, neresinde bitireyim bilemiyorum. Ama bu güzellikleri hepiniz yaşamaya namzetsiniz. Siz Allah'ı sevin, geri kalanını O dizayn eder. Allah'tan hoşlanmakla başlayan bir müessese, O'nun sevdiğiniz noktaya ulaşır, O'na aşık olduğunuz noktaya ulaşır, O'nu da aşar, O'na hayran olduğunuz noktaya ulaşır, ömür boyunca O'na hep hayran olursunuz. O sizin sahibinizdir, Rabbinizdir, sizi yaratandır, her şeyinizdir. İşte ne zaman o söylediğim noktaya gelirseniz, onu görürseniz, o zaman hayatınızın sizin gözünüzde şu kadarcık tırnak ucu kadar değeri kalmaz. Dersiniz ki ben Allah'a aitim. O ne yaptırırsa ben sadece onu yaparım. Ben aldığım vahye uyarım. Tehlikeymiş, ölümmüş, hastalıkmış. Bunların hiçbirisi sevgili kardeşlerim size bir tesir icra edemez. Hiçbir olay sizi Allah'ı bir defa gördükten sonra artık tesir altına alamaz. Onların bir değeri yoktur. Sizin de kendinize ait bir değer ölçünüz artık yoktur. Vücudunuzun, fizik vücudunuzun, size ait olan her şeyin Allah ile onları mukayese ettiğiniz zaman şu kadarcık bir değerinin kalmadığını göreceksiniz. Zaten hayatınız Allah'ın yedi kudretindedir. Öyleyse bu can bu tende kaldıkça dersiniz ben Allah'ınım. Ne emrederse yaparım, kimse de umurumda değildir. İşte bu sonsuz mutluluğu Allah size yaşatacak sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki. O güzellikleri bir gün sizler de yaşayacaksınız. Onun için sizlere diyorum ki Allah'ı sevin, daha çok sevin, daha çok sevin. Ona aşık olun, hayran olun. Ona ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de teslim edin ki teslimi külli ile teslim olanlardan olun. Bir hakkın takvaya, hakka tukatihi takvaya ulaşın. O zaman dünyanın yaşanmaya değer bir yer olduğu konusunda kesin bir hükmün sahibi olacaksınız. Şu dünyadaki en mutlu insanlardan olacaksınız. Hayatınızın şu kadarcık değeri kalmayacak. Her şeyiniz Allah'a ait olacak. Allah-u Teala'nın hepinizi her şeyi Allah'ın olanlardan kılmasını bütün gönlümüzle Allah-u Teala'dan niyaz ederiz. Aranızda o mevkilere gelecekler olacak sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki öyle olacak. Allah-u Teala'nın hepinizi cennet saadetine de dünya saadetine de her ikisinin en üst boyutlarına ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım ve de gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun.
El Fatiha me as salavat.

0: Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Bakara suresinin 186. ayeti kerimesi Allah'a tevekkülün kanununu belirliyor. Allah'a tevekkülün kanununda kişinin Allah'tan talepte bulunması, Allah Teala'nın da onu mutlaka yerine getirmesi söz konusu. Söz vermiş Allah Teala. Bu sözü gereğince kim Allah'tan dilerse ki Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah Teala onun kendine tevekkül etmesini sağlıyor. Kim Allah'tan dilerse ki ruhunu teslim ettikten sonra Allah Teala'ya evreye aldıktan sonra fizik vücudunu da teslim al. Fizik vücudunu da sana teslim etmemi nasip kıl. Allah Teala ona da icabet edecek sözü var. Bu ayet-i kerime Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi kişinin fizik vücudunu teslim etmek konusunda da Allah'a tevekkülünü garanti ediyor. Tevekkülü sağlayan Allah. Ama kişi bu konunun talebinde olursa. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü var. Fizik vücudun teslimini de ihata ediyor. Nefsin teslimini de ihata ediyor. İrşada ulaşmayı da ihata ediyor. İrşada ulaştığınız zaman da gene talep hakkınız var. Son talep, iradenizi Allah'a teslim etmek. Her birinin tevekkülünün Allah-u Teala tarafından gerçekleştirildiğini ispat eden ayet-i kerime, bu ayet-i kerime duaya mutlaka icabet edecek. Bakara 186. Dua son derece önemli bir konu sevgili kardeşlerim. İnanan dua eder. Kim Allah'a inanıyorsa, inanan kişi pozitif istikamette şeyler istediği sürece Allah Teala ona yardım edecektir. Ama pozitif istikamette bir şeyler isteyen kişi amine olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalbinde küfür yazılı olan bu kişi Allah'ın duasına muhatap olamaz.
1: Sahibini demektir. İnşallah sohbetimize başlayalım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, benim için dünyadaki en büyük zevk bu. Sizlere Allah'tan bahsedebilmek, Allah'ın güzelliklerini anlatabilmek. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Bize düşman olanları hepsini biz bir kenara bırakalım. Artık onlarla hiç meşgul olmayalım. Onlar ne yapacaklarsa yapsınlar. Hakkımıza neler söyleyeceklerse, neler düşünüyorlarsa herkes serbest. Ama biz aramıza onların muhtevasını alarak vaktimizi ziyan etmeyelim sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bizim görevimiz Allah. O bizi seven, bizim kendimizden daha çok sevdiğimiz, ona köle olduğumuz Yüce Allah. Sevgili izleyenler, biliyor musunuz ki bizde hiçbir şey yok. Her şeyimiz O'nun. Sizin için de aynı şey aslında geçerli. Bir gün belki siz de aynı şey yapacaksınız. Kendinizi Allah'a köle kılmak için ondan olur alacaksınız. Ne diyorsunuz? Burada her şey o kadar güzel görünüyor ki. Bir gün sizin de aynı şekilde göreceğinizi düşünüyorum. Bütün yollar Roma'ya çıkmaz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün yollar Allah'a çıkar. Kim o yollardan geçip ona ulaşmak isterse. Kâina dini değil bu dünyanın, kainatın hangi gezegeninde, hayat olan gezegeninde, insan olan gezegeninde olursanız olun, ulaşacağınız yer Allah'tır. Hep aynı konu söz konusu. Allah, Allah ve de Allah. Mutluluğun sahibi kimdir sevgili izleyenler, dinleyenler biliyor musunuz? Onun da cevabı aynı. Allah. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve aynı zamanda sahibidir. Benim sahibim olduğu kesin. Ama dilerseniz bir gün sizin de sahibiniz olur. Biz onun azatsız kölesiyiz sevgili dinleyenler. Şu gördüğünüz kişide kendisine ait olan hiçbir şey yok. Hepsi onun. Gördüklerinizde değil, göremediklerinizde de onun. Başımızın üzerinde gene biz varız. O da varız. Kalbimizde iman yazıyor. O da varız. Düşüncelerimiz, nefsimiz, ruhumuz, hepsi onun. İşte onun için köleyiz. Sadece onu yaptırırsa onu yapabiliriz. O ne söylediyse onu söyleyebiliriz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu kölelik öyle bir kölelik ki İnsanların dünya hayatındaki düşünce standartlarının tamamen tersi oluşuyor bu kölelikte. Biliyorsunuz ki kölelik esaret demektir. Yani hürriyetin kısıtlanması. Çok güzel de Allah'a köle olduğunuz zaman, Allah'ın esiri olduğunuz zaman, o zaman bütün kainat önünüzde açılıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu ne biçim kölelik demeyin. Biçimi böyle olan bir kölelik. Acaba anlatabiliyor muyum? Bir anlatabilsem size Allah'ı yaşamanın, onun kölesi, onun esiri olmanın sonsuz hürriyetini bir anlatabilsem hepiniz köle olmak için Allah-u Teala'ya yan atardınız. Belki bir gün sizler de aynı merdivenin basamaklarını tırmanacaksınız. Bir tane yol var. Adı Sırat-ı Müstakim. İki tane yatay, iki tane de dikey yoldan oluşuyor. Birinci yatay yol, bütün mürşitlerin bulundukları dergahlarda, devrin imamının bulunduğu dergaha, yeryüzünün sattığına paralel yatay bir yol. Adı Sebil. Oradan itibaren Tarık-ı Müstakim başlıyor. Zemin kattan 7. kata kadar ulaşan, her katı birbirine bağlayan 7 tane yol. Velekat halet nafef kaçım safha tarayika diyor Allah Teala. Ant olsun ki üzerinize 7 tane tarik yarattık diyor. Zemin katı, yani dünyada ölen bu gezegeni 1. gök katına bağlayan 1. tarik. 1. katı 2. kata bağlayan 2. tarik, 3. kata bağlayan 2. katı 3. tarik ve böylece 4. 5. 6. 7. katları birbirine bağlayan 7 tane tarik. Fetih kapısıyla birlikte bu tarikler biter. Demek ki tarikimizdeki zemin katı şu dünyayı 7. kata bağlayana kadar geçerli olan bir yol. Allah'a ulaştıramaz. yedinci kata ulaştırır sadece. Yedinci kata ulaştığınız zaman sevgili izleyenler, soldan sağa doğru yedi tane alemi yatay olarak ruhunuz geçecek. Her birinde belli dersleri aldıktan sonra. Öyleyse bu ikinci yatay yol. Bu yol ve sitif-i müntahaya kadar uzanan bu yoldan sonra Allah'a ulaştıran bir dikey yol var. Onlar da Allah'ın sırat-ı müstakimi. Öyleyse iki tanesi yatay, birisi yeryüzünde, birisi göğün yedinci katında. İki tanesi de dikey, yedi katı birbirine bağlayan ve varlıklar aleminin sonundan Allah'a kadar dikey ulaşan iki tane yol. Birisi birinci zemin kattan yedinci katı kadar ulaşıyor. Dikey yolun ikincisi yedinci katın aynı noktasından değil. Sağa doğru geçilen yedi tane alemden sonra yedinci katın sitretin müntaha adını verdiğimiz noktasından Allah'a uzanan yol. Peki bu dört yolun hepsinin adı ne? Hepsinin bir tek adı var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu yolun adı sırat-ı müstakim. Öyleyse basit değil mi? Allah Teala sebil diyor. Tarık-ı müstakim diyor. Rabbike sırat-ı müstakim diyor. Rabbinin sırat-ı müstakimi diyor. Hepsi aynı şey. Zemin kattan sizin ruhunuzu alıp Allah'a kadar ulaştıran aslında bu dört yolun birleşiği bir tek isim. Sırat-ı müstakim. Öyleyse Allah Teala ister adına sebil desin, ister tarık-ı müstakim desin, ister sırat-ı rabbikel müstakim desin. Hepsi o. Allah'a ulaştıran yol. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece iki tane seçim hakkınız var. Ya cehenneme gitmeyi seçersiniz ya da cennete gitmeyi. Allah Teala eğer isteseydi hepinizi cennetine alırdı. Ama o zaman bir iradeniz olmazdı. Cennete gitmek için de sebebiniz kalmazdı zaten. Acaba anlatabiliyor muyum sevgili izleyenler ve dinleyenler? Biliyor musunuz meleklerden farkınız ne? Onların nefsi yok. Siz mücadele etmek mecburiyetinde olduğunuz bir nefsin sahibisiniz. Öyleyse o nefsle mücadele yani mücahede edeceksiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki savaşlar, küçük cihatlar bitti. Şimdi büyük cihat başlıyor diyor. Nefsinizle yapacağınız cihat. Biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Nefsinizden daha büyük bir düşman şu kainatta mevcut değil. Neden mevcut değil biliyor musunuz? Çünkü o nefsinize kainattaki ondan sonra gelen ikinci düşman kumanda eder. Ona tesir etmek imkanının her zaman sahibidir. Nefs gerek mutevasında bulunan afetler sebebiyle, gerekse şeytanın devamlı itmeleriyle, kalkmalarıyla, teşvikleriyle devamlı size huzursuzluk veren hasta bir vücudunuzdur. Neden hasta diyorum? Allah Teala hasta dediği için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, açın bakalım şimdi. Bakalım Allah Teala Hac suresinin 53. ayet kerimesinde ne diyor sevgili izleyenler ve dinleyenler? Kasiyet bağlamış kalplerin maraz olduğunu, hasta olduğunu söylüyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün insanların nefsleri Allah'ın yoluna girmeden evvel kasiyet bağlamış durumdadır. Kasiyet bağlamış bir kalp, karanlık bir kalptir. Birinci özelliği. İkinci özelliği sertleşmiş, katılaşmış, taş gibi kas katı olmuş bir hüviyet taşır. Ama üçüncü özelliği daha önemli. Her noktası şeytanın bütün tersimlerine açıktır. Sevgili izleyenler, o muhtevanın sahibisiniz ki nefsinizde tam 19 tane afet var. Doğuşunuzdan itibaren nefs tezkiyesine başladığınız güne kadar nefsinizin kalbi %100 kapalı, kapkaranlık, kasiyet bağlamış, sertleşmiş, çünkü sadece afetlerden oluşuyor. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptila, düşmanlık, yalan, dedikodu hep muhteva taşıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın indinde bu muhtevaya eğer bakarsanız şunu göreceksiniz. Her güzelliğin muhtevasında Allah'ı düşünmelisiniz. Şeytan ve nefsiniz sizin en büyük iki tane düşmanınızdır. Ama en büyük düşmanınız ikinci düşmandan daha büyük. Neden? Çünkü o sizin içinizde. Sizi şeytan onu vasıta olarak kullanarak yoldan çıkarmaya çalışır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Nefsiniz muhtevasındaki afetler sebebiyle Allah'ın emirlerini asla yerine getirmek istemez. Nefsiniz muhtevasındaki afetler sebebiyle Allah'ın yasak ettiği fiilleri özellikle işlemek ister. Çünkü afetler bu hedeflere yöneliktir. Allah-u Teala içindeki cihatı mutlaka gerçekleştirebilmeniz için size birbirine zıt iki tane kutbu bir arada veriyor. Faruk'la Maruf isimli iki tane melek sevgili izleyiciler ve dinleyiciler Adem Aleyhisselam'ın Allah'ın sevgilisi olmasını yediremiyorlar kendilerine. Nefsleri yok ama biz ondan daha üstün olabiliriz diyor. Gidiyorlar Allah-u Teala'ya. Diyorlar ki bize de ona ne verdiysen ondan ver. Biz ondan üstün olduğumuzu ispat etmek istiyoruz. Onun bizden farkı ne diyorlar. Allah-u Teala diyor ki onda nefs var. Eğer nefsine hakim olmayı başarırsa sizden üstün olur. Eğer nefs ona hakimiyete devam ederse o zaman hayvanlardan daha aşağı olur. Melekler diyorlar ki bize de nefs ver, üstün olduğumuzu ispat edelim. Allah-u Teala da diyor ki yapamazsınız diyor siz. O yapıyla yaratılmadınız, yapamazsınız diyor siz. Ama Harut da Marut da ısrar ediyor. Allah Teala bunun üzerine bu iki meleği Babil şehrine indiriyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, iki ay kalabilmişler orada sadece. Ama iki ayda bütün insanlara zülmani ilimleri öğretmişler. Kendiliklerinden değil, Allah'ın emir ve müsaadesiyle. Yani kim zülmani ilimleri öğrenmek isterse bu Harut Marut diyorlar ki bakın biz burada bunu öğretmekle vazifeliyiz. Tamam. Ama bunun size bir faydası olmaz. Ama çok zararlı olur. Eğer bu zülmane ilmi yapmayı düşünüyorsanız katıya biz tavsiye etmeyiz. Çünkü sizi mutlaka cehenneme götürür bu. Hiç öğrenmeyin en güzeli. Ama öğrenmeyi mutlaka isterseniz o zaman da tatbik etmeyin. Bu tembihatı yaparak Harut'la Marut insanlara bu zülmani ilimleri öğrettiler sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve o günden bu tarafa dünyada büyücüler, hüddam yapanlar, zinvani ilimlerle meşgul oldular. Kıyamete kadar da meşgul olmaya devam edecekler. Öyleyse meleklerin insanlardan farklılığı ne? Nefsleri yok. Ruhları da yok. Sevgili izleyenler, onlar melek olarak yaratıldılar. Ve sadece vazifelerini yapmak üzere programlandılar. Dikkat edin, cennette de melekler var, cehennemde de melekler var. Hepsi melek. Adına zebari dediğiniz cehennemdeki vazifeliler, onlar da melekler. Ama yapıları cehenneme göre olduğu için orada hiç şikayetçi değiller. Nasıl sevgili izleyenler ve dinleyen balıklar suyun içinde yaşamak üzere yaratılmışlardır? Suyun içinde yaşamak şikayetçi değillerdir. Bizim gibi dünya üzerinde yaşamak istemezler. Kuşlar da havada uçmak için yaratılmışlardır. Öyleyse böyle bir düzende sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanın pozisyonuna bakın, hayvanlardan daha aşağı olabilen ama kainattaki en yüksek varlıkta olabilen kocaman bir spektrum içerisinde, sonsuz bir spektrum içerisinde milyarlarca insan yaratılmış bugüne kadar. En kötü noktadan en üstün noktaya kadar kainattaki bütün yaratıklardan daha önde de olabilirler. Daha geride de olabilirler. İşte böyle bir dizayn içerisinde sizlere sesleniyorum sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mutlu olmak istemez misiniz? Hiç kimsenin buna hayır demeyeceğini düşünüyorum. Çünkü şu dünya üzerinde mutlu olmayı istemeyen bir insan kimse düşünemez. Herkes mutlu olmak ister. Huzur içinde bir hayat yaşamak ister ve bütün problem de buradan başlar. Çünkü huzurunu ve mutluluğunu paraya bağlar insanlar. Tabii o zaman nefsin devreye girmesiyle haksız kazançların oluşması söz konusu olur. Bu konuda para kazanan insanların mutluluğa hiçbir zaman ulaşamadıklarını göreceksiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, mutluluk parayla kazanılan bir nesne değildir. Mutluluğun sadece bir tek çözümü var. Nefsinizdeki afetlerden kurtulmak. Kurtulamazsanız hayatınız boyunca mutsuzluğa mahkumsunuz. Onun da yolu zikirdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte buradan sizlere sizin mutluluğunuz için lüzumlu reçeteleri hep vermekte devam edeceğiz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, onlar Allah'ın nurunu söndürmek isterler. Ama mücrimler istemese de Allah nurunu devam ettirecektir, tamamlayacaktır diyor. Peki Allah'ın nurunun tamamlanması ne demek biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Dünyada dinlerin birleştirilmesi. Bütün dinlerde Allah-u Teala tek bir hedef koymuştur. Allah'a teslim olmak. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. En sonra da nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. İşte hangi dinin mensubu olursa olsun, hangi peygamber olursa olsun, onda sadece bir tek sonuç müşahede edebilirsiniz. O peygamber, hangi peygamber olursa olsun, o peygamber ve ona bağlı olanların hepsi mutlaka Allah'a teslim olmuşlardır. Öyleyse Allah'a teslim olmak. İşte

düşünce sisteminizde olgunlaştırabilmeniz mümkün değildir. Hepimiz insan olarak, huzurlu olarak yaratıldık. Sonsuzluklar konusunda bir fikrin sahibi değiliz. Sadece onların sonsuz olduğunu düşünebiliriz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse mutlu olmanın standartlarına dikkatle bakın. Sadece bir tek yolu var. Sadece bu açıdan meseleye baktığınızda bir tek din var. Allah'a teslim olmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne kadar garip bir dünyada yaşıyoruz biliyor musunuz? Bizim ülkemizde biz insanlara bir tek din vardır, Allah'a teslim olmaktır deyince bize diyorlar ki İslam'ın 5 tane şartı vardır, sen ukalalık ediyorsun. Ama burada başka dinlerin mensuplarıyla konuşuyoruz. Onlar da diyorlar ki haklısın. Açıyorlar kendi kitaplarını, bakıyorlar ki orada da Allah-u Teala Allah'a teslim olmayı farz kılmış. Acaba anlatabildim mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? İslam. Ne demektir biliyor musunuz İslam? İslam kelimesi sin kökünden geliyor. Sin, lam, mim. Selam kelimesi. Müslim kelimesi. Müslüman kelimesi. İslam kelimesi. Teslim kelimesi. Selamet kelimesi. Daha birçok kelimeler. Bir kökten 28 tane kelime türetiliyor Arapçada. Bir kısmı kullanılır, bir kısmı kullanılmaz. Bu 28 kelimenin içinde, bu 40'ten gelen kelimenin içindeki en önemli kelime, İslam'ı temel olarak anlatan kelime teslim kelimesidir. İslam eşittir teslim. Allah'a teslim tabii. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, doğuşlarından itibaren bütün insanlar teslim olmuşlardır. Kime? Şeytana. Çünkü nefslerinde %100 afetlerle dolarlar, dolu olarak doğarlar. Ve şeytan %100'üne tesir eder onların. Hadi sizinle beraber bir ayet-i kerimeye bakalım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yasin suresi 60 ve 61. Bakınız ne diyor Allah-u Teala. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu lehum adüvün mübin ve en ibuduni hâzâ sırat-ı müstakîm. Allah-u Teala diyor ki ey Ademoğulları, ben sizlerden ezelde ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Şeytana kul olmaktan kendinizi kurtaracaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı sizden? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Şimdi buradaki muhtevaya dikkatle bakarsak Allah-u Teala'nın söylediği şu. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren şeytana kul olmuş durumdadırlar. Ve Allah Teala bütün insanlardan şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmalarını ister. İşte Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesi. Bakınız ne diyor Allah Teala? Ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Peki kime kuluz ki? Allah Teala'ya kul olmadığımız kesin başlangıçtı ki Allah Teala kul olsunlar diye diyor. Yani emirlerimi dinlerlerse benim kulum olabilirler diyor, yoksa değiller diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sahabeye hamdolsun ki Allah Teala beni kulluğuna kabul buyurdu. Beni kulu kıldı. Sahabe diyor ki Allah'ın Resulü biz Allah'ın kulu değil miyiz? Sizin anladığınız anlamda değil diyor. Yaratılış itibariyle herkes Allah'ın bir yaratığıdır.

Buna kul denir. Ama benim söylemek istediğim o değil diyor. Allah'a kul olmak, Allah'a teslim olmakla gerçekleşiyor. Ruhunuzu teslim olduğunuz zaman birinci kulluk. Fizik vücudunuzu Allah-u Teala'ya teslim ettiğiniz zaman ikinci kulluk. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman üçüncü ve son kulluk olur. Kul olmak, ekber kul olmak, azim kul olmak. Sevgili izleyenler, Fatiha suresi ne diyor? Hadi beraber bakalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım diyor Allah. Biz diyoruz. Bunu nezleyle karışık diyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Tam hapşırır gibi olurken hapşıramız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu anlattıkların öylesine güzel şeyler ki bir yaşayabilseniz aynı mutluluğu ne kadar isterdim sizlerin de yaşamanızı, bu yollardan geçmenizi. O zaman Allah-u Teala'ya gözyaşlarıyla ne kadar çok şükrettiğinizi görmeyi ne kadar isterdim. Şükrünüz yetmeyecektir. Hamdiniz yetmeyecektir Allah'ın size verdiklerini ödemek konusunda. Öyleyse ne diyorduk Fatiha suresinde? Rahim ve Rahman olan Allah'ın adıyla başlarım. Malik Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Bütün alemleri yaratan Allah'a bize verdiği fizik ötesi nimetler için hamd edilir diyoruz. Ondan sonra ne diyoruz? Maliki yevmiddin. Din gününün sahibi olan. Allah'a ruhumuzu ulaştırmak için yola çıktığımız gün. Mürşidimize ulaşıp da ona tabi olduğumuz gün. Devrin imamının ruhunun başımızın üzerine geldiği gün. Ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıktığı gün. Din günü. Ve konumuza geldik. İyyâke na'budu. Yalnız sana kullanırız. Ve iyyâke nestaîn. Ve yalnız senden istihare ederiz. Niçin? İhtinas sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştırman için. Yani bizi kendine kul etmen için, sana kul olabilmemiz için yalnız senden istihare ederiz. Çünkü ne zaman sırat-ı müstakime çıkar da ruhumuz sırat-ı müstakime çıkarsa hiçbir kuvvet zaten ona Allah'a ulaşmaktan men edemez. Allah'a ulaştığımız anda birinci kulluğu elde ettik demektir. Ruhumuz Allah'a ulaştığı an Allah'a kul olduk. Şeytana kul olmaktan kurtardık kendimizi. Peki bu kulluk bütünleşti mi? Hayır. Sadece birinci kulluğa ulaştık. Ama bir şeyi kesinleştirdik. Şeytana kul olmaktan kurtulmayı kesinleştirdik. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizlerden diyor Allah-u Teala ezelde biz ahd almadık mı? Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye, bana kul olacaksınız diye. Öyleyse bütün insanlar doğuşlarından itibaren şeytanın kulu görünüyorlar. Yani Allah'ın kulu olamamışlar. Nefslerindeki 19 tane afete şeytan %100 tesir etmek imkanının sahibi. Allah'ın nurları ise nefsin kalbinde henüz sıfır. Yani vücut ülkesinde yalnız gece var. Yalnız karanlık var sevgili izleyenler. Peki Allah Teala
Bunun aksini istiyor mu? Nefsinizin kalbinin gündüz olmasını. Bakınız ne diyor Ebu'l-Elbab'a daimi zikrin sahibi olup da nefsinin kalbini geceyken gündüz yapan daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbindeki bütün karanlıkları kapı dışarı eden, bütün afetleri yok eden, nefsinin kalbini tamamen Allah'ın fazıllarıyla nurlara dolduran insanların adı ne? Hepsinin müşterek adı Ulu'l-Elbab, daimi zikrin sahipleri. Ulu'l-Elbab makamı, İhlas makamı ve Selah makamının müsteciklerinin hepsi Ulu'l-Elbab adını alırlar. Bu bir müşterek isimdir. Hepsinin kalpleri pırıl pırıl yüzde yüz nurdan ibarettir. Çünkü daimi zikir onların kalplerindeki ekinleti bir türlüyle onların kalplerindeki bütün kasiyeti, nefslerinin bütün afetlerini yok etmiştir. Karanlıkları yok etmiştir ve gündüz gelmiştir gecenin yerine. İşte Allah Teala onlara sesleniyor. Ey ulilelbap diyor. Sizin için kısasta hayat vardır. Hoppala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hiç ulilelbabın kısas yapması mümkün olabilir mi? Kısas nedir? Bir kötülüğe aynı cezayı karşı tarafa vermek yoluyla mukabele etmek demek. Ancak nefslerine tabi olan insanlar bunu yapabilir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, üç grup insan var. Allah Teala iki ayet-i kerimede bu üç grubu anlatıyor. Birinci ayet-i kerimede diyor ki, ey insanlar, sizden evvelkilere yazıldığı gibi kısas size de yazıldı. Dikkat edin. Farz kılındı demiyor. Yazıldı diyor. Buna imkanınız var diyor. Ondan sonra da diyor ki ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Diğer ayet-i kerimede ne diyor? Allah-u Teala bakınız ne diyor? Hiç insanlar bir olur mu? Hiç kötüyle iyi bir olur mu diyor Allah-u Teala. Hiç kötülükle iyilik, seyyiatla hasenat bir olur mu diyor Allah-u Teala. Siz diyor kötülüğe, seyyiate hasenatla, iyilikle mukabele edin. Öyle yaparsanız ancak can düşmanınız olanlar size can dostu olurlar diyor. Peki bunun devamında ne diyor? Bu haslet az kimseye verilir diyor. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir diyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, üç grup insan gördünüz. Bir, nefslerine tabi olanlar. İki, muktesipler. Üç, sabikun. Birinci grup henüz nefs tezkiyesi yapamamış olanlar. İkinci grup nefsleri tezkiye etmiş, evliya olmuş ama daimi zikre ulaşamamış olanlar. Üçüncü grup daimi zikre ulaşmış olanlar. Bunlar kötülüğe iyilikle mukabele ederler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepsini kafanızda canlandırmak, yer yerine oturtmak istiyor musunuz? Neyse size küçücük bir kıssa anlatayım. Bakın her şey nasılcık oturuyor yerlerine. Bir delikanlı hacet namazını kılmış, mürşidini görmüş. Gitmiş, acele tövbe etmiş önünde. Allah'a ulaşmayı kesinlikle diliyor. Mürşidin ruhu gelmiş, başımın üzerine yerleşmiş. Şimdi bu delikanlıya mürşidi emir veriyor. Evladım diyor, ilk imtihanına giriyorsun. Merdivenlerden aşağı in. Merdivenin tam karşısında bir oda göreceksin. İçeri gir. Orada kitap okuyan şu anda birisi var. Kur'an-ı Kerim okuyor. Git onun ensesine bir tane tokat at diyor. Sonra diyor neticeyi gel diyor bana haber ver.
delikanlı gidiyor. Bir tane tokat patlatmış o adama. Aynı delikanlı ensesini kaşıya kaşıya geri dönüyor Mürşid'in yanına. Ne yaptın diyor evladım. Efendim diyor Efendi Hazretleri. Attım diyor tokadı diyor ona. Ama diyor o da kalktı yerinden, o da benim ensime aynı tokadı patlattı diyor. Yavrum diyor tamam. Her ne kadar insan acıdıysa da bu dersi alman gerekiyordu. Doğrusu buydu. Yapması lazım geleni yaptı. Delikanlı boynunu büküyor ve ikinci emri bekliyor. Şimdi diyor onun yanında sağ onun sağ tarafında bir oda göreceksin diyor. O odaya gir diyor. O odadakinin de ensesine bir tane tokat patlatıyor. Neticeyi gel bana söyle. Delikanlı gidiyor. Bu sefer çok ihtiyatlı. Tokatı atmış. 2-3 adım geriye çekilmiş. Bekliyor şimdi ne yapacak adam diye. Adam şöyle bir bakmış. Geriye doğru dönmüş. Bakmış. Gülümsemiş. Ondan sonra yukarıya doğru bakmış. Bir daha gülümsemiş. Bir de göz kırpmış yukarıya doğru. Sonra hiç meşgul bile etmek olmamış onunla. Bizimki beklemiş beklemiş tokat gelecek diye ama tokat gelmiyor. Tokat gelmeyince açmış kapıyı çıkmış geri dönmüş Mürşid'in yanına. Anlatmış durumu. Böyle böyle oldu demiş. Ben ona tokat attım da demiş. Bu sefer demiş o bana atmadı. Tamam yavrum demiş böyle olması gerekiyordu. Şimdi demiş son imtihana giriyorsun. Onun yanında bir tane daha kapı var demiş sağ tarafında. Bir de oraya gir. O da şu anda demiş Kur'an-ı Kerim okuyor. Git demiş, onun da ensesine bir tane tokat patlamış. Bizim delikanlı gitmiş. Bir tokat da ona vurmuş. Ama bu sefer adam kalkmış bir yerinden. Bir de ona doğru yürümüş mü? Bizimkini beti benzi atmış. Geliyor tokat, geliyor tokat derken hayır tokat gelmemiş. Adam ona doğru yaklaşmış. Demiş ki evladım. Enseye bir tokat attım. Evvela demiş Allah'ın huzurunda beni demiş affetmeni senden istiyorum. Oğlanı sormuş niçin efendim demiş. Ne olursa olsun demiş bana tokat attığına göre mutlaka demiş ensem senin eline acıtmıştır demiş. Ensem elini acıttığı için ben Allah'ın karşısında sorumlu hissediyorum kendimi. Affını diliyorum demiş. Madde bir. Madde iki, bu tokatı bana atmanda şahsi bir sebebin varsa bu benim sana yaptığım bir haksızlığı temsil eder. Şimdi demiş Allah'ın huzurunda senden bir talebim var. Hangi hatayı yaptıysam bana söylemelisin ki bir, evvela senden af dileyeyim Allah-u Teala'nın karşısında. İki, kendimi affettirmek için senin hizmetine gireyim. Üç, Allah-u Teala'nın da devamlı sana hangi hatalı davranışta bulunduysam onun affı için talepte bulunayım. Delikanlı hiçbir hatasının olmadığını anlatmış ona. Zaten o hepsini biliyor anlattıklarının. Ve son sözünü söylemiş o zat. Demiş ki bundan sonra artık beni yakın bir dostun olarak bilmeni istiyorum. Ne zaman bir problemle karşılaşırsan bana gel. Çözümü beraber arayalım artık. Bu dünya üzerinde sağlam bir dostunun olduğunu görme zamanın, yaşama zamanın geldi. Delikanlı gitmiş anlatmış bunları Mürşidine. O da benim sizlere söylediğim birinci ayetle ikinci ayeti söylemiş ona. Bak demiş evladım birinci ayette ne diyor Allah-u Teala? Kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı. İşte diyor o adam birinci gittiğin adam henüz nefsini tezkiye etmemişti. Bizim talebelerimizden de ama evliya olamamıştı daha. Nefsindeki afetler üstün durumdaydı. Bu sebeple senin ensesine tokatı atınca nefsinin tesiri aldığında o da geldi. Sana aynı şiddeti bir tane tokat attı. Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın bir imkanını kullandı. Çünkü nefsindeki afetler onu rahatsız ediyordu. Mutlaka intikamını almak istiyordu. Aldı. İkincisi ise ne diyordu Allah Teala aynı ayet-i kerimede? Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. İkincisi de senden tokadı yedikten sonra
Allah-u Teala'ya dedi ki, Ya Rabbi biliyorum onunla beni intihar ediyorsun dedi. Ama dedi ben ondan intikam almam. Ben onu affettim. Ne haber dedi, iftarı kızarabildik mi? Bir de göz kırptı değil mi dedi. Demek ki ikincisi affediyor. Peki üçüncüsü? Üçüncüsü için Allah-u Teala diyor ki hiç onlar ki diyor Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir. Hiç kötülükle iyilik bir olur mu? Siz de size yapılan kötülüğü iyilikle karşılık vererek ortadan kaldırın. Böyle yaparsanız size can düşmanı olanlar can dostu olurlar. Kötülüğe iyilikle mukabele etme yetkisi herkese verilmez. Onlar az kişidirler. Ve onlar Hazzül Azim'in sonsuz bir dünya saadetinin sahipleridir diyor Allah-u Teala. Demek ki dünya üzerinde her devirde kötülüğe iyilikle mukabele eden insanlar da var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu nasıl bir davranış biçimi? Neden bu insanlar kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar? Yok sevgili izleyenler. Ne yok? Nefslerinin kalbinde kin yok. Nefslerinin kalbinde haset yok. Nefslerinin kalbinde nefret yok. Nefslerinin kalbinde intikam yok. Bütün negatif faktörler buhar olmuş, uçmuş. Yerlerine ruhun hasretleri gelmiş. Bütün güzellikler onun kalbine gelmiş, yerleşmiş. Eğer nefsinde öfke afeti olsaydı, nefret afeti olsaydı, intikam afeti olsaydı, mutlaka intikamını almak için harekete geçecek, intikamını da alamadan içi rahat etmeyecekti. Ama yok hiçbirisi. Ne nefsinden, ne de ruhundan kendisine yapılan kötülüğe karşı o kişiye kötü davranmasını gerektiren bir talep, bir içgüdü, bir dürtü yok. Tam aksine ruhu da nefsi de o kişi hakkında en ufak bir kötü şey düşünmemesini ve intikamı aklına bile getirmemesini sağlayacak hüviyette. Öyleyse bu kişi kinlenemez, öfkelenemez. İşte Allah'ın o kötülüğe iyilikle mukabele eden büyük dostları, onlar kendilerini öldürmek isteyenleri bilirler. Düşmanlarını bilirler. Ama onlara hiçbir zaman kötü davranmazlar. Davranmaları nefslerinde afetler olmaması sebebiyle mümkün değildir. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala nefsindeki bütün afetleri yok eden Ulul Elbab için diyor ki, Ey Ulul Elbab, size kısasta hayat vardır. Hoppala. Neden hoppala dedim sevgili izleyenler ve dinleyenler? Ulul Elbab demek, nefsindeki bütün afetleri yok etmiş. İntikam olması mümkün olmayan bir insan. Yani kısas yapması hiçbir şekilde mümkün değil. Kim kısas yapar sevgili izleyenler ve dinleyenler? Nefsinde afet olacak. Afet onu intikama zorlayacak. Adam da mutlaka intikamını almak isteyecek ve alacak. Almadıkça içinin rahat etmediğini görüyor. Nefsi devamlı tazyik ediyor onu. Ama bir ulul elbap için bunun hiçbir zaman söz konusu olması mümkün değil. Öyleyse niçin Allah-u Teala bunu yazmış? Sevgili izleyenler ve dinleyenler burada şeytanla kısas yapmak var. Ulul Elbab ilk kısası geceyi gündüz yaparak şeytana uygulamış. Yani şeytan onların gazı ağacı olmuş sevgili izleyenler ve dinleyenler.
Şeytan artık Bilal Baba hiçbir şey yapamaz. Hiçbir kötülüğü dokunamaz. Ancak hayatı boyunca artık o kişi yaşadıkça şeytan ona sadece derecat kazandıran bir bozuk ağacı olur. Gene kötülüklere sürüklemek ister. Her seferinde mağlup olur. Dikkat edin sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan karşınıza bir kötülüğü işlemek için hangi fırsatı verdiyse o fırsatı reddetmeyi başarabilirseniz, eğer o suçu işlemiş olsaydınız ne kadar derece kaybedecekseniz o kadar dereceyi kazanırsınız. Suçu işlerseniz o kadar dereceyi kaybedersiniz. Öyleyse şeytan niçin gazızacı? Her seferinde sizi bir kötülüğe ulaştırmak için bir büyük gayretin içine giriyor, mağlup oluyor. Ama o mağlup oluyor, derecat kaybediyor sizi o kötülüğe sevk ettiği için. Ama siz onun kaybettiği dereceleri alıyorsunuz, kazanıyorsunuz her zaman. Allah-u Teala'nın ihsanı bu. Peki, kısastan Allah-u Teala'nın muradı ne? Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, geceyken, kendi nefsinizin kalbinde afetler varken, şeytan duruma hakim olup devamlı insanlara kötülükler yaptırıyor. Devamlı derecat kaybetmenize sebebiyet veriyor. Ve şeytan size yaptığı bu kötülükler dolayısıyla sonsuz bir mutluluk yaşıyor. Yani mutluluk demeyelim de sevinç yaşıyor. İblis nefsinin hizmetinde olan, yalnız nefsinin hizmetinde olan bir varlık olduğu için, ruhu olmadığı için sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin, cin taifesi ruha sahip değildir. Hiçbir cin, ki şeytan da Allah-u Teala tarafından ifade edildiği gibi cinler dumansız ateşten yaratılmıştır. Yani enerjiden, şeytan enerjiden yaratılmıştır. Soruyor Allah-u Teala, ey iblis diyor, emrime seni itaat ettirmeyen nedir? Ya Rabbi diyor, sen beni enerjiden, dumansız ateşten yarattın. Onu diyor, çamurdan yarattın diyor. Çamur, dumansız ateşe nazaran necistir. Pistir diyor. Ben ondan üstünüm diyor. Dikkat ediyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah-u Teala'nın verdiği emir şeytana, onun önünde secde et. Şeytan diyor ki ben ondan üstünüm. Yani adeta Allah-u Teala'ya sen üstün olan bir kuluna, ondan aşağıda olan birine secde etmeyi emrediyorsun. Sen yanlış yapıyorsun bu işi demiş oluyor İblis. Böylesine küstah bir varlık. Allah-u Teala diyor ki huzurumdan kovuldum. Madde bir. Madde iki, sonsuza kadar cehennemde azap edileceksin. İşte onun üzerine İblis diyor ki ya Rabbi beni sonsuza kadar yaşat o zaman. O senin kıyamet gününe kadar. Ben bütün bu Adem oğlunu, Adem'i ve onun bütün zürriyetini senin yolundan koparmaya çalışacağım. Sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Onların sırat-ı müstakimlerin üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından sağlarından, sollarından onların sana ulaşmalarına mani olacağım diyor. Allah Teala diyor ki aklılarınla, yayalarınla, elindeki bütün imkanlarla ne yapmak istiyorsan yapma yetkisi sana verildi diyor. Ama sen benim ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın diyor. İblis de aynı şeyi söylüyor. İhlas sahibi olan kulların müstesna. İşte Cevap, ihlas muhtevasına sahip olan nefsindeki bütün afetler yok olmuş olan kullar ve nefslerindeki afetler olduğu sürece şeytanın kendilerine attığı bütün tokatları onlar ulul olunca şeytana atmış oluyorlar. Karanlıkları gündüz yaparak onun kendilerini çağırdığı hiçbir kötülüğe her seferinde alet olmayarak ona devamlı derece kaybettirerek. Öyleyse işte Allah-u Teala'nın ulul elbap için
tayin ettiği kısas müessesesi. Yani bir insanın yaptığını aynıyla ya da bir kişinin yaptığını aynıyla ona iade etmek. Ömürleri boyunca günah işledikleri devrede ne kadar iblis kendilerine derecat kaybettirmişse aynı tatbik ediyorlar ona. İblis derecat kaybediyor onları. Kötü yola çağırıp da onlar emre, ondan gelen emre itaat etmeyip Allah'ın güzelliğini gerçekleştirdikleri için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman ne oluyor? O zaman kısas oluyor. Birinci kısas, gecenin gündüz olması. Nefsin karanlıklarla temsilinden bütün afetlerin yok olarak, ruhun bütün hasletlerinin gelip onların yerini alması.

Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse üç grup insandan bahsediyoruz. Bu üç grubun birincisi nefslerini tezkiye edememiş olanlar. Yani nefslerinde hala gece hakim olanlar. Nefsin afetleri nefslerinin kalbine yerleşmeye başlayan ruhun hasetlerinden fazla olanlar. Sonra evliya olanlar nefslerinin kalbinde ruhun hasetleri yani faziletler öteye geçmiş olan karanlıklara hakim olanlar ama henüz nefslerinin kalbini müzeyyen kılamayanlar, sonsuz aydınlığa ulaştıramayanlar, alacakaranlıkta yaşayanlar. Üçüncü grup, daimi zikre ulaşmış, yani nefslerinin kalbindeki bütün düzeni gerçekleştirmiş olanlar. Nefslerinin kalbi artık geceden tamamen gündüze dönmüş, hiç afet kalmamış, şeytana en ufak bir taviz vermeyen Allah'ın dostları, kötüler, iyi konu kabul edenler, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir nokta sonsuz bir dünya noktasını içerir. Çünkü kişi iç dünyasında her an Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyettedir. Öyleyse böyle bir dizaynı yerlerine oturtalım. Bu kişi iç dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibidir. Dış dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibidir. Allah ile olan ilişkilerinde sonsuz bir mutluluğun sahibidir. Öyleyse bu noktada bir sualimiz var. Böyle olmak istemez misiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler? İşte bu sonsuz mutluluğu yaşamanız için Allah'ın reçetesini sizlere sunmak o bizim vazifemiz. Hepiniz o sonsuz saadete ulaşabilecek olan bütün özelliklerle donatıldınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu özellikler sizi bu hedeflere mutlaka ulaştırabilecek olan bütün esasları muhtevidir. Yalnız sizin iradeniz devreye girmemiştir henüz. İradeniz devreye girerek Allah'ın güzelliklerini yaşama talebi sizden gelecek. Mürşidinize ulaşma talebi, mürşidinize tabi olma talebi. Başlangıçta Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O sizi mürşidinize ulaştıracak olan özellikleri size ihsan edecek. Mürşidinize ulaşacaksınız. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ve insanı kamil olacaksınız. Kemalata ermiş bir insan, örnek bir insan. Allah'ın sonsuz saadetini yaşamakta olan bir insan. Arif olacaksınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Alim olmanın çok daha ötesinde bir makamın sahibi olacaksınız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepinizi selamlayarak huzurunuzdan ayrılıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

0: Muchas gracias, Ingenier.
1: Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Allah Teala hepinizden razı olsun. Bir yeni güne başlamanın sevinci içerisinde sizlere sesleniyorum. Sevgili öğrencilerim, izleyenlerim, dinleyenlerim, bir vaktinin değerli mensupları, televizyonun radyolarımızın, farkımızın, derginizin değerli mensupları, Allah Teala hepinizden razı olsun. İşte bir defa daha beraberiz. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz. Bize yeni bir gün, yeni bir güzellik ihsan duyurduğu için, bizi bunlarla nimetlendirdiği için, sizlere hitap etmek, Allah-u Teala'nın bana ihsan edildiği, bize ihsan edildiği bir sonsuz zevk sevgili kardeşlerim. Bu zevki bir defa daha el ele gündüz günle yaşıyoruz. Gündüz dostları bir arada hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya. Allah'ın yolundayız. Onun yolunda mutluyuz. Mutluluğu O bize öğretti. Öyleyse Allah'ın bize öğrettiği yolda bütün güzellikleri yaşamak üzere bir aradayız. Allah-u Teala'nın indinde güzellikten başka ne var ki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Mutluluktan başka ne var ki? Ama şeytanın yanında sadece mutsuzluk, sadece huzursuzluk, sadece sıkıntı, keder, suskunluğu olur. Bu menhus varlık. Bütün insanları mutsuz etmek için sonsuz hayatı boyunca kıyamete kadar yaşamaya devam edecek. Kıyametten sonra zaten herkes tekrar dönecek. Bir sonsuz yaşantı yaşanacak. Bu sonsuz yaşantısı içinde sadece insanlara tuzak kurmakla meşguldür. Her türlü tuzak onun marifetidir. Bir tek gayesi var. Hepinizi mutsuz etmek. Şu dünyayı size mutsuz bir hayat olarak yaşatmak. Ve yetmez onun için kıyametten sonra da sizi mutlaka kendisiyle beraber cehennemde görmek ister. Allah-u Teala kıyamet günü cehennemde söyleyeceklerini şöyle ifade ediyor. Allah da size söz verdi, ben de verdim. O Allah sözünü tuttu. Ben de şeytanım, ben sözünü tutmam. Bana niye kızıyorsunuz, kendinize kızın. Ben sizi zorla mı bu noktaya cehenneme getirdim? Size teklifte bulundum, siz de kabul ettiniz. Kendi nefsinize kızın, bana kızmayın. İşte iblisin o gün insanlara söyleyecekleri şey bunlar. Sevgili kardeşlerim, İblis sizin huzursuzluğunuzdan, sıkıntınızdan, güç vaziyette olmanızdan sadece zevk alır. Bu onun zevkidir. Sadece insanları huzursuz etmek, sıkıntıya sokmak, kederlendirmek, işte onun temel görevleri bunlardır. Kendi kendine görev edindiği şeyler. Allah-u Teala asla iblise bu istikamette bir görev vermemiştir. Ama o kendi kendisini insanların felaket tellalı olarak vazifelendirmiştir. Ve de bu sonsuz hayatında her geçen gün insanları Allah'tan biraz uzaklaştırmak için elinden geleni ardına koymamıştır. Korkunç tuzaklarla insanların çok büyük bir kısmını bugün cehenneme mahkum etmeyi başarmıştır. Dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala biz insanların çoğunu cehennem için yarattık buyuruyor. Bunun manası biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. İnsanlar her şeyi yanlış anlamaya dünden hazırlar. Allah-u Teala'nın söylediği şey, ben insanları yarattım. Bu yarattığım insanlar var ya, onların büyük kısmı cehenneme gidecekler. Manası bu. Ama bundan mana çıkartıyor bir takım insanlar. Allah-u Teala insanları yaratmış. A'yı, B'yi, C'yi cehenneme gitsin diye yaratmış. B'yi, E'yi, F'yi de cennete gitsin diye yaratmış. Ve de Allah öyle istediği için A, B, C cehenneme gidecek. Gene Allah öyle istediği için D, F de cennete gidecek. Sevgili kardeşlerim, böyle bir düşünce şeytani düşüncedir. Çünkü Allah-u Teala'nın dileği herkesi Allah'ın cennetine ulaştırmaktır. Ve inanılmaz bir kolaylık getirmiştir Allah-u Teala insanlığa. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu ölene Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi sadece bu dilek sebebiyle mutluluğu yakalamıştır, cennet mutluluğunu. Hiçbir kuvvet onu cehenneme götüremez. Salt, Allah'a ulaşmayı dilediği için, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediği için o kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, gönül dostlarım, daha büyük bir kolaylık olabilir mi? Daha kolay bir şey olabilir mi? Sadece bir dilek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, cennete gitmek isteyen cennete gider. Sahabe soruyor, bu kadar kolay mı? Gayet tabii diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu kadar kolay. Ey Allah'ın Resulü, bu cennete gidenler nasıl gidecekler? Bana ulaşmayı dileyecekler diyor. Son derece basit sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dilemek nedir? Bir dilektir. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Cennete gitmeyi dilemek nedir? O da bir dilektir. Peki bir fiil var mı devrede? Hayır, yok. Sadece dilemek bir insanı her halükarda, hangi standartların sahibi olursa olsun, mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Yani insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bunu dileyen kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girer. Öyleyse cennete ulaşmayı dilemek de sadece bir dilekse, Allah'a ulaşmayı dilemek de sadece bir dilekse, sadece bir kelime değişikliği var. Allah'a ulaşmayı dilemek şeklinde, cennete ulaşmayı dilemek bir değişiklik gösteriyor. Allah'a kelimesini aynı cümle içinde cennete kelimesiyle değiştiriyorsunuz. Tamam mı? İkisi de bir dilek sevgili dinleyenler. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem %100 haklı değil mi? Cennete ulaşmayı dileyen cennete girer diyor. Eğer bu bir dilekse, herkes cennete ulaşmayı diler. İnsanların bilmediği şey, Allah'a ulaşmayı dileyenin mutlaka Allah'a ulaşacağıdır. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı diliyorsa, Allah mutlaka bu dileği o kişinin kalbinde işitecek, bilecek ve görecektir. Gördüğü anda olay tamamlanmıştır. Allah'ın yardımları ard arda gelir. Eğer Allah Teala o kişiye mühlet verirse, hayat verirse, o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Allah'ın evliyası olacaktır. Ve cenneti mutlaka hak edecektir. Ama Allah Teala'nın tayin ettiği hayat o kadar uzun değil. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ertesi gün hiçbir şey yapamadan Allah ondaki emanetini geri aldı. Öldürdü onu. O kişi gene cennete girer. Çünkü Allah Teala bu kulum bana ulaşmayı diledi. Ben onu mutlaka kendime ulaştıracaktım. O ulaşmayacaktı bana. Ben onu kendime ulaştıracaktım. Ve ona bana ulaşma fırsatını vermeden onu öldürdüğüme göre onun elinde bana ulaşmak için zaman yok. Ulaşması mümkün değil. Öyleyse ben önlemiş oluyorum. Onun ruhunu bana ulaştırmasını ben önlemiş oluyorum. Eğer hayat verseydim ben onun ruhunu kendime ulaştıracaktım. O ulaştırmayacaktı, ben ulaştıracaktım. Öyleyse diyor Allah Teala, bu yetkiyi ona vermediğime göre ben sözümü tutarım. Ulaştırmışım gibi onu mutlaka cennetime alırım. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi dilediği anda şekil şartlarına ulaştırması bu sebebe dayalı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an kulaklarındaki bakra alınır. Dilediği an kalbindeki ekinlet alınır. Dilediği an kalbine ihfat konulur. Dilediği an irşat makamıyla arasındaki hicab-ı mestire alınır. Sevgili izleyenler, öğrenciler, dinleyenler ve Allah'a ulaşmayı dilemenin şekil şartları ard arda belirir. Bununla yetinmez Allah-u Teala arkasından o kişinin kalbinin nur topuzunu Allah'a çevirir. Arkasından o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. Ve onu arkasından huşu sahibi kılar. Gördünüz mü? Allah Teala sizin ona ulaşmayı bilmekle Allah'a doğru attığınız bir tek adıma Allah'a ulaşmayı bilmek bir düşünce platformunda bir aksiyondur. Diliyorsunuz. Bir dakika evvelki durumunuzda Allah Teala'ya ulaşmayı henüz dilememiştiniz. Ama şimdi dilediniz. Hayatınızın en büyük değişikliğini, size en büyük mükafatı kazandıracak olan bir dileği dilediniz. Artık Allah'a ulaşmayı dilemeyen biri değilsiniz. Dileyen birisisiniz. Öyleyse bir takım mükafatları hak ediyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Benim bir düzende hepiniz için bütün güzelliklerin var olduğunu ifade etmek istiyorum. Öyleyse bu kadar basit, bu kadar kolay, insanların şu dünyada yaşadıkları 50-60 senelik bir ömrün 100 sene, 150 sene, 200 sene olduğunu düşünün. Ne yazar sevgili kardeşlerim? Cennet hayatı 200 trilyon mu desem, 200 trilyon mu desem, öyle bir sonsuz zaman aralığı. Bizim akıl standartlarımız içinde o zaman büyüklüğünü canlandırabilmemiz hastalığımızda mümkün değil. Zaman ölçülerimiz bunu idrake yetmiyor ve sonsuz deyip işin içinden çıkıyoruz. Sadece bir rakamı koyun, arkasından sıfırları sıralayın. 10 sıfırlı, 20 sıfırlı, 30 sıfırlı, 300 sıfırlı, 3000 sıfırlı bir rakam. Sevgili kardeşlerim, daha bu rakam 6 sıfıra ulaşıp milyon olunca ve bunların her birisi bir yılı temsil edince 1 milyon yıl. Şunun şurasını kaç senelik bir ömür sürdünüz? Onunla onu mukayese ettiğiniz zaman insan hayatının sonsuz katı uzunluğunda bir hayat göreceksiniz, bir cennet hayatı. Sonsuza kadar uzayan bir cennet hayatı. Bunu sağlayabilmeniz ise sadece ben cennete ulaşmayı biliyorum gibi bir dilek, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır. Ben sana ulaşmayı diliyorum. İşte kim affedersiniz, böyle bir dileğin sahibi ise sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cennete ulaşmayı herkes diler, öyle değil mi? Herkes Allah'ın cennetine girmeyi diler. İnanan herkes en büyük hedef olarak bunu düşünürler ve kendilerini bir türlü oraya layık göremezler. Umamazlar böyle bir şeyi. Ama Allah-u Teala'nın ölçüleri de son derece basit ve kolay. Cennetin kapılarını herkese açmış, gelin diyor, alay alay, bölük bölük gelin. Yaşayanların hepsi, kapım diyor, hepinize açık. Sadece cennetime girmeyi dileyeceksiniz. Nasıl? Ben Allah'ın cennetine girmek istiyorum dileği bir kelime değişikliğiyle başlayacak. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Ben Allah'ın cennetine ulaşmayı diliyorum yerine, affedersiniz, ben Allah'a Ben Allah'ın cennetine ulaşmayı diliyorum yerine. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum sözü. Ben cennete ulaşmayı diliyorum yerine. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum sözü. Böyle bir söz sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracak. Öyleyse diyelim ki siz bugün üzüntülüsünüz, hüzünlüsünüz. Etrafınızdaki insanlarla aranızda bir anlaşmazlık olmuş. Size hakaret etmişler, kötü davranmışlar falan filan. Bunların hepsi fasafiso sevgili kardeşlerim. Boşuna kendinizi üzüyorsunuz. Dış olaylarla başkalarının yaptığı davranışlar sebebiyle boşuna üzülüyorsunuz. Allah'ın cenneti sonsuz bir zaman parçası için düşünemeyeceğiniz kadar, düşüncenizin standartlarına sığamayacak kadar uzun, sonsuz uzun bir zaman parçasında Allah'ın cennetini garanti ediyorsunuz. Bir tek cümleyle. Gerçekten bunu istediğiniz bir vakaysa Allah'ın cennetine girmemeniz mümkün değil. İşte bu kadar kolay bir şeyi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'ine koyuyor. Biz de herkese ilan ediyoruz ki her ne kadar sizin bundan haberiniz yoksa da Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de böyle söylüyor. Ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer diyoruz. Din kültürü aldıklarını düşünen ve zanneden insanlar böyle bir şey kendilerine öğretilmediği için ellerinin tersiyle kendilerini cennete götürecek olan bu talebi geri çeviriyorlar. İstiyorlar. Biz Allah'a ulaşmayı istemiyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu şeytan nasıl bir mahluk ki bu insanları bunları söylemekten diliniz tüy bittiği halde Allah'a ulaşmayı dileme noktasına bir türlü getirmek mümkün olmuyor. Sevgili kardeşlerim, insanların milyonlarca insanın, 60 milyon insanın cehenneme gitmesi söz konusu. Gözümüzün önünde insanlar kafile kafile oraya gidiyorlar. Sırf kültürün bu noktasından mahrum oldukları için. Düşünebiliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Bugünkü din kültürü insanların kurtuluşunu kesinlikle engellemiş durumda. İblis insanları öyle bir tuzağa düşürmüş ki kurtuluşa ait olan bütün reçeteleri

şeytan onlara bunu reddettirdiği için, Allah'a ulaşmayı, dilemeyi reddettikleri için cehenneme gidecekler. Düşünebiliyor musunuz? Kurtuluş bu kadar yakın. Bir tek dilekle herkes, kimi düşünüyorsanız düşünün, herkes mutlaka Allah'ın cennetine gidebileceği halde insanların büyük kısmının cehenneme gitmesi kesinleşmiş durumda. İblis ağlarını örüyor. İnsanları tuzağına düşürmüş vaziyette. Söylediklerimiz insanların çoğu için bir mana ifade etmiyor. Biz onların mutlulukları için hayatımızı vermeye hazırız. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler. Ama inanılmaz bir olay vücut buluyor. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar.

dikkat edin. Bugün din alimleri arenasında, bizim dışımızda hiç kimse Allah'ın bu hakikatinden bahsetmiyor. Ve şeytan bunu bütün insanlığı tuzağına düşürecek olan bir vasıta olarak kullanıyor. Diyor ki, bakın, bu kadar alim, bu kadar binlerce kişi, sadece Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 80 bin kadrosu, belki de şimdi 100 bin olmuştur. Bunca profesör, doçent, yardımcı doçent, lise öğretmenleri, ortaokul öğretmenleri, bu kadar alim bunu söylemiyor. Allah'a ulaşmayı dilemenin insanı kurtuluşa ulaştıracağını söylemiyor. Sadece bir sivri akıllı çıkmış, bir sahtekar çıkmış ve insanlara diyor ki, siz Allah'a ulaşmayı dileyin, kurtulursunuz. Eğer söyledikleri doğru olsaydı, bütün alimler aynı şeyi söylerdi. 14 asırdır bir din öğretisi sürüyor diyor İblis. Bu öğretinin bugünkü tatbikatçıları işte bunlar diyor. Bu profesörler, bu doçentler, bu öğretim üyeleri, bu öğretim kadrosu. Hiçbir Allah'ın kulu çıkıp da bunların arasından, ey insanlar, bilin ki Allah'a ulaşmayı dilemek bir insanı mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır demiyor. O zaman bu sahtekarın söyledikleri doğru olabilir mi? Sevgili izleyenler, öğrenciler, dinleyenler, bu kocaman kitlenin 60 milyon insanın içinden sadece sizler çıktınız doğruyu yakalayabilen, beni şu anda dikkatle dinleyen, haşyetle dinleyen, huşuyla dinleyen sevgili kardeşlerim, sizler, kurtuluşa ulaşabilecek olanlar yalnız sizlersiniz. Hiçbirinin aklına gelmiyor. Bu adam bir şeyler söylüyor. 30 küsur senedir. Söyledikleri yanlış olabilir. Ama ya doğruysa, demek milyonlarca insanın aklına gelmiyor. İblis

0: onların beyinlerini yıkamış. Sevgili kardeşlerim, şu beni dikkatle, ihtimamla dinleyen sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sizler geleceğin ümidisiniz. Düşünün ki iblis insanların kendisiyle beraber cehenneme gitmesi için bütün kurtuluş kapılarını kapatmayı başarmış. Öyle bir din öğretisiyle insanları kontrolü altına almış ki bu din öğretisinde insanları cennete ulaştıracak olan bütün kapılar kilit üstüne kilit vurulmuş, aşılmaz demir kapılar haline getirilmiş. Hiç kimse o kapıları aşıp öteye geçemiyor. Hiç kimse incelemek gereğini görmüyor. İnceleseler, Kur'an-ı Kerim'in öyle yazdığını, bütün sahabenin Allah'ın o yazdığı ayetleri tatbikata sokarak hepsinin Allah'ın cennetine ehil olduğunu görecekler. İblis insanları korkunç bir tuzağa düşürmüş. Şeytana tapanlardan tutun da Allah'ın yoluna girmeyen, girmek istemeyen herkesi içine alan bir daire içerisinde kurtuluşa ulaşanların sayısı parmakla gösterilecek kadar az. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah Teala buyuruyor ki o onlar ki bize milaki olmayı bilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onları manevi hayat ilgilendirmez. Onlar dünya hayatıyla uğraşırlar. Dünya hayatıyla huzur bulurlar. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Manevi hayat, ruhlarını Allah'a ulaştırmak onların işi değildir diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatıyla huzura kavuşurlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Ve Allah Teala buyuruyor ki onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların girecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Kur'an-ı Kerim tabiriyle amenü olmazsa o kişinin hangi cins ameli işlerse işlesin kurtuluşa ulaşması hiçbir şekilde mümkün değildir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse insanlardan hiç kimse kurtuluşa ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı bilemedikçe. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasını kurtarmayı ne kadar istemiştir. Ama amcası Allah'a ulaşmayı bilemedi. Ve kurtulamadı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kurtulması mümkün olmadı. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin sözü. Ancak hidayete ermek isteyenin hidayete erebileceği Allah'ın kanunu olduğu için geçerlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki bütün sahibeyi hidayete erdirmiş. Hepsi hidayete ermek şöyle dursun. Allah'ın mürşitleri olmuşlar. Yani bir insanın hidayete erdiği yer 22. basamaktır. Oysa ki onlar ruhlarını Allah'laştırarak hidayete ermenin ötesinde fizik vücutlarında neslerini de ahsen kılarak onların da hidayetini sağlamışlardır. Üç hidayeti de elde etmişlerdir. Yetmez. Allah'a kul olmak onlara yetmemiştir. Allah'a köle olmayı dilemişlerdir. Allah'a köle de olmuşlardır. Ve böylece irşad makamının sahibi olmuşlardır. İrşada ermekle kalmamışlar, irşad etmek yetkisinin de sahibi olmuşlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, şunu gördük ki bir insan Allah'a ulaşmayı bilemiyorsa o kişi Allah'a ulaşamaz, cennete hiçbir şekilde giremez. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin kapısının anahtarıdır. Herkesin hiçbir zahmete katlanmadan elde edebileceği bir anahtar kainatın her noktasında insanlar için. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Geri kalan Allah'ın işi. Peki ne yapacak Allah sevgili öğrenciler, isteyenler ve dinleyenler? Çok basit. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak. Ne demek istiyoruz? Yani Allah'ın kendisine ulaştırmayı istediği insanlarla kendisine ulaştırmayı istemediği insanlar mı var? Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler, aynen öyle. Allah'ın kendisine ulaştırmak istediği insanlar var. Ulaştırmak istemediği insanlar da var. Kim bunlar? Allah'ın kendisine ulaştırmayı istediği insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'ın kendisine ulaştırmayı istemediği insanlar, Allah'a ulaşmayı istemeyenler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah onları zorla, onların iradeleri Allah'a ulaşmayı, kurtuluşu dilemediği halde onları zorla cennetine alacak değildir. Cennete girmeyi aklın sahibi yaptığı insanların dilemesine bırakmış. Dilerlerse Allah'ın cennetine girerler. Dilemezlerse giremezler. Bilenlerse Allah'ın zatına ulaşırlar. Bilemezlerse ulaşamazlar. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifi, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı kerih görürse Allah da onu kendisine ulaştırmayı kerih görür. Öyleyse Araf 186'ya bakalım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne diyor Allah Teala? Allah dilediğini velayette bırakır. Onlar için onları kurtaracak bir mürşit, söz konusu bir hidayetçi yoktur. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ezelde Allah'a verdikleri misaka riayet etmeyenler. O misak ki üç yemini birden içerir. Muhtevasını alır, ihtiva eder. Ruhumuzun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasını, ulaştıracağımıza dair yemin vermekle taahhüt etmişiz Allah'a karşı. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala İnan Suresinin 125. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kim Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, bir başka ifadeyle hidayete erdirmeyi dilerse onların göğsünü yarar ve İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar. Kimlerin göğsünü Allah şerh ediyormuş, yarıyormuş, İslam'a teslimi açıyormuş, kimi kendisine ulaştırmayı, kimi hidayete erdirmeyi dilerse. Öyleyse hidayet nedir diye bakıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala ruhun hidayetini söylüyor. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnnel hüda hüdallah. Bakara Suresi 120. ayet-i kerime, İnne lillahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala Allah kimi hidayete erdirmeyi dilerse diyor. İnan Suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah kimin ruhunu kendi zatına ulaştırmayı dilerse diyor. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar var. Böyle bir ifade bir kısmını dilemediğini de açık şekilde ortaya koyuyor. Bir kısım insanları Allah kendisine ulaştırmayı diliyor, bir kısmını dilemiyor. Öyleyse dilemediklerinin isyan edenler olduğunu görüyoruz. Nasıl bir isyan? yeryüzünde fesat çıkarmak olarak Allah'ın isimlendirdiği bu olay nasıl bir olay acaba? Rahat suresinin 20 ve 21. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُدُونَ الْمِيثَاقِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Onlar Allah ile olan ahdlerini, yani ruhlarını Allah'a ulaştırma işlemini gerçekleştirirler. Ve böylece Allah'a ezelde verdikleri misaki, yani yeminlerin hepsini birden çiğnemezler. Allah'a verdikleri yeminlerin, Allah'a verdikleri, ezelde verdikleri misaki çiğnemezler, nakletmezler, bozmazlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar ve böylece ahdlerini yerine getirdiler diyor Allah-u Teala. Ve gene Rad suresinin 3-4 ayet sonrası 25. ayeti, onlar Allah'a verdikleri, ezelde verdikleri misake rağmen ahdlerini yerine getirmezler. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor Allah-u Teala. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı reddederse ve insanlara hayır, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir derse, o kişi yeryüzünde fesat çıkaran bir insan olarak Allah-u Teala tarafından vasıflandırılıyor. Lat suresinin 25. ayet-i kerimesinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Bakara suresi 159. ayet-i kerime. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanlarlar ve hidayeti insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını kesmederler, gizlerler diyor. Hidayeti de Allah'ın ayetlerini de gizlerler diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, ne olur gizlerlerse insanlar hidayeti bilerek gizliyor demektirler. Bilerek gizliyorlar demektir bu. Yani hem biliyorlar insanın ruhunun mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım geldiğini, bunun hidayet olduğunu, hem de insanlardan gizliyorlar ki insanlar bu hedefe ulaşamasın. Hepsi kendileriyle beraber, şeytanla beraber cennete, cehenneme gitsinler. İşte şeytanın bugünkü devirdeki uşakları bunu yapıyor sevgili kardeşlerim. İnsanların ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezlerine mani oluyorlar. Onların böylece ruhlarını Allah'a ulaştırmasına da mani oluyorlar. Bunları, bu tarzı söyleyenlerin uydurdukları yalan insana hayat veren şey ruhtur yalanı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insana hayat veren şey ruh değildir. Allah'tır. Ruh sizin bedenlerinizden, üç bedeninizden bir tanesidir. Allah'tan gelen beden ve Allah'a geri dönecek olan beden. Hayvanların ruhu yoktur ama hepsi yaşıyorlar. Cinlerin ruhu yoktur ama hepsi yaşıyorlar. Ağaçların da ruhu yoktur, onlar da canlılar. Ve zamanımızdaki din adamları hiçbir utanç duymadan bu yalanı söyleyip insanları buna inandırıyorlar ve onların Allah'ın sırat-ı müstakimine ruhlarını ulaştırmasına mani oluyorlar. Bakınız Allah-u Teala bu hususu ne kadar açık anlatıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Diyor ki Allah-u Teala o insanlar için Nisa suresinin 167, 168, 169. ayet-i kerimelerinde اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَبْدُوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَطَّلُوا دَلَالًا بَعِيدًا Onlar kafirlerdir. Ve Allah'ın yolundan insanları men ederler. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştırmasını engellerler. Ruhların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olurlar. Onlar uzak bir belayet içindedirler. Ne yapıyorlar insanlar? Kafirler. Neden kafirler? Mürşitlerine ulaşmadıkları, sırat-ı müstakime ruhlarını ulaştırmadıkları için kafirler. Eğer ulaştırsalardı kalplerini mutlaka o anda iman yazılacaktı. Ve ruhun vücuttan ayrılabilmesi ancak kalplerine iman yazıldığı zaman mümkün olabilecekti. Ama bunu yapmıyorlar. Kalplerine iman yazılmıyor. Bu sebeple mümin değiller, kafirler. Ve onlar Allah'ın yolundan men ediyorlar. Şeytanın uşakları. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Adem Aleyhisselam'ın da secde etmeyen şeytan Allah'ın huzurundan kovulunca diyor ki, Ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Ben onların sırat-ı müstakimlerine oturacağım. Onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına kesin şekilde mani olacağım. Ve kıyamet günü sen onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın diyor. Sırat-ı müstakimin üzerine oturup da insanları sırat-ı müstakimden men edeceği için. Böylece ne görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Kim insanları Allah'ın yolundan men ederse Allah-u Teala onlara onlar müfsittirler diyor. Yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor. Onlar kafirdirler diyor. Nitekim bir sonraki ayet-i kerime Nisa 168 Allah-u Teala diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُونَ Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Niçin? Başkalarını Allah'ın yolundan ayırarak onlara zulmettikleri için zalimdirler diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlar bu sebeple zalimdirler diyor Allah-u Teala. Öyleyse başkalarını Allah'ın yolundan men ederek onlara zulmeden bu insanlar kafirler. Niçin kafirler? Allah'ın yoluna girmedikleri için Allah kalplerine imanı yazmıyor. Kalplerinde küfür kelimesiyle yaşamaya devam ediyorlar. Ve ellerinde bir de gerekçe var. Biz Allah'a inanıyoruz diyorlar. Kalbimizde küfür falan yazmıyor diyorlar. Ruh insana hayat verir diyorlar. İnsan hayattayken hiçbir zaman ruhu Allah'a ulaşamaz diyorlar. Azrail Aleyhisselam gelir, ruhunuzu alır, bu sebeple ölürsünüz. Ancak ölen bir insanın ruhu Allah'a ulaşabilir. Çünkü insana hayat veren şey ruhtur. Ruh sizden alındığı için ölürsünüz diyorlar. Kur'an'a %100 ters düşen bu yalanlara insanlar inanıyor sevgili izleyenler, dinleyenler. Ve kurtuluşları mümkün olmuyor. Bütün çırpınmamıza rağmen insanların büyük kısmı sen ne söylersen söyle biz cehenneme gitmeye kararlıyız diye bir kararlılığın içinde görünüyor. İnsanları zorla Allah'ın cennetine Allah da almıyor. Biz de bu istikamette hiçbir şey yapamayız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın cennetine girmek istemeyen bir insanı zorla kulağından tutup da Allah cennetine almaz. Biz de buna sebep olmak imkanının sahibi değiliz. Allah böyle bir yetkiyi kendisi kullanmadığı gibi hiç kimseye vermemiştir. Her şey kişinin serbest iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Dilese ne olur? Allah Teala diyor ki فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِقَاءَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَيَقْ Kim Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilerse, mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişi ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi Hazreti Nuh kavmine diyor ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amir olanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan ayırmam, kovmam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır, hidayete ereceklerdir. Görüyorsunuz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Bu sevgili izleyenler üçüncü kat cenneti kazanmak demektir. Amri olan kişi birinci kat cenneti kazanır. Mürşidine ulaşıp önünden çöken kişi kalbine iman yazıldığı mümin olduğu için ikinci kat cenneti kazanır. Ve de kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa üçüncü kat cenneti kazanır. İşte amir olanların mutlaka Allah'a ulaşacakları, bu suretle üçüncü kat cenneti kazanacakları Kur'an-ı Kerim'de kesinlik kazanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu kainatta bir küçücük toz zerresi olan şu dünyamızda insanlar kendilerine de başkalarına da zulmetmekle meşguller. Siz bu karanlık dünyanın ışıklarısınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Geleceğin ümitlerisiniz. Şu gökteki yıldızlar gibisiniz. Hepinizin Allah'ın cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Hepinize sesleniyorum can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerin mutlu olması bizim hayatımızı ihata eder. Hayatımızı seve seve veririz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Amcu ve iyyâke nestaîn ihtinas sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne enamte aleyhim. Gâire maktûz aleyhim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Fizik vücudun ta içindedir. Nefs aynı noktaları ihata eder. Fizik vücudun ihata ettiği her noktada nefs mutlaka vardır. Ve o bir yetimdir. Fizik vücut olmazsa barınağı yoktur. Öyleyse neden yetimdir? Daimi zikre ulaşmadan evvel bir yetimdir. Çünkü Allah'a kendi başına ulaşamaz. Ruhu Allah'a ulaştırmak için bir vasıta olduğu cihette. Anne baba koruyucudur. Zikir de koruyucudur. Nefsin koruyucusu zikirdir. Bu sebeple zikir olmazsa nefs yetimdir. Daimi zikre ulaştığı zaman kişi nefsin yetim olmaktan kurtulması söz konusu olur. Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin. Ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah-u Teala'nın katından size eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka rahmetle fazl ismindeki iki tane nur gelir. Daha üst kademede dört olur bunlar. Rahmetle fazla, rahmetle salavat da eklenir. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bana mı öyle geliyor? Yoksa sizler de benim gibi mi düşünüyorsunuz? İsterseniz şöyle yapın. MP3 alın bir tane. Ona çekin. Zikri Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye ya da bizim zikrimizi koyun, onu kulağınıza takın ve unutun orada, bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır.
0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek imkanını Allah bizlere bahşetmiş bulunuyor. Bu mutluluğun ta kendisidir. Allah'tan bahsedebilmek, konuşmak ve Allah'tan bahsedenleri dinlemek. Her ikisi de zikirdir. Hem dinleyenler için zikirdir, hem anlatanlar için zikirdir. Şu anda zikirdesiniz. Rabbimize sonsuz hamdimiz, hamdimize şükrümüz var. Öyleyse sizlere biraz takvadan bahsetmek istiyorum. Bu kavram da birçok kavram gibi asli usullerinden ayrılmış, İnsanların lügatlardan çıkardıkları bir manaya bürünmüş. Takva, korkmak, çekinmek, sakınmak anlamına gelen bir kelime. Ve hep misal onu verirler. Hazreti Ali'ye sormuşlar, ey Ali takva nedir? Demiş ki beni takip edin demiş. Çıkmışlar şehrin dışına.
2: her tarafı dikenlerle dolu bir yol. Hazreti Ali ayakkabılarını çıkarmış, yani sandallarını, ve yalın ayak o dikenlere basmamak üzere azami gayreti sarf ederek yolun bir tarafından öbür tarafına ulaşmış. İşte demiş, takva budur. Aslında bu fizik bir görüntüdür sadece. Takvanın sadece günahlardan sakınma kesimi bu. Takvanın kendisi bu kadar basit bir kavram değil. Takva ne zaman gerçekleşir? Ne zaman Allah'a verdiğiniz yeminleri yerine getirirseniz. Nefsinizi tezkiye ettiğiniz zaman takva sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman takva sahibisiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a kul ettiğiniz zaman takva sahibisiniz. Bu birinci takvadır. Sonra fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edeceksiniz. Ekber takvanın sahibi olacaksınız. Sonra en son nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Azim takvanın sahibi olacaksınız. Ve aldığınız mükafatlar, birincisinde cenneti kazanıyorsunuz. Ama üçüncüsünde dünyaya ait olan bütün hediyeleri kazanıyorsunuz. Ecr-ül azim de sizin, fevz-ül azim de sizin, haz-ül azim de sizin. Öyleyse takva nedir? Gerçekten takva kelimesinde Allah'tan korkmak, sakınmak, çekinmek bir muhteva olarak var. Ama herkes Allah'tan korkar. Herkes takva sahibi midir? Asla. Takva sahibi olabilmek için tam 21 tane basamak açmak lazım. Öyleyse hadi gelin Kur'an-ı Kerim'in sayfalarında bir yolculuğa çıkalım sizinle ve takvanın ne olduğunu görelim. Ne diyorsunuz? Allah Teala'nın indinde takva sahibi olmak. İşte size onu anlatmak istiyorum. Konu yeminlerden başlar. Ezelde Allah Teala hepimizi bir araya toplamış, Araf 172. Ve bize demiş ki, hepimizin sırtlarından bizlerin zürriyetini çıkarmış ve hepimizi aynı yaşta olarak huzurunda toplamış. Demiş ki, Elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Cevabı da kendi veriyor. Kâlû dediler ki, bela, evet. Hepimiz demişiz ki, evet, sen bizim Rabbimizsin. Allah-u Teala da bizlere demiş ki bizlere, öyleyse beni dinleyin demiş, sesimi işitiyor musunuz? Semina demişiz, işitiyoruz. Öyleyse demiş Allah-u Teala, itaat edin. Ey nefsler, sizlerden yemin istiyorum. Tezkiye olacağınıza dair. Ey ruhlar, sizlerden misak istiyorum. Ve sizin fizik vücudunuz ölmeden evvel bana geri döneceğinize dair. Ey fizik vücutlar, sizden ahd istiyorum. Şeytanı kul olmaktan kurtulup bana kul olasınız diye. Sözlerimi işittiniz mi? Semina diyoruz, işittik. Allah-u Teala buyuruyor, öyleyse itaat edin. Yemin veriyoruz, misak veriyoruz ve ahd veriyoruz Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala soruyor, itaat ettiniz mi? Cevap veriyoruz atana, itaat ettik. Sonra da Allah-u Teala yeminimizi de, misakimizi de, ahdimizi de üzerimize farz kılıyor. İşte böyle bir dizayndan bahsediyorum size. Allah'ın üzerimize farz kıldığı bu hususların gerçekleştirilmesidir ki bizi takva sahibi yapar. Öyleyse ne vermişiz yemin olarak, ne vermişiz misak olarak, ne vermişiz ahd olarak, konumuza buradan girelim. Yeminimiz Müddessir suresinin 38-39-40. Ayet-i kerimelerinde. Diyor ki Allah Teala, küllü nefsin bima kesebet vehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler. Nerede? Cehennemde. Ama yemin sahipleri Allah'a verdikleri tezkiye olma konusundaki yeminlerini yerine getirerek yemin sahibi ünvanını alanlar, onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Yeminlerini yerine getirenler, onların gidecekleri yer cennet olacaktır diyor. Peki bu yeminin cennetle noktalanması bir olguysa, felaha ermek bir olguysa, kimler felaha erer nefs açısından? Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi cevap veriyor bu suale. Kat eflaha men zekaha. And olsun ki onlar felaha ererler. Kimler? O kişiler ki nefslerini tezkiye ederler. Demek ki bizim cennete ulaşabilmemiz, felaha erebilmemiz, nefsimizin Allah'a özelde verdiği yemini yerine getirmemiz de mümkün. İşte bu yeminin mahiyeti de tezkiye olmak. Öyleyse nefsimiz Allah'a tezkiye olacağına dair yemin vermiş. Ruhumuz misak vermiş. Rad suresi 20, 21, 22. ayet-i kerimeler. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدُ اللّٰهِ Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler, yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيسَقِ Misaklerini bozmazlar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ne zaman? Ölmeden evvel. وَيُحَافُونَ سُوَيْنَ سَبْ Kötü hesaptan, cehennemden korkarlar. وَيَحْشَوْنَ رَبِّهِمْ Rabbine karşı huşu duyarlar. وَالَّذ۪ينَ سَابَرْ اِبْتِقَاءَ وَجَّ رَبِّهِمْ Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Birinci hedef. Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. İkinci ve son hedef. Bütün sırların çözüldüğü yer Allah'ın zatını görebildiğiniz andır. İşte Allah Teala dilerse kendi zatını gösterir. Ama bugün konumuz bu değil. Öyleyse takva sahibi olmanın standartlarına bakıyoruz. İşte bunu bu hedefe yönelebilmek için ruhumuzun Allah'a verdiği misaki izledik. Ne yapmış ruhumuz? Misak vermiş Allah-u Teala'ya. Yani biz ölmeden evvel Allah'a geri dönmek konusunda bir yemin vermiş. Adı misak. Ya fizik vücudumuzla yapmış, ondan da Allah-u Teala ahd almış. İşte Allah-u Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu leküm aduvun mübin ve eni buduni hazâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Ben sizden şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. Ahdın mahiyeti kesin şekilde belli. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulacak ve Allah'a kul olacak. İşte üç tane yeminimiz ya da Kur'an'daki isimleriyle yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz. Öyleyse Allah-u Teala ile ilişkili konularda bizler için söz konusu olan mutlak olarak Allah'a verdiğimiz yemini, misaki ve ahdi gerçekleştirmek. Böyle bir hususun gerçekleşmesi tam 21 basamak sürer. 21. basamakta biz Allah'a verdiğimiz yemini, misaki ve ahdi gerçekleştirmiş oluruz. Üçü de birbirine bağlıdır. Yemini gerçekleştiremezsek misaki gerçekleştiremeyiz. Yemini ve misaki gerçekleştiremezsek ahdi gerçekleştiremeyiz. Bütün bunları gerçekleştirmek için de ana anahtar, silah, zikirdir. Allah Teala'nın ismini Allah Allah Allah diye arda arda kullanmak diğer ibadetlerde mutlaka yerine getirilmesi lazım gelen ibadetlerdir. Ve herkesin yaptığından çok daha ötede yerine getirilmesi lazım gelen ibadetlerdir. Öyleyse ne zaman takva sahibi oluruz? İşte 3 ayet-i kerime bunu anlatıyor. Necm suresi 39. ayet-i kerime Allah Teala şöyle buyuruyor. Boşuna nefslerini tezkiye ettiklerini söylemesinler, iddia etmesinler. Çünkü Allah takva sahiplerini bilir. Ayet-i kerime hiçbir tevhile müsaade etmeyecek kadar açık, açık ve kesin. Takva sahiplerinin kim olduğunu söylüyor Allah Teala. Kim takva sahipleri? Nefslerini tezkiye edenler. Nefsimizin Allah'a verdiği yemin neydi? Nefsin tezkiyesi. Nefsi tezkiye etmek, temizlemek. Asıl manası temizleyerek ne oluyor? Nereye ulaşıyoruz? Asıl manası o. Temizlediğimiz zaman nefsimizi, nefsimizin o kapkaranlık dünyasına, yalnız afetlerle olan, dolu olan dünyasına, %100 afetlerden oluşan, karanlıklardan oluşan dünyasına Allah'ın nurlarını getiriyoruz, yerleştiriyoruz. Ve nurlar karanlıkları aştığı zaman ancak takva sahibi oluyoruz. Anlamı ne? Anlamı şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Neden? Çünkü nefsimizdeki afetler şeytanın bütün telkinlerine açıktır. Şeytan karanlıklara ancak sözünü geçirebilir, sözünü kabul ettirebilir. Eğer o kişi iç dünyasında o sözleri kabul ederse. Bunlar da ancak nefsin afetleriyle mümkündür. Yani şeytanın sözünü kabul ettirebileceği alan karanlıklar alanıdır. Ruhun hasretleri gelip de nefsinizin kalbine yerleştiği anda şeytanın tesir sahasının dışına çıkmış olursunuz. Şeytan gene tesir etmeyi ister ama tesir etmesi artık mümkün değildir. Dikkat edin, şeytan da sizin aranızdaki ilişkide, şeytan her halükarda size tesir etmek ister ama tesir alanı sadece nefsinizin afetlerinin varlığına bağlıdır. Nefsinizin afetleri var ise şeytanın tesirinden çıksınız ve o tesiri kabul ettiğiniz zaman tesir alanına girmiş olursunuz. Ama ruhunuzun hasretleri gelip de sizin nefsinizin kalbini kapladığı zaman o zaman nefsinizin kalbinde Allah'ın güzellikleri gelip yerleşmiştir. Şeytanın size uzaktan yakından hiçbir tesiri olamaz. İşte her kim nefsinin afetlerini yarıdan fazla temizlemişse o tezkiye olur. Yani nefsinin Allah'a verdiği yemini yerine getirmiş olur. Nefsi emmarede %7 nur birikimi, nefsi levamede 7'den bir %7 nur birikimi, nefsi mülhimede %7 nur birikimi, nefsi mutmainnede aynen, nefsi rabiyede aynı şekilde, nefsi mardiyede yeni bir %7 nur birikimi, böylece 7 tane nur birikimi %7'den eder %49. Huşuda aldığınız %2 nurla beraber bu nurlar %50'yi aşar. Manası, eskiden %100 karanlık olan, bu sebeple şeytanın bütününe tabi olduğu bu alanda hepiniz için söz konusu olan şey, şeytanın hakimiyetinden kurtulmuş olmanızdır. Şeytanın tesir edebileceği sahalar %100'den %50'nin altına düşmüştür, %49'a düşmüştür. Allah'ın nurlarının nüfuz alanı ise 0'dan %50'nin ötesine geçmiştir. Artık şeytan duruma hakim değil. Duruma hakim olan Allah'ın nurları. İşte burada nefsiniz tezkiye olmuştur. Nefsiniz tezkiye olduğu için de demin söylediğim gibi Necm Suresi'nin 39. ayet-i kerimesine göre takva sahibi oldunuz. Peki ruhunuzun Allah'a ulaşmasıyla sizin takva sahibi olmanız arasında bir ilişki var mı? Elbette var. İşte Rum Suresi 31. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön. Allah'a dön. Ruhunu Allah'a ulaştır. Ruh olarak Allah'a dön. Ey ruh! Sana sesleniyorum diyor. Allah'a dön. Geldiğin yer orasıdır. Oraya geri dön. Ve takva sahibi ol. İşte bu kısacık ayet size onu söylüyor. Allah'a geri dön ey ruh ve ey insanoğlu, takva sahibi ol böylece. Neydi ruhumuzun Allah'a verdiği misak? Ruhumuzun biz bu dünya hayatını yaşarken, canlıyken Allah-u Teala'ya geri dönmesi. Bu geri dönme işlemi tamamlandığı zaman biz takva sahibi oluyoruz. Ruhumuzun Allah-u Teala'ya dönmesi halinde. Sonra Allah-u Teala'nın üçüncü takva açısından açıklaması fizik vücudumuzun ahdiyle alakalı. Fizik vücudumuz Allah'a ne ahd vermişti? Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacaktı. Bunu yaptığı zaman ne olur? Şimdi onu görelim. Bir başka sayfayı açıyoruz Kur'an-ı Kerim'den. Bakara suresi 21. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyühen nasülüzü Rabbikim yönlezi alekâkün. Ve bitiriyor ayetiyle. Aleyküm tettekûn. Ey insanlar! Sizi yaratan Allah'a kul olun. Yani Allah'a ezelde verdiğiniz ahdi gerçekleştirin. Ve böylece takva sahibi olun diyor Allah-u Teala. Ne gördük? Evvela Allah'a verdiğimiz yemini gördük. Nefsimiz Allah'a yemin vermiş, tezkiye olacak diye. Gördük ki bu yemini yerine getiren herkes Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine göre takva sahibidir. Ruhumuz da vermiş Allah-u Teala'ya, misak vermiş. Ruhumuzun ölmeden Allah'a geri döneceğine dair. Kimin ruhu o kişi dünya hayatını yaşarken Allah'a geri dönerse, Allah'a ulaşır da Allah'a teslim olursa, işte o zaman o kişi gene takva sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırma açısından, misaki açısından takva sahibi olur. Üçüncü yeminimiz ahd adını alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmamız hali. Ne zaman bunu gerçekleştirebilirsek, işte o zaman biz şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olduğumuz zaman bu açıdan fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd açısından gene takva sahibi oluruz. Öyleyse takva sahibi olmak Kur'an-ı Kerim'de üç ayrı açıdan şekle bağlanmış. Ve böyle olunca ne olur? Biz takva sahibi olursak ne olur? İşaret son derece açık olarak geliyor. Ali İmran suresi 15. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki takva sahiplerini altlarından ırmaklar akan cennetlere koyarız diyor. Kim takva sahibi ise onun gireceği yer Allah'ın cennetidir. Peki Allah Teala başka ne söylüyor? Kaf suresinin 31-32. ayet-i kerimelerine diyor ki ve uzdifetül cenneti lil muttakine gayri bayit. Hâzâ mâ tu'adûne li külli evvâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Yani hadi girin cennetime. Kimler için? Bütün evvâb olanlar için ruhlarını Allah'a ulaştırabilmiş olan herkes için cennetler açıktır. Ve hafiz başlarının üzerinde mürşidin ruhu oluşan herkes için. Muhafaza altına girmiş olan bu sebeple hafiz ünvanını alan herkes için geçerlidir Allah-u Teala diyor. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşması neye gerektiriyordu? Takva sahibi olmayı. Takva sahibi olanların gireceği yerse görüyorsunuz ki Allah'ın cenneti. Bununla da kalmamış Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 198. ayet-i kerimesinde takva sahibi olanların girecekleri yerin Allah'ın cenneti olduğunu söylüyor. Öyleyse bütün işaretler takva sahibi olmanın cennete gitmenin temeli olduğunu söylüyor. Bu kadar değil. Ali İmran Suresinin 76-77. ayet-i kerimeleri. Allah-u Teala buyuruyor ki kim Allah'a verdiği yemini, misaki ve ahdi gerçekleştirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur. Yani onların gidecekleri yer cehennemdir. Çünkü onlar takva sahibi olamazlar. Sonra bir sonraki ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Ama kim Allah'a verdiği yemini, misaki ve ahdi gerçekleştirirse onlar diyor takva sahibi olurlar. Yani takva sahibi olanların sonucunu gördük. Takva sahipleri Allah'ın cennetine mutlaka layık olanlardır. Kaç ayet-i kerimede Allah-u Teala bunu söylüyor. Bu üç tane yeminimizin takva sahibi olması dolayısıyla bizi takva sahibi kılması dolayısıyla saadetlere ulaştığımız Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde de bir defa daha anlatılmış. Diyor ki Allah-u Teala ya ela İnne evliya Allahu la hafin aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezina amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayati dunya ve fil ahireti. Allah Teala diyor ki o Allah'ın evliyası var ya, 21. basamağa ulaşıp da Allah'ın velisi

takva sahibi olmuşlardır. Takva sahibi oldukları için Allah'ın evliyası olmuşlardır. Öyleyse takva sahibi olmak bir insanı evliya yapar. Takva sahipleri Allah'ın evliyalarıdır. Allah'ın dostlarıdır. Lehumül büşra, müjdeler vardır onlara, mutluluklar vardır. Fil hayatı dünya, dünya hayatında ve fil ahire ve ahiret hayatında. Onlar ahiret hayatında cennete gireceklerdir. Dünya hayatında da mutlulukları olacaktır. Öyleyse kim takva sahibiyse, görüyorsunuz ki her açıdan Allah Teala onları mutluluk çemberinin içine almış. Yetmez, Hicr suresinin 27, 28, 29, 30. ayetleri takva sahiplerinin mutlaka cennete gireceklerini gösteriyor. Kimdir takva sahibi? Nefsini tezkiye edenler. Kimdir takva sahiplerinin ruhları Allah'a ulaştıranlar? Kimdir takva sahipleri? Fizik vücutlarını şeytana kullanmaktan kurtarıp Allah'a kul edenler. İşte bu sefer bu üç açıdan bakıyor. Her açıdan bu kullar takva sahibi olduklarına göre gidecekleri yer bu ayetlerde kesin şekilde ifade edilmiş Allah'ın cenneti. İşte Fecr 27, 28, 29, 30. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ilâ rabbiki radiyeten mardiyye fethuli fi ibadî methuli cenneti. Allah Teala buyuruyor ki ey mutmain olan nefs, emmare, levvame, mülhime, mutmainne. Dördüncü kademedeki bir nefse sesleniyor. Allah'tan razı ol, beşinci kademe. Allah da senden razı olsun, altıncı kademe. Tezkiye ol. Yani bana verdiğin yemini gerçekleştir. Ey nefs! Ruha sesleniyor. Sen de Rabbine geri dön. Bana verdiğin misakı gerçekleştir. Yani nefsini tezkiye et, bana verdiğin yemini gerçekleştir ve takva sahibi ol. Ruhunu bana ulaştır, bana verdiğin misaki gerçekleştir ruh olarak ve takva sahibi ol. Ondan sonra da fizik vücudun takva sahibine geliyor sıra. O zaman diyor, nefsini tezkiye ettiğin zaman, böylece takva sahibi olduğun zaman, ruhunu Allah'a ulaştırdığın zaman ve böylece takva sahibi olduğun zaman, o zaman senin fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olur. Sen bana şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak konusunda ahd vermiştin ey fizik vücut. Sen de böylece yeminini, yani ahdini yerine getirmiş olursun. Ve sonucu söylüyor Allah-u Teala. Vethuli cenneti ve cennetime gir. Fizik vücuda sesleniyor. Sen de böylece ahdini gerçekleştirmiş olursun. Ve böyle olduğu için de Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesine göre takva sahibi olursun. Sen de takva sahibisin. Öyleyse nefs takva sahibi oldu. Fizik vücut takva sahibi oldu. Ruh takva sahibi oldu. Hepinizin gireceği yer cennettir diyor Allah Teala. Hadi cennetine girin. Biliyorsunuz ki cennete fizik vücutlar girer ve nefsler girer. Ama ruhları cennette veya cehennemde bir alakası yoktur. Her ne kadar bizimkiler hep ruhlara fatihalar falan okurlarsa da onlar okumaya devam etsinler gene. Aslında ruhların fatihaya veya başka bir duaya ihtiyacı yoktur. Çünkü zaten ahsendirler. Hiçbirisinde cennete veya cehenneme gitmesi hiçbir şekilde söz konusu değildir. Hiçbir ruhun. Cennet veya cehennem hayatı nefs ve fizik vücut tarafından yaşanır. Ve kim nefsinin yeminini, ruhunun misakini, fizik vücudunun ahdini gerçekleştirirse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Takva sahibi olduğu için. Ve takva sahibi olmak kesinlikle yeminlerin, misakların ve ahdlerin yerine getirilmesine bağlı bir sonuçtur. Bu yeminleri yerine getiremeyenler takva sahibi olmak imkanının sahibi değildir. Öyleyse ne görüyoruz? Allah-u Teala hiçbir konuyu yuvarlak laflarla ifade etmemiş. Şu tarafa da çekilir, bu tarafa da çekilir dememiş. 28 basamağı koymuş Kur'an-ı Kerim'e matematik ve geometrik bir standart içinde. Neyin, nerede vücut bulacağının açıklaması kesin şekilde geliyor. Yeminlerinizi, misaklarınızı ve ahdlerinizi yerine getirmedikçe takva sahibi olamazsınız. Takva sahibi olduğunuz yer 21.

basamaktır. 21. basamak denemez. Kimse takva sahibi olamaz. Allah'tan herkes korkar. Hiç kimse de Allah'tan korkuyor diye takva sahibi değildir. Takva sahibi olmak bütün insanlar için o hedefe yöneliktir. İşte Allah-u Teala'nın indinde takva sahibi olmak kişinin yeminini, misakini ve ahdini yerine getirmesiyle mümkün. Ve ne zaman bunlar yerine getirilirse ancak o zaman bizim hepimiz için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın indinde asli hedefe varmamızdır. Yani takva sahibi olmamızdır. Başka bir ifadeyle Allah'ın cennetine ehil olmamızdır. Öyleyse bu cennete ehliyet konusu kesinlik kazanıyor. Bu anlattığım sadece birinci takva. Teslim olan bir tek varlığımız var henüz. Ruhumuz. Sonra ekler takvaya ulaşıyor. Ne zaman? 25. basamakta. Fizik vücudumuzu da Allah-u Teala'ya teslim ediyoruz. Ne zaman fizik vücudumuz? Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşursa, o zaman fizik vücudumuz da Allah'a teslim etmiş demektir. Bu takdirde bizim için söz konusu olan şey ikinci takvaya, yani ekber takvaya ulaşmaktır. Daha sonra son teslim olan nefsimizi Allah'a teslim edeceğiz. 27. basamakta ve azim takvaya ulaşacağız. İşte burası sadece cennet saadetinin değil, dünya saadetinin de elde edildiği yerdir. Hem hazr-ı azimin sonsuz hazrın, hem ecr-ı azimin sonsuz ücretin, hem de fevz-ı azimin sonsuz mükafatın sahibi oluruz. Cennet saadeti, dünya saadeti bizim olur. İki kanatlı oluruz, zilcenahayn oluruz. Hepinizin zilcenahayn olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

kaflıydı. Kalıyoruz sonra. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat.

Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd veya şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir meclisinde bir araya getirdi. Bir günah işleyen kişi için yapılacak tek bir hareket vardır. Allah-u Teala'ya müracaat edip günahının affı konusunda Allah-u Teala'ya yalvarmak. İşte bunun adına tövbe diyoruz. Kim günahlarının affını Allah-u Teala'dan istiyorsa o kişi o günahı bir daha işlememek konusunda kesin bir söz verir Allah-u Teala'ya ve günahının affını talep eder. Bu normal tövbedir. Kişi hangi günahı işlemişse o günahın affedilmesi konusunda onu affedecek olan yegane makama Allah-u Teala'ya müracaat eder. Allah'tan başka hiç kimse günahları affetmek yetkisinin sahibi değildir. Hangi insan gelin ben sizin günahlarınızı affederim diyorsa bu yalandır, yanlıştır. Allah-u Teala mürşitlerinin de yapılan tövbede o kişilerin günahlarını affedeceğini söylüyorsa mürşit o günahları affeden değildir. O günahların affına sadece vesile olan kişidir. Günahı affeden sadece ve sadece uluhiyet makamıdır, Allah'ın zatıdır. Allah günahları affeder. Dilerse. Ama bu normal tövbenin ötesinde öyle bir tövbe vardır ki onu gerçekleştirdiğiniz zaman Allah söz vermiş. Bütün günahlarınızı sevaba çevirecek. Hangi tövbe bu? Mürşidin önünde yapılan tövbe. İşte tövbenin muhtevasına dikkatle bakın. Böyle bir tövbe, mürşidin önünde yapılan tövbe, günahlarınızı A, B, C isimli günahlarınızı değil, bütün günahlarınızı affeder ve bütün günahlarınızı sevaba çevirir. Şurasını sıfır kot olarak düşünün. Sıfır kottan bu kadar aşağı düşmüşsünüz günahlarınızda. Sıfırın bu kadar altındasınız günahlarınız sebebiyle. Sizin talebiniz üzerine Allah-u Teala günahlarınızı affeder, sıfıra ulaştırır. Mürşidinizin talebi üzerine Allah günahlarınızı sevaba bir defa daha affeder, yani sevaba çevirir. İşte Allah-u Teala Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesinde şöyle sesleniyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a: Habibim, o nefslerine zulmedenler sana gelsinler de senin önünde tövbe etsinler ve Allah'tan bizden günahlarının affını dilesinler. Sen de onların Resulü olarak onların günahlarının affını dile. Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini göreceksin. Ne diyor Allah-u Teala? Sahabenin talebi üzerine sahabenin günahlarını affetmiş. Onları sıfırın altından sıfıra ulaştırmış. Günahlarını sıfır kılmış. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in talebi üzerine o sıfır noktasından bir defa daha affederek yukarıya çıkarmış. Bir kuyunun minareye çevrilmesi gibi tersine muhteşem bir olay. Günahların sevaba çevrilmesi. İşte Allah-u Teala'nın bu konuda sözü var. Ne diyor Allah-u Teala? Furkan suresi 69. ayet-i kerime. Şunlar diyor cehenneme giderler diyor Allah-u Teala. Furkan 70. Ama tövbe edenler hariç. Kim mürşidin önünde tövbe eder de mümin olursa Allah onların günahlarını sevaba çevirir diyor. Burada Yüce Rabbimizin son derece açık bir lisan kullandığını görüyoruz. Onların günahlarını sevaba çevirir diyor. Ama genel olarak bu kavram istiğfar olarak ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte istiğfar kavramı günahların sevaba çevrilme müessesesidir. Ve birçok insan istiğfarın bu anlama geldiğinin farkında bile değildir. İşte Mümin suresinin 11. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki arşın sahibi olan melekler ve oradaki kişi, yani zamanın halifesinin ruhu, arşın sahibi olan meleklerle birlikte bazı insanlar için mağfiret talebinde bulunurlar diyor Allah-u Teala.
Men dediklerini söylüyor. Derler ki diyor, ya Rabbi senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe eder de mümin olursa, senin yoluna girerse, sen onlara mağfiret eyle. Yani sen onların günahlarını sevaba çevir. İşte günahların mağfiret edilmesi, günahların sevaba çevrilmesi, Nisa suresinin 167, 168 ve 169. ayetlerinde bir defa daha dile getiriliyor. Allah Teala buyuruyor ki, İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kat lallü dalâlen baîdâ. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekûnullâhi liyâfire lehum. Ve la liyehdiyehim tarika illa tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Allah Teala diyor ki onlar ki küfür üzeredirler. Neden? Çünkü Allah'ın yolundan saptırırlar diyor. İnsanları Allah'ın yoluna sırat-ı müstakime çağıracak yerde sırat-ı müstakimden saptırırlar diyor. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Kendileri Allah-u Teala'nın yolunda olmasa dalalette olacaklar. Ama başkalarını da saptırdıkları için yıllar süren bir dalalette sapmaları giderek büyümüş. Ana çizgi sırat-ı müstakimse sapma şuradan başlıyor. Ve yol büyüdükçe sapma da büyüyor. Uzak bir dalalet, yani sırat-ı müstakimle onların yolu arasındaki sapma çok uzak bir noktaya ulaşmış. Bu sapmanın sahibi olan insanlar kim? Kendileri Allah'ın yolunda değiller, mürşitlerine ulaşmamışlar. Başkalarını da Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Devam ediyor Allah Teala, onlar ki küfür üzeredirler. Başkalarını da Allah Teala'nın yolunda saptırdıkları için onları zulüm eder hüviyetlidirler. Bu sebeple zalimlerdir onlar. Allah onlara asla mağfiret etmez diyor. Günahlarını sevaba çevirmez. Eğer onlar mürşitlerine ulaşsalardı, mürşitlerinden de diz çöküp tövbe etselerdi, Allah'ın yolunda olacaklardı. Başkalarını da Allah'ın yoluna çağıracaklardı. Ama onlar Allah-u Teala'nın yolunda değiller. Başkalarını da Allah-u Teala'nın yoluna çağırmak şöyle dursun. Başkalarını Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Mürşitlerine hiç ulaşmamışlar. Ulaşsalardı mağfiret edecekti Allah-u Teala onları, günahlarını sevaba çevirecekti. Ama böyle olduğu için asla Allah onların günahlarını sevaba çevirmez. Onlara mağfiret etmez. Etseydi onlar Allah-u Teala'nın yoluna girselerdi ne olacaktı? Sırat-ı müstakimin üzerinde olacaklardı. Tarık-ı müstakimin üzerinde olacaklardı. İkisi de aynı şeydir. Allah onları diyor, Allah asla tarık-ı müstakime ulaştırmaz. Nereye ulaştırır? Tarık-ı müstakime ulaştırsa Allah'a ulaştıracak. Oraya ulaştırmadıklarını sadece bir tek yola ulaştırır. Tarık-ı cehennem. Cehennem yoluna. İşte Allah Teala günahları sevaba çevirir. Ne zaman? Mürşidin önünde yapılan tövbe merasiminin sonunda. İşte Nebe Suresinin 38. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Arşı tutan bütün melekler oradadırlar diyor. Oradaki kişi de oradadır. Zamanın halifesinin ruhu da oradadır. Bir de tövbe eden kişiyle tövbe ettiren mürşit oradadırlar. Sadece iki kişiye söz hakkı verilmiştir. Onlar konuşurlar. Birinin söylediğini öteki aynen tekrar edecektir. Ve sonunda denecektir ki La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Doğrunun ta kendisi ifade edilecektir. Böyle bir olay neyle noktalanacaktır? Allah'ın günahları sevaba çevirmesiyle, dereceleri arttırmasıyla. İşte böyle olduğu için Allah Teala'nın böyle bir tövbe merasimini yapan kişinin başının üzerine mürşidi göndermesi asıldır.
Allah Teala derhal iki tane işaret koyuyor oraya. Diyor ki dereceleri yükselten Allah ve arşın sahibi olan Allah. Dereceleri yükseltmekten muradı mürşidin önünde yapılan tövbeyle günahların sevaba çevrilmesi olayı. Arşın sahibi olan Allah demekten muradı arşı tutan bütün meleklerin bu tövbe merasimi sırasında orada hazır bulunmaları. İşte sadece bu tövbedir ki bütün günahları sevaba çevirir. Öyleyse mürşidin önünde yapılan bir tövbe kişiye neler sağlar? Kişinin ruhunun vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmasını sağlar. Yani böylece kişi dalaletten hidayete adım atmış olur. Hidayete adım atmak ne zaman gerçekleşen bir olgudur? Ne zaman ruhunuz vücudunuzdan ayrılır da Allah'ın yoluna girerse, sırat-ı müstakime ulaşırsa, işte sırat-ı müstakime ulaşan ruhunuz için hidayet söz konusudur. Hidayete adım atmak. Ruhun Allah'a doğru yola çıkması. Başka bir ifade, fi sebilillah olmak. Allah'ın yolunda olmak. İslam'ın 5 tane şartını yerine getiriyoruz diye insanlar kendilerini fi sebilillah kabul ediyorlar. Halbuki ruhları işlerinde duruyor. Onlardan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmamış. Böyle bir şeyin üzerlerine 9 defa farz olduğunu farkında olmayan insanlar mürşidinde tövbe etmekten kaçınıyorlar. Hiçbir zaman da hidayete adım atmaları mümkün değildir. Öyleyse mürşid o kişidir ki önünde tövbe edildiği zaman o kişinin ruhunu Allah'a gönderen kişidir. Mürşidin ruhu başımızın üzerine geliyor, kalbimizin içine iman yazılıyor ve bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşıyor. Hidayete adım atıyoruz. Ve bütün günahlarımız sevaba çevriliyor. Öyleyse bu tövbenin standartlarına dikkatle bakın. Başka ne yapıyor? O güne kadar 10 kat ihsan alırken Allah-u Teala'ya her sevabınızın karşılığında onun 10 katını Allah-u Teala'nın kiramen kâtibin melekleri bizim hayat filmimizde yazarlarken mürşidin de tövbe ettiğimiz gün bu 10 kat 100 katı çıkıyor. Yetmez. Nefse emaredeyiz 100 kat. Nefsi levamedeyiz 200 kat. Mülhimedeyiz 300 kat. Mutmainedeyiz 400 kat. Radiye, Mardiye ve Teskiye'deyiz 500, 600, 700 kat. 700 katını ihsan ediyor Allah-u Teala. Öyleyse bu nasıl bir tövbedir ki kişinin bütün günahlarını affediyor? Bu nasıl bir tövbedir ki Allah 10 katını yazarken o kişi 700 katı çıkacak olan bir ihsanda bulunuyor? Bu nasıl bir tövbedir ki kişiyi mutlaka cennete ulaştırıyor? Ne demek istiyorum? Çünkü o gün kalbiniz içine iman yazılır. Kalbinizin içine iman yazıldığı an müminsiniz. Mümin olanla olmayanı birbirinden ayıran kainattaki en gerçek kıstas o kişinin kalbinin içine Allah'ın imanı yazmasıdır. Kalbinizin mührünü açar, kalbinizin içine imanı yazar. Yazdıysa müminsiniz, yazmadıysa değilsiniz. Yazdıysa müminsiniz son derece normal. Çünkü kıyamet günü Allah-u Teala'nın huzurundayken Allah-u Teala kalplerimize bakınca kimin kalbinde imanı yazılı olduğunu görecek. Onlar müminler. Ötekiler müminler değil. Ama Allah-u Teala'nın için indinde mümin olmanın standartları gerçekten bu mudur? Allah-u Teala Hücerat 14'te bunun cevabını veriyor. Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim onlara de ki hayır siz mümin olmadınız. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Allah-u Teala kalbinizin içine imanı sokarak kalbinizin içine imanı yazmadı. Yazmadığı için siz mümin değilsiniz. Mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Öyleyse kalbinin içine imanın yazılmadığı hiç kimse mümin olamaz. Peki bu nasıl bir tövbe ki insanı mutlaka cennete gönderir? Çünkü Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar ki müminlerdir. Allah onları kadın olsun, erkek olsun mutlaka cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Öyleyse bu nasıl bir tövbe ki
insanı cennete ulaştırıyor. Kesin. Kim Allah'tan hacet namazını kılarak mürşidini sormuşsa, o mürşidin önünde diz çökerek tövbe etmişse, el öpmüşse, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişse, hedefi zaten Allah'a ulaşmak olmasaydı Allah ona asla mürşidini göstermezdi. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmak kaydıyla kim bunu yapmışsa o kişi mutlaka cennete girer. Neden? Kalbine iman yazıldığı için cennete girer. Çünkü kalbine iman yazılan herkes mümindir. Neden? Mürşide ulaştığı an nefs tezkiyesine başladığı için cennete girer. Çünkü kim nefs tezkiyesine başlarsa onlar müminlerdir. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde amel-i salihat yapanların, nefsi ıslah edici ameller yapanların sadece onların mümin olduklarını söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse aynı noktada kişi kalbine iman yazıldığı için mümin oluyor. Aynı noktada nefs tezkiyesine başladığı için mümin oluyor. Mürşide ulaşmadan hiç kimse nefs tezkiyesine başlayamaz. Nefsimizin tezkiye olması demek, nefsimizin kalbine Allah'ın rahmetinin ve fazlının girmesi demek. İşte Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Nefs tezkiyesinin başlayabilmesi, nefsinizin kalbine rahmetin ve fazlın girebilmesiyle mümkün. Bu da ne zaman mümkün? Mürşidinize ulaştığınız zaman. Ancak o zaman Allah kalbinizin mührünü açmış, kalbiniz içine imanı yazmış ve bundan sonra siz zikir yapıyorsunuz. Zikir yaptığınız zaman daha evvel edindiğiniz diğer kalp şartlarıyla beraber 7 kalp şartının sahibisiniz. Ve Allah-u Teala'dan gelen, zikir üzere gelen rahmet, fazlılık, salavat göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. Kalbinize ulaşan yol açık olduğu için kalbinizin hareketli hale gelen mührünü aşağı doğru itip zülvani kapıyı kapatıyor ve kalbinizin üst boyutunda Allah-u Teala'nın güzellikleri söz konusu. Üst boyutuna Allah'ın bütün nurları geliyor kalbinizin açık olan kapısından içeri dolup kalbinizi Allah'ın nurları dolduruyor. Ve iman kelimesinin etrafında yerleşmeye başlıyor. İşte bunun adı nefs tezkiyesi. Mürşidinize ulaşmasaydınız Allah kalbinizin mührünü açmayacaktı. Kalbinizin içine imanı yazmayacaktı. Ve siz bu sebeple nefs tezkiyesine başlayamayacaktınız. Amel-i salihata, nefsi ıslah edici amellere başlayamayacaktınız. Başlayamayacağınız için de nefs tezkiyesi yapamayacaktınız. O zaman mümin saflarında kabul edilmeyecektiniz. Allah Teala Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde müminlerinden bahsediyor. Müminler onlar işte. Kim onlar? Onlar müminler. Nefs tezkiyesine başlayanlar. Onlar müminler. Kalplerine iman yazılanlar. Onlar müminler. Ruhları vücutlarından ayrılıp Allah'a doğru yola çıkanlar. Bu da ancak o zaman gerçekleşiyor. Öyleyse kim mürşidine ulaşmışsa o hidayete adım atmıştır. Cennete de adım atmıştır. Sıfır amelli olsun bu kişi. Hiç amel yapmamış olsun. Allah'a ulaşmayı dilesin, hacet namazı kılsın, mürşidini görsün, önünde diz çöküp tövbe etsin, kalbine iman yazılsın. Bu kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Söylediğimiz ayetler gereğince. Hiç kimse o kişi sağ kalır da ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar hayatta kalırsa hiç kimse, hiçbir varlık onun ruhunu Allah'a ulaştırmasına mani olamaz. Mutlaka o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Tehlike varsa bundan sonra başlar. Yoksa bir kişi mürşidine ulaştıktan sonra ruhu Allah'a ulaşana kadar mutlaka cennetliktir. Hiçbir kuvvet onu cennetin dışına alamaz. Ne zamanki kişi evliya olur, evliya olduktan sonra bu korunma kalkanı kalkar. Kişi kendi müdafasını kendisi yapmak mecburiyetindedir. Ve Allah-u Teala'nın bu istikametteki yardımına bakın. Burada kesin bir olgu vardır. Kim Allah'a ulaşmayı dileyerek mürşidine ulaşmışsa, mürşidine ulaşan bu kişi bu noktadan itibaren sağ kalırsa, Allah'a ulaştığı ana kadar onu bu yoldan hiçbir varlık, hiçbir kuvvet ayıramaz. Mutlaka Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşınca da zaten gideceği yer
Allah'ın mutlaka cennetidir. İşte bundan sonra kişi yoldan bir kuşku duyarsa, herhangi bir yanlış davranışın içine girerse, o kişiye ikaz yapılır. Dalalete düşmek üzeresin diye, iddiaya düşmek üzeresin diye, böyle bir olay gerçekleşirse o kişi dalalete düşer ve Allah'ın yolundan kovulmuş olur. Öyleyse normal şartlar altında hacet namazını kılan, mürşidine ulaşan hiç kimsenin cennete ulaşmaması mümkün değildir. Sağ kalırsa mutlaka hidayete erer. Hidayete ermesi de, yani ruhunu Allah'a ulaştırması zaten onu bir defa daha cennete kılacaktır. Ama bu yoldayken kişi ölürse, tövbeyi yaptıktan sonra ölürse, daha hedeflerine ulaşamadan, o kişinin gideceği yerin mutlaka Allah'ın cenneti olduğunu söylüyor Allah. Öyleyse bu nasıl bir tövbedir ki? Kişiyi mutlaka ama mutlaka Allah'ın cennetine ehil kılıyor. Bundan sonra bir başka tövbe daha var. Tövbe-i nasuh. Kim ilmel yakinin ve aynel yakinin sahibi olmuşsa, yani kalp gözü açılmış, kalp kulağı açılmış, zemin katı gördükten sonra ulul elbab kademesinde, ihlas kademesinde birinci kattan itibaren yedinci kata kadar bütün katları görmüşse, yedinci katın yedi tane alemini görmüşse ve en son sitretini müntahayı da görmüşse ve bu geçen zaman zarfında Allah-u Teala'dan bütün gördükleri hakkında bilgileri almış, Kur'an'dan bunları tahkik etmişse, işte bu kişi hikmetin son aşamasına gelmiştir, ikinci aşamasındadır ve mutlaka tövbe-i nasuha davet edilir. Bunu tamamlayamayan insanlardan hiç kimse tövbe-i nasuha davet edilmez. Bence tövbe-i nasuh sadece ihlasa gelmenin, ihlasa ulaşmanın standardı değildir. Tövbe-i nasuh, ihlasa ulaştıktan sonra o yedi katın bütün sırlarına sahip olmayı gerektirir. Kişi altın kapıyı görecektir. Fethin nasıl yapıldığını görecektir. Kader hücrelerini görecektir. Ümmül kitabı görecektir. Kudret denizini görecektir. Zikir hücrelerini görecektir. Her sabah oradaki hilalin nasıl teşekkül ettiğini görecektir. Ve sitedin müntahayı görecektir. İşte bu sıra, bu nizam içerisinde bu bütün söylediğimiz şeylerin riyetinden sonra, görülmesinden sonra ancak kişi tövbe-i nasuh'a davet edilir. Tövbe-i nasuh bir kapıdır, bir geçittir. İhlastan salaha açılan bir kapı, bir geçit. Hiç kimse tövbe-i nasuhu gerçekleştirmeden Allah'ın tayin ettiği bir mürşit olamaz. Kendi standartlarında kendisinin mürşit olduğunu söyler. Ama Allah'ın tayin ettiği bir mürşit olabilmek mutlaka salah makamını gerektirir. Salah makamı ise mutlak olarak tövbe-i nasuhu gerektirir. Öyleyse mürşit kimdir? Allah'ın sözlerini işitebilen, Allah'la her an konuşabilen kişidir. Mürşit kimdir? Allah'ı her zaman görebilen kişidir. İşte irşat makamına burada gelinir. Allah-u Teala tövbe-i nasuh'a davet ettikten sonra o kişinin Allah'ın söylediklerini tek tek tekrar etmesi gerekir. Her söz kelime kelime tekrar edilir. Tövbe-i nasuh tamamlanır. Ondan sonra Allah Teala o kişiyi irşat makamına tayin edecek ise irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle onu irşat makamına bizatihi Allah tayin eder. İşte Allah'ın tayin ettiği bir insan söz konusudur irşat makamında. Bu kişinin işareti başının üzerindeki daire şeklindeki nurdur. O nura dikkatle bakın. O nur bir bulut gibidir. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in başında da böyle bir bulut vardı. O bulutu normal bir bulut seneden birçok insan da olmuştur. Ama aslında o Allah-u Teala'nın salah nurunun bir işaretiydi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için. Öyleyse tövbe-i nasuh kişiyi nereye ulaştırır? İrşat makamına ulaştırır.
Öyleyse tövbe-i nasuh, bütün bu tövbelerin arasında en üst seviyede gerçekleşen bir tövbedir. Ve diğer tövbeler bozulabilecek olan özellikleri taşıdığı halde tövbe-i nasuh asla bozulamaz. Çünkü tövbe-i nasuh demek bozulması mümkün olmayan, çiğnenmesi mümkün olmayan bir tövbe demek. Neden bozulması mümkün değildir? Çünkü kişi önce ihlasa ulaşmıştır. Nefsindeki bütün afetler temizlenmiştir. Allah Teala bununla yetinmemiştir. O kişi layık oldukça bir üst katın sırrını göstermiştir. Layık oldukça bir üst katın sırrını göstermiştir. Yedi katın, yedi kat göklerin sırrı, yedinci katın bütün alemlerinin sırrı o kişiye verilmiştir. Ancak ondan sonra Allah Teala onu tövbe-i nasuha davet eder. Bu Allah'ın o kişiye duyduğu güvenin tam olduğunu gösterir. O kişi nefsinde hiçbir afet mevcut olmadığı cihetle tövbesini bozabilecek olan bir dürtüye asla muhatap olmaz. Tövbeyi bozduran şey nedir? Nefsinizin afetlerinin tövbeyi bozma konusundaki talebi, dileği, bunu aklı kabul ettirmesi, şeytanın da bu yolda ona yardım etmesi. Ama böyle bir dilek yoksa, ruhunuz da tövbenizin bozulmamasını istiyorsa, nefsiniz de tövbenizin bozulmamasını istiyorsa, hiçbir kuvvet size tövbenizi bozduramaz. Öyleyse Allah'ın bütün güzellikleri böyle bir dizayn içerisinde geçerlidir. İşte tövbe-i nasuh. O tövbedir ki kişiyi aynel yakin kademesinden alır, hakkül yakin kademesine ulaştırır. Artık o kişi için son sırda açılır. Allah kendi zatını mutlaka buna, bu kişiye gösterir. İşte burası Allah-u Teala'nın zatının görüldüğü noktadır. Allah-u Teala'nın indinde bütün bu kademeler en güzel standartlara ulaşan kademelerdir. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bir kişinin tövbe standartları üç ayrı bölümde oluşuyor demek ki. Normal tövbe yapılan bir günahın affedilmesini Allah-u Teala kabul ederse sağlar. Mürşid-i önünde yapılan tövbe sadece bir günahın değil, bütün günahların affedilmesini yetmez, bir de sevaba çevrilmesini gene yetmez, kişinin mutlaka cennete ehil olmasını sağlar. Tövbe-i nasuhsa artık değiştirmesi mümkün olmayan bir tövbedir. En üst makamın tövbesidir. Çünkü bu tövbeyi gerçekleştiren kişi velayet makamlarının en üst noktasına çıkmıştır. Salah makamının salihidir. Salihlerden olmuştur. Yani ıslahı bütün müesseselerde tamamlanmıştır. Tam bir ıslah müessesesinin sahibi olmuştur. Böylece bütün güzellikler artık o kişinin sahip olduğu güzelliklerdir. Allah'ın kuluna bütün ihsanları tamamlanmıştır. Bu kişinin hem içi, iç dünyası pırıl pırıldır. Nefsin bütün afetlerinden kurtulmuştur. Allah'ın nurlarıyla içi pür nur olmuştur. Ama dışı da pür nur olmuştur. Çünkü başının üzerinde bir nur artık oluşmuştur. Öyleyse Yunus'a dikkatle bakın. Ne diyor? İçim dışım pür nur oldu diyor. Öyleyse Yunus'un içinin de dışında pür nur olduğu, salaha ulaştığı kesin bir yoldu. Öyleyse hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu sohbetimizi de inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve az salavat. Allah'a emanet olun.

0: Aleyhim gâbim abdû ve aleyhim alâ.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Efendi Hazretleri, bir gün Peygamber Efendimiz gelmiş ve sahabeye demiş ki, sizin bize öğrettiğiniz şekilde hamd ederim, şükür ederim ki Rabbim beni kulluğuna kabul etti demiş. Sahabe de sormuş, ya Resulallah, zaten biz Allah-u Teala'nın kulu değil miyiz? Buradaki kul olmanın inceliğini inşallah bize anlatır mısınız? Çünkü genelde insanlar herkesi Allah-u Teala'nın kulu olarak biliyor ama gerçek manada kul olmanın ne demek olduğunu inşallah bize anlatır mısınız? Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamdolsun şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Allah-u Teala bütün insanları kul olmak üzere yarattığını söylüyor. Zariyat Suresi 56. ayet-i kerime ve ma halektel insi vel cinni illa liya'budun diyor Allah-u Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah-u Teala. Demek Allah-u Teala'nın yarattığı bütün insanlar ve cinler şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak için yaratılmışlar. Allah'a kul olmak. Bu müessese fizik vücudumuzla da ruhumuzla da nefsimizle de alakalıdır. Ama nefsimizin davranışlarıyla ve ruhumuzun vücuda getirdiği sonuçta asıl kul olan fizik vücudumuzdur. Yani veçimizdir. Öyleyse üç yeminin bir tanesi kul olmakla alakalı. Evvela yeminlerimizi görelim. Her şeyden evvel biliyoruz ki üç tane vücudumuz var. Ruhumuz var, veçimiz var ve nefsimiz var. Ezelde Allah Teala hepimizi bir araya toplamış bildiğiniz gibi ve bize buyurmuş ki ele sübira büküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz de demişiz ki evet Rabbimizsin. Galiba dediler ki bela diyor Allah Teala. Evet demişiz. Ve Allah Teala buyurmuş ki ey nefsler, sizlerden yemin istiyorum. Tezkiye olacağınıza dair. Ey ruhlar, sizlerden misak istiyorum. Fizik vücutlarınız ve çileriniz ölmeden evvel hayattayken daha bana döneceğinize dair. Ey veçler, ey fizik vücutlar, sizden de ahd istiyorum. Şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacağınıza dair. Öyleyse sonuca bakıyoruz. Allah-u Teala soruyor bunları söyledikten sonra, sözlerimi işittiniz mi? Cevap veriyoruz hepimiz birden. Semina, işittik. Allah-u Teala buyuruyor. Öyleyse itaat edin. Yemin veriyoruz. Misak veriyoruz. Ahd veriyoruz Allah-u Teala'ya. Nefsler, ruhlar ve meçhler olarak Allah-u Teala da soruyor, itaat ettiniz mi? Hakkani atıyoruz, itaat ettik. Allah-u Teala buyuruyor, bu yemininiz, misakiniz ve ahdiniz üzerinize farz kılındı. Sizin üzerinize yüklendi, vazifeniz oldu. Hepiniz bu vazifeyi yerine getirmek mükellefsiniz diyor Allah-u Teala. Öyleyse nefsler, ruhlar ve fizik vücutlar daha ezelde birbirinden farklı üç tane yeminle bağlanmışlar Allah-u Teala'ya. İşte nefsimizin yemini tezkiye olmak. Allah-u Teala Müddessir Suresinin 38, 39 ve 40. ayet-i kerimelerinde buyuruyor. Küllü nefsin bimâ kesebet mehînetin illâ ashâben yemîn fî cennât. Bütün nefsler rehinedirler. Tabii cehennemde, ama yemin sahipleri onlar cennete olacaklardır, felaha ereceklerdir. Kimler felaha ererler diye bakıyoruz. Şen Suresinin 9. ayet-i kerimesi katreflaha men zekâhâ şeklinde. Andolsun ki onlar felaha ererler. Kimler? Nefslerini teskin edenler. Öyleyse Allah'a verdiğimiz bir yemin var. Bu yemini yerine getirenler felaha erecek, cennet saadetine ulaşacak. Yeminin mahiyetine tezkiye olmak. Yani nefsimizin kalbini şeytanın karanlıklarından yarıdan daha fazla kurtarıp onları nurla,
yerden ne yapacağız? Nurla doldurmak. Allah'ın nurlarıyla doldurmak. Öyleyse olaya baktığımız zaman nefsimizin yeminini gördük. Ruhumuzun da bir misaki var. Rad 20, 21 ve 22 ruhumuzun misakini veriyor. Allah Teala buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَكِ ve misaklerini bozmazlar, nakletmezler. Ne yaparlar ise? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse misakimiz Allah'ın kendisine ulaştırmasını emrettiği ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. Sonra bir de fizik vücudumuz var. Fizik vücudumuzun yani veçimizin Allah'a verdiği bir yemin var. Bu yeminle de ahd. Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimeleri bu yeminden bahsediyor. Yani ahdden. Allah Teala buyuruyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e En la tabudu şeytane innehu leküm aduvin mübin ve eni vuzunin hâzâ sırası müstakim Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir benim. Öyleyse konumuzla alakalı olan yemin bu. Allah'a kul olmak. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulacak. Allah'a kul olacak. Ama fizik vücudumuz için Allah'a kul olmak yolun yarısı. Yolun yarısı bile değil. Önemli olan nefsimizin de fizik vücudumuzun da Allah-u Teala'ya kul olması ve daha ötede daha önemli olan Allah'a her birinin teslimiyle kul olmak söz konusu. Öyleyse fizik vücudumuz ne zaman Allah-u Teala'ya kul oluyor? Ruhumuz Allah'a teslim olduğu zaman. Ondan sonra fizik vücudumuz da Allah'a teslim oluyor. Ondan sonra nefsimiz de Allah'a teslim oluyor. İslam Allah'a teslim olmak demek. Birinci safhada ruhumuz Allah'a teslim olur. Bu birinci kulluğu oluşturur. İkinci safhada veçimiz Allah'a teslim olur. Bu ikinci kulluğu oluşturur. Yani ekber kulluğu. Üçüncü ve son safhada İslam olduğumuz safhada birçoklarına göre gerçek Müslüman olmak diyorlar ya, işte o gerçek Müslüman olmak, Kur'an'daki İslam'ı yaşayarak Müslüman olmak söz konusuysa, üçüncü kulluğa yani azim kulluğa ulaşmamız lazım. Bu nefsin de Allah-u Teala'ya teslimini gerektirir. Oysa Kur'an-ı Kerim'de üç ayrı kulluk müessesesi var. İşte Allah-u Teala'ya kul olmak dediğimiz zaman 28 basamağın içindeki yerlerine dikkatle bakmamız lazım. İlk kulluk 22. basamakta gerçekleşir. Ruhumuzun Allah'a teslim olduğu an. Öyleyse bu 22 basamak boyunca neler oluyor? Nasıl Allah'a Teala'ya kul oluyoruz? İşte bu dizaynı 7, 14, 21 diye 3 tane 7 basamaktan sonra Allah-u Teala'nın takip ettirdiğini görüyoruz. Öyleyse kısaca göz atalım. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Önemli olan değerlendirmek değil, değerlendirmenin sonucu. Değerlendirmenin sonucunda insanlar ya Allah'a ulaşmayı dilerler veya dilemezler. Dilemezlerse cehenneme gitmek mecburiyetindeler. İşte her kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse kul olacak olan o kişidir. Çünkü bundan sonrası bir arkasından gelecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamaktadır. Allah onun kalbinde bu talebi derhal işitir, görür ve bilir. Bu
bildiği, işittiği, gördüğü şeylerle derhal harekete geçer. Çünkü Allah'ın sözü var, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu mutlaka kendisine ulaştırmayı diler ve onu mutlaka kendi zatına ulaştırır. İşte kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse Allah onun üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmeye başlar. Bu tecelli dördüncü basamağa ulaşıldığını gösterir. Tecellinin neticesi üç ayrı cephede kendisini gösterir. Bir, kişinin irşat makamıyla arasında bulunan hicab-ı mesturatlı perde bulunur. İki, kişinin kulaklarındaki vakka alınır. Üç, kalbindeki ekinlet alınır ve yerine ihbat konulur. O üç ayrı konudaki değişiklik kulda birbiri ardınca vücut bulur. İsra suresinin 45-46. Ayet-i kerimelerinde Allah-u Teala bu hususu söylüyor. Diyor ki, Habibim sen Kur'an-ı Kerim'i okuyarak ve orada Allah-u Teala'yı tek tek zikrederek onlara anlattığın zaman biz onlarla senin önüne hicab-ı mesturatlı bir perdeyi her zaman koyarız. Onlar senden nefret ederler, sana muhabbet besleyemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman nefretle kalkıp arkalarını giderler. Onların kulaklarında vaka vardır. İrşada mütalik. Hususları kulakları duyduğu halde anlayamazlar. Onların kalplerinde ekinlet vardır. İdrak edemezler. Onların kalplerindeki vakra, kalplerindeki ekinlet idrake mani oluyor. Kulak duyar, zihin işitir ve kalp idrak eder. Öyleyse Kulesi'nin 179. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala dalalette olanlardan bahsediyor. Diyor ki, onların kalplerinde kulaklar vardır, işitmezler. Gözler vardır, görmezler. Ve kalpleri vardır, fıkır edemez. İdrak edemez. İşte ekinnet, idraki engelleyen bir müessese. Ve Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmeye başlayınca evvela kişinin irşat makamıyla arasındaki hicab-ı mesturatlı perdeyi alıyor. Sonra kulaklarındaki vakayı alıyor. Ve sonra kalbindeki ikineti alıyor. Ve kişiler böylece amel oluyorlar. Yani Allah'ın Allah'a ulaşmaya dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyen kulları. Amin olanlar da Velâs suresinde kurtuluşa ehil görülüyorlar. 8. basamakta Allah-u Teala kalbimize sünnetullahını ulaştırıyor. 9. basamakta kalbimizin Allah'a açık olması gereken kapısı şeytanın kılından Allah'a dönük hale getiriliyor. 10. basamakta Allah göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. 11. basamakta zikir yapmaya başlıyoruz. Ve Allah'ın rahmetiyle fazla geliyor göğsümüze. Göğsümüzden o yolu açarak kalbimize ulaşıyor. Ama kalbimizden içeri giremiyor. Çünkü kalbimiz mühürlü. Bütün insanların kalpleri mürşitlerine ulaşana kadar mühürlü. İşte bu mühürlü kalbe ulaşan rahmetiyle fazladan bir tanesi kalbin içine doğru sızmaya başlar. İkinci ne girebilir ne sızabilir. Yani sızan nur nefsin kalbinde yerleşmeye başlar. Bu yerleşme yavaş bir gelişme gösterir. Çünkü şeytanın karanlıkları gelip onları yok etmek konusunda büyük gayretin sahibidirler. Ve şeytanın kapısı kapalı değil, açıp oradan karanlıklar devamlı kalbe giriyor. Allah'ın
nur kapısına açılan asıl kapı üzeri mühürlü olduğu için kapalı. Başka nurlar giremiyor. Sadece o sızan nur içeri girebiliyor. Onun için %2 nur birikimi zahmetli bir birikim. Ama bunun sonunda hemen o kişi huşu sahibi oluyor. Nefsinin kalbinde %2 nur birikir birikmez. Ve huşu sahibi olunca hacet namazını kılıyor. Allah'tan mürşidini soruyor. Allah da mutlaka bu kişiye mürşidini gösteriyor. 13. basamak. Ve mürşidini Allah'ın göstermesi üzerine kişi gidiyor, mürşidine ulaşıyor. Elini de çekip tövbe ediyor. El öpüyor. Ve la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek mürşidine teslim oluyor. İşte burası 14. basamaktır. Ve kişi hala 14 tane basamak açtığı halde Allah'ın kulu olamadı. Hatta Allah'ın kulu olmak konusundaki fiili duruma dili geçti. Çünkü bundan sonra nefs etkisi başlayacak. Bundan sonra ruhun Allah'a yolculuğu başlayacak. Ve iki ayrı açıdan kişi fizik vücudunu Allah'a kul edecek. Birinci kulluğa erişecek. Mürşide ulaşınca ne olur? 7 tane hediye alır kişi. Mürşidin ruhu kişinin başınıza gelir, yerleşir. 1. Kişinin ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime doğru yola çıkar. Allah'a doğru yola çıktığı üzere sırat-ı müstakime ulaşır. 2. Ve kişinin kalbinin içine iman yazılır. 3. Kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. 4. Allah Teala o kişiye o güne kadar 10 katını verirken o güne itibaren 100 katını vermeye başlar. Ve bu 100 kat 7 tane nefs kademesinde yüzer yüzer artarak 700'e kadar ulaşır. 5. Kişi Allah Teala'dan rahmetle fazlının ötesinde salavat isimli yeni bir nur daha almaya başlar. 6. Kişi nefs tesbihine başlar. 7. Öyleyse burada Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde cizayet açık ve kesin olarak görünüyor. Allah-u Teala kulunun kalbine artık onun nefsine ulaştıracak olan sistemi yerleştirmiş, kalbin içine imanı yazmış ve kişi iman kelimesinin etrafına Allah'ın nurlarını toplamaya başlayacak. Nitekim bundan sonra yapılan bir zikir, yani Allah kelimesinin Allah, Allah, Allah, Allah tekrarı, kişinin nefsinin kalbine yavaş yavaş %1-2 derken %7 nur birikimini sağlıyor. Kişinin kalbine yerleşen bu nurlar nasıl yerleşiyor? İman kelimesi bir çekim gücüne sahip. Ve Allah selam mürşidine ulaşan kişiye rahmet fazla salavat isimli 3 tane nur gönderiyor. Ve bu gönderdiği nurlar kalbe ulaşıyor. Ve kalbe ulaştıkları zaman kalbin muhtevasındaki mührü, hareketlerle geçmiş olan mührü kalbin alt boyutuna doğru itiyorlar. Ve üzerine baskı yapacakları bir mühür kalbin zülmani kapısına kadar inince zülmani kapının üzerindeyken ona baskı yapan rahmet fazla salavat zikir boyunca baskılarını devam ettiriyorlar. Bu sebeple mühür zikir boyunca oradan ayrılamıyor. Yani nefsimizin kalbine şeytanın karanlıkları zikir boyunca giremiyor. Buna karşılık Allah-u Teala'nın nurları açık olan nur kapısından, rahmet kapısından, Allah'ın kapısından, Rabbani kapıdan içeriye çağlayanlar gibi doluyorlar ve kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolduruyorlar. Bunlar orada kalmayacaktır. Ama iman kelimesinin çekim gücüne tabi olup da onun etrafında birikmeye başlayan nurlar orada yavaş yavaş birikecektir. Ve bu birikim %7'yi bulduğu zaman kişinin hepsi emmareyi tamamlamış olacaktır. Yusuf suresinin 53. ayet kerimesi: Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefsim bana şerri emrediyor diyor Hazreti Yusuf. Ve Hazreti
Yusuf'un bu bahsettiği şey nefsi emmare şerremeden nefs kademesi olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'e. Ve 107'nin birikimi tamamlandığı zaman o kişinin nefsinin kalbinde ruh zemin kattan, vücuttan ayrılıyor ruh ve zemin kattan birinci kata kadar yükseliyor. Kimin başımıza nefsinin ruhu gelirse o kişinin ruhu derhal yüzünden ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. İşte nefsin kalbindeki %7'nin birikimi 14. basamaktan sonraki ilk tezkiyenin ilk basamağıdır. %7 nur birikiminin manası artık nefsin kalbinde %100'ü şeytanın istikametinde şerre emretmeyecektir. %7'si artık hayrı emretmeye başlayacaktır. Ve iman kelimesinin etrafında yerleşmiştir. Ve kişi daha çok zikrediyor. Yeniden bir %7 nur birikimi. Bir ikinci

Mesela Şeyh Suresinin 8. ayet-i kerimesinde fe elhamaha fücuraha ve takvaha diyor. O nefse şeytanın fücuru ve Allah'ın takvası ilham edilir diyor. İşte böylece üç ayrı dizaynı görüyoruz. Üç kademede nur birikimi %21 buluyor. Nefsi, mülkimi. Bir daha %21 birikimi nefsi, mutmainne. Yani kişi doyuma ulaşıyor. Fecr suresi 27. ayet-i kerime. Allah Teala ya eyyetüen nefsi mutmainne diyor. Eyyetüen ila rabbike vadiyeten mutmain olan nefs kademesi, nefsi, mutmain doyuma ulaşmak demek, kişi Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduklarının farkına varıyor. Ve böylece dört kademe, dördüncü kademe uçan ruh. Ve sonra nefsi radiye, %7 ilavesiyle biz Allah'tan razı oluyoruz. Beşinci kata ulaşıyoruz. Daha sonra nefsim var diye Allah da bizden razı oluyor. Altıncı kata ulaşıyor ruhumuz. Radiyeten vardiyet diyor Allah Teala. Fecr 28. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ve bir daha %100 nur birikimiyle tezkiyeye ulaşıyoruz. Bu nur birikimleri ard arda geliyor ve bizi tezkiyeye kadar ulaştırıyor. Tezkiye noktası 7 defa %100 nur birikimini ihata eder. 7 kere 7, 49 eder. Koşulda alınan %2 nurla beraber nefsin kalbindeki nurlar %51'e ulaşmıştır. İşte o %51 nur birikimi nefsimizin kalbinde hakimiyeti şeytandan Allah'ın nurlarına geçirir. Yani kişi şeytanı kullanmaktan kurtulur. Ne demek istiyoruz? Başlangıçta nefsin kalbine şeytan %100 tesir etmek imkanının sahibiydi. Sonra %7 bu tesir azalmaya başladı. Allah'ın nurları sıfırdan evvela %7'ye çıktılar. Sonra %14'e, %21'e birer birer arta %50'yi aştılar. Ne oldu? Şeytan nefsin kalbinin %100'üne tesir etmek imkanının sahibiyken yarıdan daha aşağıya tesir edebilmeye başladı. Bu sebeple kişi nefsinin kalbindeki Allah'ın nurlarının hakimiyeti sebebiyle şeytana kul olmaktan kurtuldu ve Allah'a kul oldu. Ve nefs açısından Allah'a kul olmayı başardı. Sonra ruh açısından da veçimizin Allah'a kul olması söz konusu. Neden? Çünkü ruhumuz başlangıçta bizim vücudumuzdaydı. Bizim vücudumuz onun sağınağıydı. Allah sonra bizden ayrıldı. Allah'a doğru yola çıktı. Sırat-ı müstakim üzerinde seyri sülük attı, bir yolculuk yaptı. Ve her nefs kademesinde bir gök katı açtı. Yedinci kademe olan nefsi tezkiyede yedinci gök katına ulaştı. Yedinci gök katının yedi tane alemini açtı ve yokluğa geçti. Ve yoklukta Allah'ın zatına vasıl oldu. Allah'ın zatında ifna oldu, yok oldu. İşte bu ifna olma, yok olma hadisesi Allah Teala tarafından Allah'ın ruha meab olması istikametinde kullanılıyor. Sığınak olması istikametinde kullanılıyor. Nebe Suresi'nin 39. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki Zalikel yevmul hakkı Femen şâ ittehâze ilâ rabbihî meâbâ. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, neyi dileyen kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu yol ittihaz eder ve Allah'a ulaştığı zaman
Allah

ne yapılır? Öyleyse Allah'ın merak olduğu, sığınak olduğu bir ortamda karşı karşıyayız. Burada Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn olarak çıkıyor karşımıza. Kişi Allah'a ruhen ulaşmış. Eskiden vücudunun sığınak teşkil ettiği ruh artık Allah'ın zatının sığınak teşkil ettiği kendisine yeni bir boyuta girmiş. Allah'ta olan bir ruhun sahibi şeytanın kulu olamaz. Ancak Allah'ın kulu olabilir. Kişi böylece ruh açısından da Allah'ın kulu olmayı başarıyor. Şimdi ne demiş ilk baştan? Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ve ma halekel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, sadece Allah'a kul olsunlar diye yarattık. İşte Allah'a kul olmak bu noktada tamamlanıyor. Bu noktada başlangıcında haber verdiğimiz üç ayrı yemin de gerçekleşmiştir. Gerçekleşmesinin sonucu ne olur? Ona bakalım beraberce. Ecir 27, 28, 29, 30 bunun dizaynını veriyor bize. Allah Teala buyuruyor ya eyyetühen nefsin mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye fethuli fi ibadî fethuli cenneti. Diyor ki Allah Teala ey mutmain olan nefs, doyuma ulaşan nefs, yani emmare, levame, mülhime kıdemelerini açıp mutmain olan, doyuma ulaşan nefs, ona sesleniyor. Ve devam ediyor. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Yani Allah'a verdiğin, ezelde verdiğin nefs tezkiyesi konusundaki yeminini yerine getir. Allah'ın rızasını kazanarak nefsini tezkiye. Sonra ruha sesleniyor. İrci ila Rabbike diyor. Ey ruh diyor sen de Rabbine geri dön. Sonra fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadî. Ve o zaman, ne zaman? Nefsini tezkiye ettiğin zaman ve Allah'a ruhunu ulaştırdığın zaman, ruhunu Allah'a vasıl ettiğin zaman o zaman sen bana kul olmaya söz vermiştin ya, ancak o zaman nefs açısından ve ruh açısından bana kul olabilirsin. Oldun, hadi gel kullarımın arasına gir. Ve sonucu söylüyor Allah Teala, fethuli cenneti ve cennetime gir. Böylece gördüğümüz şey Allah Teala'nın cennetine girmek. Ne zaman giriyoruz? Kıyametten sonra. Ne zaman hak ediyoruz? İşte bu noktada. Yeminimizi gerçekleştirmişiz, nefsimizi tezkiye etmişiz. Misakimizi gerçekleştirmişiz, ruhumuzu Allah'a ulaştırmışız. Ahdimizi gerçekleştirmişiz, fizik vücudumuzu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmişiz. Öyleyse bu üç tane yeminin teslimle alakalı olan kesimi sadece bir tanedir. Ruhumuz Allah'a teslim olmuştur. Ve fizik vücudumuzda şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuştur. Bu kul olmak fizik vücudumuzun kulluğudur. Ve ilk teslimle gerçekleştiği cihetle üç vücudumuz içinde sadece birinci kulluğu ifade eder. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye Rabbim beni hamdolsun ki kulluğuna kabul etti dediği zaman bu kulluktan bahsediyor. Nefsini tezkiye etmiş, ruhunu Allah'a ulaştırmış ve fizik vücudu şeytanı kovalamaktan kurtulup Allah'a kul olmuş. Sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü, biz de Allah-u Teala'nın kulu değil miyiz? Siz de Allah-u Teala'nın kulusunuz ama yaratılış itibariyle kulusunuz. Allah yemin, misak ve ahdi yerine getirdikten sonra kişiyi kulluğuna kabul buyurur. Beni öyle yaptı.
siz de yakında aynı noktaya ulaşacaksınız. Ve bir süre sonra sahabenin de şeytanın kolundan kurtulup Allah'a kul olduğunu görüyoruz. Çünkü Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi aynen şöyle söylüyor. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَهُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. O sahabe var ya diyor Allah Teala, şeytana kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar ve Allah'a döndüler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdeler. İşte Allah Teala ayet-i kerimenin birinci tarafında bütün sahabenin şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardığını söylüyor. Ve sonunda da söylediği şey hepsinin Allah'a kul olması. Öyleyse bütün sahabe kendilerini şeytana kul olmaktan kurtarmışlar ve Allah'a kul olmayı başarmışlar. Bu birinci kulluktur. Ve ruh Allah-u Teala'ya ulaşınca 21. basamak, Allah'ın zatında ruh ifna olur, yok olur. Bu da Allah'ın zatında ifna olmaktır, fena, fani olmaktır. Bu sebeple bu makama, velayetin ilk makamına fena fillah adı verilir. Velayetin ikinci makamı, Allah-u Teala kişiye bir taht ihsan ediyor. Ruhu bu noktan itibaren ebediyen bu tahtta kalıp mekansızlığa kişi ahali olacaktır, mekansızlığın kavminden olacaktır. Sonsuza kadar orada baki kalacağı için ruh bu makama baki olma manasına beka makamı deniyor. Baki olanların o tahtın üzerinde baki olanların makamı. Allah Teala onlara orada Allah'ın katında bir teslim yurdu vardır diyor. Bir selam yurdu vardır diyor. Bu bir altın taht. Sonra velayetin üçüncü makamına gidiyor kişi. Ne zaman gidiyor? Zikrini her gün günün yarısından öteye aşırdığı zaman. İşte kim bunu gerçekleştirebilmişse, zikrini günün yarısından öteye taşımayı başarmışsa, o zaman o kişi zahid olur. Yani zühd makamının sahibi olur. Hangi sebeple? Zikirsizliğe karşı zahid olduğunu Allah'a ispat etmiştir. Zikri ön plana alarak, zikri tercih ederek günün yarısından daha fazlasını zikirle geçirmek ister kişi. Sonra bu kişi yeni bir makama gelecektir. Öyle bir gün gelecektir ki o gün geldiğinde o kişinin fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğin sahibi olacaktır. Ona evvelce şeytanın güzel gösterdiği hiçbir şey artık güzel değildir. O Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemez. Ve böyle bir dizaynın oluşması o kişinin veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi demektir. Biraz evvel söylediğimiz zühd makamı Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesine dayalı. Allah Teala diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Ona değer vermiyorlardı. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme az bir bedele sattılar diyor. Yusuf esir tüccarlarına satılıyor. Burası zühd makamıydı. Bundan sonra ulaştığımız yer fizik gücümüzün Allah-u Teala'ya teslim makamı. İşte Enam suresi 125. ayet-i kerime hemen ahsenu dinen mümmen eslemu veçehu lillahi
ve hüve muhsinun. O kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş bir muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen, fizik vücut olarak daha ahsen kim vardır diyor Allah-u Teala. Ben ise böyle bir dizaynda bir kişinin fizik vücudu ahsen oluyor. Ve ahsen olan müessesi evvela ruhtadır. Ruh ahsen olarak yaratılmıştır. Programlandığı an Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili hiçbir şekilde işlemesi mümkün olmayan bir özelliğin sahibidir. Programlandığı an, çünkü muhtevası sadece hasletlerle doludur, faziletlerle doludur. Allah neyi emretmişse onu mutlak olarak yerine getirmek ister. Hatta yerine getirmek istemekle kalmaz, yerine getirtmek de ister. Yani nefsin de tutumunu değiştirmesini ister. Yoksa seni cezalandırırım der nefse davranışları itibariyle. Ve ne zaman bu ruhun dizaynı nefse ceza veriyor, ne zaman nefs aklı kandırarak bir suç işlerse, ne zaman nefs Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerse veya emrettiği fiili işlemezse, ruh mutlaka ona bir azap tatbik eder. Günahın boyutu kadar bir azabı mutlaka onu tatbik eder. Aklını kullanmayana azap ederiz ayet-i kerimesinin gereği olarak. İşte fizik vücudu Allah'a kul olan kişi burada bütün dizaynı tamamlamıştır. Allah'a kul olmuştur fizik vücut. Burada Allah'a teslim birinci makamda, yani ruhun Allah'a teslim olduğu an fizik vücut Allah'a kul olmuştur. Allah'a kul olması Allah-u Teala'nın son emri değildir. İlk emridir. Son emri teslim olmasıdır fizik vücudun. Nitekim burada velayetin dördüncü makamında, Müslümanlar makamında fizik vücut Allah'a teslim oluyor. Bu ikinci kulluktur. İkinci teslimdir. Fizik vücudun da Allah'a teslim olduğu bir noktadır. Burada fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen ahsen bir müesseseyi temsil ediyor. Bundan sonra kişi zaten daimi zikre çok yaklaşmış. Bir gün daimi zikrin sahibi oluyor. Ne olur daimi zikrin sahibi olursa? Daimi zikrin sahibi olursa o kişi ulul elbab unvanını alır. Nefsinin kalbinde Allah'ın nurları bir daha eksilmemek üzere tamamlanır. Neden öyle olur? Çünkü kişi daimi zikirdedir. Daimi zikirde olunca zulmani kapı daima kapalı kalacaktır. Üç nurun baskısı sebebiyle. Rabbani kapı ise daima açık kalacaktır. Çünkü mühür zulmani kapıyı kapatmaktadır. Üç nur onun üzerine aşağı doğru bir baskı yapmakta ve onu devamlı orada tutmaktadır. Şeytanın karanlıklarının o kalbe girmesi mümkün değildir. Buna karşılık Rabbani kapı açık olduğu için nurlar çağlayan gibi kalbe girecek. Kalpteki bütün afetleri yok edecektir. İşte burası yok etme fiili tamamlandığı an ulul elbab makamının ötesine geçer. Kişi ihlas makamının sahibi olur. Burası üçüncü ve son kulluktur. Üçüncü teslim veçimizin tesliminden sonraki teslimdir. Yani nefsimizin teslimidir. Beyine suresi 5. ayet-i kerime. Ve ma umiru illa liyabudullâhe muhlisîne yehuddîne hünefâe. Onlar emrimi modlar Allah'a nefslerini teslim etmiş muhlis kullar
olmakla emrolundular. İşte böyle bir dizaynda Allah'a geç, nefsin de en zor teslim eden, teslim olan mevsiminin de teslim olduğunu görüyoruz. Nefsin Allah'a teslim olmasıyla ekber kulluk sona eriyor, yerine azim kulluk geliyor. Azim kulluk, kulluğun azamiyesine ulaşmak demek. Bu azami kullukta sahabe uzun süre kalmıyor. Allah Teala onlara göğün 7 tane katını gösterdikten sonra 7. katın 7 aleminde tamamlanınca Allah Teala bütün insanları çağırdığı gibi sahabeyi de tövbe-i nasuh'a davet ediyor. Tövbe-i nasuh müessesesi bozulmayan bir tövbeyi ifade eder. Ve Allah Teala kimi tövbe-i nasuh'a çağırmışsa onun başının üzerine mutlaka selam nurunu oluşturur. Ve bu kişi tövbe-i nasuh'a tabi tövbe etti mi artık tövbesini bir daha bozması mümkün değildir. Böylece kişinin başının üzerinde Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde yer alan salah doğru gelir ve yerleşir. İşte bütün insanlar için söz konusu olan şey bu nurluğa ulaşmaktır. Yani salah nuru o kişinin başının üzerinde Allah Teala tarafından yerleştirilir. Ve kişiyi Allah Teala ışık makamına tayin edecekse irşada o kişinin memur ve mezun kılındığını söyler. Burası Allah'a kul olunan yerdir. Üçüncü ve son kulluk, üçüncü ve son teslim ve Allah'a teslim olan kişi teslimlerin üçünde gerçekleştirilmiştir. Üç safhada İslam'ı yaşamıştır. Ve gerçek Müslüman, Kur'an'daki İslam'ı yaşayan bir gerçek İslam hüviyetine girmiştir. Böyle bir olgu da bütün insanlar için Allah'ın indindeki mutluluğu yaşamak söz konusudur. Mutluluk üç boyutlu bir müessesedir. Birinci boyutunda kişinin iç aleminde mutluluk, İkinci boyutunda dış alemindeki mutluluk, üçüncü boyutunda da Allah ile olan ilişkilerdeki mutluluk var. Öyleyse azim kulluk kişiye neyi sağlar? Sert tek başına kulluk insana cennet saadetini sağlar. Ama kim ekber kulluğa aşıp azim kulluğa ulaşabilirse o kişi dünya saadetinde sahip olur. Öyleyse dünya saadetine ulaşan bu kişi gerçekten mutlu mudur? Mutluluk nedir müessesesine bakmamız lazım. Mutluluk insanın devamlı bir saadet hali içinde olmasıdır. Kesintisiz olması gerekir bunun. Ve üç ayrı alemde birden oluşması lazım. Hem iç dünyasında kişinin hem dış dünyasında hem de Allah ile olan ilişkilerinde. Öyleyse kişi başlangıçta neden mutsuzdur iş dünyasında? Çünkü nefsinde afetler olduğu için iş dünyasında nefsi ve ruh arasında devamlı kavga vardır. Mutsuzdur. Şeytanın emirlerini yerine getirir. Arkasından huzursuzluk duyar. Ruh arkadan nefse adam eder. Huzursuzluğu bir defa daha artar. Valla salaha ulaşan bir insanın, ihlasa ulaşan bir insanın nefsinin kalbinde yalnız bunlar vardır. Bu sebeple nefs de ruh kibar gidecektir. İkisi de hayır isteyecekleri için asla huzursuz olmayacaktır kişi. Hiçbir dünyasında, iş dünyasında bir savaş olmayacaktır. Savaş sona ermiştir. Bütün fiilleri nefsi de ruhu da hayır istediği için hayra dönüşmüştür. Kişi bu açıdan da mutludur. Ruhu da nefsini asla azap etmeyecektir. Bu açıdan da mutludur. Kişi dış dünyasında baştan neden mutsuzdur? Başkalarına zulmettiği için, onlara kötü davrandığı için mutsuzdur. İş dünyasında savaş olduğu için mutsuzdur.
Kişinin başkasına olan zulmünden sonra ruh nefse azap ettiği için mutsuzdur. Bundan sonra da zaten başka kişiler ondan intikam alacaklardır. Yeniden mutsuz olacaktır. Ve arkasından o da onlardan intikam almak isteyecektir. Yeniden mutsuz olacaktır. Ve böylece kişinin mutsuzluğu bir bütün devreyi tamamlayacaktır. Dış dünyasında da kişi eğer intikamını alırsa bir günah işlediği için mutsuz olacaktır. Alamadığını kabul edelim. O zaman da stres oluşacaktır. Şuur altı birikim oluşacaktır. Ve kişi bu sebeple bu sefer de huzursuz olacaktır. Yani her halükarda huzursuz. Ama ihlasa ulaşan, salaha ulaşan bir insan, iş dünyasındaki kavga bitmiş bir insandır. Başkasına hep hayırlı davrandığı için kimseye zulmetmesi mümkün değildir. Bu sebeple hep huzur içindedir. Hiçbir zaman ruhu nefsine azap etmeyecektir. Huzur içindedir. Hiçbir zaman başkalarına onların kendisine intikam alması gereken bir davranışta bulunmayacaktır. Kimse kendisine intikam almayacağı için huzur içindedir. O da başkalarına intikam almayacağı için huzur içindedir. Aklına bile getirmediği için intikam almayı onun şuur altı birikimine ulaşmasına mümkün değildir. Bu sebeple kişi dış dünyasında da başka insanlarla ilişkilerinde de mutlak misaletin sahibidir. Ve Allah ile olan ilişkilerine sıra geliyor. Orada ne var? Orada da başlangıçta mutsuzluk, sonra mutluluk var. Başlangıçta neden mutsuzluk var? Kişi Allah'ın emirlerine karşı geliyor, Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor. Bu sebeple mutlaka huzursuz. Kişi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyor ve bu sebeple mutlaka gene huzursuz. Ama ihlasa ulaşan bir kişi, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özelliğin sahibi oluyor. Böylece Allah-u Teala'nın indinde bir mutluluk müessesesi bütün vaikliğiyle oluşuyor. İşte Allah-u Teala bütün insanları Allah'a kul olsun diye yaratmış. Birinci kulluğu, ekber kulluğu ve azim kulluğu yaşasınlar diye yaratmış. Ve daha birinci kullukta cennet saadetini kazansınlar diye, ikinci kullukta artan bir dünya saadetini, üçüncü kullukta ise sonsuz dünya saadetinde kazansınlar diye Allah-u Teala yaratmış insanları. Ve kim Allah'ın Kur'an'da yazılı kıldığı şekilde İslam olmayı başarırsa, yani Kur'an'daki İslam'ı yaşarsa, böyle bir insan sonsuz huzurun, mutluluğun sahibi olur. İşte Allah'ın biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık demekten muradı, başka bir şey için değil, biz bütün insanları hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşsınlar diye yarattık demesidir. Bütün insanlar Allah-u Teala'nın izniyle hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşsınlar diye yaratılmış. Onun da ölçüsü Allah-u Teala'ya kul olmak. İşte gördük ki birinci teslimde ruhumuzu, ikinci teslimde fizik vücudumuzun tesliminde fizik vücudumuzu ve nefsimizin tesliminde nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Ve birinci teslimde kul oluyoruz. İkinci teslimde ekmek kul oluyoruz. Üçüncü teslimde azim kul oluyoruz. Ve üçüncü teslimle beraber Fevzül Azim'in, Ecül Azim'in ve Hazül Azim'in sahibi oluyoruz. Azim kulluk bize üç tane azim hediye kazandırıyor. İşte böylece Allah ile olan ilişkilerimizin de en güzel safhaya ulaştığını görüyoruz. Mutluluk, mutluluk, mutluluk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını
azim kulluğa ulaştırmasını ve ecr-i azimin, hazir-i azimin, fezr-i azimin sahibi kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, birazdan Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Konumuz doğru düşünme alışkanlığı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası Allah'ın öğretisinin yapıldığı bir hizmet yurdudur. Ne yazık ki Allah'ın öğretisi İblis tarafından asli hüviyetinden çıkarılmış ve hakka batıl karıştırılmıştır. Ve geçen zaman parçaları içerisinde insanlar yanlışları doğrular olarak kabul eden bir noktaya ulaştırılmışlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Nasıl bir dizayn söz konusu? Allah Teala tarafından konulan nasıl bir nizam? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sadece hakikatleri, hakkı sergiler. Allah için bir tek hedef vardır, herkesi mutluluğa ulaştırmak. Ama dileyen şükredenlerden olur, mutluluğa ulaşır, dileyen küfredenlerden olur. Öyleyse şükrü küfre tercih etmek veya küfrü şükre tercih etmek insanların kendi seçimleri. Peki iblisin buradaki rolü ne? İblis insanların kurtuluşuna medar olacak olan temel hüviyetleri asırlar geçtikçe yok etmeyi başarmış. Eski mukaddes kitapları zaten değiştirmiş. Sonra ne yapmış? Son kitaba geliyoruz, Kur'an-ı Kerim. Kainatta iki din hiç olmamıştır sevgili kardeşlerim. Üç din, bugünkü gibi 20-30 din hiç olmamıştır. İnsanlar başka başka dinlerin mensupları olduklarını sadece zannetmektedirler. Yoksa aslında sadece bir tek din vardır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini. Asıl ifadesiyle Allah'a teslim olma dini. İşte İblis insanlara yanlış öğretiler sunarak ve onlara bu yanlışları asırlar boyunca yaptığı çalışmalarla kabul ettirerek insanları öyle bir yerlere ulaştırmış ki doğrular yok olmuş. Yanlışlar doğruların yerini almış ve yerleşmiş. Ve Kur'an-ı Kerim'den 14 asır sonra Allah Teala'nın öğretisini başka insanlara öğretmek mecburiyetinde olanlar, Allah Teala tarafından bu vazifeyle görevlendirilenler bütün dünyadaki bütün kavimlerin arasında mevcut. Şu anda bütün dünyada ne kadar kavim varsa hepsinin içinde Allah'ın bir Resulü mutlaka beaz edilmiş durumda.
hiçbir devir geçmemiş ki hiçbir toplumda Resul olmasın. Külli kavmin min Resul diyor Allah Teala. Külli kavmin Resul. Bütün kavimlerde Resul vardır. Zamanın her parçasında ve dünyadaki bütün kavimlerde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım. Öyleyse öyle bir dizayn içinde olmalısınız ki hep 12'den vurmalısınız. Hep doğruyu ifade etmelisiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, doğrular orada durun. Ve şimdi insanların kurtuluş reçetesine beraberce bakalım. Reçetenin başlangıcında Allah'ın bir kanunu var. Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek diye iki grup insandan bahseder Kur'an-ı Kerim. İki düşünce standardı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek. Neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz husus son derece açık. Çünkü kanun cennetle cehennemi birbirinden ayırıyor. Birbirinden ayırıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. Hangi şartların içinde olursa olsun. Biliyorsa Allah-u Teala derhal o dileği görür. O kişi o andan itibaren cennetin anahtarına sahiptir. Öyleyse işareti buradan verelim. Tabi olduğu için değil. Bir mürşide tabi olduğu için değil. Allah'a ulaşmayı dilediği için. Ve tabiyet ikinci olgu. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin tabiyeti Allah-u Teala tarafından kabul ediliyor. Ve o kişiye 10 tane de nimet veriliyor 10 insandan sonra. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o zaman tabiyeti de bir mana ifade etmez. O kişi tabi olmamış hükmündedir. Yani sahabe ile münafıklar arasındaki fark gibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, doğruyu yerli yerine oturtmak bu temel mecburiyettir. Allah'ın doğrusuna dikkatle bakın. O doğru. İnsanlar 14 asırda Allah'a ulaşmayı dilemeyi unutmuşlar. İblis insanları unutturmuş. Ve kurtuluşu İslam'ın 5 şartına bağlamış. Korkunç bir tuzak kurmuş insanlara Allah-u Teala. Zaten diğer dinlerde olanların da İslam'ın içinde olanların da %90'dan fazlası Allah'ın hakikatlerini hep unutmuşlar. Ve şeytanın insanlara doğru kabul ettirdiği kurtuluşa ulaştırması mümkün olmayan bir dizaynı benimsemiş insanlar. Onun için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, doğru düşünme alışkanlığı doğrular üzerine oturan bir düşünce sistemidir. Ve bu doğrular insanların doğruları değildir. Bu doğrular Allah'ın doğrularıdır. İnsanların doğru denettiği şeyler Allah'ın doğrusuna hiç uymamakta. İşte bugün
bu asırda, hidayet asrında insanlara hidayeti öğretmekle vazifeliyiz. Öyleyse hidayeti Kur'an'da ararsanız, Kur'an zaten hidayet rehberidir. Kur'an bir hidayettir, bir hidayet rehberidir. Ama Kur'an'ın hükmüne uyulduğu takdirde, doğruları Kur'an'ın, Kur'an doğruları olarak ona ters düşen insanların doğrularının üzerine çıkması kaydıyla. Öyleyse 7 safhadan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şeytanın insanlara öğrettiği doğrular arasında bu yok. Şeytanın doğruları bunu ihtiva etmiyor. Şeytanın insanlara doğru diye kabul ettirdiği şeylerden bahsediyoruz. Doğru diye kabul ettirdiği yanlışlardan bahsediyoruz. İşte o yanlışları sizlere haykırmak için buradayız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Yunus 7 ve 8. Ellezine la yercune likaina eradu bil hayatet dünya vatme enni biha ellezine hum an ayatina gafilun ilaike mevahimin naru bima kanu yetsibun. Diyor ki Allah Teala, onlar bize milaki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ayrılık buradan başlıyor. Çünkü şeytanın müdahil olduğu asırlar, 14 asır süren bir hakikatlerin örtülme faaliyetinden sonra bakıyoruz ki uğruna binlerce cilt kitap yazılan İslam'da artık Allah'a ulaşmayı dileme diye bir kavram mevcut değil. Eğer sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, gideceği yer cehennemse, bu da bugünkü İslami öğretinin içinde mevcut değilse, bunun manası ne biliyor musunuz? Bunun manası herkesin cehenneme gitmesi. Hidayet çağının ne kadar önemli olduğunu acaba buradan anlamak mümkün mü? Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan mutlaka cehenneme gidecekse ve bugünün din öğretiminde bu kavram külliyen yok edilmişse, ortadan kaldırılmışsa, böyle bir kavram binlerce ciltten oluşan bugünün din öğretisinde mevcut değilse, geriye kalanların söylenmesi, yazılması, öğretilmesi ne ifade eder ki? Hiç kimsenin kurtulması mümkün değil. Bu hakikati bilmeyen hiç kimsenin ne yaparsa yapsın kurtulması mümkün değil. Basit bir mukayese yapalım sizinle. Bir insan düşünün, bunu öğrenmiş, Allah'a ulaşmayı dilemek lazımmış. Öyleyse ben de dilemeliyim demiş. Allah'ın varlığına kesin olarak inanıyor kişi. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. Böyle bir insan ancak ruhunu Allah'a ulaştırmayı diler. Ruhun ölmeden Allah'a ulaşmasına inanan bir insan Allah'a ulaşmayı diler. Bugünün din öğretisinde kitaplarda öğretilen şey, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının mümkün olmadığı,
sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, düşünebiliyor musunuz? Allah'ın üzerinize 12 defa farz kıldığı, 73 tane ayet-i kerime ile Kur'an-ı Kerim'de derc ettiği Allah'a ulaşmak, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması bütünüyle inkar ediliyor. Öyleyse doğru düşünme alışkanlığının ne kadar değer kazandığını, ne kadar değerli bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek, konunun başlangıcı ve yok edilmiş. İblis bunu yok etmeyi başarmış. Başka neyi başarmış? Kainatın yegane dininin yedi safhasını da yok etmeyi başarmış sevgili kardeşlerim. O zaman doğru düşünme alışkanlığının ne kadar önemli bir şey olduğunu yerli yerine oturtun. Kanunlarını öğrenin. Allah'ın kainattaki yegane dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, yani Arapça ismiyle İslam dininin, Allah'a teslim olma dininin. Unutmayın, Hazreti Musa da İslam'ı yaşadı kendisine tabi olanlarla birlikte. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Hazreti İsa da kendisine tabi olanlarla beraber Hazreti İsa'nın Hanif dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam'ı yaşadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi de Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam'ı yaşadı. Bütün peygamberler aynı dini yaşadılar. Kainatın tek dinini kendilerine tabi olanlarla birlikte. Daha konunun başında İblis Allah'a ulaşmayı dilemeyi insanları unutturmak suretiyle 12'den vurmuş. İnsanların kurtuluşu artık imkansız hale gelmiş. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Yetmez, 7 safayı da reddetmeyi iblis insanlara kabul ettirmiş. Mürşidi red ediyor iblis ve din öğreticilerine de bunu kabul ettirmiş. Ve bugünkü öğretide deniyor ki son nebi peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onunla beraber nübüvvet bitmiştir. Aynen Kur'an-ı Kerim'e uydum. Tamam. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber risalet de bitmiştir deniyor. Yetmez. İrşad da bitmiştir deniyor. Ondan sonra bir daha mürşit oluşması mümkün değildir deniyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabiyetin son noktasıydı. Ondan sonra hiç kimseye tabi olunmaz deniyor. Böylece neyi iblis kaldırıyor ortadan? Tabiyeti kaldırıyor. Tabiyet yoksa kurtuluş yoktur. Tabiyetin ihsanla tabiyet olması asıldır. Öyleyse 10 tane ihsan alacaksınız Allah'a ulaşmayı dileyince ve irşat makamını Allah-u Teala size ulaştıracak. Dikkat edin, siz ulaşmayacaksınız. O ulaştıracak size mürşit sevgisini muhteva olarak benimsetecek ve o sevgiyle Allah'ın hacet namazını kıldığınız zaman size gösterdiği mürşide ulaşacaksınız.

Neyi başarmış iblis? Mürşit yoktur. Tezini kabul ettirmeyi başarmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduklarını iblis biliyor. Kur'an-ı Kerim'de de yazılı. Onu inkar edemiyor. Ama diyor, o son Resul'dü ve son Nebi'ydi. Ve onunla beraber tabiyet sona ermiştir diyor İblis. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tabiyetin onunla birlikte sona ermesi söz konusu değil. Neden öyle söylüyoruz? Neden söz konusu değil diyoruz? Çünkü biliyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir'e tabi oldular. Sonra Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi oldular. Ondan sonra bu Hulefai Raşid'in adı verilen, irşad etme yetkisinin sahibi olan dört halifenin ötesi sahabe. Ondan sonra sahabeye tabi olundu. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu ifade ediyor. O sabikun el-evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardı diyor Allah-u Teala. Evvelki sabıkunlar, hayırlarda yapılan yarışmalarda, müsabakalarda ilk 3 dereceyi alanlar, Ulul Elbab, İhlas ve Selah makamlarının sahipleri diyor Allah-u Teala, onlar ensardandı, macirindendi, bir de ensara ve macirine ihsana tabi olanlardı. Öyleyse ensara da macirine de tabi olunmuş. Tabiyet kesin. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte tabiyet kesilmiyor. Doğru düşünme alışkanlığının dayanaklarını en sağlam temeller üzerine Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ile oturtmuş. Allah Teala bilmiyor muydu şeytanın bu tuzağını? Ona göre Kur'an-ı Kerim'e hükümleri koymuş. Şeytan Kur'an-ı Kerim'de bu hükümlerin olduğunu biliyor ve onun için Kur'an-ı Kerim'i ortadan kaldırmaya çalışmış. Yani Kur'an-ı Kerim'e bakmayın diyor iblis insanlara. Siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız diyor. Bu öğreticiler vasıtasıyla söyletiyor. Kur'an-ı Kerim'i öyle kendi başınıza anlamaya falan kalkarsanız çarpılırsınız ha diyor. İşte olay bu sevgili öğrenciler. İzleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım ve insanlar iblisin sözlerine kulak vermişler. Ona inanıyorlar. İblis kendi söylediklerinin Kur'an hükümlerinden farklı olduğunu biliyorsa ve kendi söylediklerini insanlara kabul ettirmeyi hedef almışsa ne yapabilir? Akıl için yol birdir. Kitaplar yazdırır insanlara. Ve o yazdırdığı kitaplarla Kur'an-ı Kerim'in zıt
yaptı olan hükümleri asırlarca bir eğitim dizaynı içerisinde insanlara kabul ettirir. Eğer bu öğreti Kur'an'a bakmayın, kitaplara bakın, siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Bunun uzmanları olan anlamışlar o Kur'an-ı Kerim'i ve bu kitapları yazmışlar. Siz bu kitaptan öğreneceksiniz, kitaplardan öğreneceksiniz benimizi diye. İblis insanları hegemonyası altına almış. Üniversitelerde kitaplar okutulur. Üniversitelerde dersler okutulur. Bütün dersler o kitaplardan muhteva kazanır. O kitaplarla imtihan edilirsiniz. Kitapların muhtevasını bilirseniz geçersiniz, bilemezsiniz, sınıfta kalırsınız. O kitaplar yanlıştır, doğru olan Kur'an-ı Kerim'dir derseniz eğer, sınıfta kalacağınız kesindir. Ve kitaplarda Kur'an-ı Kerim'in tamamen defterden silinmesi hedef alınmıştır. 100 yıllardan beri, 15 asırdan beri, 14 asırdan beri yazılan kitaplar söz konusu. O kitaplardaki ilim neyi devreden çıkarmış? Allah'a ulaşmayı, dilemeyi devreden çıkarmış. O kitaplardaki ilim neyi devreden çıkarmış? Tabiyeti devreden çıkarmış. Kurtuluşun iki temel faktörü. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın bundan sonraki devrede yapacağı şeyler artık hiç önemli değil. Ne yaparsa yapsın o kişi Allah'ın cennetine giremez. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gireceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. O zaman bir insan düşünün, adam 80 yaşında ölmüş, 15 yaşında sorumluluğu başlamış, 65 yıl namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş kendi kendine, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah demiş. Adam cennetlerden cennet beğenemiyor. Acaba Allah Teala beni hangi cennete alır, şunu alsa daha iyi olmaz mı diye düşünüyor. Ama cennete giremez. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremez. Öbür taraftan bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah onda hemen faaliyetini göstermiş. Gözlerindeki hicab-ı mestireyi, kulaklarındaki bakraya, kalbindeki ekineti almış, yerine ifat koymuş. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiş. Göğsünden kalbine nur yolunu açmış. Birkaç dakika içinde Allah'a ulaşmayı diledikten sonra gördüğü, işittiği, bildiği an Allah-u Teala derhal bunları faaliyete geçirir. Her biriyle kişinin derecelerini arttırır. Ve o kişiyi kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden daha üstün hale getirir. Bunları yapan kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, bir saat sonra, iki saat sonra, 10 saat sonra, ertesi gün ölmüş. O kişinin gideceği yer cennettir. Çünkü Allah Teala İbrahim 23'te diyor ki, o amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler var ya, onların gireceği yer Allah'ın cennetidir. Orada onlara selam

doğruyu yanlıştan ayıracak olan bilginin sahibi olmadan 65 yıl adam ibadet yapmış. Ama kurtulması mümkün değil sevgili kardeşlerim. Peki bu ibadetler yapılmayacak mı yani? Ne münasebet yapılmayacak olur mu? Allah'ın yolunda olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler o ibadetleri en üst boyutta yapanlardır. Namaz kılmaksa her gün 2 günlük borç öderler onlar. Zekatsa en az 2 kat verirler. Oruçsa Ramazan ayının dışında her perşembe günü oruç tutarlar, kandil günlerinde de tutarlar. Ve paraları varsa hacca giderler. Kelime-i Şehadet'i de onları kurtaracak olan yerde mutlaka söylemişlerdir. 10 tane insanla mürşitlerine tabi oldukları zaman La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeleri emredilmiştir. Onlar da söylemişlerdir. Onun dışında da kelime-i şehadet getirirler. E bütün bunların ötesinde Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın farz kıldığı ama farzların arasında mevcut olmayan zikir yaparlar. Önce ara sıra zikir yaparlar, sonra günün yarısından daha fazla zikir yaparlar, sonunda da daimi zikre ulaşırlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, doğrular önemli olan işte bu. Tabiyet kişiyi mümin kılar, tabiyet kişiyi 4 tane hidayet başlangıç noktasına getirir. Ruhun Allah'a tesliminin başlaması, fizik vücudun Allah'a tesliminin başlaması, nefsin Allah'a tesliminin başlaması, iradenin Allah'a teslim olmak üzere güçlenmeye başlaması aynı noktada başlar, 14. basamak. Öyleyse gene doğrular, gene yanlışlar. Doğru düşünebilmek için doğruyu öğrenmek mecburiyetindesiniz. Sizlere yanlışı empoze etmeye çalışacaklar her zaman olacaktır. Onlara karşı doğruyu müdafaa edebilmelisiniz. Bundan hiç çekinmeyin sevgili kardeşlerim. Müdafaa etmek, kavga etmek demek değildir. Onlara tasavvufu yaşayanlar olarak dostça yaklaşın ve doğruları söyleyin. Doğruların 3. safhasında ruhun Allah'a teslimi var, ulaştırılarak teslimi var ve adamlar diyorlar ki ruh insana hayat verir, ruh vücuttan ayrılırsa herkes ölür. Azrail Aleyhisselam ruhumuzu aldığı için ölürüz ve sadece ölülerin ruhu Allah'a ulaşır. Baştan aşağı yanlış sevgili kardeşlerim. Allah Teala 12 defa farz kılmış ruhumuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı. Allah Teala bununla acaba ölün mü diyor insanlara, intihar edin mi diyor? Kur'an-ı Kerim intiharın cehenneme götürdüğünü kesin olarak ifade buyurmuş. Öyleyse Allah'ın 12 defa üzerimize farz kıldığı 73 tane ayette bahsettiği ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yok edilmiş. Binlerce cilt kitabın arasında bu konu mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, şeytanın dehasını düşünebiliyor musunuz? Bu sinsi mahluk insanların yazdığı binlerce cilt kitaptan

hakikatleri birer birer yok etmeyi başarmış. Hakkın yerini batıla vermesini temin etmiş. Hakkın yerini batılın işgal etmesini temin etmiş. Ve insanlar batılla meşgul olur hale gelmişler. Sevgili kardeşlerim, konunun dördüncü safhasında fizik vücudunuzu ahsen kılarak Allah'a teslim etmeniz var. 25. basamakta Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. 27. basamakta daimi zikre ulaşırsınız. Nefsinizin kalbindeki afetler sıfıra iner. Ve bu noktada

Nefsiniz de Allah'a teslim olun. Nefsinizin Allah'a teslim olabilmesi için nefsinizin kalbindeki 19 afetin, 19 grup afetin bütünüyle yok olması yerine ruhun hasletlerinin eşili olan faziletlerin, fazılların nefsinizin kalbini tamamen doldurması gerekir. Daimi zikirden başka bir ilacı yok. Bunu gerçekleştirecek olan daimi zikirdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Daimi zikrin sağlayabileceği, sadece onun sağlayabileceği nefsin teslimini daimi zikirle oluşturabilirsiniz. Başka bir yolu yok. Daha sonra nefsinizin kalbinde 12 mertebe tezyin müessesesi tamamiyet sağladıktan sonra iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Ve ne fizik vücudun teslimi, ne nefsin teslimi, ne iradenin teslimi dört teslimin hiçbirisinin o yazılan binlerce kitapta bulamazsınız. O kitaplar bunları ihtiva etmiyor. Peki ne diyorlar, nasıl müdafaa ediyorlar kendilerini Kur'an-ı Kerim'de teslimler açık ve kesin bir şekilde geçiyor. Diyorlar ki, İslam Allah'a teslim olmak demektir. Allah'a teslim olmak manasına gelen İslam ise 5 tane şarttan ibarettir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz diyorlar bunların hepsini yapıyoruz. İslam Allah'a teslim olmak demek olduğuna göre ve 5 tane şarttan oluştuğuna göre teslim etmek, biz 5 şartın 5'ini de gerçekleştiriyoruz. Allah'a teslim olanlar bizleriz diyorlar. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Allah'ın bütün doğruları insanları yedi kat cennete ulaştırabilecek olan, dünya saadetinin bütününe ulaştıracak olan bütün muhteva 14 asırda yok olmuş. İnsanlar artık doğru düşünme alışkanlığının sahibi değiller. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, doğruları düşünebilmek, yerleştirebilmek, idrak edebilmek, kendine mal edebilmek ve onun müdafasını yapabilmek, bunlarla mükellefsiniz. Hidayet çağının muhtevası budur. İnsanları ruhun hidayetine, veçin hidayetine, nefsinin hidayetine, iradenin hidayetine ulaştırmak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a çok şükredelim, çok hamd ederim Allah-u Teala'ya ki hayattayız, varız ve Allah'ın doğruları bize öğretilmiş. Öyleyse
hak geldi, batıl yok olacak. Nerede yanlışlıklar varsa onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyi yok etmiş iblis, mürşide ulaşmayı yok etmiş, irşat meselesiyle birlikte ruhun Allah'a ölmeden ulaşmasını yok etmiş. Yani böylece insanların cennet saadetine mutlaka ulaşacağı üç ana safayı yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmeyi başarmış iblis. Onunla da kalmamış, fizik vücudun, nefsin, iradenin, Allah'a teslimini de yok etmiş. İslam'ın kollarını da kesmiş. Ve İslam'ı kolsuz ve bacaksız bir bitkisel hayata itmiş. Sevgili kardeşlerim, şeytan vazgeçmez. Bütün insanları tekrar batıla döndürmek için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Ve Allah'ın doğrularını kim söylüyorsa onu insanlara yalan söyleyen birisi olarak, bir sahtekar olarak anlatmaya çalışacaktır. Ve doğruların yerine yanlışları öğrenenler ellerindeki binlerce kitabı Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmamak gayretinde olanlar, karşılaştırsalar ne olacak? Karşılaştırsalar Kur'an'daki hakikati görecekler. Hakikatleri, sevgili kardeşlerim, özellikle insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını ifade eden ayetlerin Türkçeleri ülkemizde satılan 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde özellikle değiştirilmek için büyük gayretler sarf edilmiş. Ve her birinde farklı bir ifade, hiç Kur'an-ı Kerim'de yazmayan şeyleri oraya yazarak insanları asıl Kur'an'ın anlatmak istediği şeyden uzaklaştırmaya çalışmak söz konusu olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte o konuda biz bir araştırma yaptık bu doğru düşünme alışkanlığının tabii neticesi olarak. Kur'an-ı Kerim'deki insan ruhunun Allah'a ulaşmasıyla, ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıyla ilişkili 73 tane ayetin 23 tane Kur'an mealinde nasıl şekillendirildiğini, nasıl Türkçeleştirildiğini tespit ettik. 73 ayetin hepsi ana fikirden, doğrudan mutlaka saptırılmış. Sevgili kardeşlerim, özel bir gayret sarf edilmiş bu iş için. O kitabı mutlaka okumalısınız. İbreti alem için. Çünkü her birinde 23 tane Kur'an-ı Kerim'in bütün meallerini verdik. O 73 ayet-i kerime konusunda onlardaki ne demişler? 23 tane Kur'an mealinin her biri ne demiş? Bir misal, Rad suresinin 20 ve 21. ayetleri. Diyor ki Allah Teala ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Manası ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler demek. Allah'ın ahdi bunları içeriyor. Ve la yenkudunel misak. Ve misaki
bozmazlar. Yani Allah'a verdikleri, ezelde verdikleri bir misak var. Ruhlarını ölmeden hemen Allah'a ulaştırmak. Ve misaklarını bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? Kelime kelime şimdi bakalım. Vellezine ve onlar Resulüne vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi emrallahi, Allah'ın emrettiği şeyi, bihi ona, Allah'a. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Sevgili kardeşlerim, ...23 tane mealin çoğunda onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler diyorlar. Ne ulaştırmaktan bahsetmişler, ne ruhun Allah'a geri dönüşünden, hayattayken geri dönüşünden bahsetmişler. Sıla-i Rahma riayet ederler, akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler gibi laflar beyan etmişler. Sevgili kardeşlerim, özel bir gizleme gayreti doğruların yerine yanlışları getirmiş, yerleştirmişler. Ama şimdi doğru çıkmadı mı ortaya? O zaman bir büyük telaşa kapılıyorlar. Aman foyamız meydana çıkmasın telaşı. Sevgili kardeşlerim, aslında ne kadar yanlış bir düşünce biliyor musunuz? Evvela en büyük yanlış, yanlışın saklanması, yanlış olduğunun beyan edilmemesi. Neden? Çünkü yanlışı doğru olarak kabul edenlerin ne yazık ki gideceği yerin cehennem olması söz konusu ve bu insanlar 60 küsur milyon insanın vebalini alıyor omuzlarına. Doğruyu ortaya koymamakla. Peki ne uğruna? Biz o kitapları yazdık, o Kur'an-ı Kerim meallerini yazdık, orada söylediklerimizi geri alırsak o zaman halka karşı mahcup düşeriz diyorlar. Biz de diyoruz ki hayır, mahcup düşmezsiniz. Siz onları kendiliğinizden yazmadınız. Okuduğunuz ve öğretmekle mükellef olduğunuz kitap, bu kitabı öğreteceksiniz demişler size asırlar boyunca. Öğreteceğiniz, öğretmiş olduğunuz o kitapların hepsi yanlış veya doğru ama size onlar verildi. Siz o kitapları öğrendiniz, onların öğretmeni oldunuz ve o kitapları öğretmekle vazifeli kılındınız ve ücretinizi o kitapları öğretmeniz sebebiyle aldınız. Bunda size düşen bir yanlışlık yok. Sizin yaptığınız bir yanlışlık değil bu. Kitapların yazdığı gerçekten tam sizin öğretileriniz. Ama yanlış o öğretiler. Şimdi siz bu doğruları bilmeden evvel insanlara onları öğretmişsiniz. Haklı değil misiniz? %100 haklısınız. Çünkü öğrendiğiniz bu, onun ötesinde bir doğrudan haberdar olmadan siz kitapları okudunuz, öğrendiniz, diplomalar aldınız, doktora verdiniz, profesör oldunuz. Tamam, hepsi doğru ve katiyen yanlış değil yaptığınız şey. Çünkü sadece onları öğrenmekle mükelleftiniz. Öğretmekle mükelleftiniz, görevinizi yaptınız. Ama şimdi size hakikat öğretiliyor. Bu hakikat öğretildiği zaman eğer siz hakikatleri insanlardan saklamaya kalkarsanız o zaman hata yapmış olursunuz. Eninde sonunda bu hakikatler
öğrenilecek. Güneş balçıkla sıvanmaz. Ne kadar onları gizlemeye çalışsanız başaramazsınız. Mutlaka öğrenilecek. İşte o zaman hesap veremezsiniz. Çünkü bir de onları gizlemek gayretinin içinde olduğunuz için. İşte Kur'an'da bu olaydan bahsediyor Allah-u Teala. İki ayet-i kerimede. Bir tanesi Bakara 159 buyuruyor ki Allah-u Teala biz kitapta, Kur'an-ı Kerim'de delilleriyle birlikte anlatmamıza rağmen Kur'an'daki ayetlerimizi ve özellikle hidayeti ketmedenler, gizleyenler, Allah da onlara lanet eder, lanet edenlerin hepsi de onlara lanet eder diyor. Hidayeti gizleyenler. Öyleyse şimdi zamanımızın alimleri kitaplarından öğrendikleri bilgilerle bugüne kadar öğretimlerini sürdürdüler. Tamam. Onu öğrenmişlerdi, onu öğreteceklerdi. Başka alternatifleri yoktu. Ama şimdi doğrular öğretiliyor. Hidayet öğretiliyor. Bu Allah'ın öğretisidir. Öğretilen kitaplarda Allah'ın öğretisi mevcut olmadığı için Allah-u Teala bizi bu konuda görevlendirdi. O zaman sevgili kardeşlerim, yapılması lazım gelen şey söylenenleri incelemek, Kur'an'da gerçekten bunlar var mı diye bakmak, kitaplarda Kur'an hakikatleri var mı diye bakmak, karşılaştırmak değil mi? Hayır, bunlardan bucak bucak kaçılıyor. Ve hakikatler özellikle örtülüyor. Bunlar bu çağın saadatları. Saadat her konudaki ileri gelenler demek. Din konusundaki ileri gelenler konusunda bakınız ne yazıyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Asaf 66 67 68'de. O cehennemdekiler derler ki diyor kıyamet günü ya Rabbi biz devrimizin küberasına, büyüklerine ve saadatlarına din konusundaki ileri gelenlere itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Onlar bize yanlışı öğrettikleri için cehennemdeyiz. Ya Rabbi sen onlara iki kat azap ver. Büyük lanetle onları lanetle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, doğruların öğrenilmesi ve öğretilmesi söz konusu. Bu insanlar bizim söylediklerimizi çok yanlış değerlendiriyorlar. Bu sözlerimizle onları küçültmüş oluyormuşuz. Hayır. Hiçbir zaman öyle bir şey düşünmüyoruz. Ve daha onların da düşünmeleri lazım gelen daha ötede bir şey söylüyoruz. Siz diyoruz haklıydınız. O yanlış öğretiyi, Kur'an'a ters düşen öğretileri onları öğretmekte haklıydınız. Çünkü size o kitaplar verildi. O kitaplardan öğrendiniz dininizi. O kitapları öğretmeniz için ücret aldınız yıllarca. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuç. Başka bir şey öğretilmedi ki size, siz de öğretesiniz. Öğrettiğinizin yanlış olduğunu zaten bilmiyordunuz. Bilseydiniz yanlışta ısrar etmezdiniz. Ama şimdi Allah-u Teala'nın bize öğrettiği hidayeti biz bütün insanlığa öğretmekle vazifeliyiz. Öyleyse siz bunları incelemek, doğruyu yanlıştan ayırt etmek mecburiyetindesiniz. Acaba sizin öğrendiğiniz dini öğrendiğiniz o kitaplar mı doğru yoksa Kur'an mı doğru? Eğer kitaplar Kur'an'a uymuyorsa onların doğruluğunu iddia etmek mümkün mü? O zaman Kur'an hakikatlerini şu anda saklamaya çalışanlar o 73 tane ayeti kerimeyi
saptırmak suretiyle ruhun ölmeden Allah'a ulaşmasını, herkesten gizlemeye çalışmak yanlış bir şey değil mi? Tamam, öğrettiğimiz kitaplar öyle yazıyor. Ama doğruyu öğrendiğiniz şu noktada artık onda ısrar etmek sizi karalamaz mı? İşte asıl suç budur. Onlara ne deriz diye düşünüyorsanız onlara söyleyecek çok şeyiniz var. Biz kitaplardan dinimizi öğrendik. O kitapların Kur'an-ı Kerim'e uyup uymadığını tetkik etmek mecburiyetinde hiç bırakılmadık. Ayrıca o kitapları öğretmekle vazifeli kılındık. Bu yüzden ücret aldık. Öyleyse bu konuda kabahatli değiliz dediğiniz zaman gerçekten hiç kimse size itiraz edemez. Gerçekten kabahatli değildiniz. Ama hakikati öğrendikten sonra bu hakikati insanlardan gizlemeye çalışıyorsanız o zaman kabahatli olursunuz. O zaman cevabını veremezsiniz o insanlara. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, doğru düşünme alışkanlığı, doğrular üzerine inşa edilen düşüncenin kalbinize yerleşmesi demektir. Herkese doğruları söylemekle vazifelisiniz. Gayretiniz o istikamette olsun. Sizler geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, nurlarısınız, yıldızlarısınız. Allah-u Teala'nın hepimizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Ne as-salavat Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh.
1: İçin dilinizi kımıldatıyorsunuz. Allah diyorsunuz. Hafif zikrin ikinci konu, ikinci tatbikatı. Üçüncü bir zikir var. Hepimizin ulaşması lazım gelen üçüncü zikir. Kalp zikri. Dilinizle değil, sesinizle de değil, fısıltıyla da değil, kalbinizdeki sesle Allah'ı zikredeceksiniz. İçinizdeki sesle. Bir dakikalık tatbikat yapacağız. Dilinizi hiç kullanmayacaksınız. Fısıltı da çıkarmayacaksınız. Kalbinizdeki sesle Allah diyeceksiniz. Tatbik edelim.

0: Duyabildiniz mi içinizdeki sesi? İşte o sessiz sesiniz var ya, kalp zikrinin anahtarı odur. Kalp zikrinin anahtarı sessiz sesle Allah'ı Allah kelimesiyle zikretmektir. Sessiz sesiniz, o duyduğunuz ses aslında bir ses değil. Böyle bir ses değil. Havada rezonans yaparak sizin kulaklarınıza ulaşmıyor. Rezonanssız olarak ulaşıyor kalbinize. İşte içinizdeki sesi öğrenirseniz Allah ile konuşmak sizin için çok daha kolay olur. Çünkü Allah-u Teala'nın içinizdeki sesle onunla konuşmasınız çok daha fazla hoşuna gider. Bunun manası siz kalp zikrinin manasını anlamışsınız. En azından onun tatbikatına başlamışsınız ki Allah-u Teala ile içinizdeki sesle konuşuyorsunuz. Şimdi hepiniz Allah-u Teala'dan herhangi bir dilekte bulunun. Ama sesinizle değil, dilinizle de değil. Buradan dilekte bulunacaksınız. Kalbinizden. 2-3 kelimelik bir dilek. Söyleyebiliyor musunuz? Sessiz sesinizi kullanabiliyor musunuz? İşte bu kalp zikrinin kapısını açan yegane anahtardır. İçinizdeki sessiz sesi kullanabilmek. Herkes kullanabilir. Şu anda yapamadığınızı düşünelim. Akşam yattığınız zaman yapın. Ne zaman ki kulaklarınızda söylediğim şekilde yatıp da sağ kulağınızda kalbinizin atışını duyacaksınız, çift atar. Her çift hecede içinizdeki ses ve dilinizi hiç kullanmadan Allah kelimesini tekrar edeceksiniz ve öyle uyumaya çalışacaksınız. Neler gördüğünüzü sonra gelip bana anlatın. Hayatınızın en güzel gecesini yaşayacaksınız. Bugüne kadar geçen gecelerin içinde. Eğer zikirle uyuyabilirseniz bir gün bir sürprizle karşılaşacaksınız. Kalbinizdeki zikirle uyanacaksınız. Bunun manasını biliyor musunuz? Bütün geceyi zikirle geçirdiniz demektir.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed eyzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâta'l müstakîm sırâta'l lezîne en'amte aleyhim gâyril mağdûbi aleyhim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala sadece hepinizin mutlu olmasını ister. Şu dünyada mutlu, huzur içinde bir hayat geçirmenizi ister. Ve kıyamet gününde de cennete girmenizi ister. Temennisi budur. Ve bunun için bütün şartları inanılmayacak kadar kolay bir standart içinde hazırlamış. Sizlerin emrine vermiş ve bekliyor ki hepiniz en azından üçüncü kat cennetin sahibi olun. Dünya saadetinin de en az yarısının sahibi olun ve bunu aşağı yukarı bedavaya kazanın. Allah Teala garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Evet, kim Allah'a ulaşmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onun ruhunu kendisine, kendi zatına ulaştıracağını garanti ediyor. Bu hepiniz için bir müjdedir sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın size verdiği müjdeye dikkat edin. Bir hiç karşılığında hiçbir şey yapmayacaksınız. Her şeyi O yapacak. Bir insanın ne yapması lazım Allah'a ulaşabilmesi için? Allah'a ulaşmayı dedikten sonra namaz kılması lazım, oruç tutması lazım, zekat vermesi lazım, hacca gitmesi lazım, kelime-i şehadet getirmesi lazım, zikir yapması lazım. Ve Allah'a ulaşmayı bilmesi lazım. Allah-u Teala diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır. İşte Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah Teala şöyle buyuruyor. Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani bütün insanlar doğuşlarına itibaren dalalettedir diyor Allah Teala ve o insanlarla Allah Teala ilgilenmez. Onlar dalalettedir. Onları dalalette bırakır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah Teala onu dalalet çukurundan almaz. İlgilenmez o kişiyle. O kişi dalalette kalır. Herkes başlangıçta dalalettedir. Sonra ne diyor Allah Teala? Ama diyor, kim o dalalette olanlardan, her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Ne diyor Allah-u Teala? Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Yani o kişi kendi gayretiyle Allah'a ulaşmaz. Allah onu kendisine ulaştırır. Bir ayet-i kerime daha. Allah-u Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki, Allahu yeştevi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yünîb. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. İki ayet-i kerime ne diyor? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırması söz konusu. Allah'ın kendisine ulaştırması Allah'ın verdiği bir söz gereği mutlaka gerçekleşir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'yı sevmek, Allah için olmak hepimiz için hedeftir. Ama asli hedef Allah'a ulaşmaktır. Ve bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasını mutlaka gerçekleştirir. O kişi gerçekten kalbinden bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır. İşte 21 basamaklık bir dizayn bu. Birinci basamakta insanlar olayları yaşar, ikinci basamakta değerlendirir. Herkes olayları yaşar ve değerlendirir. Konumuz üçüncü basamakta başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi diğerlerinden ayrılır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah-u Teala'nın kendisine mutlaka ulaştıracağı kişidir. Bütün insanlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanları da Allah'a ulaşmaktan men edenler, onlar Allah-u Teala tarafından seçilmezler. Diğerleri seçilir. Diğer bütün insanlar Allah-u Teala tarafından seçilir. Bu seçilen insanlardan, %90'dan fazla seçilir insanların, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bunlar da bu %90'ın %10'undan azdır. Çok küçük bir kesim Allah'a ulaşmayı diler. Ve onları Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Neden bu kadar küçük bir kesim? İşte bugünün standartlarına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Allah Teala bize sizlerin unuttuğu bir dini anlatıyor. Bu sözüm bizim karşımızda olanlar içindir. Allah sizlerin bilmediği bir ilmi bize öğretiyor. Şimdiye kadar hiç insan ruhunun Allah'a ulaşması bu kadar kolay bir şey olarak sizlere ulaştırılmadı. Neden ulaştırılmadı? Çünkü insanlar bilmiyorlardı. Neden ulaştırılmadı? Çünkü insanlar ilmi Kur'an'dan almıyorlardı. İnsanlar daha şimdi, onların da çok küçük bir kısmı, bizim etrafımızda olanlar ilmi Kur'an'dan almaya başladılar. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok insan varmış bize karşı olan. Bunun manasını biliyor musunuz? Bize karşı olan insanlar, biz bütün bu bilgiyi Allah'tan aldığımız için ve onun emriyle sizlere ulaştırmaya çalıştığımız için, bize karşı olanlar aslında Allah'a karşı olanlardır. Bu yeni bir olgu değil sevgili kardeşlerim. Şeytan herkese vahyeder. Ve ister ki hiç kimse cennete giremesin, herkes kendisiyle beraber cehenneme girsin. Ve de kim Allah'a ulaşmayı dilerse, mutlaka Allah'ın onları kendisine ulaştıracağını, neticede de onların mutlaka üçüncü kat cennete gireceğini İblis çok iyi bilmektedir. Ne yapması lazım insanları kendisiyle beraber cehenneme ulaştırsın diye? Çok basit. Bizi onlara düşman olarak tanıtması lazım. Bir başka ifadeyle bütün insanları bize düşman etmesi lazım. Başarmış mı? Büyük ölçüde. Bir insan düşünün sevgili kardeşlerim. Allah'ın yoluna girdiğinden bu tarafa 30 yıl boyunca hep insanların nasıl kurtulacağını öğretmiş Allah-u Teala ona. O da insanlara bunu öğretmeye çalışıyor. Şeytan da onu bütün insanlara düşman kılıyor. İnsanları ona düşman ederse iblis bundan ne kazanır? Onun sözünü insanlar dinleyip de kurtuluşa ulaşamazlar. Ve iblis bunu yaparken kimleri kullanır? Herkese vahyettiği için herkes onun sözlerini kendi düşüncesi zannedecektir. İnsanlar her biri bu benim kendi düşüncemdir diye düşüneceklerdir. Bize karşı olurken, bizim aleyhimizde konuşurken niçin konuştuklarını bile bilmeyeceklerdir. Şu andaki duruma bakın sevgili kardeşlerim. 30 yıldır yani Allah-u Teala'nın bize Risalet nurlarını yazdırmaya başladığı günden itibaren bu tarafa tam 30 yıl geçmiştir. Hidayet çağının giriş devresi tamamlanmıştır. Şimdi gelişme devresindeyiz. Hep insanlar bize sadece düşman oldular. Nasıl oluyor toplumun bütün boyutlarda bize düşman olduğu, herkesin hiç irdelemeden, incelemeden, ne söylediğimizi bile anlamadan bize düşman olmasının arkasında ne olabilir sevgili kardeşlerim? İnsanlar söylediklerimi bir dinleseler, bir Kur'an-ı Kerim'e bakıp bütün söylediklerimizin din alimlerinin bugün bilmediği hakikatler olduğunu, bir, hepsinin Kur'an'dan mutlaka kaynak gösterilerek sizlere açıklandığını, iki, bu itibarla hepsinin mutlak olarak Allah'ın doğruları olduğunu, üç, ve bu doğruların bugün unutulan ama 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile bütün sahabenin yaşadığı doğrular olduğunu insanlar bir gün öğrenecekler. İşte öğrendikleri zaman büyük hüzün kaplayacak işlerini. Biz bu insana düşman olduk. Şimdiye kadar bizim bilmediğimiz şeyleri söylüyor, mutlaka bunları uyduruyor diye düşman olduk. Yalan söylüyor diye düşman olduk. Ama sözlerini incelemedik. Doğru olup olmadığını irdelemeden, Kur'an'la karşılaştırmadan ona düşman olduk. Arkasında sadece iblis olabilir bunun, şeytan olabilir diye iş işten geçtikten sonra ancak ölürken akılları başlarına gelecek. Sevgili kardeşlerim, bütün devirler boyunca Allah'ın Resullerinin başına gelen şey budur. Allah-u Teala Mü'minin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor. Bugüne kadar olduğu gibi bugün de bütün kavimlerde o kavimlerin lisanını konuşarak onlarla hemhal olan, onlara Allah'ın hakikatlerini bizim sizlere anlattığımız gibi anlatan Resuller şu anda bütün kavimlerde yaşıyor. Allah-u Teala Mümin-i 40'ta de devam ediyor. Bütün kavimlere Resul gönderdik. Bir, ard arda gönderdik. Ardı arkası karar kesilmeksizin gönderdik. Yani hiçbir kavmi hiçbir devrede Resulsüz bırakmadık. İki ve üç, hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini yalanladılar. Onları kabul etmediler diyor Allah Teala. Hangi kavme Resul gönderildiyse hep aynı şey olmuş. Bütün kavimlere Resul gönderilmiş. Bütün kavimlerdekilerin büyük kesimi mutlaka Allah'ın Resullerini yalanlamışlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kaç tane Nebi Resul gönderdiğini söylüyor. Veli Resul gönderdiğini söylüyor. İster Nebi, Peygamber Resul olsunlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda Resul'ü tabiatıyla Allah'ın elçisiydi. Ve bir Peygamber Resul'dü. Ama o peygamberlerin sonuncusuydu. Onu da inkar etmediler mi sevgili kardeşlerim? Herkes başlangıçta karşısındaydı. Neticede ne oldu? Neticede o Allah'ın peygamberi olarak Allah'ın yardımıyla hakikatleri anlatarak onların başına geçti. Bu devirde de aynı şey olacak. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebi Resul'dü, Peygamber Resul'dü ve peygamberlerin sonuncusuydu. Biz Nebi Resul değiliz. Biz Veli Resulüz, Evliya Resulüz. Peygamber değiliz. Yüzlerce defa peygamber olmadığımızı söylüyoruz. İnsanlar da bize sen peygamberlik iddia ediyorsun diyorlar. Şeytan insanları cehalet açısından öyle bir noktada tutuyor ki söylediklerimiz hep yalan söyleyenlerin yalanları sebebiyle boşlukta kalıyor. Bu nereye ulaştırıyor bugün yaşayan insanları? İslam alemini zillete ulaştırıyor, küfürde bırakıyor, dalalette bırakıyor ve onların hem bu dünya hayatını yaşarken mutsuz olmasına hem de gidecekleri yerin kıyametten sonra mutlaka cehennem olmasına sebebiyet veriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala 7 safa ve 4 teslim olarak İslam'ı indirmiş. İşte o İslam faaliyette olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe bunu yaşamışlar. Kur'an açık açık ispat ediyor. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Üzerimize farz. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmak için önce mürşitlerine ulaşmışlar. Kainatın en büyük mürşidine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşıp tabi olmuşlar. Farz. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Farz. Ve bu kadarı Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. İşte biz de bugün insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyoruz. Ve sevgili kardeşlerim, Ne yazık ki burada korkunç bir sonuçla karşı karşıyayız. İnsanlara din öğretenler, şimdiye kadar öğrenmedikleri bir ilmi biz Allah'tan öğrendiğimiz için ve hepinize onu anlattığımız için, onların öğrendikleri ilmin tamamen dışında bir Kur'an ilmi olduğu için bize hepsi karşılar. Bir taraftan Diyanet İşleri Başkanlığı, bir taraftan bütün ilahiyat fakülteleri, sevgili kardeşlerim, nasıl bir dizayn ki İblis her şeyi önceden mahvetmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabinin yaşadığı İslam, size başlangıçta söylediğimiz Allah'a ulaşmayı dilemek 3. basamak, mürşide ulaşıp tabi olmak 14. basamak, ruhu Allah'laştırıp teslim etmek 21. basamak, bu herkesin hemen ulaşabileceği bir sonuç. Daha ötesi var. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşad olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 kademe. 7'si de Kur'an'da farz. Ve Kur'an bütün sahabenin bu 7 safhanın 7'sini de yaşadığını ve hepsinin Fevzül Azim'in en büyük kurtuluşun sahibi olduğunu, adın cennetine gideceklerini söylüyor. Hepsi farz. Biz ne yapıyoruz sevgili kardeşlerim? Biz bütün insanları Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve sahabenin yaşadıkları Kur'an'da farz olan İslam'ın 7 safhasına hepsini yaşamaya davet ediyoruz. Nereye davet ediyormuşuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabenin yaşadıkları hayata. Neye dayalı olarak davet ediyormuşuz? Kur'an-ı Kerim'e. Bundan 14 asır evvel de Kur'an-ı Kerim'den başka hiçbir kitap yoktu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde. O kendisine 23 yıl boyunca inen Kur'an'a tabi oldu ve bütün sahabeyi Kur'an'a çağırdı. Ne diyor? Aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Ve benim ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır diyor. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ruhunun öğretilmesinden bahsediyor Kur'an'ın öğretilmesiyle. Kur'an'ın lafzının ve lafzının ötesinde ruhunun öğretilmesini kastediyor. Aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğreten ve öğrenen ve öğretendir ifadesi 14 asır sonra bugün nereye dönüşmüş? Kur'an-ı Kerim'in tilavetini ve kıraatini öğrenen ve öğretendire dönüşmüş. Artık insanlar müzikal bir şekilde Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunuyorlar. Müsabakalar tespit ediliyor, tayin ediliyor, tesis ediliyor. Müsabakalar açılıyor. İnsanlar yarışa giriyorlar, en güzel Kur'an okuyanlar. Ve zannediyorlar ki en hayırlı olan o okumanın en güzelini yapandır.

diyoruz ki yedi safanın yedisi de Kur'an-ı Kerim'de farz. Yeter mi? Yetmez. Hayır. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la beraber yedi safanın yedisinde yaşamışlar. Şimdi biz sizleri bu yedi safanın her birinin neler olduğunu Kur'an ayetleriyle ispat ederek bir, onların hepsinin Kur'an-ı Kerim'le farz kılındığını ispat ederek iki, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabenin onların hepsini yaşadığını gene Kur'an ayetleriyle ispat ederek hepinizi o İslam'ın yedi safhasını öğrenmeye ve yaşamaya davet ediyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ve sahabenin yaşadığı hayata ve o hayatın menşei olan Kur'an'a davet ediyoruz. Kur'an, insanlar onu müzikal bir şekilde okusun diye değil, muhtevasını öğrensinler ve hayatlarına tatbik etsinler diye indirilmiş. Ve böyle yaptığımız için insanlardan bize düşman olmayan kalmadı. Bu nasıl bir dünyadır sevgili kardeşlerim? Herkes bize düşman. Arkasında sadece iblis var. Bir düşünün. Bugün bütün insanların unuttuğu hidayeti, kurtuluşun bütün reçetesini Allah Teala bize öğretiyor. Allah Teala mı öğretiyor? Bundan şüphesi olan olabilir mi acaba? Kim biliyordu biz hidayetin ne olduğunu sizlere ispat edene kadar Allah Teala'nın bize öğretisiyle? Bakın bakalım o kitaba. Türkiye'de satılan 22 tane Kur'an mealinin hepsini aldık. Hidayet kelimesi geçsin veya geçmesin, hidayete müteallik, yani insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması hidayet. O hidayet, o hidayete müteallik, hidayet kelimesi geçse de geçmese de ne kadar ayet varsa Kur'an-ı Kerim'de, 22 tane Kur'an-ı Kerim'deki bütün hidayete müteallik ayetleri aldık. Ve gözlerinizin önüne bir ibret tablosu çıkardık. Zamanımızdaki din alimlerinin hidayeti, insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasını nasıl gizlediklerini hiçbir şek ve şüpheye imkan vermeyecek kadar kesin bir şekilde ortaya koyduk. Hidayet insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. İşte iki ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Ali İmran 73'te innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Ve Bakara 120 inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Ama bazı alimler diyorlar ki sırf bize karşı olmak için, sırf sözlerinin o hidayeti inkar eden sözlerinin müdafasını yapabilmek için diyorlar ki hidayet Allah'a ulaşmak değildir orada, Allah'ın ulaştırmasıdır. Peki, öyle olduğunu kabul edelim. Allah'a ulaştırması olduğunu kabul edelim. O zaman aklımıza bir sual gelecek. Hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır güzel. Nereye ulaştırmasıdır? Hidayet Allah'ın nereye ulaştırmasıdır? Allah Teala

Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırıyor. Zaten konumuz Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Biz hepinize Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın ki bugün bütün alimler tarafından unutulmuş bir Kur'an hakikati, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu sizlere ispat ettik Kur'an ayetleriyle. Onun öyle olan bir kişinin, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu ispat ettik. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin takva sahibi olmadığını ve gizli şirkte olduğunu ispat ettik. Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin dalalette olduğunu ispat ettik. Rad suresi 27. ayet-i kerime. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin şeytanın kulluğu olduğunu ispat ettik. Ve aynı ayet-i kerimeyle bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın kulu olduğunu da ispat ettik. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, bunlar ibretlerdir. Her sözümüzün doğru olduğunu görenler, Kur'an'la karşılaştırıp da doğru olduğunu görenler, kendi söylediklerinin yanlış olduğunun halk tarafından öğrenilmesi onları çok korkuttuğu cihetle söylediklerimizin yanlış olduğunu iddia ediyorlar. Ama bu ayetlerin hiçbirisine itiraz edemiyorlar. Ama o bizlerle onların arasında kalıyor. Sonuç mu? Sonuç 70 milyondan fazla insanın bu hakikatler bilinmediği için, unutulduğu için din adamları da kendilerine sorulunca gerekli açıklamaları yapmadıkları için ...70 milyondan fazla insan şu anda Türkiye'de cehenneme doğru yol almakta. Sevgili kardeşlerim, bu çok ciddi bir yaradır. Şu anda bizim omuzlarımızda 70 milyondan fazla insanın vebali var. Bu hakikatleri bilip de Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın söylediğimiz o hususlar gereğince 7 konudan bahsetmiştik. Gidecekleri yer mutlak olarak cehennem. Allah'ın ayetlerinden gafiller. Küfürdeler. Takva sahibi değiller. Şirkteler. Hüsrandalar. Hidayette değiller. Sevgili kardeşlerim,
Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ise günahları örtünür. Yani sırf Allah'a ulaşmayı dilediği için günahları örtüldüğü cihetle sevapları mutlaka günahlarından fazla olacaktır. Gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti olacaktır. Bu söylediklerimizin hepsinin doğru olduğunu gören bugünün din adamları bu doğruları, gururları buna müsaade etmediği için açıklamaktan kaçıyorlar. İlim gururları onları hakikatleri açıklamaktan men ediyor. Bunun ne kadar büyük bir vicdan azabına sebebiyet vereceğini onların bir kısmı biliyor. Sevgili kardeşlerim, perdeler kısa bir zamanda açılacak. Doğruları gören insanlar bizim etrafımızda yer alacaklar. Doğrular, bir defa daha altını çizerek söylüyoruz, bize ait doğrular değil. Doğrular Kur'an'ın doğruları. 14 asır evvel o doğrular 7 safa olarak Kur'an hakikatleri, Kur'an'daki farzlar 7 safa ve 4 teslim olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabe tarafından yaşanmış ve biz de tam onların yaşadığı hayata Kur'an ayetleriyle herkesi davet ediyoruz. Ama bugünkü din ilminin içerisinde bunların hiçbirisi mevcut değil. Şeytan 14 asır süre içerisinde hep hayatta olarak insanların din müessesesini İslam'da İslam'ın 5 şartına indirgemiş ve insanlara namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunlar bir insanın cennete gitmesi için yeterlidir. Bunları yapın, orta yolda olun, geri kalanına karışmayın demiş din adamlarımız ve bu yerleşmiş bir hedef olmuş bütün insanlar için. Ve İslam bu şekilde bitkisel hayata itilmiş. Her şey kopmuş Kur'an-ı Kerim'den. İslam'ın 6. ve 7. temel faktörleri kopmuş. Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir. Hem zikir farzken, hem çok zikir farzken, hem de daimi zikir farzken, zikir ne 32 farzın ne de 54 farzın içinde mevcut değil. Bu müesseseyi, ayıpları meydana çıkacak diye din adamları fellik fellik bizden kaçıyorlar. Bizimle karşılaşmaktan çekiniyorlar. Diyoruz ki sizin üniversitenizde konferans verelim. Karşılıklı tartışalım 2 saat, 3 saat, 4 saat, 7 saat ne kadar derseniz. Çünkü derinlere girdikçe bizim onlara söyleyecek olan çok ayetimiz var. Hepsi de Kur'an'dan olduğu için itiraz edemeyecekler. Biliyorlar ki mağlup olmaya mahkumlar. Bunun için bizden devamlı olarak kaçıyorlar. Ama bizi kötülemekten de geri durmuyorlar. Bizim zavallı saf, tertemiz halkımız da onlar din adamı diye bizden öğrendikleri ama bugüne kadar onlara öğretilmeyen hakikatleri gidip onlardan soruyorlar. Diyorlar ki, yahu siz İslam'ın 5 şartı var diyorsunuz, 5 şartı yapan, gerçekleştiren cennete gider diyorsunuz. Ama bu adam diyor ki, eğer İslam'ın 5 şartında cennete gideceğinizi zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz ki o 5 şartın içinde böyle bir şey yok. O zaman gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Hem de
ebediyen cehennemdir diyor. Cehenneme girdikten sonra orada leblebi gibi bir süre kavrulduktan sonra oradan ayrılıp hop cennete gitmek diye bir olayın mevcut olmadığını söylüyor bu adam diyorlar. Tam 29 tane ayetle sizlere ispat ediyor ki cehenneme giren bir insan cehennemde cezasını ebediyen çeker. Hiçbir zaman cehennemde bir süre yandıktan sonra oradan çıkıp cennete giremez. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim, insanlara ne hurafeler yutturulmuş? Yutturulmuş deyince onları insanları zulmeden insanlar olarak değerlendirmiyoruz. Hayır. Yutturma müessesesi özellikle istenerek yutturulmuş bir hüviyet taşımıyor. Alimler 14 asırdır hep ahkam kesmişler. Hükümler vermişler, birbirleri tartışmışlar, kitaplar yazmışlar. Bir sürü kitap var ortalıkta. Ama Kur'an'la karşılaştırdığınız zaman gözleriniz böyle fal taşı gibi açılıyor sevgili kardeşlerim. Çünkü Kur'an tamamen unutulmuş. Bu konunun en korkunç tarafı Kur'an'ın insanları cennete ulaştıracak olan fasılları onlar yok edilmiş. Biz istiyoruz ki bütün insanlara bu hakikatleri anlatabilelim. Her yere müracaat ediyoruz. Biz söyleyelim, ayetlere beraberce bakalım. Bakalım biz mi haklıyız yoksa siz mi haklısınız? Şu anda bilgisayarın hafızasında tarihi de belli olmak üzere bir liste göreceksiniz. O listede 6000 saatten fazla konuşmamız var. 6000 saatten fazla sadece Kur'an ayetlerine dayalı konuşma. Hiçbir konu kalmamış ki biz onun Kur'an gerçekleriyle anlatımını gerçekleştirmemişiz. Gerçekleştirmiş olmayalım. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onlar orada duruyor tarihleriyle. Bundan kaç sene ve 20 sene evvel ne söylemişiz? 10 sene evvel ne söylemişiz? 5 sene evvel ne söylemişiz? Bilgisayarın hafızaları bizim ispat vasıtamızdır ve onu yok etmek için ne kadar büyük gayretin içinde olduklarını da biliyoruz. Allah'ın düşmanlarının. Ama o Allah'ın muhafazası altında. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Nereye ulaştık? Kur'an, özellikle Kur'an'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün hükümleri yok edilmiş. Bütün kavramlar yok edilmiş. Kur'an'da bu 7 safhaya göre 7 ayrı takva müessesesi var. Ama Kur'an-ı Kerim tefsiri yapanlar, meali verenler, Kur'an takva kelimesi korkmak, çekinmek, sakınmak anlamlarına geldiği için hep sadece onu almışlar Allah'tan. Korkmak olarak Türkçeleştirmişler. Oysa ki her kademede Allah'a ulaşmayı dinleme kademesinde, tabiyette, hidayet olmakta, Allah'a ruhu ulaştırmakta, fizik vücudu teslim etmekte, nefsi teslim etmekte, irşad olmakta ve iradeyi teslim etmekte her biri ayrı bir takva ifadesiyle kullanılmış. Hepsi yok edilmiş sevgili kardeşlerim. Tek bir kelime kullanılmış. Allah'tan korkmak.
Her bir takva ayrı bir safhayı ifade ediyor. İslam'ın 28 basamağının hepsi kaybolmuş. Velhasıl suresinde Allah Teala bütün Kur'an'ı anlatıyor. Allah'a ulaşmayı dilemekten iradeyi teslime kadar hepsi onun muhtevasında ve o surenin tercümesi ise hazin bir olay. Gerçekten sevgili kardeşlerim, her an iblisin nasıl korkunç bir tuzakla önce din adamlarını tavladığını, onları hegemonyasına aldığını görüyoruz. Her şey yanlış. Resul ve Nebi kavramları mahvedilmiş. Nebi Resuller, Veli Resuller, hepsi unutulmuş. Resuller kendilerine kitap verilmiş, şeriat kitabı verilmiş, o şeriatla hükmeden peygamberlerdir diyor. Bütünüyle yanlış. Hangisini düzeltelim ki sevgili kardeşlerim? Kendilerine şeriat kitabı verilip de o şeriat kitabıyla hükmeden Resuller değil, Nebilerdir. Allah-u Teala açık bir şekilde söylüyor. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde, ey Nebiler, sizlere kitap verdik ve hikmet verdik diyor. Neresine bakarsanız baştan sona kadar bir yanlışlıklar zinciri İslam'ı çepeçevre kuşatmış ve insanların şeytandan ve cehennemden kurtulmasını iblis din adamlarına yanlışları okullarda öğreterek onları dinin kurtuluşunun temsilcileri değil, dinin cehenneme götürüşünün temsilcileri haline getirmiş. O kadar din adamından bir tanesi hariç hiçbirine Allah'ın hakikatlerini Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta öğretmek mümkün olmadı. Sadece kaçıyorlar. Laf kalabalığına getirerek söylediklerimize kulaklarını tıkıyorlar. Hatta bazıları şöyle diyor, bize Kur'an ayetleri verme diyorlar. Biz de diyoruz ki ya peki ne vereceğiz? Bundan 14'te sıra ver Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Kur'an'ın dışında bir ilme sahip miydi? Allah Teala ona sadece Kur'an öğretmedi mi? O da bütün sahabeye ve etrafındaki herkese Kur'an'la hükmetmedi mi? Bunu söyleyen kişi bir komik, bir gülünç duruma düşmüş olmuyor mu? Bize Kur'an'ı anlatma sözü, eğer siz Kur'an'ı unutmuşsanız, 14 asır evvel bütün sahabe Kur'an'daki 7 safayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la beraber yaşamışsa, farz olan 7 safa, biz size işte Kur'an, işte hepsinin farz olduğunu gösteren deliller, işte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve bütün sahabenin yaşadığı 7 safası Kur'an'ın, gene Kur'an'da ispat ediyorsak, o zaman sizin söyleyecek sözünüz kalır mı? Laf kalabalığına getirerek nereye varıyor alimler? Bütün insanları cehenneme mahkum eden bir tuzağın sahipleri oluyorlar. Yani şeytanın tarafında bir yer seçmişler kendilerine. Aman onların itibarlarına halel gelmesin. Diyoruz ki onlara, ey
Din adamları biz sizin karşınızda değiliz, yanınızdayız. Sizin onlara karşı mahcup olmanızı istemiyoruz insanlara karşı. Ama zaten mahcup olmanız için sebep de yok. Çünkü siz size öğretileni öğretebilirsiniz ancak ve size de şu anda öğretmekte olduğunuz ilim öğretildi. Öyleyse neden endişe ediyorsunuz? Neden doğruların bu insanlar tarafından öğrenilmesini bize yardımcı olarak gerçekleştirmiyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar böyle devam etti. Ama o günlerin sonuna geldik. Önümüzdeki günlerde din adamlarının bu hakikatleri birer birer öğrendiklerini, kabul ettiklerini ve bizi ait olduğumuz yere oturtacaklarını göreceksiniz. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i kaç yerde bizden bahsediyor? Karanlıkların devri bitmiştir. Artık aydınlıkların, mutlulukların, huzurun devri başlamıştır. Hidayet çağının gelişme devresindeyiz. Ve daha sonra gerçek kimliğimiz, Allah-u Teala indindeki kimliğimiz bütün boyutlarıyla anlaşılacak ve herkes bunu tasdik edecektir. Hz. İsa gelince bu konu bütün boyutlarıyla bir defa daha ispat edilmiş olacaktır. Öyleyse bugüne kadar size hep Kur'an doğrularını anlattık. Sadece Kur'an ve sadece Kur'an'ın hakikatleri. Bugüne kadar bu ilmin içine kendimizden bir kelime bile katmadık. Allah Teala buna asla müsaade etmez. Öyleyse Allah'ın tasarrufunda olan biz bir defa daha din adamlarını, Allah'ın doğrularını öğrenmeye çağırıyoruz sizlerin huzurunda sevgili izleyenler, dinleyenler. Hepiniz tarafsız şahitler olun. Bizim tarafımızı tutun demiyoruz. Hayır, kesinlikle böyle bir talebimiz yok. Ama doğruları inceleyin ve doğruların Kur'an doğruları olduğunu gördüğünüz zaman, o zaman bizim davetimiz üzerine değil, ama kendi vicdanınızın sesiyle bizim yanımızda olacaksınız. Din adamları için de aynı şey söz konusu. Bizim doğru söylediğimize ihtimal vermeyen insanlar, bir gün inceleyecekler sözlerimizi. O zaman kulaktan kulağa yayılan, yankılanan bir sonuç ortaya çıkacak. Biz o zaman İslam'ın kurtuluş bayrağı olacağız. Bugün sadece din adamları konuları enine boyuna incelemedikleri, okullarda öğrendikleri ilmin kendileri için yeterli olduğunu sandıkları daha korkunç bir sonuç ve doğru olduğunu sandıkları için öğrendikleri her şey yanlış sevgili kardeşlerim. Korkunç bir tuzak İslam alemini kasıp kavuruyor. Bu yüzden İslam alemi dünyanın en geri ülkelerini oluşturuyor. En güçsüz ülkeleri ve hep esaret altında ülkeler birer sömürge durumunda. Onları oradan kurtaracak olan o kişi biziz. Biz Allah'ın dostuyuz ve bununla sadece bugüne kadar iftihar ettik. Bu bizi hayata bağlayan en sağlam iptir.
Allah'ın ipi. Biz Allah'ın ipine sımsıkı sarıldık, siz de bizim ipimize sımsıkı sarıldınız. Bizimle birlikte olanlar. Yakın gelecekte sözlerimizin hepsi incelenecek. Hepsinin doğru olduğu, o zaman ortaya çıktığında bu zavallı alimlerimizin durumunu görmek, düşünmek bile istemiyoruz sevgili kardeşim, kardeşlerim bunu. Bütün gerçeklerin ortaya çıkacağı o güne doğru yaklaşıyoruz. Aklı başında olan bir din alimi bunca yıldır söylememize rağmen öğrendiklerinin doğru olduğundan o kadar emin ki araştırmak gereğini duymuyor. Sözlerimizi Kur'an'dan tahkik etmek gereğini duymuyor. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadığı hayatı onlara anlattığımızı, onları oraya davet ettiğimizi idrak edemiyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kadar hazin bir tecelli. Şu insanlar, din alimleri, 70 milyondan fazla insan sadece bizim ülkemizde şu anda cehenneme doğru gidiyor ve arkasındaki sorumlular sizlersiniz. Hanginiz hayır biz değiliz diyorsanız o zaman bizimle karşılaşmak mecburiyetindesiniz. Biz sözlerimizi Kur'an ayetlerinde ispat edelim. Siz de karşı çıkabileceksiniz. Çıkın. Hadi gelin kamuoyunu hakem tayin edelim. Ve beraberce bir araya gelelim. Kimler karşımızda yer alacaksa hiçbirine itirazımız yok. Hepiniz toparlanın. Kimlerden oluşacaksanız buyurun. Barkovizyon yoluyla biz size ulaşırız. Karşılıklı konuşuruz. Ayetler konuşur. O zaman biz size İslam'dan nelerin koptuğunu detaylı olarak anlatırız. Kısa bir süre evvel 3 saatlik bir konuşma oluşturduk. Birer saat, birer saat, birer saat. Ve orada İslam'dan nelerin koptuğunu belki biraz hüzünlenerek, bazen gözlerimizden yaşlar dökülerek sizlere anlattık. O 3 tane birer saatlik konuşma hayatınızın düsturu olmalıdır. İslam'ı nasıl bu hale getirdiler? İslam'dan neler kopmuş? 3 saat süreyle sizlere onları bütün gerekli detaylarıyla anlattık. Onları da dinledikten sonra hala bizimle beraber olabilecek, olmayabilecek bir din adamı tasavvur edemiyoruz. Onları inceleyin. Sadece 3 saatinizi alır. Ve özellikle isteriz ki hepsini tek tek tahkik edesiniz. Tahkik ettiğiniz zaman İslam'dan nelerin koptuğunu, İslam'ın nasıl bitkisel hayata atıldığını, düşürüldüğünü o zaman göreceksiniz. Muhterem din alimleri, sizlere hep öğrendikleri yanlış şeyleri öğrettiler. Ama bu konuda onların bir günahı yok.
onlara öğretilen yanlışlardı. Yanlış şeyler öğretti onlara öğrenen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki devrede yetişen alimler. Ve onları okullarından öğreten bu insanlar bugün öğretim üyeleri ve öğretiyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle hasbihal etmek imkanını Allah Teala bize bahşetti. Sizlerle birlikte olduk ve Allah'ın doğrularını bir defa daha tezekkür ettik. Ümit ederiz ki bu konuşmayı dinleyen, izleyen din alimleri o 3 saatlik konuşmadaki bütün faktörleri de inşallah incelerler. İslam'dan kopanlar konumladı 3 saat. İslam nasıl mahvedilmiş orada göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir konuşmayı siz muhterem izleyicilerimizi muhatap alarak tamamladık. Sizler hakemsiniz. İster taraflı hakem olun, ister tarafsız hakem olun ama sonunda hakikat meydana çıktığı zaman eğer karşı tarafı tutmuşsanız o zaman mahcup olacaksınız. Ama ilminiz onlardan alınan ilimse ki ancak onlara hak vermeniz hakikatler meydana çıkmadığı bu devirde sizin onlardan alınan ilme dayalı bir ilmin sahibi olduğunuzu gösterir. Tamam. Ama o zaman yanılıyorsunuz. Hiç düşünmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu kadar insan, bütün din alimleri karşımızda. Ama biz onların hiçbirisinden korkmuyoruz. Hepsini çağırıyoruz, hadi gelin diyoruz, konferans veriyoruz. Biz dünyanın, Türkiye'nin her tarafında, dünyanın her tarafında konferans veriyoruz. Kimler kendisine güveniyorsa buyursun, gelsin. Onlar bize sorsunlar. Ama biz de onlara soralım. İşte meydan sizin. Kendisine güvenen buyursun. Öğrendiğiniz din ilminin sizi nasıl cehenneme sürüklediğini biz size ispat edeceğiz diyoruz. Din adamı olarak isim yapan, dinin esasını unutmuş olan herkese. Bu bir çağrıdır. Nerede isterseniz biz oradayız. İşte meydan sizin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir konuşmayı birlikte tamamladık. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Rahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şeytan bütün insanlara oynayacağı oyunu ne yazık ki oynamış. Ve bütün Allah'ın koyduğu kaydıları asırlar geçince yok etmeyi ve insanları dinin dışına itmeyi başarmış. Nasıl yapmış bu işi? Kitapları değiştirmiş evvela. Tevrat'ı değiştirmiş, Zebur'u değiştirmiş, İncil'i değiştirmiş ve İncil'ler çıkmış. Ve bunların değişmesini mütakipte insanlar dinin esaslarını, İslam'ın esaslarını, Allah'a teslim olan esaslarını unutmuşlar. Ve bütün insanlar için söz konusu olan şey, bu unuttukları şeyler sebebiyle İslam'ı, Allah'ın teslimlerini yaşayamamak olmuş. Biliyorsunuz ki Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman ona secde edilmesini emrediyor. Sadece İblis secde etmiyor. Ve Allah'ın kendisini cehenneme mahkum etmesi üzerine de Adem Aleyhisselam'dan mutlaka intikam almayı kafasına koyuyor. Ve bunu yapmak için Allah Teala'dan kıyamete kadar yaşama yetkisini almaya çalışıyor. Allah Teala veriyor. Maksadı Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetini ve Adem Aleyhisselam'ı Allah'ın cennetinden mahrum etmek, dünya hayatında insanlara zehir etmek, onları mutsuz bir dünya hayatına sürüklemek. Bunun için ne yapabilir diye bakalım İblis'e, yapabileceği bir şey var, kitapları değiştirmek. İşte bunun için Kur'an hariç bütün kitaplarda ayetleri değiştirmek suretiyle hedefine büyük ölçüde yaklaşmış. Ama unuttuğu bir şey var, kitaplardan teslime dair olan ayetlerin hepsini silmeyi başaramamış. Nitekim Tevrat'ta da, İncil'de de, Zebur'da da teslime dair ayetler hala duruyor. Belki bir kısmını yok etmiş ama bir kısmı hala duruyor. Bu son derece ümit verici bir olay. İslam'ın bütün dinlerin esasını teşkil ettiğinin ispatı zımnında. Çünkü İslam teslim olmak demektir ve ruhumuzun, fizik vücudumuzun ve nefsimizin Allah'a teslim olması dinin esasıdır, temelidir. Ve böylece Allah-u Teala'nın söylediği inne dine indallahil İslam, Allah'ın dininde İslam'dan başka bir din yoktur. Allah'a teslim olmanın dışında bir din yoktur sözünün esası çıkıyor ortaya. İşte İblis bütün dinlerin kitaplarında değişiklikler yapmayı başarmış. Ama İslam'a gelince, Kur'an-ı Kerim'e gelince, Kur'an-ı Kerim'den bir harfi bile değiştirememiş. Çünkü Allah Teala Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde bu kitabı biz indirdik, onun koruyucusu da biziz diyor. Öyleyse şeytan Kur'an-ı Kerim'i değiştiremeyince İslam alemini dininden uzaklaştırmak için ne yapabilirdi? Tatbikatı değiştirebilirdi. İşte ne yazık ki şeytan bunu başarmıştı. Sözlerimizin başında Kur'an'daki İslam'ı anlattık sizlere. Şimdi de bugün yaşanmakta olan İslam'ı anlatacağız. Farklılıkları beraberce tespit edeceğiz. Bugün İslam yaşanıyor dünya üzerinde. Bütün İslam ülkelerinde İslam'ı sadece İslam'ın 5 şartıyla insanlar yaşamaya çalışıyor. Çünkü bu konuda bir hadis var. Hadis şöyle. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadise göre cevap veriyor. Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. İşte bu 5 şartı yaparsan cennete gidersin. Bunları yaparsam cennete girer miyim ey Allah'ın Resulü? Girersin. Öyleyse ben ne bir eksik ne bir fazla bunların hepsini yerine getireceğim. İşte bu hadis yüzünden biz İslam alimi olarak Kur'an-ı Kerim'i rafa kaldırmışız, duvara asmışız.
Kur'an-ı Kerim'e bakmaz olmuşuz. Dinimizin esaslarını 14 asırda tamamen unutmuşuz. Burada durmak istiyorum. Şeytan neleri unutturmuş, ona çok dikkat etmemiz lazım. Şeytan insanları cennet saatine götürecek olan bütün temel esasları insanları unutturmuş. Şeytan insanları dünya saatine götürecek olan bütün temel esasları da unutturmuş insanlara. Ve böylece İslam aleminde İslam'ı yaşadığınızı neden 1 milyara yakın insan, belki 1 milyardan fazla insan bugün Kur'an'daki İslam'ı yaşamıyorlar. Öyleyse bulgu kesindir. Kur'an'daki İslam bugün dünya üzerinde, İslam ülkelerinde yaşanmıyor. Teşhislerimizi beraberce ortaya koyacağız. İslam'ın 5 tane şartı bugün İslam aleminde tatbik ediliyor. Herkes 5 tane şartı yerine getirdi diye İslam'ın bütün gereklerini yerine getirdiğini farz ediyor. Öyle zannediyor. Allah Teala ise bunun hiç geçerli olmadığını ifade etmiş durumda. Çünkü Kur'an-ı Kerim'le, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın koyduğu emirlerle bugünkü tatbikatı karşılaştırdığımız zaman emirlerden, Allah'ın farzlarından özellikle insanları cennet saatine ve dünya saatine götürecek olanların yok edildiğini görüyoruz. Tatbikattan çıkarıldığını görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'i değiştiremeyen şeytan insanların farzları unutmak suretiyle Allah'ın emirlerine itaat etmemesini sağlamayı başarmış. Öyleyse neler görüyoruz? Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi üzerimize farz kılmış. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsek gideceğimiz yer cehennem. Ve İslam'ın 5 şartında Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey söz konusu değil. İşte Allah Teala'nın standartlarına şimdi beraberce bakalım. 3 tane safı var. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. 1. safa. Allah da sizi kendisine ulaştırmayı dileyecek. 2. safa. Ve Allah'a mutlaka Allah sizi ulaştıracak. 3. ve son safa. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dileyenler var mı? Bakınız kesinlikle var olduğunu göreceğiz. Rad suresi 22. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ سَابِرِ اِبْتِقَاءَ وَالْتَرَبِهِمْ Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Öyleyse Allah'ı dileyenler, Allah'a ulaşmayı, Allah'a ruhlarını teslim etmeyi dileyenler var Kur'an-ı Kerim'de. Peki Allah da onları kendisine ulaştırmayı diliyor mu? Evet, diliyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Allah kimi hidayete erdirmeyi, yani kimin ruhunu kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların göğüslerini İslam'a, teslime açar. Kimlerin? Kendisine ulaştırmayı dilediği kişilerin. Peki Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştırır mı? 3 ayet-i kerime bunu kesinleştirmiş. 1. ayet-i kerime Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan ameni olanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Allah'ın yardımıyla bütün Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ruhlarını Allah'a ulaştıracağı kesinlik kazanıyor Hud suresinin 29. ayet-i kerimesiyle. Ankebut suresi 5 ve 6. ayet-i kerimeler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o vakit mutlaka gelecektir diyor Allah-u Teala. Demek ki Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyen bir kişi için Allah da onu kendisine mutlaka ulaştırıyor ki Allah'ın tayin ettiği o vakit mutlaka gelecektir diyor.
Bakara suresinin 156 ve 157. ayet-i kerimeleri. Onlar derler ki, muhakkak ki biz Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte hidayete erecek olan, Allah'a ulaşacak olan onlardır diyor Allah-u Teala. Bakara 156 ve 157. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, mutlaka ulaşacağına dair bir inancın sahibi ise, Allah onun kalbinde böyle bir talebi hem görür, hem işitir, hem de bilir. Ve Allah'ın da onu kendisine ulaştırmayı dilemesi kesinleşir. İşte hadiste şunu görüyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı gerek görürse, Allah da onu kendisine ulaştırmayı gerek görür. Öyleyse bizim Allah'a ulaşmayı dilememiz, Allah'ın da bizi ulaştırmayı, kendisine ulaştırmayı dilemesiyle anlatılıyor. Ve aksine bakalım, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse ne olur? Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, onlar ki dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onların gidecekleri yer ateştir. Yunus 8. Yunus 7 ve 8'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Bugünkü İslam tatbikatı 5 tane temel üzerine oturmuş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunların hiçbirisinde Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın zatına ulaşmayı talep etmek, Allah'a ruhunu teslim etmeyi dilemek diye bir şey hiçbir zaman söz konusu değil. Öyleyse insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bugün İslam'ı yaşadıklarını zannedenler Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ve gidecekleri yerin cehennem olduğundan da haberleri yok. Öyleyse hepimiz Kur'an-ı Kerim'i inceleyip buradaki asıllardan hareket etmek mecburiyetindeyiz. Eğer Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen cennetime giremez, cehenneme girer diyorsa Allah'a ulaşmayı hepimiz dilemeliyiz. Madem ki sahabe bunu dilemişler ve kainattaki en büyük mürşide ulaşmışlar, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeliyiz. Şimdi ikinci adıma geçelim. Allah-u Teala mürşide ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. Bugünün din adamlarının çok büyük bir kısmı da mürşidi inkar ediyorlar. Mürşit yoktur diyorlar. Bir tek mürşit vardır. O da Kur'an-ı Kerim'dir diyorlar. Öyleyse 14 asır evvele bakalım. Bütün sahabe Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olmuşlar. O Hakk'ın rahmetine kavuşunca bizim mürşidimiz oydu, başka mürşit yoktur diye başkasına tabi olmamayı hiç düşünmemişler. Hazreti Ebu Bekir'e tabi olmuşlar. O rahmetli olunca Hazreti Ömer'e tabi olmuşlar. Ondan sonra Hazreti Osman'a, ondan sonra Hazreti Ali'ye. Bundan sonra ne olmuş? Bundan sonra tabi olanlar sahabeye tabi olmuşlar. Tabi'in. İşte Tövbe suresinin 100. ayeti kerimesi. Allah Teala diyor ki o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı muhacirindendi, bir kısmı da ensardandı. Bir de ensara ve muhacirine İslam'a tabi olanlardandı. Demek ister ensar olsun Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin olsun Mekke'den Medine'ye göç edenler, her ikisine de tabi olunmuş. Bütün sahabeye tabi olunmuş. Sahabenin tabi olduğu, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra tabi olduğu dört halife, Hülefai Raşid'in adını alıyor. İrşad etmek yetkisinin sahibi olan halifeler. Öyleyse sahabe, kainatta bir tek mürşit vardır. O Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dır. O rahmetli oldu. Öyleyse biz başka kimseye tabi olmayız, mürşit tanımayız, mürşit yalnız Kur'an-ı Kerim'dir dememişler. Yetmez bunun daha kesin bir delili, herkes dünya idaresi için bu dört halifeden sonra gelen halifelere tabi olurken irşad için gelenler sahabeye tabi olmuşlar. Sahabenin hepsine tabi olmuşlar. Öyleyse burada
irşat müessesesinin kesinlik kazandığı görülüyor. Sadece dünya işlerini tedbir için değil, Allah'a ulaşmak için, Allah'ın manevi zevklerini yaşamak için sahabeye tabi olunmuş. İşte Kur'an-ı Kerim hükümleri kesinlikle geliyor. Mürşidine ulaşamayan kişi dalalettedir. 10 ayet-i kerime. 1. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar kendi nefslerine, kendi hevalarına tabidirler. Kim Allah'ın davetçisine tabi olmaz da kendi nefsine, kendi hevasına tabi olursa, ondan daha çok dalalette kim vardır? 2. ayet-i kerime Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak size mutlaka hidayetçilerimiz ve hidayetimiz gelecek. Kim o hidayetçilerimizin hidayetçilerimize tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar. 3. ayet-i kerime Keyf 17. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kimi de dalalete bırakmışsa o kişi için bir veli mürşid bulunmaz. Neden kişi dalalette? O veli mürşidi aramadığı için, bulmadığı için, ona ulaşmadığı için, ona tabi olmadığı için dalalette. 4. ayet-i kerime Câsiye 23. Habibim, o nefslerini kendilerine ilah edinenleri, yani mürşitlerine tabi olmadıkları için nefslerine tabi olanları görmüyor musun? Allah onları onların ilimleri sebebiyle onların ilimleri üzerine dalalete bırakmıştır. 5. ayet-i kerime Cuma 2. Müminlerin arasında Resul beyat eden vazifeli kılan o Allah'tır. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. 6. ayet-i kerime Cuma 2. Ali İmran 164. Allah Teala buyuruyor ki bütün kavimlerde müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere Resul bahseden vazifeli kılan o Allah'tır. Onlara Allah'ın ayetlerini okusunlar diye, onların nefslerini tezkiye etsinler diye, onlara kitap öğretsinler diye, onlara hikmet öğretsinler diye. Bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. 7. ayet-i kerime Ahkaf 32. O Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar? Oysa ki onların da Allah'tan başka bir dostları yoktur. Onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. Nahl 36 8. ayet-i kerime Allah bütün kavimlerde Resuller bahseder, vazifeli kılar. O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu. O Resullere tabi olanlar hidayete ermişler. Tabi olmayanların da üzerine ne yazık ki dalalet hak olmuş. Öyleyse Allah Teala'nın söylediği son derece açık olarak gerçekleşiyor. 9. ayet-i kerime Zümer 23. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla kullarından dilediğini hidayete erdirir. Kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. 10. ayet-i kerime Araf 186 Allah Teala yürüyor. Allah dilediğini dalalette bırakır. Onlar için bir hidayetçi yoktur. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. 10 ayet-i kerime bize kesin bir şekilde mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. Öyleyse İslam'ın 5 tane şartı bütün ülkelerde yaşanıyor. Ve bunların arasında, bu 5 şartın arasında mürşide tabi olmak diye bir husus mevcut değil. Öyleyse hepimiz mürşidimizi aramak ve bulmak mecburiyetindeyiz. Ve böylece dalaletten hidayete adım atmak mecburiyetindeyiz. Başka bir alternatif yok.
Allah Teala 10 ayet-i kerimeyle mürşide ulaşmayı farz kılmış. Ulaşamayan kişi dalalettedir diyor.

Orada ebediyen kalacaklardır. Kim bunlar? Cehennem yoluna girecekler, cehenneme girecekler. Açık olarak söylüyor Allah Teala. Dalalette olanlar, demek ki dalalette olanların girecekleri yer, işte bu cehennem. Araf 179, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onlar hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Üçüncü grup ayetler, Araf 178'de müminin 103 beraber. Araf 178'de Allah Teala buyuruyor ki dalalette olanlar hüsranda olanlardır. Müminin 103'te de Allah Teala buyuruyor ki kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onları cehenneme koyarız. Onlar hüsranda olanlardır. Demek ki hüsranda olanlar dalalette olanlardır. Ve dalalette olanların ise gideceği yer cehennemdir. Bu üç grubun dışında daha beş grup ayet-i kerime Kehf suresinin 103, 104, 105, 106, 107. ayet-i kerimeleri ve diğer dört grup ayet-i kerime şunu söylüyor kesinlikle. Kim dalalette ise onların gideceği yer cehennemdir. Öyleyse hepimiz kendimizi toplamalıyız. Allah madem ki mürşidi üzerimize farz kılmış, farz kılmış mı? Bakalım ayetlere. Farz kılıyorsa eğer mutlaka mürşidimize ulaşmalıyız. Bir defa Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın şunu söylediğini görüyoruz. وَبْتَقُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ Kim sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin. Allah Teala Ali İmran suresinde buyuruyor ki bütün insanların boyunlarına zillet damgasını vurduk. Ama Allah'ın bir ipine sarılanlarla insanlardan bir ipe sarılanlar hariç. Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Tamam. Ya yani insanlardan bir ip Allah'a ulaştıran bir ip. Sırat-ı müstakim nasıl Allah'a ulaştıran bir ipse İnsanlardan da öyle bir ip olacak ki bu da Allah'a ulaştıracak. Aynı özelliğin sahibi olması lazım. İşte burada Allah-u Teala'nın mürşitleri var. Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi, mürşidinizi size göstermesini isteyin diyor Allah-u Teala. Bu da bir farz. Ve biz eğer mürşidimize ulaşmıyorsak o zaman Allah-u Teala'nın söylediği gibi dalalette kalıyoruz ve dalalette kalan insanlar da ne yazık ki cehenneme gidecekler. İşte görüyorsunuz ki İslam alemi olarak Allah'ın farzlarının temel farzlarını, temel olanlarını hep unutmuşuz, defterden silmişiz, tatbikatını iblis sebebiyle yok etmişiz. Ve bu sebeple koskoca bir İslam alemi cehenneme mahkum olmuş. Öyleyse mürşide ulaşmanın ötesine geçelim. Daha ötede Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahd var. Allah'a yemin verdiğimizi, misak verdiğimizi ve ahd verdiğimizi evvelki bölümde anlatmıştık. Bunların üzerimize farz olduğunu anlatmıştık. Bunları yerine getirenin mutlaka Allah'ın cennetine gideceğini anlatmıştık. Şimdi de yerine getirmeyenin ne olduğuna bakalım. Âl-i İmrân suresinin 76 ve 77. ayet-i kerimelerinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Allah'a verdikleri yemini ve misaki az bir bedel karşılığında satanlar var ya, yani Allah'a verdikleri yemini, misaki ve ahdi yerine getirmeyenler var ya, onların ahirette bir nasibi yoktur. Yani onların gidecekleri yer cehennemdir. Allah Teala ondan sonra diyor ki kim diyor Allah'a verdiği yemini ve misaki gerçekleştirirse onlar diyor takva sahipleridir. Daha evvelki bölümde gördük ki takva sahiplerinin gideceği yer cennettir. Âl-i İmrân suresinin 15. ayet-i kerimesi ve Âl-i İmrân suresinin 198. ayet-i kerimesi, Kaf suresinin 31 ve 32. ayetleri takva sahiplerinin gideceği yerin mutlaka cennet olduğunu söylüyor. Öyleyse eğer yeminlerini yerine getirenler takva sahipleri ise, takva sahiplerinin gideceği yer cehennemse, cennetse, o zaman biz nasıl olur da yeminimizi ve

ahlakimizi ve ahdimizi yerine getirmeyiz. Ne yazık ki İslam alemi Allah'a verdikleri yemini de, misaki de, ahdi de unutmuşlar. Bugün dünyanın hiçbir İslam ülkesinde büyük kitleler yeminlerini, misaklerini ve ahdlerini bilmiyorlar. Bunlardan haberleri yok. Öyleyse yeminimizi, misakimizi ve ahdimizi öğrenmeliyiz. Mutlaka yerine getirmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemeliyiz. Ve mürşidimize mutlaka ulaşmalıyız. Ve böylece yeminimizi, misakimizi ve ahdimizi mutlaka yerine getirmeliyiz. Şimdi farzların arasında, ne 32 farzın arasında ne de 54 farzın arasında olmayan bir husustan bahsetmek istiyorum size, zikir. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Farz mıdır? Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi وَاَسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ وَتَبَتِّلْ اِلَيْهِ تَبْتِنَا diyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse bu Allah-u Teala'ya ulaşma keyfiyetinin Allah'ın zikriyle mümkün olduğunu görüyoruz. Bu nasıl bir vesile? Nefsimizin kalbinde gerekli şartlar oluştuğu zaman, yani Allah-u Teala nefsimizin kalbine ihbat koyacak, oradaki ekinleti alacak. Kalbimize bir kompütür sistemine ulaşıp kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirecek. Göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açacak. Ve mürşidimize ulaştığımız zaman kalbimizin mührünü açarak kalbimizin içine imanı yazacak. Bu standartlar var ise kişi o zaman ancak nefs tezkiyesi yapabilir. Üzerimize farz olan nefsimizi tezkiye etmek ancak bu şartla gerçekleşebilir. Nefs tezkiyesi ise ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla %100 alakalı bir konudur. Nefsimizi kademe kademe tezkiye etmedikçe ruhumuz zemin kattan birer birer katları aşarak 7. kata, 7. kattan yokluğa ve yokluktan Allah'ın zatına hiçbir zaman ulaşamaz. Öyleyse nefsi tezkiye etmek üzerimize farz mı? Farz. Peki nasıl gerçekleştiririz? Nefs tezkiyesi zikirle gerçekleşen bir olgudur. Zikir, Allah'ın ismini tekrar etmek, Allah'ın katından rahmet, faz ve salavat isimli 3 tane nuru davet eden bir özellik taşır. Bu nurlar başlangıçta 2 tane olarak gelirler ve eğer göğsümüzden kalbimize bir yol açılmamışsa göğsümüze kadar gelirler ve göğsümüzden tekrar Allah'a geri dönerler. Ve normal bir insanda bu göğüsten kalbe açılan yol hiçbir zaman açılmaz. Açılabilmesi için kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Böyle bir dilek kişide yoksa o kişi hiçbir zaman amel olamaz. Amel olamazsa kalbindeki bu hastalığı, bu işlemlerin hiçbirisi gerçekleşmez. Gerçekleşmezse kişi zikir yapar, Allah'tan rahmet ve fazl gelir göğsüne ve göğsünden tekrar Allah'ın katına geri döner. Kişinin nefsinin kalbinde hiçbir temizlenmeyi gerçekleştiremez. Yani nefs tezkiyesi hiçbir zaman başlamaz. Ama söylediğimiz şartlar bir kişide tamamlanırsa, mürşidine ulaştığı anda son ikisi de tamamlanacaktır. Allah o kişinin göğsünden kalbine evvelce yolu açmıştır. Şimdi kalbinin mührünü açacak ve kalbin içine iman kelimesini yazacaktır. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Ve böylece kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat kişinin göğsüne gelecek. Göğsünden kalbine ulaşacak. Kalbin mührü hareketli hale getirilmiş olduğu için Allah-u Teala tarafından bu rahmet, fazl ve salavat o mührü aşağı doğru itecek. Zülmani kapıya ulaştıracak ve zülmani kapıyı kapatacak. Zülmani kapı kapanınca o kişinin karanlıklarla ilişkisi zikir boyunca kesilecek. Karanlıklar artık o kişinin kalbine giremeyecek. İşte böylece o kişinin nefsinin kalbinde Allah'ın nurları, gelen nurlar nefsinin kalbine çağlayan gibi akacak. Çünkü üstteki kapı açılmıştır, mühür artık orada değildir. Kapı açık olduğu için rahmet, fazl ve selavat o kapıdan içeriye dolacak. Mühürün üzerine baskı yapacak, mühür aşağıda kalacak. Kalp Allah'ın nurlarıyla donacak. İman kelimesi çekim gücüyle fazlı etrafında biriktirmeye başlayacak.
İşte bu birikim nefs tezkiyesini ifade eder. %7 nur biriktirdiğimiz zaman nefsi emmareyi tamamlarız. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya diyor ki, Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Bir %7 nur daha nefsi levamiyi ifade eder. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. O levami nefse, kınanan nefse, yemin ederim artık kişi burada nefsini kınamaya başlamıştır. %7 nurla bir ikinci kademede nefs temizlenmiştir. İki tane %7 nur birikim olmuştur. Mürşidimize ulaştığımız an ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala diyor ki orada işte bu o gün hak günüdür. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi o gün Allah'a ulaştıran yolu kendisine yol edinir. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah onun ruhuna sığınak olur, mehap olur diyor. İşte Allah'a doğru yola çıkan ruhumuz nefsi emmare tamamlanınca zemin kattan birinci kata kadar çıkma hakkını elde eder. Nefsi levame tamamlanınca ikinci kata kadar çıkma imkanını elde eder. Üçüncü kademe nefsi mülhimedir. Allah'tan ilham almaya başlanır. Yeni bir %7 nur birikimiyle ruhumuz da üçüncü gök katına ulaşır. Sonra nefsi mutmainneye ulaşılır. Dördüncü %7 nur birikimiyle kişi Allah'ın ihsan ettiği her şeyin optimal olduğunu, kendisi için doyurucu olduğunu ve yeterli olduğunu bu noktada idrak eder. Ruhu da dördüncü gök katına kadar ulaşır. Ondan sonra kişi Allah'tan razı olacaktır. Nefsi radiye. Ruhu beşinci gök katına ulaşacaktır. Allah da o kişiden razı olacaktır. Ruhu altıncı gök katına ulaşacaktır. Altı defa %7'lik nur birikimi. Nefsi mülkime Şem suresinin 8. ayet-i kerimesi. Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da o kişiye ilham edilir. Nefsi mutmainne, nefsi radiye ve nefsi mardiye Fecr suresinin 27 ve 28. ayetleri. Ya eytühen, ey mutmain olan nur, ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan, Allah'a verdiğin yemini yerine getir. Böylece mutmainne, radiye ve mardiye Fecr suresinin 27 ve 28. ayetlerinde dizayn edilmiş. Bundan sonra kişi nefsini %7 dardır birikimiyle huşuda kazandığı %2 ile birlikte %51 nura kavuşturur. Nefsi yarıdan fazla Allah'ın nurlarıyla dolar, teskiye olur. İşte ruhu da 7. gök katına ulaşır böylece. 7. gök katının 7 alemini geçer. Sonunda yokluğa ulaşarak yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Hem nefsimizin Allah'a verdiği teskiye yeminini gerçekleştirmiş oluruz. Hem de ruhumuzun Allah'a verdiği Allah'a nefsimizi teslim etmek vetiresini gerçekleştirmiş oluruz. Ve her ikisi de bizi takva sahibi kılar. Takva sahibi olduğumuz için de Allah'ın cenneti isim olur. Ama bizim gördüğümüz o ki İslam alemi nefsin tezkiyesini de ruhun Allah'a ulaşmasını da artık defterden silmiş. Tasavvufu yaşayanların dışında hiç kimse bunları gerçekleştirmiyor. 1 milyara yakın insan Allah'ın farzlarını unutmuş durumda. Öyleyse bütün bunların zikirle gerçekleştiğini hiç unutmayacağız. Zikir yoksa hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Çünkü nefsinin kalbine Allah'ın nurlarının ulaşması mümkün değildir. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi şöyle diyor. Allah'ın indinde nefs tezkiyesi Allah'ın nurlarının üzerinizde olmasıyla, yani nefsinizin kalbinden içeri girmesiyle mümkündür. Eğer bu mümkün olmazsa, Allah'ın rahmeti ve fazlı kalbinizden içeriye girmezse, üzerinizde olmazsa, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah-u Teala. İşte bunun gerçekleşebilmesi Allah'ın zikriyle mümkündür. Çünkü zikir olmazsa hiçbir kuvvet Allah'ın nurlarını göğsünüze ve göğsünüzden kalbinize ulaştıramaz. Bu Allah'ın özel bir yetkisidir. Ve Allah-u Teala bunun için hem farzı hem zikri
hem de daimi zikri üzerimize farz kılmış. Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesiyle zikir farz kılmış. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön diyor. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesiyle ise daimi zikir üzerimize farz kılmış. Diyor ki Allah Teala ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Öyleyse hem zikir hem de daimi zikir üzerimize farz olduğu halde ve eğer zikretmezsek nefsimizin tezkiyesi mümkün olmadığı halde ve nefsimizi tezkiye etmek üzerimize 3 kere farz kılındığı halde İslam alemi hem zikri hem de nefs tezkiyesini tamamen unutmuş vaziyette. Öyleyse eğer insanlar nefslerini tezkiye etmezlerse nefslerin Allah'a verdiği yemini gerçekleştirmiyor demektir. O zaman Ali İmran suresinin 76. ayet-i kerimesi gereğince onların gidecekleri yer cehennemdir. Ruhlarını Allah'a ulaştırmıyorlar. Gene aynı ayet-i kerimeyi gereğince gidecekleri yer cehennemdir. Fizik vücutlarını Allah'a kul etmiyorlar. Gene aynı ayet-i kerime gereğince gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse nefs tezkiyesi, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a kul olması, bunlar hep Kur'an'da farz kılmasına rağmen, ruhumuzun Allah'a ulaşması 9 defa farz kılmasına rağmen insanlar hep bunu unutmuşlar. Böyle bir şey artık insanlar tarafından tatbik edilmiyor. İslam alemi kendisini İslam yapan, yani teslime ulaştıran esas faktörleri, Allah'ın temel farzlarını unutmuş durumda. Öyleyse hepimizin üzerinde bir vazife var. Allah'ın farzlarını mutlaka ama mutlaka tatbik sahasına getirmeliyiz. Bunlar Kur'an'da var olduğuna göre, üzerimize farz kılındığına göre ve bizler bunları tatbik etmediğimize göre Allah'ın farzlarını yerine getirmemiz üzerimize farzdır. Allah Teala Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde diyor ki ey sahabe, o düşmanlarını size buğz ettikleri halde siz onlara karşı muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Kur'an'ın bütününü tatbik edersiniz. Gördük ki, evvelki bölümde gördük ki, bütün sahabe Kur'an'ın bütününe tabi olmuşlar. Kendilerini cennet saadetine götürecek olan bütün esasları ve dünya saadetine götürecek olan bütün esasları tatbik etmişler. Ve hepsi Allah'ın temel faktörlerini yerine getirmiş. Ne yapmışlar? Evvela mürşitlerine ulaşmışlar. Evvela daha ondan evvel Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi. Sonra mürşitlerine ulaşmışlar. Dünyadaki en büyük mürşide Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi olmuşlar. İrşad yetkisinin sahibi olan mürşitler. Sonra hepsi nefslerini tezkiye etmiş. Hepsi ruhlarını Allah'alaştırmış. Hepsi fizik vücutlarını şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmişler. İşte ayetlere beraberce bakalım. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin hidayete erdiğini, yani ruhunu Allah'a ölmeden evvel teslim ettiğini söylüyor. Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. Sözün en güzeli Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylendiği için en güzel. Bir de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep Kur'an'ı söylediği için, Kur'an'dan bahsedildiği için en güzel. Onların hepsi diyor Allah Teala hidayet erdiler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdı. Hepsi nefslerini tezkiye etmiş mi? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi, bir evvelki ayet-i kerimesi. Onlar şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar diyor Allah Teala. Ve Allah'a ulaştılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Hepsi şeytana kul olmaktan kurtarmışlar kendilerini ve Allah'a kul olmuşlar. Öyleyse felaha ermişler. Cennet müjdesiyle müjdelenmişler mi?
müjdelenmişler. Araf 157 öyle söylüyor. Diyor ki Allah Teala Araf 157'de kim o ümmi nebi resule tabi olduysa tabi olanların hepsi felaha erdiler. Cennet müjdesiyle müjdelendiler. Kimler müjdelenir cennet müjdesiyle? Şeyh suresinin 9. ayet-i kerimiz cevap veriyor. Andolsun ki onlar felaha ererler. Kimler? Nefslerini tezkiye edenler. Demek ki bütün sahabe nefslerini de tezkiye etmiş. İşte böyle olduğu için hepsi takva sahibi olmuşlar. Hepsi kurtuluşa ulaşmışlar. On dört asır sonra onların ulaştığı bu kurtuluşla İslam aleminin artık hiçbir alakası yok. Bütün İslam alemi Allah'ın üzerimize 3 defa farz kıldığı nefs tezkiyesini artık tatbik etmiyor. 9 defa Allah'ın üzerimize farz kıldığı ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı artık tatbik etmiyor. 3 defa Allah'ın üzerimize farz kıldığı fizik vücudumuzu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmeyi artık tatbik etmiyor. Görüyor musunuz? İnsanların cennete gidebileceği bütün kapıları iblis kapatmış. Ve farkına bile varmadan insanlar asırlar geçtikçe şeytanın tuzağını iyice kendilerine mal etmişler ve tuzak onları hepsini cehenneme götürecek olan bir şekilde işlemeye başlamış. Ve bu söylediğimiz şeyleri bugün dünya üzerinde İslam ülkelerinden hiçbirisinin tatbik etmediğinin üzüntüsü içerisindeyiz. Sadece tasavvufu yaşayan küçük kitleler bu güzellikleri yaşamaktalar. Ama eğer söz konusu olan şey insanları kurtarmaksa, söz konusu olan hedef İslam'ı kurtarmaksa, o zaman İslam'ı, Kur'an'daki İslam'ı yaşamak mecburiyetindeyiz. Kur'an'daki İslam ise mutlaka Allah'a verdiğimiz yemini, misaki ve ahdi gerçekleştirmemizi üzerimize farz kılar. Şimdi bir adım daha öteye atalım. Ve İslam'ın insanları dünya saadetine ulaştıracak olan kesimlerine gelelim. Ne görüyoruz? Allah Teala daimi zikri farz kılmış. Diyor ki Nisa 103'te feskürallâhe kıyamet kuvuden ve alâ cunubim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Öyleyse bundan 14 asır evvele bakıyoruz. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin ulleri bak olduğunu söylüyor. Ulleri bak olmanın şartlarına bakıyoruz. Âl-i İmran suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimeleri. Benim ulleri bak bunların var ya, onların hepsi ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabe Allah Teala'nın daimi zikrinin sahibiydi. Ve bugün daimi zikirden vazgeçtik. Hiç kimse, insanların çok büyük bir kısmı, tasavvufu yaşayanların dışındakilerin hiçbirisi zikir yapmıyorlar artık. Allah'ın ismini Allah Allah Allah diye tekrarlamıyorlar üzerlerine, daimi zikir farz kılındığı halde. Öyleyse üzerimize düşen bir vazife var. Hepimiz zikri tatbik sahasına almalıyız. Allah Teala bunu üzerimize farz kıldığına göre bu farzı mutlaka yerine getirmeliyiz. Şeytanın tuzağından kendimizi sıyırmalıyız. Artık o çağa gelmiştir. Allah Teala irşadı farz kılmış. Yani nefsimizin kalbindeki bütün karanlıkları yok etmeyi farz kılmış bize. Böylece nefsimizi de Allah'a teslim etmeyi farz kılmış.
Bütün sahabenin irşada ulaştığını görüyoruz. Evvela irşat farz mı? Bakıyoruz Bakara suresi 186. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Kim bize dua ederse, kim bizi davet ederse, dua edenin davetine mutlaka icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Allah Teala irşadı Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesiyle üzerimize farz kılmış. Bunlar 14 asır evvel bütün sahabenin irşada ulaştığını görüyoruz. İşte Hicret suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki: "Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O sizin söylediklerinize uysaydı, itaat etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır." diyor Allah Teala. Bütün sahabe hepsi irşada ulaşmış. Bugün bırakınız insanların irşada ulaşmasını, insanların irşadın ne olduğundan haberleri yok. Öyleyse üzerimize bir görev düşüyor. İrşada ulaşmak, nefsimizdeki bütün afetleri yok etmek mecburiyetindeyiz. Bunun için de zikre dört elle sarılmalıyız. Daimi zikre ulaşmak için elimizden gelen bütün gayreti göstermeliyiz. Ve Allah-u Teala teslimi farz kılıyor üzerimize. Diyor ki Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesinde, üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a ruhunuzu döndürün ve Allah'a teslim olun. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Allah muhakkak ki emanetleri onların sahibine, yani sahibi olan Allah'a teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. Üç emanetimiz var: ruhumuz, 21. basamakta Allah'a teslim edilir. Fizik vücudumuz 25. basamakta, nefsimiz 27. basamakta Allah'a teslim olur. Bundan 14 asır evvele baktığımız zaman bütün sahabenin Allah'a teslim olduklarını görüyoruz. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Habibim, o kitap sahiplerine ve ümmelerine ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin, biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmelere, onların arasında da Allah'a teslim olanlar var mı? Eğer olsaydı onlar önce ruhlarını Allah'a teslim edeceklerdi. Yani hidayete ermiş olacaklardı. Ali İmran suresinde Allah Teala diyor ki sahabeye, onlar ahdlerini bozduğu zaman, düşmanlarınız ahdlerini bozduğu zaman onlara deyin ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. Onlar Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ı yaşamışlar. İşte 14 asır sonra bugüne geliyoruz. Bakıyoruz ki insanlar artık Allah'a ne ruhlarını, ne fizik vücutlarını, ne nefslerini teslim etmiyorlar. Tabii böyle olduğu için de hem cennet saadetinden hem de dünya saadetinden insanlar mahrum kalıyor. Şimdi kesin çizgilerle olayı gözlerimizin önüne serelim ve ibret alalım. Bugün İslam alemi ruhunu Allah'a ulaştırmayı, fizik vücudunu Allah'a kul etmeyi ve nefsini tezkiye etmeyi unutmuş. Bunları yapmayan bir insanın Allah'ın cennetine kavuşması hiçbir şekilde mümkün değil. O zaman iblis bunları bize unutturarak 14 asırda Kur'an'da bunların iki tanesinin üç defa, bir tanesinin dokuz defa farz olmasına rağmen İslam'ın bu temel esaslarından bizleri unutturarak bizleri şeytanın uzaklaştırması İslam'ın bacaklarını kesmektir.
Bizi dünya saadetine ulaştıracak olan daimi zikri, irşadı ve teslimi iblisin bize unutturması ise İslam'ın kollarını kesmektir. Böylece İslam'ın bacakları ve kolları kesilmiş, bitkisel hayata yatırılmış olduğunu görüyoruz. İşte böyle bir statü içinde 20. asrın artık sonuna geldiğimiz, kıyamete yaklaştığımız bu devrede İslam ülkeleri artık kendimize gelmeliyiz. Allah'ın Kur'an'daki farzlarını mutlaka yerine getirmeliyiz. Bundan 14 asır evvel sahabenin bütün bu söylediğimiz hususları gerçekleştirdiğini gördük. Mükafatları ne olmuş? Hazül Azim'in, Ecrül Azim'in ve Fevzül Azim'in sahibi olmuşlar. En büyük hazın, sonsuz hazın, dünya saadetinin en büyük mükafatın ve en büyük ücretin hepsi sahibi olmuş. Zülcenahayn olmuşlar. Hem cennet saadetinin sahipleriymiş, hem de dünya saadetinin sahipleriymiş. Bütün sahabe bu Kur'an olgusunu yaşamışlar. Bunun için Allah Teala onlara siz Kur'an'ın bütününe tabi olursunuz diyor. Şimdi İslam aleminin muhterem mensupları, sizlere soruyoruz. Biz Kur'an'daki bütün farzları uyguluyor muyuz? 14 asır sonra bugün biz Kur'an'daki bütün farzları uyguluyor muyuz? Hayır, uygulamıyoruz. Allah Teala Allah'a ulaşmayı, ruhumuzu Allah'a teslim etmeyi farz kılmış. Bunu talep etmekle başlamış işe. Talep ilk farz. Hiçbirimiz bunu talep etmiyoruz. Talep etmediğimiz için Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine göre gideceğimiz yer cehennem. Öyleyse Allah'ın farz kıldığı hususları yerine getirmek mecburiyetinde değil miyiz? Eğer yerine getirmek mecburiyetindeysek hepimizin dünyadaki en önemli vazifeye kendimizi adamamız lazım. Allah'ın bütün farzlarını yerine getireceğimiz Kur'an'daki İslam'ı yaşamak mecburiyetindeyiz. Öyleyse bu İslam'ı yaşamak için bir araya gelmek, Kur'an'ı yeniden incelemek ve Allah'ın sahabe tarafından tatbik edilen bütün farzlarını kesin olarak yeniden hayata geçirmek mecburiyetindeyiz. Unutmayın ki şeytan bizi şah damarımızdan vurmuş. Hepimizi cehenneme mahkum ettiği gibi hiçbirimizin dünya saadetine ulaşmasının mümkün olamayacağı bir karanlık kuyuya hepimizi doldurmuş. Ne gördük? Cennet saadetine ulaşmamız hiçbir şekilde mümkün değil. Dünya saadetine ulaşmamız da hiçbir şekilde mümkün değil. Ve biz İslam'ın 5 tane şartıyla aslında iskeleye bağlı olan bir kayığı devamlı kürek çekerek harekete geçirmek istiyoruz. Artık kendimize gelmenin zamanı gelmiştir. İslam alemi, İslam şuuruna sahip olmak mecburiyetindedir. Ve dünyadaki tek din olan İslam'ı, Allah'a teslimi içeren İslam'ı, Allah'a teslimi unutarak yaşıyoruz. Allah diyor ki, Allah'a teslim olmaktan başka bir din yoktur. İslam'dan başka bir din yoktur. Ve biz İslam'ı teslim keyfiyetini %100 ortadan kaldırarak yaşamak istiyoruz. İslam'ın 5 tane şartıyla. Ne ruhumuzu, ne fizik vücudumuzu, ne de nefsimizi Allah'a teslim etmemiz o şartlar içinde mümkün değil. Birinci bölümde anlattığımız dünya saadetine ulaşmaksa 3 teslimi de gerçekleştirdiğimiz zaman tahakkuk edebilir. Yalnız ruhumuzu Allah'a teslim etmekle cennet saadetinin dışında dünya saadetine ulaşamıyoruz. Fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Nefsimizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Birisi 25. basamakta, birisi 27. basamakta gerçekleşir. Ve
birinci bölümde anlattığımız dünya saadetine ancak 3 desimini gerçekleştirdiğimiz zaman ulaşabiliriz. Ama anlattığımız gibi İslam aleminin değil 3 teslimi, 1. teslimi de gerçekleştirmesi İslam'ın 5 tane şartıyla hiçbir zaman mümkün değil. İslam alemi şeytanın tuzağına düşmüştür. Ve farzları, Kur'an'daki farzları tatbik etmemektedir. Öyleyse İslam'ı yaşamak isteyenler, dava adamları, eğer İslam'ı yaşamak istiyorsak, Kur'an'daki İslam'ı yaşamak mecburiyetindeyiz. Bütün sahabenin bunları gerçekleştirdiğini Kur'an söylediğimiz ayet-i kerimelerle kesin bir şekilde anlatıyor. Öyleyse hepimizin üzerine düşen vazife Kur'an'daki İslam'ı yeniden devreye koymak. Bu bir reform değildir. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadığı İslam'ı hayata geçirmektir. Buna mecburuz. Bu Allah-u Teala tarafından hepimizin omuzlarına yüklenmiş bir vecibedir. Bir emirdir. Bu emri mutlaka gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Ve bu sadece bizim işimiz değildir. Biz bu deklarasyonla hepinizi dikkate, teyakkuza ve Kur'an'daki İslam'ı yaşamaya davet ediyoruz. Hepimiz el ele, omuz omuza İslam'ı yaşadığımız zaman, Kur'an'daki farzları, şu tatbik etmediğimiz farzları yaşadığımız zaman bütün dünyanın Allah'a teslim olmak için harekete geçtiğini göreceğiz. Ama bunun başlangıcı bizlere ait. Öyleyse Allah'ın farzlarına dikkat edin. Allah eğer bir hususu farz kılmışsa bunu yerine getirmek hepimizin üzerine vazifedir. Ve bu vazifeden kendimizi soyutlayamayız. Allah-u Teala'nın neleri farz kıldığını size bu muhteva içerisinde bütünüyle anlattık. Bunların, bu farzların hiçbirini yerine getirmeyen bir İslam alemi İslam olamaz. İslam olmak demek Allah'a teslim olmak demektir. Teslimlerin hepsini ortadan kaldıran bir İslami yaşantı asla İslam değildir. Öyleyse hepimizin İslam olmak üzere harekete geçmemiz, Allah'ın bizler için koyduğu 14 asır evvel bütün sahabe tarafından gerçekleştirilen farzları yeniden devreye sokmak mecburiyetindeyiz. İşte hepinizi bu asli vazifeye davet etmek için bu deklarasyon kaleme alındı. Allah Teala'nın hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırması için mutlaka Allah'ın Kur'an'daki farzlarını yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Bizi o hedeflere ulaştıracak olanlar gene bizler olacağız. El ele, omuz omuza İslam'ı bulunduğu bitkisel hayattan kurtarıp Allah'a ruhumuzu, fizik vücudumuzu ve nefsimizi teslim ederek, teslimi ifade eden ve ihata eden, teslimden başka bir şey olmayan İslam'ı yeniden yaşamak için harekete geçmek mecburiyetindeyiz. Hepinizin gelecekte İslam'ın bütün standartlarına sahip olan yeni bir sistemi değil, 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam'ı yeniden yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dostları. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'ın adaleti. Allah el-Adl esmasının sahibidir. Adil olma, adaletle, hak ile hüküm verme, karar verme yetkisinin sahibi. Sevgili kardeşlerim, bilelim ki her an Allah ile karşı karşıyasınız. Her yaptığınızı bilir, görür. Kaldı ki siz bir olayı vücuda getirmeden evvel Allah Teala sizin o olayı ne zaman nerede vücuda getireceğinizi önceden bilir. Sadece sizin mi? Bütün kainattaki bütün insanların. Unutmayın sevgili kardeşlerim, 100 milyar galaksi, her galakside 100 milyar yıldız. Bir sonsuzun içinde bir nokta bizim dünyamız sadece. Ve hamdolsun ki Allah Teala bize hayat vermiş, insan olarak yaratmış, kainatın en üstün mahluklar olarak yaratmış bizleri. Nasıl ona hamd etmeyiz, nasıl şükretmeyiz sevgili kardeşlerim? Allah Teala bir sürücü, bir şahitten oluşan kiramen katibin meleklerinden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Onlar kiramen katibin melekleridir diyor Allah Teala. Onlar resuldürler diyor. Kiramen katibin melekleri resuldürler diyor. İki kişi görevlidir diyor, iki melek görevlidir diyor. Birisi sürücüdür diyor, birisi şahittir diyor Allah Teala. Ne yapıyor bu iki tane resul? Allah'ın melek elçileri, bu melekler her birinizin etrafında mutlaka iki tane var. Yani şu anda dünya üzerinde eğer 7 milyar nüfus varsa, 7 milyarın iki katı 14 milyarda melek görev yapıyor. Bizim dünyamızdaki medeniyet seviyesinin ulaşmaktan çok uzak oldukları, çok özel bir sistemle bir insanın hayatının hem düşüncelere müteallik kısmını hem de tatbikata müteallik kısmını kaydediyorlar. O kişi ne yapmışsa yaptığı her şey ve bu olayı vücuda getirirken ne yapmayı istedikleri de dahil olmak üzere her şey kayda alınıyor. Öyleyse bir kamera bizimki gibi merceklerden vesaireden oluşan bir kamera değil. Onun sonsuz ötesinde Allah'ın ilmiyle vücuda gelmiş olan hem dıştan bizim hareketlerimizi üç boyutlu olarak tespit eden hem de kişinin düşünce sisteminde hangi talebe istinaden o olayın vücuda geldiğini bize anlatan
bir dizayn. Yani kişinin düşünceleri de filme alınıyor. Böylece taammüt miktarı o kişi hangi fiili hangi ölçüde tasarlayarak vücuda getirdi, o oluşuyor. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda sonunda ne olacağına bakalım. Kıyamet günü neler oluyordu? Kıyamet günü bütün insanlar, hayatta olan son insanlar, kainatta yaşayan son insanlar, kıyametten evvel yaşamak olan son insanlar, kıyamet günü Allah-u Teala tarafından sura birinci üfürülmede ölüyorlardı. Evvelkiler mi? İlk insanı Adem Aleyhisselam'dan o güne kadar yaşamış olanların hepsi zaten ölmüştür. Kıyamet günü yaşayanlar sadece hayattadır. Onların evvelkilerin hepsi ölmüştür. Kıyamet günü yaşayanlar da ölüyorlar. Bu birinci ölümdür. Sonra birinci üfürülmede bu insanlar ölüyorlar ve zaman geriye doğru gidiyor. Geriye doğru giden bu zaman parçası içinde zaman hangi merhalelerden geçmişse aynı ölçülerde geriye dönecektir. Çok hızlı bir şekilde ve zaman geriye doğru giderken devamlı daha geçmiş zamanlara ulaşacaktır. Daha geçmiş, daha önceden geçmiş günlere ulaşacaktır. O günlerde hayatta olanların hepsi zaman oraya ulaştığı için zaten hayatta olacaklardır. Ve hayatta olanların orada barınmaları mümkün değildir. Çünkü değişen bir zaman parçası içerisinde o alemler birer birer zaman parçasında başka hüviyet kazanacaktır. Başka insanların yaşında hüviyet kazanacaktır. Ve böyle bir dizaynda insanlık tarihi boyunca ne kadar devre geçmişse o geçen bütün devrelerde sevgili kardeşlerim, yaşayan insanlar zaten hayatta oldukları devreye zaman geri döndüğünde hayatta olacaklardır. Ama bulundukları alem değişen zaman parçası içinde devamlı değişeceği için yer çekimi kuvvetine sahip olması mümkün değildir. Her noktada değişiklik göstereceği için, zaman geriye doğru gittiği için bir dakika sonraki zaman parçasında aynı yer farklı bir hüviyet kazanacaktır. Yani zamanla değişim gösteren yeryüzünde yaşayan insanlar zaman çok hızlı bir şekilde geriye doğru gidiyor. Çok kısa bir zamanda geçmiş bütün zaman parçalarındaki insanlar yer çekimi kuvveti olmayan bir kendi dünyalarında hayatta oldukları güne ulaşıyorlar. Ama yer çekimi kuvveti olmadığı için onlar yer çekimi kuvveti olan tek yere mahşer meydanına çekiliyorlar. Ve mahşer meydanına bütün fizik vücutlar ulaşıyor. Bu fizik vücutlar nefsleri ve ruhları kendilerini ölümle beraber terk etmiş oldukları için sadece fizik vücut olarak mahşer meydanına ulaşıyorlar. Ve mahşer meydanında bir olay cereyan ediyor. Bütün nefsler geliyorlar ve kendi vücutlarının içine giriyorlar. Allah-u Teala buna nefsler
birleştiği zaman diyor, nefslerle fizik vücutlar bir araya geliyor. Birleşiyorlar tıpkı ilk hayatlarını, evvelki yaşadıkları hayatı, yaşamakta oldukları statüye ulaşıyorlar. Fizik vücut ve nefs beraberliği. Sonra herkes kendi hayat filmine çağrılıyor.

Öyleyse sonra birinci defa üfürülüşünde herkes ölüyor. Hayatta olanlar, evvelkiler zaten ölmüştür. Ve zaman geriye doğru gittiği için bütün o ölüler kendi zamanlarına, zaman geri döndüğünde, hayatta oldukları devreye döndüklerinde zaten hayattadırlar. Ama yer çekimi kuvveti bulmadığı için sura birinci üfürülmede onlar mahşer meydanında toplanıyorlar. Sonra ikinci defa sura üfürülüyor. Hepsi ölüyorlar. Evvelki devirlerde yaşayan bütün insanlar da, kıyamet günü yaşamakta olan bütün insanlar da ikinci defa sura üfürülmesiyle yeniden ikinci defa ölüyorlar. Sonra sura üçüncü defa üfürülüyor. Adem Aleyhisselam'dan başlayarak kıyamet günü ölen son insana kadar hepsi yeniden canlanıyor. Ama bu sefer hepsi aynı yaşta olarak ve cennet veya cehennem hayatını yaşayabilecek özellikle enerji bedenlerle yeniden hayata getiriliyor insanlar. İşte nefsin tekrar gelişi ve fizik vücudun içine girişi bu noktada gerçekleşir. O enerji bedenin içine nefs de giriyor. Neden? Çünkü ister cehennemde ebediyen kalacak olsun o kişi, ister cennette olsun, ebediyen cennette kalacak olsun. İkisi de ebedidir. Ne cennette olanlar cehenneme girerler, ne de cehennemde olanlar cennete tekrar dönebilirler. Yani kıyamet günü insanların nereye gidecekleri bellidir. İşte sevgili kardeşlerim, o gün, kıyamet günü herkes hayat filmlerini seyretmeye gider. Kim bu insanlar? Bu insanlar genç yaştaki bir fizik vücutta 19 yaşlanıyor, 35 yaşlanıyor. Önemli değil. Genç yaştaki bir fizik vücutta içinde nefs de olmak üzere ve bu beden böyle bir fizik vücut değil. Bizim bir etten kemikten bir fizik vücut değil. Bir enerji beden. Cennette veya cehennemde sonsuza kadar yaşamaya müsait olan bir bedenle indi ilahiye ulaşıyorlar. İndi ilahide herkesin hayat filmleri var. Hani o Allah'ın Resulleri olan kiramen katibin melekleri, melek Resuller, onların hayat filmini çekmişlerdi. Üç boyutlu olarak. İşte gidiyor kişi kendi hayat filminin başına. Orada kendisine mizan veriliyor. Olay hangi olaysa o olaya ait olan dereceyi otomatik olarak gösteren bir mizan veriliyor kişiye. Ve hayat filmini başından sonuna kadar seyrediyor kişi. Ve her saniye hayat filmindeki rakamlar değişiyor. Elindeki mizanla, o anda elindeki mizanın gösterdiği rakamla hayat filminde görünen rakamın her saniye aynı olduğunu kişi tespit ediyor. Böylece emin oluyor ki kendisine kıl kadar zulmedilmemiştir.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki Allah Teala bir muhteşem tasarımın ve tatbikatın sahibi. Kişi hayat filmini orada görürken sadece yaptığı fiilleri görmüyor. Bir üç boyutlu film yaptığı fiilleri gösteriyor. İkinci üç boyutlu film de onların tasarladıkları şeyleri gösteriyor. Kafalarında tasarladıklarını. Onlar da görüntü olarak giriyor devreye. Kendi görüntüleri olarak devreye giriyor. Ve böylece kişi hangi suçları, hangi taammüt yüzdesiyle gerçekleştirdiğini görüyor. Ve her an hayat filminde gösterilen rakamın aynı anda o adaletin şaşmaz terazisi olan elindeki mizanda da aynı rakamlara gösterildiğini görüyor. Ve kişi kesinlikle %100 idrak ediyor ki kendisine kıl kadar zulmedilmemiştir. Öyleyse nasıl farklılıklar olabilir ki? Bir adam düşünün sevgili kardeşlerim, tamamen tasarlayarak birisini öldürme kararı alıyor. O kadar çok o kişiye kinlenmiş ki öldürme kararını almış adam. Bekliyor gece. Gecenin bir yarısında tabancasındaki kurşunları tamamen boşaltıyor adamın vücuduna ve onu öldürüyor. İşte bu taammüden cinayettir. Bilerek, isteyerek, o kişiyi öldürmeye kastederek vücuda getirilen bir öldürme işlemi. Hayat filminde de aynen öyle görünüyor. O kişiyi onun öldürdüğü açık bir şekilde görünüyor. Ama diğer film, adamın öldürmesinin arkasındaki dahili sebepleri ortaya koyuyor. İkinci film, düşüncelerinin filmi, kişi tasarlamış oraya gidecek, orada bekleyecek, düşmanı gelecek, tuzağa düşecek ve onu öldürecek. Kafasında tasarlamış bunları. İkinci film bu tasarlama işlemini gösteriyor. Ve de o zaman burada taammüdün kesin şekilde var olduğu görünüyor. Kişi bilerek, tasarlayarak, isteyerek cinayeti işliyor. Böyle bir olay var. Ve

Kişi ölüyor. Ama bu kişinin hayat filminin düşünceleri mütealik olan kesimine baktığımız zaman orada bir öldürme tasarımı yok. Kişi onu tanımıyor bile o gelen kişiyi. Öldürmek gibi bir kastı yok. Düşünce sisteminde böyle bir şey mevcut değil. O zaman bu kişi netice itibariyle bir adamı öldürüyor, doğru. Ama o adamı öldürmekte hiçbir kasta makrun dizayn söz konusu değil. Tasarlamamış, düşünmemiş ben bu adamı nasıl öldürürüm diye. Öldürmek gibi bir niyeti yok. Ama ölüme sebebiyet vermiş. Burada bu kişinin Allah katındaki cezası ihmale teseyyübe girer. O kişi ihmal etmiş. Düşünememiş tabancadan bir kurşun çıkabileceğini. Zaten misali onun için ekstrem diyoruz. Fakat böyle bir olay olmuş. Kurşun da çıkmış. Yoldan geçen adamı da öldürmüş. Bir ölüme sebebiyet veriyor kişi. Elbette cezası olacak. Ama bilerek, kasten cinayet işleyen bir insanla aynı hüviyette bir ceza söz konusu değil. Burada adamın ihmali var. Kendi evinde yapabilirdi bunu içeride. Tedbir alabilirdi. Her ihtimale karşı tabancada kurşunu unutmuş olabileceğini düşünebilirdi. Dikkatle bütün mermileri çıkardıktan sonra bu kişi tabancasını temizleyebilirdi. Netice itibariyle şuraya ulaşıyoruz. Bütün bunlar o kişinin hayat filminde var. İşte düşüncelerin filme alınması Allah-u Teala'nın Kur'an'da bahsettiği bir hususla alakalı. Allah-u Teala diyor ki, burnunuz, ağzınız, gözleriniz, elleriniz, ayaklarınız konuşur diyor. Burada konuşmak deyince herkes o uzuvların birer birer dile gelip işte ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım diye anlatacağı gibi bir sanı var. Allah Teala konuşur diyor. Bu konuşmaktan murat uzuvların neler yaptıklarını açık açık göstermeleri. Göstermeleri konuşmanın ötesinde bir ispat. Çünkü görünüyor ki, o kişi görüyor ki, eli tetiğe girmiş, evvelce tasarlamış nasıl cinayet işleyeceğini ve gitmiş orada başka birisini öldürmüş. Düşüncelerindeki dizaynla tatbikatı aynı dizayn. Tamamen bir cinayet işlemiş adam. İşte bu uzuvların konuşmasıdır. Uzuvların dile gelerek bunu söylemesinden çok daha kesin bir ispat vasıtası. Bununla söylemiş oluyorlar. Yani o fiili işleyen birisinin eli tetiği ben çektim diyor, demiş oluyor. Adam tetiği çekerken göründüğü cihetle. Bütün uzuvlar hangi işlemi, hangi standartlarda yaptığını görüntüde net olarak ortaya koyuyor. Bunu Allah Teala uzuvların konuşması diyor Kur'an-ı Kerim'inde. Ve de burada bir ölçü var sevgili kardeşlerim. Kazanılan derecelerin kaybedilen derecelerle mukayese edilmesi söz konusu. Ve iki tane alternatif var. Ya sevap tartıları ağır gelecek ya da günah tartıları ağır gelecek. İşte Müminin Suresinin 102 ve 103. ayetleri bu konuyla alakalı. Müminin 102'de Allah Teala buyuruyor ki, kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse, onlar felaha erenlerdir. Felaha erenler, cennete gidecek olanlar. Onlar cennete girecek olanlardır diyor Allah Teala.

felaha erenlerdir buyurdular. Bir sonraki ayet-i kerime Mü'minin 103. Kimin de günah tartıları ağır gelirse onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir ve ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

bir takım inançlar girmiş İslam'a. Diyorlar ki bu inançların içinde bir tanesi var ki gerçekten ilginç. Kim kalbinde zerre kadar iman taşıyorsa, hardal tanesi kadar iman taşıyorsa, zerre kadar kimin kalbinde iman varsa, o kişi cehennemde bir süre kaldıktan sonra Allah onu cennetine alacak ve cennette kalacaktır sonsuza kadar. Bu bir hadise dayandırılıyor. Böyle bir hadis yok sevgili kardeşlerim. Bu mevzu hadis. Yani bir hadis değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir gün benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Kalbine Allah-u Teala Kur'an'ı yazıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i her an okuyan, bir ümmi, okuma yazma bilmeyen bir peygamber. Sevgili kardeşlerim, kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i okuyor. Ve diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. O zaman Kur'an'a bakın. Benim kalbimde de Kur'an var diyor. Ben o Kur'an'a aykırı hiçbir şey yapmadım. Kur'an'a bakın diyor. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Bu uydurma hadisler konusunda bir isimden bahsediliyor. Şimdi hatırlayamıyorum ama idam ediliyor o kişi. Diyor ki ben diyor sadece ben 3000'den fazla uydurma hadis yazdım diyor. Ve hepsini de diğer hadislerin arasına soktum diyor. 3000'den fazla uydurma hadis. İşte bir takım Allah'ın düşmanları bunları yapmışlar. İnsanları cehenneme mahkum etmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman adalet müessesesinin bütün muhteva içerisinde tam olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Ve hayat filmlerimiz bu açıdan son derece ilginç. Onların öyle bir şekilde dizayn edilmesi lazımdı ki hiç kimse hiçbir noktada itiraz edemesin. O kişi hayat filmini seyrederken eline mizan veriliyor. Mizan, kainatta mümkün olabilecek bütün suçları ve bütün güzel davranışları muhtevasını alan ilahi bir sistem. O mizan sizin hayat filminizde hangi olay cereyan etmişse ve sizin düşünce sisteminizde taammüt miktarı ne kadarsa bütün olaylarda her olayda o taammüt derecesine uygun rakamı daha olayı görür görmez gösteren bir gösterge. Kişi buraya bakıyor, bu göstergedeki rakama bakıyor. Bir de hayat filmine o sırada kiramen katibin meleklerinin yazdığı rakama bakıyor. İkisi tam olarak birbirine eşit, hiçbir farklılık çıkmıyor. Kişi emin oluyor ki kendisine kıl kadar bile zulmedilmemiş. İşte bu noktadaki değerlendirmeden sonra ancak insanlar cennet veya cehennem dizaynına ulaştırılabilir. Burada da bir sürü yanlış devreye girmiş. Diyorlar ki, o
Cehennem mi? O cehenneme giden insanlar boşuna girmezler. Herkes Sırat Köprüsü'nden geçer. Sırat Köprüsü kıldan ince, kılıçtan keskin bir köprüdür. Ve bu keskin köprünün üzerinde bir kısmı yürüyerek, bir kısmı koşarak, bir kısmı uçarak geçer. Bir de kurbanlarda koç kesenlerin bu koçların boynuzuna tutunarak köprüden geçmeleri de söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, konumuzla alakalı olduğu için bu konunun üzerinde de ciddiyetle durmamız lazım. Sırat Köprüsü diye bir köprü Kur'an-ı Kerim'de mevcut değildir. Mevcut olması da mümkün değildir. Neden? Allah-u Teala bu hayat filmini gördükten sonra kişilerin boynuna o hayat filminin dolanarak kişiye verildiğini görüyoruz. Onların kuşu diyor Allah-u Teala buna. Kuş. Kuşlarını boynuna dolarız diyor. Onlara teslim ederiz diyor. İşte o kuşun sağdan verilmesi veya soldan verilmesi halinde durum değişiklikler gösteriyor. Sağdan verilirse sağ tarafta bulunuyor o nesne. Bu o kişinin cennete gireceğinin kesin işaretini taşıyor. Soldan verilirse bu da o kişinin cehennemde ebediyen kalacağının kesin işareti. Bu arada Kur'an-ı Kerim'de cehenneme giren bir kişinin cehennemden çıkmasının imkanı olmadığını, ebediyen cehennemde kalacağını net olarak ispat eden 29 tane ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Ve hiçbir ayet-i kerimede de bir insan cehenneme girip yandıktan sonra oradan çıkar ve cennete girer ifadesi yer almıyor. Allah-u Teala'nın bu hidayet devrinde bize verdiği en önemli görev, bize Kur'an hakikatlerini öğreterek dinimize girmiş olan hurafeleri dinimizden bir bir ayıklamaktır. Bu bizim mukaddes vazifemizdir. Allah-u Teala'nın bize verdiği en önemli görevdir. Bu hurafeler yüzünden İslam bütün dünyada en geri kalmış milletleri oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, bir zamanlar dinin de ilmin de merkezi İslam'dı. Bütün dünyaya ilmi İslam alemi yaymıştır. Ve eğer Tarık bin Ziyad Endülüs'ü fethedip de orada o ilmi herkese, bütün Avrupalılara öğretmeseydi, Avrupa ilimde İslam aleminden yüzlerce sene daha geride kalmakta devam edecekti. Sevgili kardeşlerim, bir sonuca ulaşıyoruz. Sırat Köprüsü diye bir köprü hiç olmamıştır. Bu köprüden geçerken aşağı düşenler cehenneme girermiş, köprüden geçebilenler de cennete girermiş. Böyle bir konu mümkün olabilir mi? Hadi gelin bakalım beraberce Sırat Köprüsü'nün, böyle bir köprünün mevcut olmadığını Kur'an-ı Kerim ayetleri herkese ispat ediyor. Diyor ki Allah-u Teala Meryem Suresinin 71. ayet-i kerimesinde, İçinizden kıyamet günü cehenneme uğramayacak hiç kimse
yoktur. Sonra biz cehennemde kalacak olanları dizüstü çökmüş vaziyette orada bırakırız. Cehennemde işkence çekecek olanları, cehennemde kalacakları, ki bunun ebediyen olduğunu söylüyor Allah Teala. Demin söylemiştik müminin 103'te. Orada cehennemde bırakırız diyor. Dizüstü çökmüş vaziyette. Hadi gelin daha yakından bakalım olaya. Cehennem. Sevgili kardeşlerim, bu cehennem bütün insanlar için, onların uğramaması mümkün olmayan bir yer. Hem cennete girecekler, hem de cehenneme girecekler. Cehennemin avlusuna mutlaka gireceklerdir. Cehennemin avlusunun dışı da şeffaf, 12 metre yüksekliğinde, 10 metreden daha yüksek. Şeffaf kapılarla cehennemin avlusu kontrol altına alınmıştır. Kitapları sağdan verilenler bu şeffaf kapılardan uçarak girerler içeriye. Bu kapıların açılıp kapanması söz konusu değildir. Cennete girebilecek olanlar için onlara geçirgen bir özellik taşır. Oradan uçarak girerler. Ondan sonra cehennemin asıl yanma kesimine girerler ve orada hangi işkencelerin, hangi korkunç akıbetin o cehenneme girenleri beklediğini görürler. Bütün cehennemin işkence standartları, insanların nasıl yandıkları, derilerinin nasıl yok olduğu, onları yeniden deri giydirildiği, bunları kişiler orada görecektir. Ve bunları gördükten sonra da bu cennete girecek olanlar oradan Allah'a sonsuz hamd ve şükür olarak, şükrederek ayrılacaklardır ve cennete ulaşacaklardır. Öyleyse cehenneme gireceklere bir göz atalım. Şimdi bir defa bu cennete girecek, girip de cehenneme girip de cennete girecek olanların hepsi, hem cennete girecek olanların hem de cehennemde kalacak olanların hepsi cehenneme ulaşabildiğine göre, herkes cehenneme mutlaka ulaşacağına göre, cehennemle bu indi ilahi arasında bir sırat köprüsünün oluşması mümkün değildir. Cehennemle indi ilahi arasında bir sırat köprüsü mümkün değildir. Çünkü herkes ulaşıyor. Yeter mi? Yetmez. Şimdi giriş kapılarına bakıyoruz. Cehenneme girecek olanlar başka bir kapıdan içeriye alınıyor. O kapı yükseltiliyor ve cehenneme girecek olan kişi burnu sürtünerek cehenneme giriyor. Kapı yerden bir baş kalın genişliği yüksekliğince yükseltiliyor ve kişi sürünerek, burnu yere sürtünerek giriyor cehenneme. İşte bundan sonra onlar diz çökmüş vaziyette cehennemin avlusunda o insanlar bekliyorlar. Ta ki cennete girecek olan herkes cehennemi görsün de cehennemden çıksın diye. Cennete dönecek olanlar da, cehennemde kalacak olanlar da hepsi mutlaka cehenneme gireceği cihetle imkansız herhangi birinin cehenneme girmemesi. Böyle olduğuna göre hayat filmlerinin olduğu yerle cehennem arasında bir sırat köprüsünün olması mümkün değildir. Şimdi çıkanlara bakalım.
Cennete girmek üzere cehennemden çıkıp da uçarak cennete gidenler içinde bir sırat köprüsü oluşması mümkün değildir. Çünkü onlar zaten mutlaka cennete girecek olanlardır. Hiçbir zaman bir köprüden aşağı düşmeleri söz konusu değildir. Öyleyse ne indi ilahi ile cehennem arasında ne de cehennemle cennet arasında bir sırat köprüsünün oluşması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır ki Allah Teala bizleri bu ilmi öğreterek teçhiz etmiş, cihazlandırmış, Kur'an ayetlerini bizlere öğretmiş, biz de sizlere anlattık hepsini. Ve de Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki bütün hurafeler artık yok olmaya mahkumdur. Kur'an'daki 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin yaşadığı İslam neyse, o İslam tam olarak o devirdeki standartların, Kur'an'daki hakikatlerin tam olarak yaşanacaktır. Sevgili kardeşlerim, o İslam bütün insanlığı mutluluğa olan Kur'an'daki İslam'dır. Hurafelerden tamamen temizlenecektir. Bid'atler Kur'an'da mevcut olmayan şeylerin dinimize girmesi, o dinimize fazladan girenler bid'attirler. Bir de Kur'an'da olup da tatbikatı farz olmasına rağmen yok edilmiş olan hususlar, onlar da yerlerine mutlaka oturtulacaktır. Onlar da bid'attır. İşte böylece 14 asır evvel yaşanan İslam bir defa daha yaşanacaktır kıyametten evvel. Tam bir İslam tatbikatı içerisinde. Sevgili kardeşlerim, İslam'da zorlama mevcut değildir. Bu dizayn içerisinde İslam yaşanacaktır. Zorlamanın olmadığı, herkesin kendi iradesiyle üzerine düşeni yaptığı veya yapmadığı, buna göre mükafat ve ceza alacağı Allah-u Teala'nın mahkemesinde bir dizayn dünyaya hakim olacaktır. Hristiyanlar da, Yahudiler de, İslam da anlayacaklardır ki üçü de bir başka dinin varyasyonlarıdır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Üç esas içerir. Bir, vahdet, Allah'ın tekliği. İki, tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Üç, teslim, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz ki bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlandı. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek, hepinizi özleyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

0: Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Mutluluktan bahsetmek üzere. Öyleyse hadi gelin hep beraber her şeyden kaçalım. Sadece biz bize olalım. Sanki etrafımızda hiç kimse yaşamıyormuş gibi. Hiç kimseden bahsetmeden sadece Allah'tan, bizlerden ve mutluluktan bahsetmek üzere. Hı? Hadi gelin. Sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Ne böyle bir şeydir mutluluk? Mutluluk dediğimiz nedir ki? Evvela bunun tanımıyla başlayalım. Ha? Mutluluk, cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu olarak İki grupta müteala ediliyor, biliyorsunuz. Birinci grupta cennet saadeti var. Elde etmesi mi? Düşünemeyeceğiniz kadar kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bitti. Dilediniz mi? Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Mutlaka Allah'ın cennetindesiniz. Kıyametten sonra gideceğiniz yer mutlak olarak cennettir. Evet, sadece bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz, birinci kat cennet mutlaka sizin. Dilediğiniz anda cenneti hak ettiniz. Allah size 10 tane ihsan verecek. Tabi olduğunuz an, ikinci kat cennette sizin. Tabi olur muyum ki? Diyemezsiniz. Size mürşit sevgisini Allah verecek. Mutlaka tabi olacaksınız. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, ne namaz kılmamanız mümkündür, ne oruç tutup da açlık hissetmeniz mümkündür, ne zekat vermemeniz mümkündür, ne de herhangi bir ibadeti yapmamanız mümkündür. Öyleyse ait olduğunuz yere dikkatle bakın. Eğer Allah-u Teala'nın size verdiği mürşit sevgisiyle mürşidinize ulaşıp tabi olursanız, ki yapacağınız şey sadece bu kadar tabi olmak, bu sefer de Allah-u Teala size 10 tane nimet verecek. Bu 10 tane nimetle ruhunuzda, veçinizde, nefsinizde, iradenizde hidayet üzere olacak. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız ve Allah'ın evliyası olacaksınız. Mutlaka olacaksınız. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz ve Allah-u Teala size 4-5 aylık, 6 aylık bir hayat vermişse, mutlaka Allah'ın evliyası olacaksınız. Asıl ifadesiyle siz olmayacaksınız. Allah sizi oralara otomatik olarak ulaştıracak. Sizin iradenizi hiç sormadan, çünkü iradi tercihinizi başlangıçta yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Cennet saadetini elde etmek için gerekli adımı, olmazsa olmaz adımı attınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bunun manası Mutlaka üçüncü kat cennet, mutlaka üçüncü kat cennete ulaşırken nefsinizin kalbinin yarısından daha fazlası afetlerken, şeytanın emrindeyken hasletler, faziletler olacak, Allah'ın emrinde olacak. Bu %51 dünya saadeti demektir. Öyleyse bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın ihsanı 10, nimeti 10 ve sizi evliya yapıyor. Üçüncü kat cenneti de dünya saadetinin %51'inde garanti ediyor. Bir dilek, mükafatı sonsuz bir cennet hayatı, en az üçüncü kat cennet. Daha ötesi, yolunuza devam ederseniz, fizik vücudunu teslim ettiğinizde dördüncü kat cennet, dünya saadetinin %91'i. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman, daimi zikre ulaştığınız zaman, dünya saadetinin %100'ü. Beşinci kat cennet. İrşada ulaştığınız zaman altıncı kat cennet, yine dünya saadetinin %100'ü. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman, ki bu otomatik bir işlerdir. 7. kat cennet, yine dünya saadetinin %100'ü, irşad makamının sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey ne kadar güzel, öyle değil mi? Yoksa değil mi? Söyleyin bana. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle görünüyor? Sevgili kardeşlerim, bir güzelliği yaşamak üzere buradayız. Ben şu anda sizinle beraberim. Nerede olursanız olun. Ya bilgisayardan ya da televizyondan şu anda beni hem görüyorsunuz hem sesimi işitiyorsunuz. Öyleyse oradayım. Öyle olmasaydı da orada olacaktım. Ne demek istediğimi anladınız. Allah her şeye kadirdir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse demek ki cennet saadeti, cennet saadeti dediğimiz şey bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi cennet saadetini garanti ettiniz. Öyleyse bunu geçelim. Sevgili kardeşlerim, bugün başkalarından hiç bahsetmeyeceğim. Bugün siz varsınız, biz varız ve Allah var. Sadece bu üçlü söz konusu. Dışarıdakiler hayır. Bugünkü bu güzel sohbeti hiç kimse bozamaz. Başkalarıyla bugün dertlenmeyeceğiz sevgili kardeşlerim. Bugün sevinçli olacağız. Bugün mutluluktan bahsedeceğiz. Bugün bütün güzellikleri birlikte yaşayacağız. Öyleyse cennet saati dediğimiz konuyu kenara kaldırdık. Hepiniz cennetin sahibisiniz. Bir tek dileğimiz bunun için kafi. Yüce Allah'ım, daha kolay ne yapsın ki? Bir tek dileğin karşılığında herkesi cennetine kabul etmek. Yüceliği görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sevgiyi görebiliyor musunuz? Kim olursanız olun, cennetin sahibisiniz. Neymiş? Bir dileğiniz varmış. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Hadi şimdi gidelim dünya saadetinde bir görelim. Dünya gözüyle dünya saadetinde bir beraberce görelim ha. Neden bahsediyorum? Dünya saadetinden bahsediyorum. Öyleyse nedir dünya saadeti? Dünya saadeti, o mutluluğu tam yaşadığınız zaman üç açıdan da tamamiyet ister. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Bir. Dış dünyanızda, yani başka insanlarla ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. İki. Allah ile olan ilişkilerinizde, hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde mutlu olacaksınız. Üç. Bu mutluluğunuz kesintisiz olacak. Dört. Bu mutluluğunuz bir sulh ve sükun halini ifade edecek. İç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Yani nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi. Dış dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, başka insanlarla kavganızın bitmesi. Onlar mı? Onlar varsın kavga etsinler. Siz etmiyorsunuz. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun, hangi ilişkilerde? Allah'ın emirlerinde bütün emirleri gerçekleştiriyorsunuz. Öyleyse gerçekleştirmediğiniz bir nokta geriye kalmadığı için emirler cephesinde sulh ve sükun. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsunuz. Yasaklar cephesinde sulh ve sükun. Bu üçüncüsü şeytana karşı verilen savaşın galibiyetini ifade eder. Şeytan artık size hiçbir şey yapamaz. Nefsinizin afetleri artık mevcut değildir. Şeytanın tesir edebileceği en ufak bir saha nefsinizin kalbinde mevcut değildir. O zaman Allah'ın emirlerinde de nehilerinde de bir sulh ve sükun hali, kesintisiz bir mutluluk. İşte bu kadar. O zaman siz mutlu bir insan olacaksınız. Dört başı mamur bir mutluluğu yaşayacaksınız. Her zaman Allah'ın ülkesinde olacaksınız. Hiçbir zaman sıfır noktasının altına indirmeyecek Allah sizi oraya ulaştığınız zaman. Dertleriniz mi var? Problemleriniz mi var? Allah'ın size verdiği nimetlere bakın sevgili kardeşlerim. Biz varız. Hayattayız. Sizin için yaşıyoruz. Her zaman bize müracaat edebilirsiniz. Sakın telefonlara cevap verilmiyor diye kendinizi üzmeyin. Biz muhakkak ki o sırada orada yokuz. Sevgili kardeşlerim, sırası gelmişken size şunu söyleyeyim. Bizim yaptığımız yayınlar, uydu yayınları live olanlar, yani canlı yayın olanlar hepsi evvelden hazırlanır. Cuma günü yayınlanacak olan yayını Perşembeden hazırlarız. Cumartesi günü yayınlanacak olan yayını Cuma'dan hazırlarız. Pazar günü yayınlanacak olan yayını Cumartesi'den hazırlarız. Ondan sonra da hem o günlerde hem de Pazar gününde yaptığımız çalışmayla bir haftalık programı tamamlarız. Neden canlı yayın diyoruz atlarına? Çünkü kesintisiz bir yayın oluyor. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü teknik arızalar nedeniyle canlı yayınlardaki kesintiyi vücuda getirmek istemiyoruz. Size tamamlanmış kesintisiz bir yayın vermek istiyoruz. Ve çalışmamız sizin için gece gündüz, bazen gecenin ikisinde evimize dönebiliyoruz. O zaman telefonlarınıza cevap vermek imkanının sahibi olamıyoruz. Bundan yılmamalısınız. Ertesi gün eğer bizimle bir işiniz varsa bize ulaşacaksınız. Öyleyse canlı yayınlar o gün yayınlanan yayınlar değildir. Kesintisizdir. Dua taleplerinizi ihata eder ama Cuma günü yayınlanacak yayın için Perşembeden müracaatınız gerekir. Ve o akşam yaptığınız talebi Cuma günü alırsınız bizim duamızı. Öyleyse bunu dikkate alarak yayınlarımızı seyredin. Hepsi canlı yayındır. Hangi açıdan canlı yayındır? başından sonuna kadar kesintisiz olarak dinleyeceğiniz için. Yoksa burada teknik bir arıza olduğu zaman biz yayını durdurmuşuzdur, düzeltmişizdir, yeniden kaldığımız yerden devam etmişizdir. Bazen iki defa, üç defa kesilme oluyor. Ama o kesintiyi kesintisizmiş gibi bir görüntü altında sizlere sunmak için özel gayretler gösteriyoruz sevgili kardeşlerim. Yani falanca anda telefon arızası. Hayır, böyle şey yok artık. Telefon arızası varsa biz o yayını filme çekerken, kasete çekerken biz onu karşılıyoruz ve oradan sonraki yayını birleştirip devam ediyoruz. Öyleyse kesintisiz yayınlar sunabilmek için size böyle bir yol izliyoruz. Bunun bize bir büyük faydası daha oluyor. Serbest zaman aralıklarımızı sizinle uygun olmayan saatlerde de kullanabiliyoruz. Yani biliyorsunuz ki size yaptığımız yayınlar, bizden gelen yayınlar Türkiye saatiyle 7-8-9 arası. 7'den 8'e, 8'den 9'a, 9'dan 10'a 3 saatlik bir yayın. Ve başka günlerde de 2 saatlik bir yayın. Öyleyse dört gün üç saatlik, üç günde ikişer saatlik yayınlar. Bu yayınlar da mutluluğumuzun bir parçası, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Şu anda ben sizin için varım. Bunun ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu bir anlatabilsem, herkes için yaşamanın güzelliğini, hayatımı sizlere hasrettiğimi ve sizlerin yaşadığınız mutluluğun bizim için çok büyük bir manası olduğunu bir anlatabilsem, birçok şey var ki anlatılamaz ki, kelimelere sığmaz ki. Sevgili kardeşlerim, sizleri çok sevdiğimi bilmenizi isterim. İşte böyle olaylar. Öyleyse size kesintisiz bir yayın verebilmek için ve zamanın orada size hitap edeceğimiz devrenin dışına taşmasını, bizim için kullanılabilir alanların hepsini kullanabilmeyi hedef ittihaz ederek bu yolda bir yayını sürdürüyoruz. Bunu hepinizin bilmesinde fayda gördük. Sualleriniz varsa zaten sualleriniz bize gelmiştir. Onların cevabı verilmektedir. Öyleyse yayın arasında bir kesintiye, teknik arızaya meydan vermemeliyiz diye düşünüyorum. Biz de zamanın her parçasını değerlendirebilmeyi düşünüyorum. Böyle bir dizaynda size her gün hizmet edebilmenin, ulaşabilmenin, sizlerle kalplerimizi birleştirebilmenin mutluluğunu, huzurunu, sürurunu yaşıyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Evet, nerede kalmıştık? Mutluluk. Şimdi dünya mutluluğundan bahsedelim biraz bakalım. Hep sokakları hatırlayın. Hani bizimle tanışmadan evvel, aramıza katılmadan evvel aynı sokaktan hep geçerdiniz de orada çiçekler olduğunu, ağaçlar olduğunu, masmavi bir gök olduğunu, beyaz bulutlar olduğunu, kuşların öttüğünü fark etmezdiniz bile. Dünyanın dertlerine öyle bir dalmıştınız ki o dertler sizi Allah'ın sizin için verdiği güzellikleri görmekten men ediyordu. Şimdi de öyle misiniz yoksa? Yoksa ben nasıl olmuş da bu sokaktan geçerken bu ağaçları, bu baharda tomurcuk açmış ağaçları, yaprak açmış ağaçları, her renkten oluşan çiçekleri acaba nasıl görmemişim? Bu kadar güzellikler varken gözlerim kapalı nasıl buradan geçmişim? İşte bunu düşünmelisiniz. Demek ki her şey eskisi gibi. Ama siz bakmasını bilmiyordunuz. Allah ile bir ilişkiniz yoktu. İlişkiniz başkalarıylaydı. Onların bıraktığı tortular sizi hep mutsuz kılıyordu. Ama şimdi sadece bakmıyorsunuz. Şimdi görüyorsunuz. Gök mavisini görüyorsunuz. Deniz mavisini görüyorsunuz. Bakıyorsunuz ki hayır aynı değil. Sevgili kardeşlerim bir ormana gitseniz. Her taraf yeşil ağaçlar. Yüzlerce ton yeşil göreceksiniz. Aynı cins ağaçlarda da ayrı ayrı yeşiller göreceksiniz. Allah'ın ihtişamına hayran kalacaksınız. Öyleyse insanlar, hadi bakalım şimdi girelim konumuza. Neden mutsuz? Aranızda şu anda biliyorum ki beni dinleyen, belki aramıza katılmamış olan mutsuz insanlar var. Onlara soruyorum. Neden mutsuzsunuz biliyor musunuz? Hadi ben söyleyeyim. Başkaları sebebiyle, bugün konumuz neydi? Başkalarını devreden çıkarmak. Başkalarının sizin üzerinizde bıraktığı tesiri, tasavvuf size nasıl yok edeceğinizi öğretir. Her zaman başkalarıyla ilişki içindesiniz. Ah sırrı bir bilseniz, siz onlara en güzel davranışlarda bulunmayı becerebildiğiniz zaman onlardan da size en güzel davranışlar gelecek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. En güzel davranışlar. O zaman başkaları üzerinizde bir tortu bırakamayacak. Onların falanca gün size yaptığı falanca hareket veya söz, hayır size batmayacak. Şimdi dünya mutluluğunun temel kanununa beraberce bakalım. Siz varsınız sevgili kardeşlerim. Başka insanlar var. Sizin dışınızdaki herkes. İki oldu. Bir, siz varsınız. İki, etrafınızdaki herkes. Sizin dışınızdaki herkes. Üç, Allah var. Şimdi sizinle başka insanlar arasında Allah'ın bir bileşik kaplar kanunu var. Hani bir bileşik kaplar sisteminde kaplardan birisine su koyduğunuz zaman suyun seviyesiyle ikinci kaptaki su seviyesi hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka aynı seviye olur. Eşit olur. İşte tıpkı bunun gibi. Sizden etrafınızdaki insanlara nasıl bir davranış biçimi ulaşırsa onlardan da size aynı tarzda bir davranış biçimi mutlaka geri tepar. Seviye hiç değişmez. Verdiğinizi aynen geriye alırsınız. Ama toplumun A ferdine siz bir yanlış davranışta bulundunuz, B ferdinden bunun cevabını alırsınız. Size aynen iade edilir. Ama ben ona hiçbir şey yapmamıştım ki diye düşünürsünüz. Tabii öyledir. Ama ne yazık ki kanun geçerlidir. A'ya yaptığınızın bedelini B'den geri alırsınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer hal böyleyse o zaman neden mutsuzsunuz? Başkalarının size yaptığı bir kötü davranış sebebiyle. Peki onun sebebi siz değilsiniz. Daha evvel sizin başkalarına yaptığınız bir kötü davranışın cevabını almadınız mı oradan? Bir düşünün. Birleşik Kaplar Kanunu'nun toplum hayatında aynen geçerli olduğunu göreceksiniz. İşte bundan 14 asır evvel sahabe bu büyük sırrı biliyorlardı. Ve hepsi başkalarına en büyük hizmetleri etmek için yaşıyorlardı. Ve onların hedefi biz onlara iyilik yapalım da onlardan da bize iyilik gelsin değil. Sadece birincisi vardı. Biz başkalarına hizmet için yaratılmışız. Öyleyse bunun gereğini yaparız. Yapıyorlardı. Ama karşılığı da tamamen geri dönüyordu. Herkes birbirine vericiydi. Herkes başkalarına hizmet etmek için vardı. Ve böylece bir güzelliği yaşıyorlardı. Herkes başkalarından en güzel muameleyi görmek hazzının sahibiydi. Çünkü herkes başkalarına en güzel davranışları sergiliyordu. Şimdi sevgili kardeşlerim, kendinize dikkatle bakın, ibretle bakın. Herhangi bir konuda bir kardeşimiz diyelim ki sizde bir eksiklik gördü ve size söyledi. Sizin çoğunuz hala bunu yapılmaması lazım gelen bir şey olarak değerlendiriyor ve hemen müdafaaya geçiyor. Evet ama ben şöyle şöyle şöyle olduğu için öyle yaptım. Gerçekten ben ona bu kötü sözü söyledim. Belki onun kalbini kırdım ama o da bana vaktiyle böyle böyle yapmıştı. Sevgili kardeşlerim, ondan bir evvel de gene sizin ona yaptığınız bir kötü davranış var veya bir başkasına yaptığınız bir kötü davranış var. Öyleyse hadi gelin birbirimize söz verelim. Bizden başkalarına ulaşan bütün davranışlar sadece etrafımızdaki mutlu edecek olan davranışlar olsun. Hatalarımız olacak sevgili kardeşlerim. Olmaması mümkün değil. Daha daimi zikirde değilsiniz. Elbette yanlış davranışlarınız olacak. Ama onların olmaması konusunda çalışırsanız, kendinizi en güzele angaje edebilirseniz, yani ben bugün sabahtan akşama kadar başkalarına hizmet için yaşayacağım. Hep arayacağım etrafımda kim var? Heh, falancanın şuna ihtiyacı var. Hemen gidip şunu temin edeyim. Onu mutlu edeyim. Onu sağladınız. Bir başkası gelecek aklınıza. Ha, falancanın da şöyle şöyle bir şeylerle bir ilişkisi vardı. Hemen gideyim onu sağlayayım. Onu mutlu olması için bir sebep olayım. Sevgili kardeşlerim, ne zaman kendinizi düşünmekten vazgeçerseniz, bunun manası o zaman başkaları için yaşamış olursunuz. O zaman mutluluğu yaşayacaksınız. O zaman güneşin parlak olduğunu göreceksiniz. O zaman gökyüzünün mavisine hayran olacaksınız. Hele beyaz bulutlarla birlikte ise. O zaman kuşların sesini duyacaksınız. Ne güzel melodiler yaratmış Allah-u Teala diyeceksiniz. O zaman Osmanlı müziğine hayran olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki nasıl anlatabileceğimi bilemiyorum. Ama şükredecek o kadar çok şeyimiz var ki sevgili kardeşlerim. Eğer ben buradan dünyanın bir ucundan size bu yayını yapabiliyorsam benden mutlu kim olabilir ki? Milyonlarca insana buradan görüntüm ve sesim ulaşıyor. Öyleyse bizi büyük bir zevkle dinleyenler olabilir. Bizden nefret edenler olabilir. Bu bizi hiç alakadar etmez. Hele bugün başkaları konumuzun tamamının dışında. Ama bu büyük bir mutluluk değil mi sevgili kardeşlerim? Şimdi düşünün, her biriniz kendi evinizdesiniz ama Başka kardeşleriniz de kendi evlerinde ve biz sizlerle de onlarla da beraberiz. Hepinizle. Allah Teala'nın bu büyük lütfu asırlardan beri söylenmekte. Bir gün o gelecek ve hepinize birden seslenecek. Sesi göklerden gelecek. Öyle değil mi? İşte tekniğin mucizesi. Teknik bunu gerçekleştirmiş durumda. Uydudan sizin televizyonunuza, sizin televizyonunuzdan size. Ve öbür taraftan bilgisayardan, internet vasıtasıyla gene bütün dünyaya. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın büyük bir lütfuyla karşı karşıyayız. Bunun bile bu televizyon camında veya bilgisayar ekranında bizi görebilmeniz, sesimizi duyabilmeniz neden mutluluğunuzun bir parçası olmasın ki? Düşünün, size Allah'ın mutluluk kanunlarını söylüyoruz. Tatbik ettiğiniz zaman mutlaka başardığınızı görüyorsunuz. Ama şeytan sizi yeniden kontrol altına alıyor. Yeniden hatalar işliyorsunuz. Olabilir. Ama sevgili kardeşlerim, bir gün daimi zikrin sahibi olacaksınız. O zaman hayır. O zaman siz başkalarına kötü davranamazsınız. Çünkü artık nefsiniz yok. Size tesir eden iblis, şeytan yok. Sizi başkalarının kalbini kıracak davranışlara itebilecek olan bir güç mevcut değil. Tam aksine nefsiniz de bütün afetlerden kurtulup hasletlerle dolmuş, faziletlerle dolmuş. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerine riayet eden, yasakları asla işlemeyen bir hüviyette olarak size verildi. Buna karşılık nefsiniz Allah ne emrettiyse onu yapmıyordu. Yasak ettiği fiilleri de işliyordu. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman nefsiniz de faziletlerle dolacak. Hasletlerin eş değeri ve nefsiniz de %100 Allah neyi emretmişse onu yapacak. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemeyecek. Ne oldu? Olan şey çok açık. Siz mutlu oldunuz. Ruhunuz da, nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazandı. Allah'ın baş emri, başkalarının kalbini kırmayın. Sakın yapmayın kardeşlerim. Başkalarının kalbini kırmayın. Her güzel davranışınız bir güzellikle cevaplanacaksa, her kötü davranışınız bir kötülüğü davet edecekse, yani güzel davranışınız güzeli satın alacaksa, çirkin davranışınız çirkini satın alacaksa ve bu mukadderse, mutlaka size ulaşacaksa, o zaman neden çirkin satıp çirkin alasınız? Güzel satıp güzel alın. Güzel davranış onun karşılığında size ulaşan güzel davranışlar. Başkalarına mutluluk veren davranışınız başkalarından size geri dönen, sizi mutlu edecek davranışlar. Tabiatıyla devamlı kardeşlerimizden e-mail alıyoruz, telefon alıyoruz ve şunu görüyoruz. Bu sözlerimiz sevgili kardeşlerim genellikle bir kulağınızdan giriyor, öbür kulağınızdan çıkıyor. Ya da bunları kaideler olarak kabul ediyorsunuz ama tatbikata gelince daha ilk olayda şeytan sizi kontrolü altına alıyor ve başkalarına ters davranışlarda bulunabiliyorsunuz.

güzelliği yaptınız? Hangi kardeşimiz sizin yaptığınız, ona yaptığınız bir davranışla mutluluğu yaşadı? Şu anda bakın bakalım. Bugün şu saate kadar olan geçen zaman devresinde siz başkaları için ne yaptınız? Kaç kişinin kalbini kazandınız? Kaç kişinin kalbini kırdınız? Eğer kalbini kırdınızsa bir sualiniz var. Ne uğruna? Hem sizin mutsuzluğunuz hem onun mutsuzluğu ne uğruna sevgili kardeşlerim? Güzeli satıp güzeli almak varken Allah Teala buna alışveriş diyor. Siz bir güzel davranışta bulunacaksınız, güzeli sattınız. Ondan karşınızdakinden size bir güzel davranış geri gelecek, güzeli satın aldınız. Hep aynı standart sevgili kardeşlerim. Pozitife mukabil pozitifin geri dönüşü, negatife mukabil negatifin geri dönüşü. Öyleyse siz size derece kazandıran bir davranışla karşınızdakine bir davranışta bulunduğunuz zaman oradan da size geri dönen ona derece kazandıran bir davranış olur. Allah'ın ülkesinde yaşarsınız ikiniz de. Öyleyse hepinize şunu söylüyorum. Hem siz mutlu olun hem de başkalarını mutlu edin. Sizin mutlu olabilmeniz başkalarına verebileceğiniz mutlulukla orantılıdır. Ama bu size iki şey sağlar. Bir, siz başkasına mutluluk verirken kendiniz de mutlaka mutlu olursunuz. İki, oradan gelecek olan cevap pozitiftir. Sizi bir defa daha mutlu edecektir. Acaba farkı anlatabildim mi? Bir, başkasına kötü davrandınız. Zaten üzülürsünüz. Hep bize başkalarının sizlere yaptığı yanlış davranışları anlatıyorsunuz. Bu hep olacaktır. Marifet, onların size ulaştırdığı negatif davranışa, sizi üzen davranışa pozitif bir cevap verebilmek. O zaman olayı orada durdurursunuz. Devamı gelmez. Ve siz sadece mutlu olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer böyleyse o zaman neden aksini yapmakta ısrar ediyorsunuz? Şeytanın sizi nasıl kullandığını görmüyor musunuz? Allah'ın dileği nedir? Sizi mutlu kılmak. Allah'ın sizden dileği nedir? Sizin başkalarını mutlu etmeniz. Peki şeytanın dileği nedir? Sizi mutsuz kılmak. Sizin başkalarına olan davranışlarınızın negatif olması. İblis, şeytan, herkesi birbirine düşman etmeye çalışıyor. Ve böyle yaparsa ne olur? Herkes birbirinin düşmanı olduğunda her an insanlar birbirini didik didik didikleyecektir. Ve herkes birbirini ısıracaktır. Herkes birbirine kötü davranışlarda bulunacaktır. Manası şeytanın ekmeğine yağ sürmek sevgili kardeşlerim. İster misiniz? İstemezsiniz biliyorum. Ama istemediğiniz halde bunu yapmakta olduğunuzu hala görmeyecek misiniz? Ne zaman sizlerden bugün sabahtan akşama kadar şuna da şuna da şuna da hamdolsun ki ben şunları yaptım diyebilen e-mailler almaya başlayacağım. Ne zaman kendinizi başkalarına adayacaksınız sevgili kardeşlerim? Yapamayacağınızı mı zannediyorsunuz? Onunla donatıldınız. Tasavvufa, İslam'a adım attığınızdan bu tarafa sizi onunla mücehhez kıldık. Sadece tatbikatınız kaldı geriye. Tatbikata başlayıp da
mutlulukları

0: az barda yaşamaya başlarsanız o zaman doğruları yakalamış olacaksınız. O zaman bir daha bırakmamanızı dileriz. Ama şu anda büyük bir çoğunluğunuz büyük hataların içindesiniz. Nefsiniz sizin ona en hakim olmanız lazım gelen zamanda size hakim oluyor. Tamam, nefsinizde afetler var. Tamam. Ama şu anda bu toplumun büyük çoğunluğu Allah'ın evliyasıdır. Yani nefsinin kalbindeki afetler yarıdan mutlaka aşağıya düşmüştür. Sevgili kardeşlerim, aramıza katıldığından itibaren 6 aydan fazla zaman geçen herkes Allah'ın evliyası olmuştur diye düşünüyorum. Görevlerini yapmayanlar bu konunun dışında. Neden? Çünkü onlar tasavvufu yaşamıyorlar. Böyle olan kardeşlerimiz için bizim tavsiyemiz hemen bir defa daha tövbe tazelesinler. Ve yeniden denesinler kendilerini. Allah'ın emirlerini yapmak konusunda iç dünyalarından onlara bir şeyler geliyor mu? Yapmaları gerektiğine dair bir şeyler geliyor mu? Eğer geliyorsa öyle olsunlar. Sevgili kardeşlerim, şu anda ben biliyorum ki çoğunluğu evliya olan bir topluma hitap ediyorum. Bu beni muhteşem bir mutluluğa ulaştırıyor. Allah'ın ihtişamını görüyorum sevgili kardeşlerim. Bu bir doyulmaz güzellik. Sevgili kardeşlerim, çok şeyler yaşadık. Ama her geçen gün daha çoğunuza yardım etmeyi, Allah yolunda hizmet etmeyi Allah nasip etti. Bazılarınızdan çok güzel şeyler alıyorum, işaretler alıyorum sevgili kardeşlerim. Bunların sayısı henüz azınlıkta. Ama çok geçmeyecek diye düşünüyorum. Bana başkalarıyla yaşadığınız güzellikleri anlatan mektuplarınızın, e-maillerinizin, telefonlarınızın gelmesi artık yavaş yavaş gelişmeye başlayacak diye düşünüyorum. Ulaşan e-maillerin çoğunda başkalarının size karşı yaptığı yanlışlıkları söylüyorsunuz. Hataları söylüyorsunuz. Sizi üzen davranışları söylüyorsunuz. Ama o davranışlara neden muhatap olduğunuzu henüz söylemiyorsunuz. Ne yapmanız lazım? Ben ona hatırladım ki vaktiyle şöyle davranmıştım. Onu üzmüştüm. Bu sebeple de o kardeşimiz bugün bana ters bir davranışta bulundu. Bu civan mertliği gösterebilmelisiniz sevgili kardeşlerim. Böyle başlarsanız kısa süre sonra falancaya da şu güzel davranışta bulundum. Falancaya da bu güzel davranışta bulundum. Hepsi benim onlara karşı olan davranışlarımdan mutlu. Hele bize böyle yazdığınız zaman, telefonda böyle ulaştığınız zaman, o kardeşinizden de yani sizin o güzel davranışı gösterdiğiniz kardeşinizden de bize falanca yani birinci kardeşimiz bana böyle böyle bir güzel davranışta bulundu. Ama ben de onu cevapsız bırakmadım. Ben de onu mutlu edecek olan şunları şunları şunları yaptım diyebileceksiniz. Bu günlere doğru yaklaşıyoruz sevgili kardeşlerim. 21. asrın sahabeleri olacaksınız. Ne var ki sevgili kardeşlerim, güzellikten başka Allah'ın başkalarını mutlu kıl emrinin dışında ne var ki? mutluluk verecek, mutluluk alacaksınız. Veya tersini tercih edeceksiniz. İblis sizi planlarında kullanacak, başkalarını hep rahatsız edici şeyler yapacaksınız. Onlardan da rahatsız edici cevaplar alacaksınız. Mutsuz olacaksınız. Ve mutsuzluğunuzun sebebini hep başkalarına yükleyeceksiniz. Yanlış. Yanlış sevgili kardeşlerim. Mutsuzluğunuzun sebebi başkaları değildir. Mutsuzluğunuzun sebebi sizsiniz. Sadece siz. Onun zeminini hazırlayan, başkalarına kötü davranan ve başkalarından bu sebeple kötü davranışları geri alan o sizsiniz. Attığınız tohum meyve veriyor. Mutlaka buğdaydan buğday çıkar. Arpadan arpa çıkar. Ektiğinizi biçersiniz. Öyleyse men dakka dukka diyor Allah Teala. Çalma kapını, çalarlar kapını. Ne demek bu? Siz başkasına kötü davranışta bulunduğunuz zaman başkalarından da size kötü davranışlar geri döner demek. Öyleyse Allah'ın kanunu buysa, siz başkalarına iyi davrandığınız zaman, onları mutlu edecek davranışlarda bulunduğunuz zaman, onlardan size geri dönen şey de aynı mutluluğu sizin yaşamanızı temin edecek olan bir hususa, size mutluluk geri dönecekse, size mutluluk verecek olan bir şeyler geri dönecekse, sizin mutluluk verişinize karşı, o zaman çok cahilce bir şey olmuyor mu sevgili kardeşlerim? Çoğunuz hep onları bana yazıyorsunuz. Başkalarının size karşı kötü davrandığını. Ama bana yazmıyorsunuz. Siz onlara ne yaptınız da acaba onlar size öyle davrandı? Onu yazmıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bizim naçizane tavsiyemiz odur. Utanç duysanız da öyle yazmalısınız doğruyu. Söylemekten çekinmemelisiniz. Kendinizi suçlamaktan korkmamalısınız. O zaman doğruya ulaşabilirsiniz. Unutmayın, bize ulaştırdığınız her şey sizin güzele ulaşmanız için bir vesile olabilir. Öyleyse kanunları dikkatle gözünüzün önünde bulundurun. Ben başkalarına kötü bir davranışta bulunursam o da bana muhakkak aynı kötü davranışta bulunacaktır. Sadece bugünü düşünün sevgili kardeşlerim. Bugün sabahtan şu saate kadar başkalarına ne yaptınız? Muhakkak ki birçok insanla karşılaştınız. Madde bir, her karşılaştığınız insan sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır. Kullanabilirseniz, bir tebessümünüz, bir gülümsemeniz, bir güzel söz söylemeniz, onunla meşgul olduğunuzu hissettirmeniz, tatbikata bunu koymanız, onun sizin tarafınızdan sevildiğini hissetmesi, sizin ona karşı sert davranışlarınızdan rahatsız olmak değil, onun sizin tarafınızdan sevildiğini hissetmesi, karşınıza gelen kim olursa olsun, herkese bu güzel davranışta bulunamaz mısınız sevgili kardeşlerim? Bir an için düşünün. Bir bilanço yapın kendi kendinize. Ne kaybedersiniz? Ama onlar bana hep kötü davranıyorlar. Benim canımı sıkıyorlar. Ben de onlara kötü davranıyorum. Böyle mi diyeceksiniz? Hayır, söylemeyin. Onlar size kötü davranmaya devam etsinler. Marifet size yapılan kötü bir davranışa güzel bir davranışla cevap verebilmeniz. Allah'ın evliyasının yaptığı işte budur. Ne diyordu Yunus? İnsanların davranışlarına karşı bir şeyler söylüyordu Yunus. küfüre dilsiz demek diyordu. Devene elsiz gerek diyordu. Derviş gönülsüz gerek diyordu. Öyleyse insanlar size kötü davranabilir. Onlar kötü davranıyor diye siz onlara kötü davranacaksanız o zaman sokaktaki adamlar ne farkınız kalır ki? Bunca öğreti boşuna mı sevgili kardeşlerim? 26 yıl. Size hala veremediysek bu güzel davranma özelliğini hala sizin muktesebatınız almıyorsa, iç dünyanız kabul etmiyorsa o zaman hala şeytan sizi bir oyuncak gibi kullanıyor demek değil mi bunun manası? Hep başkaları hakkında onların yaptığı yanlışları söylüyorsunuz. Peki sen onlara ne yaptın diye sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Eğer bir aynaya güneş ışını yansımazsa, güneş ışını ulaşmazsa ayna hiçbir şey aksettirmez. Bütün aynalar kendilerine ulaşanları geri döndürürler. Aynı açıyla. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse mutluluğunuzun arkasında başka insanlar var. Bu münasebetlerin düzelebilmesi için elinizde kainatın en güçlü silahı var, zikir. Onu ne kadar arttırırsanız nefsinizin kalbindeki afetlerden o kadar kurtulmuş olursunuz. Bir gün daimi zikre ulaştığınızda bakacaksınız ki herkese karşı en güzel davranışı gösterebiliyorsunuz artık. Herkesi seviyorsunuz. Herkese onların mutlu olacağı gibi davranıyorsunuz. Sizden onlara yayılan şeyler pozitif dalgalar. Zikir size bunu mutlaka kazandırır. Öyleyse daimi zikirdeki bir insan ne yapar? Daimi zikirdeki bir insan herkese sevecen davranır. Herkesi mutlu etmek için çırpınır. Herkese karınca kadınca bir nebze mutluluk vermek için yaşar. Herkes onun dostudur. Ona düşman olanlar da dostudur. Ona düşman olanlara da en güzel davranışlarda bulunur. Arkasında ne var? Nefsinin faziletleri var. Artık nefsinin afetleri bitmiştir. Başkalarına kötü davrandıracak olan, şeytanın tesiriyle hareket edecek olan afetler yoktur. Yerlerini Allah'ın emirlerine alan, Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiklerini asla işlemeyen faziletler almıştır. O kişi mutluluğu yaşamaktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizinle beraber olmak öylesine güzel, öylesine doyumsuz bir olay ki, zamanın nasıl geçtiğini, hele sizinle mutluluk konuşmaları yaptığım zaman hiç mi hiç anlayamıyorum. Gene konuşmanın sonuna gelmişiz sevgili kardeşlerim. Bir defa daha bir güzel beraberlik, kalp kalbe geçen bir saat gözümüzün önünde eridi, eridi, eridi ve sona ulaştı. Sizlere doyulmaz. Hepinizi çok ama çok sevdiğimi bir defa daha söyleyerek sözlerimi burada tamamlamak istiyorum. Bizler Allah'ın sevgi bağıyla bağlananlarız. Sevgimizin arasında Allah var. Benden Allah'a, Allah'tan size, sizden Allah'a, Allah'tan bize. Her şey öylesine güzel ki Allah Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Dualarımızla, niyazlarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat Allah'a salavat. Kim zaten dediğine yanam talihim talin amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: El Fatiha ve as salavat Allah'a salala Muhammed Eyzübillahimineşşeytanirracim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Konumuz, cennete girme konusundaki yanlış bilgiler. Kur'an-ı Kerim ne yazıyor? İnsanlar neye inanıyorlar? Gerçekten cennet konusuna dikkatle bakın kardeşlerim. Ve birçoğu hadis olduğu zannedilen bilgilere dayalı olarak bugüne kadar ulaşmış. Ama Kur'an'a ters düşen, cennetle alakalı konulara ulaşmak istiyoruz. Diyorlar ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisi var. Kalbinde zerre kadar iman bulunan mutlaka cehennemde bir süre kaldıktan sonra Allah'ın cennetine girer. Sevgili kardeşlerim, cehenneme yanmak üzere giren bir kişi oradan sonsuza kadar çıkamaz. Hiç kimse cehennemde bir süre yanıp oradan çıkıp cennete gitmek yetkisinin imkanının sahibi değildir. Kur'an bunu kesinlikle yalanlıyor. Evvela Kur'an-ı Kerim'de sevgili kardeşlerim, cehenneme giren bir insanın cehennemden çıkmasının artık mümkün olmadığını tam 29 tane ayet-i kerime söylüyor. 29 ayet-i kerime cehenneme giren bir kişinin oradan asla çıkamayacağını söylüyor. Öyleyse o ayetlerin numaralarını ve hangi sureye ait olduklarını beraberce bir gözden geçirmekte fayda var.

Birinci, bir defa daha söyleyelim. Kur'an-ı Kerim, cehenneme girenin oradan bir daha çıkamayacağını tam 29 ayetle anlatıyor. Birinci ayet, Araf suresinin 36. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki, hüm fiha halidun, orada onlar ebediyen kalacaklardır. İkinci ayet-i kerime, Ahzab 64. Ve 65. 65'te buyuruyor ki, halidine fiha ebeda, onlar orada ebediyen kalacaklardır. Üçüncü ayet-i kerime, Ali İmran 116. Hüm fiha halidun diyor Allah Teala. Onlar orada ebediyen, devamlı kalacaklardır. Bakara 39, gene hüm fiha halidun şeklinde, onlar orada devamlı kalacaklardır şeklinde. Beşinci ayet-i kerime, Bakara 81, gene aynı tabir, hüm fiha halidun. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Altıncı ayet-i kerime, Bakara 217, Allah Teala diyor ki, hüm fiha halidun. Onlar orada devamlı, ebedi kalacaklardır. Yedinci ayet-i kerime, Bakara 257, hüm fiha halidun. Onlar orada devamlı kalacaklardır. Sekizinci ayet-i kerime, Bakara 275, gene aynı tabir, hüm fiha halidun. 9. ayet-i kerime, Beyine 6, fi nari cehenneme halidine fiha. Onlar cehennem ateşi içinde, orada ebediyen kalacaklardır. İçinde sürekli kalıcılar olmak üzere onlar cehennem ateşindedirler. Nari cehenneme, cehennem ateşi. 10. ayet-i kerime, Cin suresinin 23. ayet-i kerimesi, halidine fiha ebeda. Ve inne lehu nar-ı cehenneme halidine fiha ebeda, onlar için cehennem ateşi vardır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. 11. ayet-i kerime, Enbiya 99, kullun fiha halidun, hepsi orada ebediyen kalacaklardır. 12, Haşr 17, 12. ayet, Haşr 17, ennehuma finnari halideyni fiha. Ateşin içinde ikisinin de süresiz olarak kalmaları söz konusudur diyor Allah Teala. Muhakkak ki onların ikisi de orada ateşte süresiz olarak kalacaklardır. 13. ayet-i kerime, Mücadele 17. Ülâike ashabın nâru hüm fîhâ âlidûn, onlar ateş ehlidirler, orada devamlı kalacaklardır. 14. ayet-i kerime, Muhammed 15. Kemen hüve halidun finnâri. Onlar için ateşin içinde ebedi olarak kalan kişiler gibi olur mu diyor Allah Teala. Ateşin içinde ebedi olarak kalan. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi, Allah Teala buyuruyor. Fi cehenneme halidun, onlar cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. 16. ayet-i kerime, Mümin 76, halidine fiha, orada ebedi kalıcılar olarak. 17.si Nahl 29, halidine fiha kullanıyor Allah-u Teala. On sekizinci ayet-i kerime, Nebi 21. Yirmi iki ve 23. Lâbisîne fîhâ ahkâbâ, orada bütün zamanlar boyunca kalacaklardır diyor Allah-u Teala. 19. Nisa 14. Hâliden yuthîhû nâren, onlar
ateşe sokulurlar. Haliden fiha, orada ebediyen kalmak üzere. Nisa 93, 20. ayet-i kerime. Tam 20 ayet-i kerime oluyor bununla beraber söylediklerimiz. Ve cezaühü cehennemu haliden fiha. Onların cezası içinde devamlı olarak kalacakları cehennemdir diyor Allah Teala. Yirmi birinci ayet-i kerime Nisa 169. İlla tarika cehenneme haldine fiha ebeda. Onlar için sadece cehennem yolu vardır. Orada ebediyen kalmak üzere. 22. ayet-i kerime Ra'd suresinin 5. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala ve in tacep Ülâike ashâbün nârı hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler, orada ebedi kalacaklardır. 23. ayet-i kerime, Tegabün suresinin 10. ayet-i kerimesi, Ülâike ashâbün nârı hâlidîne fîhâ. Onlar ateş ehlidirler, orada devamlı kalacaklardır. 24. ayet-i kerime, Tevbe 17. Ülâike habitat amalühüm, onlar amelleri boşa gidenlerdir. Ve finnârihüm fîhâ hâlidûn, onlar ebediyen ateşte kalacak olanlardır. Tevbe 63. Fe enne lehû nâr-ı cehenneme hâliden fîhâ. Onlar için muhakkak ki ateş, cehennem ateşi vardır. Orada ebediyen kalmak üzere. 26. Tevbe 68. Nare vel küffare, kafirler için. Nare cehenneme, cehennem ateşi vardır. Haldine fiha, orada ebediyen kalmak üzere. 27. Yunus 27. Ülâike ashâbün nâri hüm fiha hâlidûn. Onlar için cehennem ateşi vardır, ebediyen kalmak üzere. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalmak üzere. 28. ayet-i kerime, Kîlet hulû ebvâbe cehenneme hâldine fîhâ. Öyleyse, cehennemin kapılarından girin, ebediyen kalmak üzere. 29. ayet-i kerime, son ayet-i kerime, Zuhruf 79. İnnel mücrimine fî azâb-ı cehenneme hâlidûn. Şüphesiz ki suçlular, günahkarlar, cehennem azabının içinde devamlı kalıcılardır, süresiz kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, cehenneme girenler, o cehennem muhtevasında iki şekilde değerlendirilir. Meryem 71 ve 72'de Allah Teala diyor ki, ve in minküm illa variduha kâne alâ rabbike hatmen makdiyyâ. Ve sizden biriniz bile hariç olmak üzere hepiniz illa muhakkak ki ona, cehenneme varacaksınız, gireceksiniz. Bu senin Rabbinin üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Biriniz bile hariç olmak üzere, hariç olmamak üzere hepiniz diyor Allah Teala. Bütün insanlar cehenneme mutlaka varacaklardır. Meryem 72 Sümme nüneccil lezînet tekav, sonra takva sahiplerini kurtaracağız. Ve nezerü zalimine fîhâ cisiyyâ, ve zalimleri dizüstü çökmüş olarak bırakacağız diyor.
Sevgili kardeşlerim, cehenneme iki türlü giriş var. Bir, Allah'ın emirlerini yerine getirmiş olanlar cehennemin kapılarından uçarak girerler. O kapılar aslında kapalıdır, şeffaf kapılardır. Cehennemde kalacak olanlar için oradan geçiş yoktur. Onlar için geçirgen olmayan bir kapılar sistemi söz konusu. Ama uçarak gelen, cennete tekrar dönecek, cennete girecek olanlar cehenneme uçarak girerler. Cehennem kapılarının içeri ve orası cehennemin dış bölümüdür girdikleri yer. Yani cehennemin bir insanları yakan kesimi var, iç kesim. Bir de kapılardan içeri girilip de daha ateşin bulunduğu kesime girmeden üzere bir dış kesim. Dış kesime iki şekilde girilir. Bir, o insanlar için söz konusu olan şey, cehenneme girerler ve orada cehennemde ebediyen kalırlar. İki, cehenneme girerler, cehennemi görürler, oradan çıkarak, gene uçarak cehenneme girenler, uçarak cehennemin katlarının hepsini görüp Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek cehennemden çıkarlar ve cennete girerler. İkinci grup, bu geçirgen cennete girecek olanların, Allah'a ulaşmayı, en azından Allah'a ulaşmayı dilemiş olanların hüviyetinin dışında kalanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onlar cehenneme girerler sevgili kardeşlerim ve cehennemde ebediyen kalırlar. Ama nereden girerler? Cehennemde kalacak olanların kim olduğu önceden bellidir. Onlar kapılardan uçarak geçemeyenler ve uçamayanlar. Cehennemin kapıları, onların giriş kapıları yükseltilir. Açılmaz, yükseltilir. Ve burunları yere sürtünerek, sürüne sürüne cehenneme girmeleri temin edilir. Ve orada dizüstü vaziyette onlar beklerken, diğerleri o yüksek kapılardan, aslında kapı dediğimiz şeffaf bir nesneden, bizim dünyamızda plastik diyoruz, şeffaf plastikler diyoruz onlara, öyle bir sistemin içinden geçebiliyor. Cehennemden çıkacak olanlar cehenneme giriyorlar. Bu giriş kapısından girdikten sonra, uçarak girdikten sonra geçirgen kapılardan, cehennemin içine giriyorlar, ateş olan kesimine ve de yedi katı görüp Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek oradan çıkıyorlar. İşte onlar cennete girmek üzere cehenneme ziyaret olarak girenlerdir. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükredenlerdir. Sevgili kardeşlerim, hep yanlış şeyler söyleniyor cennet ve cehennem konusunda. Deniyor ki insanlar zerre kadar derece kazandırıcı olay yapsalar onu göreceklerdir. Zerre kadar kötülük yapsalar onu göreceklerdir diyor. Bu göreceklerdir ifadesi insanlar tarafından yanlış
anlaşılıyor. Görmek başka şey, yaşamak başka şeydir sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın bu cehennem konusunda, cennet konusunda söyledikleri son derece açık. Allah Teala diyor ki küllü men aleyha fan. Hepsinin üzerine, bütün insanların üzerine fani olmak, ölmek söz konusudur. Bütün insanlar, bütün insan olarak yaratılanlar öleceklerdir. Hepsi fani olacaklardır. Ve yebka ve çurabike zülcelali vel ikram. Senin zülcelali vel ikram olan Rabbin baki kalacaktır. Baki kalan sadece zülcelali vel ikram olan Allah'tır diyor Allah Teala. Rahman 26 ve 27. Öyleyse cehenneme girmek de, cennete girmek de sonsuz bir zaman aralığını ifade eder. Bizim zaman mefhumumuzu değerlendirdiğimiz zaman, ama neticede mutlaka cehennemin de cennetin de gökleri çatlayacaktır. Ve cennet de, cehennem de, içindeki insanlar da, her şey başlangıçtakine, enerjiye dönüşecektir. Önce sadece Allah vardı sevgili kardeşlerim. Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Gene öyle olacak. Sadece Allah kalacak. Allah'tan başka hiçbir şey kalmayacak. Zülcelali ve ikram olan Allah'ın zatı baki kalacak. Ondan başka her şey cennette, cehennemde enerjiye çevrilecek ve yok olacak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel bir dizayn içindeki, böyle bir muhteva içerisinde insanların sevinmeleri veya hüzünlenmeleri söz konusu. Hal buysa, bunun bilincinde olan insanın cehenneme girmemek üzere kendisine çeki düzen vermesi gerekmez mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala diyor ki Hud 106'da şaki olanlara gelince artık onlar ateştedirler. Onlar orada çok zor bir şekilde soluk soluğa nefes alıp verirler. 107. Onlar semalar ve yeryüzü, cehennemin semaları ve arzı durdukça orada ebedi kalıcılardır. Rabbinin dilediği şey, yani cehennemi yok etmeyi dilemesi hariç. Muhakkak ki senin Rabbin dilediği şeyi yapandır. Öyleyse neyle karşı karşıyayız burada? Allah'ın dilediği şey, yani cehennemi yok etmeyi dilemesi hariç diyor Allah Teala. Anlaşılıyor ki bir gün cehennemi yok etmeyi dileyecek. 108. Ve emmellezine suidu, onlar da sahipler de cennette olacaklardır diyor. Ve Türkçesi şöyle: onlar cennettedirler. Cennetlerin semaları ve arzı durdukça, Rabbinin dilediği şey, yani cenneti yok etmeyi dilemesi hariç, onlar orada ebedi olarak kalanlardır, kalacaklardır diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın ayetleri
cennet ve cehennem ayetleri bunlar. Hiç kimse Kur'an'daki asıllar varken onların dışındaki hurafelerle hüküm vermesin. Bir defa daha söyleyelim sevgili kardeşlerim, biz bu ilmi insanlardan öğrenmedik. Söylediklerimizin şu anda dünya üzerinde hiç kimse tarafından bilinmemesi bunun açık ifadesidir. Hidayetin ne olduğu dünyada hiç kimse tarafından bilinmediği bir devrede Allah bize hidayeti öğretti. Biz de size öğrettik. Ve bütün yanlışlar düzeltilecektir. Cennet ve cehennem konusundaki yanlışlıklar düzeltilecektir. Hiç kimse Allah-u Teala tarafından amel defterini gördükten sonra doğrudan cennete gönderilmez. İlk durak mutlak olarak cehennemdir. Herkes cehenneme girecektir. Girmeyen hiç kimse kalmayacaktır. Cehennemde kalacak olanlar dizüstü çökmüş vaziyette, burunları yere sürtülmüş olarak cehenneme girdikten sonra onlar dizüstü çökmüş vaziyetteyken cennete girecek olanlar çoktan cenneti dolaşmışlar, cehennemi dolaşmışlar. Ateşin o insanlar üzerindeki korkunç tesirini görmüşler ve Allah'a sonsuz hamd ve senalar ederek, Allah'a sonsuz hamd ederek, şükrederek uçarak cehennemi terk ederek cehenneme ulaşırlar. Öyleyse bu vesileyle bir sırat-ı müstakim adı verilen bir yolla sakın sırat köprüsünü birbirine karıştırmayın. Sırat köprüsü diye bir köprü Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Böyle bir köprü söz konusu değil. Üzerinden uçarak geçerlermiş, kaçarak geçerlermiş, koçun boynuzuna sarılıp geçerlermiş. Kimisi de sürünerek geçermiş, bir kısmı da oradan aşağı düşermiş. Sadece aşağı düşenler cehenneme gidermiş. Yani orada birazcık maharet sahibi olup da aslında cehennemlik olan insanlar köprüden aşağı düşmeden karşıya geçebilecekler. Karşısı da cennet olarak vasıflandırılıyor. Bu bir saçmalık sevgili kardeşlerim. Böyle bir şey Kur'an-ı Kerim'de söz konusu değil. Evvela şunu kesin olarak söyleyelim. İndi ilahide hayat filmlerini bütün derecelerle yaptıkları her fiille birlikte gören insanlar, orada kendilerine verilen mizanlarla şunu görürler ki, kendilerine kıl kadar zulmedilmemiştir. İşte bu insanlar, hayat filmlerini gördükten sonra ya hayat filmlerini sağ taraftan alırlar, onlar cennete gidecek olanlardır, ya da hayat filmlerini sol taraflarından alırlar, onlar da cehenneme girip cehennemden çıkamayacak, cehennemde kalacak olanlardır. Öyleyse cennete girecek olanlar da, cehenneme girecek olanlar da önce mutlaka cehenneme geliyorlar. Öyleyse indi ilahi ile Allah-u Teala'nın huzuru ile cehennem arasında bir sırat köprüsünün bulunması mümkün değildir. Cehenneme giren cehennemlikler orada ebediyen kalacaklardır. Hiçbir zaman oradan çıkmaları mümkün değildir. Allah-u Teala cehennemi yok ettiği zaman içindekilerle beraber yok edecektir. Yok edilene kadar sonsuz bir ömrü cehennemde işkenceyle geçirecektir. Cehenneme girenler ebediyen orada kalacaklardır. Şimdi cennete gideceklere bakalım. Onlar da cehennemden çıkanlar hepsi Allah'ın cennetine girecekleri için zaten çıktıkları yer cehennem. Yani kıyamet günü cehennemi görmeye girip de cehennemin bütün katlarını gezerek kendileri cehennemde yakılmayacak diye Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek cehennemden çıkanların hepsinin gideceği yer zaten cennet. Ayrıca zaten çıktıkları yer cehennem. Oradan tekrar aşağı düşmeleri
hiçbir zaman mümkün olamaz. Öyleyse cehennemle cennet arasında da bir sırat köprüsünün olması mümkün değil. Ne indi ilahi ile cehennem arasında bir sırat köprüsü olması mümkün, ne de cennete girecekler için cehennemden çıkıp da cehennemle cennet arasında bir sırat köprüsü olması mümkün. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çığırından çıkmış, Kur'an tamamen unutulmuş, insanlar din öğreticilik adına neler öğretmişlerse Kur'an'a uymayan bir sürü yanlışlar İslam'ın kafalarına kazınmış. Hepsinin de doğru olduğu zannediliyor. İşte bugün sizlere onu gösteriyoruz. Cehennem konusunda söylenen birçok şey büyük hatalardır. Cehenneme girenlerin bir süre cehennemde kaldıktan sonra oradan çıkıp cennete girmeleri hiçbir şekilde mümkün değil. Yani hatalar işlemiş kişi cehenneme girmiş ama cehennemde bir süre leblebi gibi kavrulduktan sonra oradan çıkıp cennete gideceğini zannediyor. Hayır, böyle bir şey yok. Cehennemde yanmak üzere cehenneme girenlerin cehennemden çıkıp da oradan cennete girmeleri hiçbir şekilde mümkün değil. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde cehennem konusunda Allah Teala bizleri bir araya getirdi ve Kur'an hakikatlerini sizlere anlatmamızı mümkün kıldı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a emanet.

0: Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin. Ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah-u Teala'nın katından size, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, mutlaka rahmetle faz ismindeki iki tane nur gelir. Daha üst kademede dört olur bunlar. Rahmetle fazla, rahmetle salavat da eklenir. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bana mı öyle geliyor? Yoksa sizler de benim gibi mi düşünüyorsunuz? İsterseniz şöyle yapın. MP3 alın bir tane. Ona çekin. Zikri. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ya da bizim zikrimizi koyun. Onu kulağınıza takın. Ve unutun orada. Bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz, o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır.
1: Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. İslam Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın bahsettiği tek din, başka bir din hiç olmamış. Sadece İslam'ın varlığından bahsediyor. Adem Aleyhisselam ilk insan, ilk peygamber ve İslam'ı ilk yaşayan ve yaşatan kişiydi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'da peygamberlerin sonuncusuydu. Böylece peygamberlik müessesesi nübüvvet Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar ulaşıyor. Onunla Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'le peygamberlik müessesesi sona eriyor. Hepsi İslam'ı yaşadılar. Sadece İslam'ı. İşte İslam olmak deyince onların yaptığına bir göz atalım. Hepsi ruhlarını, fizik vücutlarını ve nefslerini Allah'a teslim etmişler ve böylece İslam olmak şerefine ulaşmışlar. Allah'ın tek dinini yaşamışlar. Sonra dejenerasyon olmuş. Her peygamberden sonra onunla birlikte bütün güzellikler yaşanmaya başlanıyor. Bir süre sonra dejenerasyon başlıyor. Yozlaşma yavaş yavaş şiddetini artırıyor. Öyle bir devre giriyor ki insanlar Allah'ın yolundan çıkıp şeytanın yoluna ulaşıyorlar. Pek az kişi müstesna. Ve Allah Teala o zaman yeniden birisini vazifelendiriyor. Ve böylece asırlar boyunca değişiklikler. Aslında Allah'ın dini olan İslam

safhasında ve üçüncü safhasında fizik vücudun Allah-u Teala'ya teslimi ve nefsin Allah'a teslimi. İki ayrı safa geliyor. Bunlar velayet kademelerine paralel olaylar. Fena makamı ruhumuzun Allah'a ulaştığı, Allah'ın zatında ifna olduğu, yok olduğu, bu sebeple ifna olma makamı adını alan fena makamı. Burada İslam'ın birinci safhası gerçekleştiriliyor. Birinci kulluğa ulaşıyoruz, birinci takvaya ulaşıyoruz. Ruhumuz Allah'a teslim olmuş. Ve teslim birinci fasılda tamamlanmış. Daha evvelde bahsettiğim gibi ruhumuz ahsen olarak yaratılmış. Programlandığı an Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğin sahibi olarak yaratılmış ve ıslaha muhtaç değil. Islaha muhtaç olmayan ruhumuzun teslimi, fizik vücudumuzun ve nefsimizin teslimi ıslaha dönüş olarak vasıflandırılıyor. Ama ruhumuz zaten ıslah olmuş. Onun için onun teslimi ancak Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında kendisini teslim etmekle gerçekleşiyor. İşte bu sebeple ruhumuz Allah'a doğru seyresülük adlı bir yolculuğa çıkıyor. En sonunda sitesini müntahaya aşarak yokluğa geçiyor. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve Allah'ın zatında ifna oluyor, yok oluyor. İşte böyle bir düzeyde ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla onun teslimi söz konusu oluyor. Fizik vücudun teslimi ondan 4 basamak sonra geliyor. Allah-u Teala ruhumuzun Allah'a tesliminden sonra bize bir taht ihsan ediyor bizim ruhumuza. Ve ihsan ettiği bu tahtta ruh sonsuza kadar kalacağı için, baki olacağı için o altın tahtın üzerinde bu makama mekan makamı diyor Allah-u Teala. İndi ilahide insanlar için tahtlar mevcut olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Kime böyle bir taht verilirse o kişi o altın tahtın üzerinde sonsuza kadar baki olacaktır ruh olarak. Ve o ruhun hayatı o tahtlarla huzur namazının kılındığı sonsuz sıradaki yeri arasında devamlı hareket haline geçecektir. Bütün kainat o ruha açıktır. Sonsuz imkanın sahibidir. İşte bu beka makamının arkasından o kişinin zikrini de arttırmaya devam ettiğini görüyoruz. Öyle bir noktaya ulaşıyor ki ulaştığı noktada o kişinin ruhu aynı taht üzerinde kalırken fizik vücudunun yaptığı zikir günün yarısını aşıyor. Ve zühd sahibi oluyor kişi. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala negatif zühdden bahsediyor. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. Onlar kardeşleri yani Hazreti Yusuf'un Yusuf'a karşı zahittiler. Ona değer vermiyorlardı. Bu yüzden onu birkaç dirheme yok pahasına sattılar diyor. Esir tüccarlarına satılmış Hazreti Yusuf esir tüccarlarına satılmış. Kardeşlerinin durumu ne? Birkaç kuruş da olsa aldıkları birkaç kuruş Yusuf'a verdikleri önemden daha fazla. Yusuf'u yok pahasına satıyorlar. Zühdleri Yusuf'a dönük değil. Yusuf'u değersiz buldukları için ona karşı zahitler. Onun zıttına değer veriyorlar. İşte 24 saatlik bir zaman parçasını değer verecek olan bir faktör olarak görüyorsanız o zaman bunun yarısından daha az zikretmek

0: Zikre değer vermemek anlamına geliyor. Yarısından daha çok zikretmekse, zikre değer vermek anlamına geliyor. İşte kim zikirsizliğe karşı zahitse, o kişi zühd makamının sahibidir. Yani onun her bir günlük ibadetindeki zikrin süresi 12 saati aştığı takdirde o kişi zühd makamının sahibi olur. Burası velayetin üçüncü makamıdır. Ve zühd üzerinden devam eden kişi yavaş yavaş daimi zikre doğru yaklaşır. İşte o yaklaştığı günlerden birinde kişinin fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerine mutlaka uyan, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Kişi yaşadığı birçok olayda bu özelliği net olarak yakalar, onun devam ettiğini görür ve iç dünyasında da fizik vücudunun davranış biçimleri dizayn edilmiştir. O kişi öyle bir hüviyet kazanmıştır ki fizik vücut itibariyle Allah'ın bütün emirlerine tam olarak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olmuştur. İşte burası muhsinler makamıdır. Yani fizik vücudun Allah'a teslim olduğu makam. 21. basamakta fena makamının sahibi olan kişi, 21. basamakta Allah'a ruhun ulaşmasıyla 22. basamakta Allah'a teslim olan bu kişi, 23. basamakta altın tahtın sahibi olur. 24. basamakta zühd makamının sahibi olur. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Ahsen müessesesi lügat manası itibariyle güzellerin en güzeli demek. Fizik vücut davranış biçimleri itibariyle güzellerin en güzeli olur. Bunun vasfı ise Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili işlememek olarak izah ediliyor. Böylece ulaştığımız yerde gördüğümüz odur ki bütün insanlar için söz konusu olan şey fizik vücutlarını Allah'a teslim etmek. İşte Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi bu büyük hakikatten bahsediyor. Allah Teala diyor ki o kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır? Onlar bunu hanife tadıyla gerçekleştirmişlerdir. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhuhu lillahi ve huve muhsinu. Demek ki bir kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi, fizik vücudun ahsen olmasıyla mümkün. Bu kişinin nefsi henüz ahsen olmamıştır. Hala 109 karanlık vardır nefsinin kalbinde. Ama fizik vücudu o hedefe ulaşmadan evvel Allah'a teslim olmuştur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olmuş. Böylece ahsene ulaşmıştır. Yani ruh nasıl programlandığı anda ahsense, fizik vücut ancak bu noktada ahsen olabiliyor. Allah'ın ahsen olmak konusundaki özelliklerinin sahibi olarak. Burası muhsinler makamı, fizik vücudun teslimi makamı, İslam olmanın ikinci safhasını ifade ediyor. Allah Teala ne diyordu Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde? İnnallâhe ye'murüküm en tuaddül emanâti ilâ ehliha. Allah emanetleri sahibine, ehline teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. Emanetleriniz üç tane, ruhunuz, bizim anlattığımız konularda ruh Allah'a teslim oldu. Fizik vücudunuz, şimdi de o teslimden bahsediyoruz. En çok teslim olansa nefsinizdir. İşte o emanetlerin ikincisini de kim Allah'a teslim ederse, Allah'ın İslam kılmak konusundaki safhalarından ikincisini de kişi gerçekleştirmiş olur. Böylece ruhun arkasından fizik vücutta Allah'a teslim olur. Bu safhada bile nefsin rüyalarınızda hala yanlışlıklar yaptığını biraz da üzülerek müşahede edersiniz. Öyle bir gün gelecektir ki kişi daimi zikre ulaşacaktır. İkinci safhadan sonra, ikinci safhada İslam olmaktan sonra artık geriye sadece nefsin Allah'a teslimi kalıyor. Ve daimi zikir nefsin Allah'a tesliminin temel işaretidir. Daimi zikir yoksa nefsin Allah'a teslimi de söz konusu değildir. Öyleyse bir gün daimi zikre ulaşmak asıldır. Nasıl olur daimi zikre ulaştığını kişi nereden anlar? Kişi devamlı zaten kendi kontrol etmektedir. Daimi zikir için devamlı gayret göstermektedir. Öyle bir gün gelir ki günün hangi saatinde iç dünyasını kontrol etse kalbinin çift atışlarını hisseder. Ve her çift atışta içindeki bir sesin Allah Allah diye çift tecelli olarak çift atışa paralel bir ritimde devamlı Allah kelimesini tekrar ettiğini duyar ve hiçbir noktada tekleme olmaz. Bu devamlı bir vetiredir. Kesintisiz her 24 saatin 24'ünde de o kişi mutlaka Allah'ın ismini 24 saat boyunca tekrar etmektedir. İşte burası daimi zikirdir. Ne sağlar kişiye? Nefsinin kalbinin de mutlak temizliğini sağlar. Bu nasıl bir vaka? Kişi bu safhada zikrettiği zaman Allah'ın katından gelen rahmet fazla salavat isimli üç tane nur kişinin göğsüne ulaşır, göğsünden kalbine ulaşır ve kalbin kapısını Allah-u Teala açmış, içine imanı yazmıştır. Bu sebeple mühür hareketli hale gelmiştir. Kalbin, nefsin kalbinin üst boyutunda Allah'a açık olan nur kapısının üzeri bu mühürle kapalıdır. Ama mühür artık açılmış ve hareketli hale gelmiştir. Bu sebeple Allah-u Teala'nın katından gelen rahmet, fazilet, selavat isimli üç tane nur bu mühürün üzerine baskı yapacak. Onu kalbin alt boyutuna doğru bastıracaktır. Üç enerjinin baskısıyla mühür aşağıki kapıya kadar inecek, zilvani kapıyı kilitleyecektir. Şimdi bu noktadan sonrasına bakalım. Zikir devamlı hiç kesilmiyor. Kesilmediğine göre üç enerjinin baskısı hep devam edecektir. O kişi yaşadığı sürece. Aşağıdan şeytanın karanlıkların da baskısı mühürü yukarı içmek istikametinde bir gayretle devam edecektir. Ama bir hüküm ifade etmeyecektir. Çünkü üç grup enerjiye karşı sadece şeytanın karanlıklarının enerjisi. Ve üçe bir şeytan her zaman mağluptur. Ve mühür hiçbir zaman zırmani kapıdan ayrılmaz. Bunun bir tek manası vardır. Hiçbir veçile şeytanın karanlıkları artık o kalbe giremez. Girmek imkanını tamamen kaybetmiştir. Öyleyse tekrardan o kalbin kirlenmesi, kararması ihtimali artık sıfırdır. O kişi ölünceye kadar kalbine yeni bir karanlığın girmesi mümkün değildir. Buna karşılık Allah-u Teala'nın rahmeti fazlı ve salavatı sonsuz olarak geleceği için gelen bu rahmet fazlı ve salavat sadece mevcut karanlıkları temizleyecektir kalpten. Bu da çok kısa bir zaman parçası içinde hemen gerçekleşir. Allah'ın nurları yüz üzerinden yüzle o kişinin nefsinin kalbini işgal eder. Bunun anlamı nefsin akla verdiği bütün sinyallerin pozitif olucudur. Biliyorsunuz ki nefsimiz başlangıçta aklımızdan hep şer taleplerde bulunuyordu. Ruhumuzda hayır taleplerde bulunduğu için aralarında devamlı bir kavga hüküm sürüyordu. Şimdi nefsimizin talepleri de ruhumuzun aynı pozisyona girdiği için nefsimizin kalbi, nefsimizin talepleri de pozitif oldu, hayra dönük oldu. Nefsimiz de sadece ve sadece hayrı talep eden bir hüviyete ulaştı. Bu noktada artık nefsimizin bütün talepleri hayır olduğuna göre, ruhumuzun talepleri de zaten öteden beri hayırdı. Her ikisi de hayrı talep ettiği cihetle evrensel kavga iç dünyamızda sona erer. Artık bizi rahatsız eden, huzursuz eden, sıkıntı veren bir iç savaş, nefsimizin ordularıyla ruhumuzun orduları arasındaki bir iç savaş sona ermiştir. Sulh ve sükun oluşmuştur. Sulh ve sükun düzeni kurulmuştur. Ve böylece bütün insanlar için bu noktaya ulaşma halinde iç dünyada mutlak bir sulh ve sükun hakimdir. Yetmez. Nefsin talebi de hayır olduğu için, ruhun talebi de hayır olduğu için, aklın iki müşaviri de hayır talebinde bulunduğu için, aklın istediği bütün fiiller hayra dönüktür. İşte bu sebeple hep kişi hayır işlemektedir. Tabii her hayrın arkasından duyulan şey sadece mutluluk olduğu için bu kişi artık sonsuz bir mutluluğu devamlı yaşamaktadır. Kendi aksiyonları itibariyle, kendi davranışları itibariyle huzursuz olması mümkün değil. Her aksiyondan sonra, davranış biçiminden sonra bu kişi mutlak olarak huzuru yakalar. Mutlak saadetin sahibidir. Her zaman hayır işlediği için de ruhun nefsi azap etmesi mümkün değildir. Bu kişi bu açıdan da mutlak saadetin sahibidir. Yetmez. Kişinin bütün fonksiyonları pozitif neticeler doğurduğu için, hep hayrı oluşturduğu için çevresinden hiç kimse ondan intikam almak imkanının sahibi değildir. Çünkü bir kişinin böyle bir insanın intikam alması için bu kişinin ona bir şer davranışta bulunması lazım. Böyle bir şey mümkün değildir, imkansızdır. Kişinin bütün davranışları hayır davranışlarıdır. Böyle olduğu için de başka insanların ondan, bu kişiden intikam almak diye bir olayları mümkün olamaz. Kendi kendilerine kötülük yapabilirler ama asla intikam almaları mümkün değildir. İntikam almaları mümkün olmadığı için bu kişi kendisinden intikam alınan kişilerin duyduğu sıkıntıyı, huzursuzluğu hiçbir zaman yaşamayacaktır. Bunun ötesinde intikam almayı hiçbir zaman aklına bile getirmediği için, üstelik intikam alınacak olan bir safa da mevcut olmadığı için hiçbir zaman intikam almayacaktır. İntikam alan bir kişinin yaşadığı huzursuzluğu günaha işlemediği için asla yaşamayacaktır. Ve intikam almayı hiçbir zaman aklına bile getirmediği için, intikam almak diye bir fırsatta çıkması söz konusu olmadığı için bu kişi şuur altı birikiminin de hiçbir zaman sahibi olmayacaktır. İçinde intikam afeti yok, kin afeti yok, nefret afeti yok, öfke afeti yok. Bu kişinin huzursuz olması için hiçbir sebep mevcut değil. İç dünyasında alınamamış bir intikam sebebiyle kine dönüşmesi mümkün değil duygularının. Ve bu sebeple iç dünyasında bir stres oluşması mümkün değil. İşte bu noktaya dikkatle bakın. Her açıdan nefsin iç dünyasında sulh ve sükunun, huzurun ve mutluluğun bütün safhalarda meyve verdiğini görüyoruz. Bu kişinin iç dünyasında tam bir huzur ve mutluluk müessesesi artık duruma hakimdir. O kişi ölene kadar böyle devam edecektir. Yani nefs de Allah'a teslim olmuş, son teslim tamamlanmıştır. ve kişi böylece Allah-u Teala'nın dinde en güzel standartların sahibi olacaktır. İç dünyasında da, dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerinde de mutlak sulh ve sükunu yaşayacaktır. İşte böyle bir sulh ve sükun bir insanın mutluluğunun temelini teşkil eder. İç dünyasında sulh ve sükun, dış dünyasında yani bu kişinin başka kişilerle alakalı ilişkilerinde sulh ve sükun, Allah ile olan ilişkilerde sulh ve sükun bu kişiyi mutlak İslam standartlarına ulaştırır. Öyleyse böyle bir insanın davranış biçimlerinde başka insanların ilişkilerini gördük. Bu kişinin iç dünyasındaki durum nedir? Bir nefsiyle ruhu arasındaki kavga bitmiştir. Sulh ve sükûna ulaşmıştır. Bu yüzden sonsuz bir huzurun içindedir. Yetmez. Bu kişinin bütün işlemleri pozitif olduğu için, hayır işlediği için kişi her aktivitesinin arkasında sadece mutluluk duyar. İki, hiçbir zaman ruhu nefsine azap etmez. Üç, kişi bu üç faktör itibariyle iş dünyasında mutlak bir huzurun ve mutluluğun sahibidir. Dış dünyasındaki olayı da demin anlattık. Beş ayrı cepheden bu kişi sonsuz bir mutluluğu yaşamaktadır. Bu mutluluk bütün boyutlarıyla devam ediyor. Allah ile olan ilişkilerine gelince kişinin bu kişi için söz konusu olan şey Allah'ın bütün emirlerini yaşamaktır. Doyulmaz zevkler olarak. Allah bütün ibadetleri bütün insanlara onlar bu büyük zevki yaşasınlar diye vermiştir. Ve bunu yaşamak. İşte burası bütün bu zevklerin, iç ve dış dünyadaki zevklerin hepsinin muhteşem bir şekilde yaşadığı, yaşandığı, kişinin mutlak saadete ulaştığı yerdir. Allah-u Teala'nın bütün insanları İslam'a başarıya ulaştırmasını ve herkesin hem bu dünyada sonsuz saadete ulaşmasını hem de kıyametten sonra cennete ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Orucun tutulmasını istiyor. Nefs isyan ediyor. Bütün Allah'ın emirlerini ruh yerine getirmek istiyor. Nefs de hiçbirini yerine getirmek istemiyor. Bu sebepten devamlı bir kavga halindeler ve huzursuzlar. Ama ihlasa ulaştıkları zaman burası artık sulh ve sükun dünyası haline gelmiştir. Ve bütün güzellikler onlar içindir. İşte burası İç dünyada da, dış dünyada da, Allah ile olan ilişkilerde de sulh ve sükûna ulaşıldığı yerdir. Allah'ın bütün insanları yaratmaktan muradının sadece o insanları mutlu kılmak olduğunu söylemiştik. İşte burası yolun sonudur. Burada kişi iç dünyasında da sonsuz saadete ulaşmıştır. Dış dünyasında da sonsuz saadete ulaşmıştır. Allah ile olan ilişkilerinde de sonsuz saadete ulaşmıştır. Burası Allah'ın bütün insanlara hedef gösterdiği noktadır. İslam'ın yaşanması kişiyi mutluluğa ulaştırmak içindir. Ve bu kişi hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı an cennet saadetine sahip olan bir kişi burada dünya saadetinde sahibidir. Zülcenahayn olmuştur. Ve böylece cennet saadeti, dünya saadeti onun olmuştur. İşte İslam olmak bu demektir. Mutluluğu bütün boyutlarıyla
1: Merhaba. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed teyzi bin Erkin.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'ın güzelliklerini yaşamak üzere. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, onun doyumsuz zevkine bir defa daha varmak üzere. Konumuz dillerin birleştirilmesi ve bu açıdan konuya girdiğimizde konulardan bir tanesi, bütün semavi kitaplarda Allah'ın hükümleri aynıdır, değişmez. Onun üçüncü ve son bölümündeyiz. Biliyorsunuz ki dinler dediğimiz zaman aslında dinler yok. Sadece bir tek din var. Babamız Hazreti İbrahim'in tek dini, kainatın tek dini, tevhid dini, hanif dini. Hanif dini tek Allah'a inanmayı, tek Allah'a inanmayı içerir. Hanif dini Allah'a tam teslim olmayı içerir. Allah'a ruhu, veçi, nefsi, iradeyi teslim etmeyi içerir. Ve Allah Teala bütün kutsal kitaplarında, o kutsal kitaplarda Hazreti İbrahim'e indirdiklerini, söylediklerini aynen onlara da tekrar ettiğini söylüyor. Tevrat'ta da, Zebur'da da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de. Öyleyse bütün peygamberlere Allah aynı hükümlerle bilgi ulaştırmıştır. İnsanları hidayete erdirsinler diye. Hidayet bütün kitapların temelidir. İşte Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kitap ehli ismini Tevrat'ın, Zebur'un, İncil'in sahiplerine veriyor. Yani Musevilerle Hristiyanlar kitap ehlini oluşturuyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve her zaman söylediğimiz gibi şunu görüyoruz. Bütün çağlarda küçük bir grup Allah'ın mukaddes kitaplarda söylediklerini nesillerden nesillere geçen bir tabiyet yoluyla aynen uyguluyorlar. Ama büyük gruplar, insanların %90'dan fazlası Allah'ın güzelliklerini uygulamıyorlar. Ve bir kısmı hiç dinle alakaları olmadan yaşıyorlar. Bir kısmı da dinlerini yerine getirdiğini zannediyorlar. Ama aslında yerine getirdikleri bir şey yok. Şeytan tarafından saptırılmış bir şeyler uyguluyorlar. Dinlerini yaşadıklarını zannediyorlar. İşte Maide suresinin 66. ayet-i kerimesi konunun bu noktasını ışık tutuyor. Diyor ki Allah-u Teala Maide suresinin 66. ayet-i kerimesinde velev ennehüm ekamut tevrate vel incile ve ma unzile ileyhim min rabbihim

Allah Teala diyor ki, eğer ehli kitap Tevrat'ı ve İncil'i ve Rablerinden kendilerine indirileni gereği gibi uygulasalardı, le'ekalu min fevkihim min tahti erculihim. Muhakkak ki onlar hem üstlerinden hem de ayaklarının altından yerlerdi. Nice nimetlerini yerlerdi Allah'ın ağaçlardan ve yerden fışkıran buğdaydan, arpadan, her türlü nimetlerden. Minhum ümmetün mukteside. Onların bir kısmı muktesitler olan bir ümmettir. Ve kesirin minhum sâe mâ yâminin. Onlardan yaptıkları şey, onların bir kısmı ise yaptıkları şey kötü olanlardır. Şimdi burada Allah Teala Tevrat'ı ve İncil'i dedikten sonra ve Rablerinden kendilerine indirileni diyor. Yani Tevrat'ın ve İncil'in içindeki hidayet kavramından bahsediyor Allah Teala burada. İnsanların hidayete ermesi söz konusu. Bu hidayet meselesinden bahsediyor Allah Teala. Kendilerine indirileni gereği gibi tatbik etselerdi. Yani zaman içerisinde onu unutmasalardı, onun gereğini yapsaydılar, Allah-u Teala'nın bir defa manevi nimetleri gelecekti gökten kendilerine. Yetmez. Şu dünyada yaşarken de her türlü Allah'ın fizik nimetlerinin sahibi olacaklardı. Yerden ve ağaçlardan gelen nimetler, gökyüzünden gelen manevi nimetler dahil. Şimdi muhtevaya bakıyoruz ve görüyoruz ki bu Allah Teala'dan indirilenleri gereği gibi yerine getirmeyen büyük bir topluluk var her devirde. Bunlara Allah Teala kafirler diyor. Kalplerinde küfür yazdığı için. Ve tebliğ müessesesi de her devirde mutlak olarak var. Maide 67 ve 68. ayetler bu konuyu açıklığa kavuşturmuş. Diyor ki Allah Teala Maide 67'de ya eyyuhel resulü belli ma unzile ileyke min rabbik. Ey Allah'ın Resulü, ey Resul, sana Rabbinden indirileni tebliğ et. Ve inden tef'al fe ma bellagte risaletehu. Eğer bunu yapmazsan onun risaletini tebliğ etmemiş olursun. Vallahi ya sumuke minen naz. Ve Allah seni insanlardan korur. İnnallâhe la yehdi kavmel kafirin. Şüphesiz ki Allah kafir kavmi hidayete erdirmez. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Hidayet söz konusu. Tebliğin esasını hidayet teşkil ediyor. Tebliğ varsa tebliğ edilen şey hidayettir. Muhteva onu içeriyor. İşte Kur'an-ı Kerim indirildikten bu tarafa o müthiş sonucu görüyoruz. Korkunç sonucu görüyoruz. Kur'an indirilmiş, sahabe hidayeti dört başı mamur olarak yaşamışlar. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmişler. İrşat makamına ulaşmış hepsi. 14 asır sonra bugün İslam'ın %90'dan fazlası onların yaşadığı İslam'ı
Kur'an'daki İslam'ı artık yaşamıyor. Bunun sebebi hidayeti yaşamamaları. Hidayeti yaşamıyorlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, önemli olan hidayetin yaşanması. Bir evvel söylediğimiz ayet-i kerimede Rablerinden kendilerine indirileni gereği gibi yapsalardı ifadesi burada da kendini gösteriyor. Allah'ın indirdiği şey hidayet. Ruhun hidayeti, ruhun Allah'a ulaşması. Fizik vücudun hidayeti. Fizik vücudun ahsen kılınarak Allah'a teslimi. Nefsin hidayeti. Nefsin bütün afetlerden kurtarılıp ahsen kılınarak Allah'a teslimi. Ve iradenin hidayeti, iradenin Allah'a teslimi. Ve eğer insanlar kafirlerse, kafir olmakta ısrar ediyorlarsa Allah onları hidayete erdirmez diyor. Ve 68. ayet-i kerime Kul ya ehlen kitabı, onlara de ki diyor Allah-u Teala, ey kitap ehli, lestum ala şeyin hatta tukimut tevrate vel incile ve ma unzile ileykum min rabbikum. Ey kitap ehli, siz Tevrat'ı, İncil'i ve size Rabbiniz tarafından indirileni uygulamadıkça ikame etmedikçe, yerine getirmedikçe siz hiçbir şey üzerinde değilsiniz. Ne Musevisiniz, ne Hristiyansınız, ne Allah'ın İslam adlı kitabını uyguluyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'i uyguluyorsunuz. Siz hiçbir şey üzere değilsiniz. Burada Maide 68'de bu ayette Allah Teala Tevrat'ı, İncil'i onlardaki indirilenlerle devreye almış. Ama size Rabbiniz tarafından indirilene dediği zaman o devirde yaşayan bir topluma, Hristiyanlar için de, Museviler için de Kur'an-ı Kerim'in indirildiği esaslar var. Tevrat'ta ve İncil'de zaten yazılı olan, Kur'an-ı Kerim'de de aynı şey yazılı olduğu cihetle, hidayet yazılı olduğu cihetle ve Rabbiniz tarafından indiriliyor. Bir evvelki ayet-i kerimede, yani Maide 66'da Allah-u Teala Tevrat'ta ve İncil'de size indirileni, orada bahsedilen hidayeti diyor. Burada Tevrat'ın İncil'i dediği zaman Tevrat'ın İncil'in bütününü kastediyor. İçinde hidayet de var. Ve bu devirde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde size indirileni gene aynı hidayeti içerdiği için aynı şey olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Onu uygulamadıkça diyor siz hiçbir şey üzere değilsiniz. وَلَا يَنْدِدَنَّ كَس۪يرًا مِنْهُمْ مَا اِنْزُلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. Sana Rabbinden indirilen onların bir çoğunun tuğyanını, yani azgınlığını, isyanını ve küfranını ve küfrünü arttırır. فَلَا تَسْأَ عَلَى الْقَامِ كَافِرِينَ. Artık sen kafirler topluluğu için üzülme, yeğse düşme diyor Allah-u Teala. Görüyorsunuz ki Tevrat var, görüyorsunuz ki İncil var, görüyorsunuz ki Tevrat'ta da İncil'de de hidayet var. Ve Kur'an-ı Kerim var, Kur'an-ı Kerim'de de hidayet var. Maide 66'da Allah-u Teala
Tevrat'taki ve İncil'deki hidayeti, Maide 68'de de Tevrat'ın ve İncil'in kendileriyle birlikte Kur'an-ı Kerim'de indirilen hidayeti anlatmış. İncil'de ve Tevrat'ta zaten hidayet mevcut olduğu için Kur'an-ı Kerim'inkinin de buna aynen iştirak ettiğini ifade etmiş oluyor. 3 ayet arka arkaya, Maide 66, Maide 67, Maide 68 ve Maide 66'da da 67'de de 68'de de 3 kitap var. Tevrat, İncil, Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Üçünün de aynı şeyleri ihtiva ettiğini Allah Teala en güzel standartta anlatmış. Öyleyse ne görüyoruz? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devrine dönüyoruz şu anda ve bakıyoruz toplum nasıl yaşıyor. Musevilerin arasında bir grup Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabe ne yapıyorsa aynını yapıyor. Kendi mürşitlerine tabi olmuşlar. Hristiyanlar arasından bir grup Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabe ne yapmışsa aynı şeyleri yapıyor. Gece gündüz zikrediyorlar. Tıpkı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gibi ve sahabe gibi namaz kılıyorlar. 5 vakit, 7 vakit namazlarını kılıyorlar. Ve onların yaşadığı bütün güzellikleri yaşıyorlar. Zekatlarını veriyorlar. Ve Allah'ın evliyaları bu insanlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la aynı hayatı yaşıyorlar. Küçük bir grup hem Hristiyanların içinde hem Musevilerin içinde. Geri kalan büyük kesim hem Museviler içinde hem Hristiyanların içinde hayır yaşamıyorlar. İşte Allah Teala o büyük çoğunluk kendilerinin içindeki yaşayanlara da karşı, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a da karşı ve onların küfrünü ve azgınlığını arttırır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer dinlerde kurtuluş varsa, felah varsa, ki mutlaka var, bu felah bütün dinlerde Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşiyor. İşte bu istikamette Maide Suresinin 69. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala diyor ki innellezine aminu وَالَّذِينَ هَادُوا وَالسَّابِعُونَ وَالنَّسَرَى مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآهِرِ وَاَمِلَ صَالِحًا فَلَا حَفِنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هِمْ يَحْسَنُونَ. Allah Teala diyor ki muhakkak ki Yahudilerden, Sabilerden ve Hristiyanlardan, yani burada Allah-u Teala'nın sahibiler dediği Tevrat'a ve İncil'e değil de ikisinin arasında bulunan Zebur'a tabi olanlar sayıları diğerlerinden çok daha az. Ama Allah Teala diyor ki işte bunlardan, bu Musevilerden, Sabilerden ve Nasranilerden, yani Hristiyanlardan kimler Allah'a bir yevmil ahire, ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaştırılmasına iman eder de
ıslah edici, nefsi arındırıcı amelde bulunursa onlara korku yoktur. Onlar mahzunda olmayacaklardır diyor. Bunların ameli olanlar olduğunu söylüyor. Kimdir ameli olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kim bu insanlar? Yevmil ahire, ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşacağına inananlar. Elbette Allah'a da inanmış olacaklar. Öyleyse görüyoruz ki kurtuluşun, felaha ermenin, korku olmamasının, mahzun olmamanın ifadesi Allah'ın cennetine girmektir. Kimlermiş girecek? Yahudilerden de, Hristiyanlardan da, Sabiinden de. Kimler onlar? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kur'an-ı Kerim'de kimler? Kur'an-ı Kerim'de de Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, amel olanlar, salih amel işleyebilirler. Nefsi ıslah edici amel işleyebilirler. Öyleyse Hristiyanlıkta da, Musevilikte de, Sabiinde de netice değişmiyor. Hepsinin müşterek özelliği, hepsinde kurtuluşa ulaşanlar var. Hepsinin de müşterek özelliği Allah'a ulaşmayı dilemiş olmaları. Bunun için ne olması lazım? Yevmil ahire inanmaları lazım. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmaları lazım. Allah'a onların çok da ötesindeki bir toplum zaten inanıyor bütün dinlerde. Ama inanmalarına rağmen kurtulamıyorlar. İnanmak kurtuluşa yetmiyor. Allah'a ruhunu ulaştırmaya inanması lazım kişilerin ve bunu gerçekleştirmek üzere hareket halinde olmaları gerek. Sadece kurtuluşa ulaşanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Nerede? Müslümanlıkta. Nerede? Hristiyanlıkta. Nerede? Hazreti Davud'un açıklamalarına, Tevrat'a tabi olanlar da, affedersiniz, Zebur'a tabi olanlar da. Nerede? İncil'e tabi olanlar da. Ondan evvel ki bütün dinlerde de, bütün peygamberler zamanında da aynı şey söz konusu. Öyleyse bütün dinlerdeki kurtuluş Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşiyor. Nisa 162'de de Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. Diyor ki لَكِنِ الرَّاسُهُنَ فِي الْاِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنِينَ يُؤْمِنِينَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ. Onlardan diyor, fakat onlardan dinde derinleşmiş olan, rasihun olanlar ve müminler sana indirilene inanırlar. Ve ma unzile min kablike. Ve sana indirilenden evvel senden önce indirilenlere de inanırlar diyor Allah-u Teala. Vel mukimine salate ve namazı ikame ederler. Vel mutune zekate ve zekatı verenler. Vel mu'minune billahi Allah'a inanırlar. Vel yevmül ahir ve yevmül ahire ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanırlar. Ulaike se nutihim ecren azima. İşte onlara büyük ecir vereceğiz diyor Allah-u Teala. (Gülüyor)
Öyleyse Maide Suresinin 69. ayet-i kerimesiyle Nisa Suresinin 162. ayet-i kerimesi bütün dinlerdeki insanların kurtuluşa ulaşlarının ortak vasıflarını veriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilene inanırlar. Ondan evvelki bütün kitaplara inanırlar. Namazı ikame ederler, namaz kılarlar, zekat verirler ve ahiret gününe, Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. Gördük ki bu insanlar Yahudilerden, Sabilerden ve Hristiyanlardan oluşuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrindeki sahabeden oluştuğu gibi Maide Suresinin 69. ayet-i kerimesinde bunların Musevilerden, Sabilerden ve Nasranilerden de oluştuğunu Ameni olanları ifade ediyor. Öyleyse görüyorsunuz ki ne Tevrat'ta, ne Zebur'da, ne İncil'de, ne Kur'an-ı Kerim'de birbirinden farklı bir sonuç yok. Allah'ın birbirinden farklı talepleri yok. Herkesten hidayete ulaşmalarını istiyor Allah-u Teala. Allah-u Teala Maide Suresinin 110. ayet-i kerimesinde diyor ki İz kâlallâhü ya İse ibne Meryem'e Eskür nimeti aleyke ve alâ validike. O zaman ki diyor Allah-u Teala biz Meryem oğlu İsa'ya dedik ki üzerine verdiğimiz, sana verdiğimiz nimeti hatırla ve validene, annene verdiğimiz nimeti hatırla. Nimetimizi hatırla, nimetimi hatırla. İz eyyettüke bi ruhil kudüsü. Seni ruhil kudüs ile destekledik. Tükellimun nase fil mehdi ve lehlen. Beşikteyken de yetişkinken de insanlarla konuşuyordun. Ve iz allemtukel kitabe vel hikmete ve tevrate vel incile. Ve o zaman sana kitabı yani bütün kitapların anası olan Ümmü Kitabı söylüyor. Kitabı ve hikmeti öğrettim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a da kitabı ve hikmeti öğrettiğini söylüyor. Ve Tevrat'a ve İncil'e Tevrat'ı da İncil'i de öğrettim diyor. Hem Ümmü Kitabı hem hikmeti onun içinde bulunan, Tevrat'ın içinde bulunan, İncil'in içinde bulunan. Öyleyse Hazreti İsa sadece İncil'i bilmiyordu. Tevrat'ı da biliyordu ve kitabı da biliyordu. Yani kendisinden sonra indirilecek olan Kur'an-ı Kerim hakkında da bilgisi vardı. Çünkü Ümmül Kitap bütün kitapları muhtevidir. Ve istahluku minettine keheyeti tayri bi izni. Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde suret yapıyordun diyor Allah-u Teala.
Fetenfihu. Ve onun içine üflüyordun. Fiha içine. Fetekûnü tayran. Bir izni. Ve iznimizle uçuyordu. Bir kuş oluyordu. Bir izni. Fetübriyul ekmehevel ebrasa. Bir izni. Doğuştan kör olan ve alıcı tenliği iznimle iyileştiriyordun. Ve istuhricul mevta. Bir izni. İznimle ölüleri çıkartıyordun. Yani diriltip kabirden çıkartıyordun. Ve iz tuhricul mevta bi izni ve iz kefeftu beni İsrail'e ve onlara ence izci tekum bil beyinati beyinelerle apacık belgelerle onları getirip geldiğin zaman fe kalellezine keferu minhim min haza illa sihrin mübin. İsrailoğullarının saldırısını senden salmıştım. Onlardan kafir olanlar bu ancak apaçık bir sihirdir demişlerdi diyor Allah-u Teala. Öyleyse dikkat edin, Hazreti İsa sadece İncil'i öğrenmemiş, Tevrat'ı da öğrenmiş, kitabı da öğrenmiş, Ümmül Kitabı da öğrenmiş. Öyleyse Ümmül Kitap, Kur'an-ı Kerim'de dahil olmak üzere Allah'ın bütün nebilere verdiği bütün kitapları içerir. İşte Allah Teala açık şekilde bu konuyu söylüyor. Bütün peygamberler kendilerine evvel gelen kitapların tasdikçisi olarak Allah Teala tarafından vazifelendiriliyorlar. Onlara verilen kitap her neyse o kitap mutlaka kendine evvelkileri tasdik ediyor. Yetmez, kendinden sonrakileri de tasdik ediyor. Öyleyse Tevrat hem kendinden evvel indirilen kitapları tasdik ediyor, hem de kendisinden sonra gelecek olan Hazreti İsa'yı muhtevasını alıyor. Zebur hem kendinden evvelkileri hem sonrakileri sahneye alıyor. Tevrat'ta da İncil'de de sahabenin tarifi var. Yetmez. Tevrat'ta apaçık

evvel ve sonraki kitapların muhtevası var. Tevrat'ta da, İncil'de de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceğine dair hüküm var. Öyleyse Allah-u Teala Mü'min Suresinin 53. ayet-i kerimesinde diyor ki وَلَكَدْ عَتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَاَوْرَثْنَا بَنِي اِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ. Andolsun ki biz Musa'yı hidayete erdirdik ve kitabı İsrail oğullarına miras bıraktık. Aslında tabii kitabın Hazreti Musa'ya miras bırakıldığı, dolaylı olarak da İsrail kavmine miras bırakıldığı sonucuna ulaşıyoruz. Bir sonraki ayet-i kerimede Füden ve zikra li ulil elbab. Bütün ulil elbab kullar için, daimi zikre ulaşmış kullar için hidayet rehberi

kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim ve izkale İsa ibnü Meryem'e ve Meryem oğlu İsa demişti ki ya beni İsrail'e, ey İsrail oğulları inni Resulullahi ileyküm, muhakkak ki ben sizin üzerinize bir Resulüm. Ben size gönderilen Allah'ın Resulüyüm. Musaddıkan lima beyne yedeyye. Benden evvel indirilen yedeyye minet Tevrati, benden evvel indirilen Tevrat'ın tasdikçisiyim. Ve mübeşşiren bir Resulün yetihim bademuhu Ahmet. Ve benden sonra gelecek bir peygamberin müjdecisiyim ki onun adı Ahmet'tir. Yani Muhammed'tir. Felemma ca'ehum bil beyinati, ne zaman ki Hazreti İsa mucizelerle geldi, kâle dediler ki haza sihrin mübin, bu apaçık bir sihirdir dediler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görülüyor ki Hazreti İsa kendisine indirilen, verilen Tevrat'ta, İncil'de affedersiniz, bir müjdeyi açıkça gösteriyor. Kendisinden sonra bir peygamberin geleceği, bir nebinin geleceği ve isminin Ahmet, Muhammed olacağı ifade buyuruluyor. Öyleyse görüyoruz ki bütün kitaplar, mukaddes kitaplar aynı esasları ihtiva eder. Hükümler aynıdır. Bu bölümde üç dersten oluşan dinlerin birleştirilmesi konusundaki bu bölümde bütün semavi kitaplarda Allah'ın hükümlerinin aynı olduğunu gördük. Hepsinde amin olmak var. Hepsinde yevmil ahire inanmak var. Hepsinde hidayet var. Ve hepsinde iki grup insandan bahsediliyor. Allah'ın ayetlerine inananlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, bu her devirde azınlık. Ve dilemeyenler, kalplerinde ömür boyunca yazılı olan küfürle birlikte yaşayanlar, kafirler, büyük çoğunluk. Her devirde sadece aynı şey olmuş. Görüyoruz ki bütün devirlerde Allah Teala bütün kavimlerde mutlaka o kavme ait bir Resulü hayatta bulunduruyor. Bu Resul bir muhteva içerisinde mutlaka insanları hidayete davet ediyor. Ve davetin muhtevasında sadece Hanif dini var. Tek Allah'a inanmak, insanların tek bir grup oluşturması, tevhid ve Allah'a teslim olmak. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek.

bütün kavimlerde, bütün insanlar aynı davete muhatap olmuşlar. Allah hep Allah'a davet etmiş insanları, nebileri ve resulleri aracılığıyla. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hep aynı olaylar devam ediyor. Tevrat'ın, Zebur'un, İncil'in ve Kur'an-ı Kerim'in muhtevalarına baktıkça, bunları şerh ettikçe, açık tablolar olarak ortaya koydukça görüyoruz ki hepsi aynı şeyleri söylüyor. Mukaddes kitaplar arasındaki en belirgin kilometre taşı, bütün mukaddes kitapların mutlaka kendinden öncekileri tasdik ettikleri, kendinden sonrakiler için de bir işaret taşıdıkları, onların da tasdiki söz konusu. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bazen Ümmül Kitap kelimesini kullanıyor. Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde olduğu gibi. Diyor ki, sana kitabı indiren o Allah'tır. O kitapta bir muhkem ayetler vardır. Ümmül Kitab'ın esasını teşkil ederler. Bir de geri kalanı ise müteşabihattır diyor. Müteşabih ayetlerdir. Onların gerçek anlamını, müteşabih ayetlerin gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Burada muhkem ayetlerin içinde bulunduğu bir kitaptan bahsediyor Allah Teala. Ümmül Kitap. Kitapların anası. İşte bu kitapların anası 7. katın 2. alemindedir. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap boşlukta duruyor. Arşı tutan melekler tarafından boşlukta tutuluyor. Ama arşı tutan melekler görünmüyor. Kitap boşlukta duruyor. Hiçbir yere dayalı olmadan. Altında kürsü var. O kürsüde devrin imamı, etrafındaki 60 kişilik bir gruba. Bu grubun üyeleri devamlı değişirler. Ümmül Kitap hakkında bilgi ulaştırıyor. İşte birçok ayette Allah Teala kitabı öğrettiğinden bahsediyor. O öğrettiği kitap bütün kitapları muhtevasına alan Ümmül Kitap. Ümmül Kitap'ta kitapların arasında Allah-u Teala'nın bütün nebilerine verdiği, ister sayfalar olsun, ister kitaplar olsun, ama mutlaka kitap vermiş herkese. Bütün nebilerine Allah-u Teala kitap vermiş. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde bütün nebilerine kitap verdiğini söylüyor. Ey kitaplar, ey nebiler, size kitap verdim ve hikmet verdim diyor. Bütün peygamberlere hikmet vermiş, bütün peygamberlere kitap da vermiş. İşte bu verdiği kitapların içindeki onlara verdiği suretler nasılsa, kelime kelime aynen olmak üzere Allah-u Teala onların hepsini Ümmül Kitap'ta bir araya toplamış. Ve kitabın, Ümmül Kitab'ın bir sayfası açık duruyor. Şimdi Maide suresinin 110. ayet-i kerimesine gelelim. Ne diyor Allah Teala? Sana Hazreti İsa'ya diyor ki, sana kitabı verdik. Kitabı öğrettik.
hikmeti öğrettik, Tevrat'ı ve İncil'i öğrettik diyor. Burada kitap dediği şey Tevrat'tan ve İncil'den ayrı bir şey. Eğer tek tek kitapları olarak alırsak bunun Kur'an-ı Kerim olması çok güçlü bir ihtimal. Ama diğer iki kitaptan onu ayırdığına göre ve tek olarak, tekil olarak kullandığına göre o zaman Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de içine alan ümmül kitaptan bahsediyor, sonucuna ulaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, göğün 7. katı, 2. alemde bu büyük sırra kapı açar. Orada ümmül kitabı göreceksiniz. Tevrat'ın da, İncil'in de, Zebur'un da, Kur'an-ı Kerim'in de, ondan evvel bütün peygamberlere indirilen bütün kitapların da muhtevası içerisinde bir ümmül kitap söz konusu. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah-u Teala'nın muhtevasında şunu görüyoruz ki her devirde hidayete davet var. Her devirde Allah-u Teala'nın da kafir sayılan insanlar var, hidayette olanlar var. Velayette olanlar var, hidayette olanlar var. Kafirler var, müminler var. Ve her devrin kitabının geleceğe uzantısında muhafaza edilmesi lazım gelen hükümleri var. O kitapta muhafaza edilmesi lazım gelen hükümler. İşte bu hükümlerin temeline indiğimiz zaman orada takvayı görüyoruz. Orada hidayeti görüyoruz. Orada teslimi görüyoruz. Orada Allah'a kul olmayı görüyoruz. Ve konuyu bütünleştirdiğimiz zaman bakıyoruz ki kul olmak da, teslim olmak da, hidayete ermek de, takva sahibi olmak da, teslim olmak da 28 basamaklık bir skala içerisinde aynı basamakları ifade ediyor. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Bu kulluğun da, takvanın da, Allah'a teslimin de, hidayetin de imajiner safhası, düşünce platformunda oluşmuş bir Allah'a teslim olma başlangıcı, Allah'a ruhu ulaştırma talebinin sahibi olmak.

kuvvede oluşmuş, kişinin fikir platformunda oluşmuş bir Allah'a kul oluş başlangıcı. Bir imajiner kulluk, imajiner teslim, imajiner takva, imajiner hidayet. Sonra geliyoruz 14. basamağa. 14. basamakta tabiiyet müessesesi var. Bu fizik standartlarındaki kulluğun başlangıcı, takvanın başlangıcı, teslimin başlangıcı, hidayetin başlangıcı.

21. basamakta birinci kulluğa ulaşmak, fizik standartlarda birinci teslime ulaşmak, birinci temel takvaya ulaşmak, birinci hidayete ulaşmak. Dört tane temel kavramın fiziki planda başlangıç noktası aynı. 14. basamak. Kişi rüşt yoluna giriyor. İrşat yoluna giriyor. Teslim yoluna giriyor. Üç tane hidayet yolu birden başlıyor. Ruhu için, veçi için, nefsi için. Bunların bittiği yerden sonra dördüncü hidayet yolu başlayacak, iradenin Allah'a teslimi konusunda. Öyleyse görüyoruz ki semavi kitaplar hiç değişmemiş. Özleri mutlaka birbirinin aynı. İçerdikleri dizayn asıllar itibariyle hiç değişmemiş. Ruhun kulluğu, veçin kulluğu, nefsin kulluğu, iradenin kulluğu. Ruhun teslimi, veçin teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Ruhun takvası, fizik vücudun takvası, nefsin takvası, iradenin takvası. Fiziki planda dört tane safa var ve beşincisi ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti, iradenin hidayeti. On dördüncü basamak, 21. basamak. 14. basamak konunun başlangıcı. Kuvveden fiile çıkışın başlangıcı. Düşünce platformundan tatbikata geçme noktası. 14. basamak. 21. basamakta ilk hedefe varış. İlk hidayet, ilk teslim, ilk takva, ilk kulluk. Ruh için dört ayrı açıdan aynı basamak. 21. basamakta bu gerçekleşiyor. 25. basamakta fizik vücudun Allah'a teslimi, fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun kulluğu, fizik vücudun takvası. Yedinci basamak, nefsin hidayeti, nefsin takvası, nefsin kulluğu, nefsin teslimi. Ve 28. basamağın salah makamının 5. mertebesi, iradenin teslimi, kulluğu, takvası, hidayeti. Sevgili izleyenler, dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah'ın hükümleri
aynı hükümler. Tevrat'ta da takva var, Zebur'da da takva var, İncil'de de takva var, Kur'an-ı Kerim'de de takva var. Tevrat'ta da, İncil'de de, Zebur'da da, Kur'an-ı Kerim'de de amini olmak var. Tevrat'ta da, İncil'de de, Zebur'da da, Kur'an-ı Kerim'de de Allah'a kul olmak var. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da, Zebur'da da hidayet var. Hep insanlar, bütün kutsal kitaplarda iki gruba ayrılıyor. Çoğunluğu kafirler, azınlığı müminler. Ve Tevrat'ta da, Zebur'da da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bir bütün muhteva ifade edilmiş. İnsanların mutluluğa ulaşmasının temel kaideleri çizilmiş. İşte bütün semavi kitaplarda görülüyor ki Allah'ın hükümleri aynı hükümler. Sadece iki nevi insan var. Kurtuluşa ulaşan, ulaşamayan. Kurtuluşa ulaşamayan insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olarak temel vasfı kazanıyor. Bu insanlar her devirde %90'dan daha fazla. Ya kurtuluşa ulaşanlar, başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek olan bir skala üzerinde devam ediyor. 7 kat cennetin 7'sini de elde edene kadar kemal derecelerinde insanlar hep olgunlaşıyorlar. Şuraya ulaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, dinler yok. Din var. Babamız Hazreti İbrahim'in, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala sık sık bunu kullanıyor. Babanız İbrahim diyor. Onun Hanif dininden bahsediyor. Bir tek din var, o din. Ezeli ve ebedi tek din. İslam kelimesi aslında Hanif kelimesiyle aynı anlama geliyor ve Allah'a teslim olmayı içeriyor. Hanif dininin de özelliği, Hazreti İbrahim'e verilen Allah'ın kitabında yazılı olan özellik, Tevrat'ın da özelliği, Zebur'un da özelliği, İncil'in de özelliği, Kur'an-ı Kerim'in de özelliği. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün kutsal kitaplarda Allah'ın hükümleri aynı, gösterdiği yol aynı, bütün peygamberlerine, bütün resullerine aynı emirleri vermiş. Söylediğimiz cephelerden emirler 28 basamakta, her biri ayrı bir noktayı işaret ediyor ve bir bütün oluşturuyor. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâs sırâta'l müstakîm. Enâte aleyhim gâirul mağdûbi aleyhim ve reddâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereket. El-Fatiha, me'as-salavat, Allah'ıma salâ alâ mağrûd-i hizmine.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah unutmayın ki sizleri çok, pek çok seviyor. Bu sevgiye layık olmak hepimizin üzerine vazifedir. Bu sevgiye layık olmak aynı zamanda mutluluğun kapısını açan bir anahtardır. Allah'ın sevgisine layık olabilmek için bizim de sevmemiz lazım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Başkalarını sevmemiz, başkaları için yaşamamız, nefsimizdeki bütün afetlerden temizlenerek herkese dost olmamız. İşte gereken bu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Böylesine haksızlıkların, yanlışlıkların, düşmanlıkların hakim olduğu bir dünya düzeninde geleceğe dönük bir perspektif içerisinde böyle insanlar geleceğin mimarları olacaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dünyanın dört bir tarafında insanlar var, düşmanlıklar var, inananlara yapılan zulümler var. Bu karmaşa içerisinde size düşen vazife, her şeye rağmen başka insanları sevebilmek, onların mutluluğuna çalışmak ve onlara kendinizi adamaktır. Ben ise mutluluğun bütün boyutlarında sizler varsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mir Vakfı'nın değerli mensupları ve şu anda bizi dinlemekte, seyretmekte olan herkes. Allah'ın sizden anlamanızı istediği bir talebi var. Allah'ı sevmenizi istiyor. Allah'tan korkmanızı değil. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hep sizlere Allah'tan korkmanız öğretilmeye çalışıldı. Neden diye hiç düşündünüz mü sevgili izleyenler ve dinleyenler? Nefs tezkiyesinin ve tasfiyesinin mevcut olmadığı bir ortamda insanları suçtan çevirebilmek, günahtan çevirebilmek sadece korku temeline dayalı bir öğretiyle gerçekleşebilir. Böyle bir öğreti sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın temel emrinin insanlar tarafından bilinmediği bir ortamı ifade eder. Allah Teala nefsinizin sadece tezkiye olmasını değil, aynı zamanda tasfiye olmasını da emrediyor. Allah'a teslim olmanızı, İslam olmanızı emrediyor. Böyle bir teslim keyfiyeti ise hepimiz için Allah'ın temel emridir. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Bir, fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. İki,
nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. 3. Bu teslimlerdir ki sizi hedefinize götürecek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, davranış biçimlerinize dikkatle bakın ve kendinize sorun. Neden kendinizden yanasınız? Eğer böyleyseniz, o zaman siz bir nefs tezkiyesi ve tasfiyesi işlemlerinizi henüz gerçekleştirmek yolundasınız. O zaman her taraftan yapılan Allah'tan korkun çağrıları sizin için de geçerlidir. Ancak korkuyla Allah beni cezalandırır korkusuyla günahların işlenmesine bir baskıyla mani olmak isteyeceksiniz. Oysa ki bunun mutlak saadete ulaştıran başka bir yolu var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Size bütün yanlışları yaptıran, sizi mutsuzluk bataklıklarından dışarı çıkarmayan, buna izin vermeyen olay, nefsinizin afetlerinden yayılan zulüm müessesesidir. Zulmün kökünü kurutabilir misiniz? Kurutabilirsiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Herkes kendisine düşeni yapıp da nefsindeki afetlerden kurtulmayı başardığı zaman zulmün kökü kuruyacaktır herkes için. Öyleyse insanlar karşılıklı birbirlerinin aynasıdır. Kim başkalarına zulmediyorsa zulmedilenler intikam almak isteyeceklerdir. Fırsat buldukları zaman mutlaka intikamlarını alacaktır. Bu zulmün birinci defa geri dönüşüdür. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, buradan sonra tekrar müessesesi başlar. Yani başkasına zulüm yaptığı için kendisinden zulmedilenler tarafından intikam alınan kişi buna fena halde içerlemiştir. Ve intikam almayı ister. Sanki hiç kabahatli değilmiş gibi kendisine yapılan bir kötülük söz konusudur. İntikam almayı ister. Bu intikamın yeniden geri dönüşüdür. Böyle bir şeyi yaptığını düşündüğümüz zaman bu kişi bir defa daha üzülecektir. Birinci üzülmesi ne zaman cereyan etmişti? Başkasına zulmettiği zaman. İkinci üzülmesi ne zaman cereyan etmişti? Kendisinden intikam alındığı zaman. Bu üçüncü üzüntüsünde o da başkalarından intikam alıyor. Yeniden bir zincirin oluşmasına sebebiyet veriyor. Tabiatıyla kendisinden intikam alınan kişi kendisine zulmedildiği cihetle yeniden intikam almak isteyecektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, düşmanlığın nasıl körüklendiğini, düşmanlık ve kin spiralinin nasıl giderek yükseldiğini görüyorsunuz. Böyle bir dizayn şeytanın elinde oyuncak olmak manasına gelir. Şeytan sizlerden sadece başkalarına düşman olmanızı ister. Başkalarının kalbini kırmanızı, onlara hakaret etmenizi, onlara düşmanca davranmanızı, egonuzun elinde oyuncak olmanızı. Ego dediğimiz şey sevgili izleyenler ve dinleyenler, nefsin afetleridir. Nefsin afetleri sizi başkalarına düşman kılar.
mevsim afetleri, sizin ve başkalarının arasında dostluğun var olmaması için şeytanın emriyle harekete geçen ve devamlı düşmanca davranışlarla düşmanlığı körükleyen bir hüviyet taşır. Oysa ki siz sevgiye dayalı bir dünyada yaşamalısınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. 20. asrın bittiği, 21. yüzyıla girdiğimiz ve 3. bin yıla girdiğimiz bir yeni dünyada yaşıyoruz. 3. bin yıl, 21. yüzyıl, insanların birbirlerini sevecekleri yeni bir devri getiriyor. Bu devre dikkatle bakın. İnsanların birbirlerine olan sevgilerinin üst boyutlara çıktığı yeni bir zaman dilimine giriyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir taraftan şeytan nefslerdeki kini, öfkeyi, intikam hislerini çoğaltmayı ve azdırmayı diler. Ve bu istikamette gayret ederken diğer taraftan Allah'ın dostları sizi sükunete davet edeceklerdir. Şeytan nefreti, Allah sevgiyi önerir. Öyleyse yolunuzu tayin edeceksiniz. Nefret sizin hedefinizse siz Allah'ın yolunda değilsiniz. Nefsinizin, nefret afetinin esiri oldunuz. Egonuzun kurbanı oldunuz. Ve hem başkalarına devamlı mutsuzluk veren bir atmosfer içinde yaşarsınız, hem de başkalarına verdiğiniz mutsuzluk sebebiyle onlardan daha fazla siz mutsuz olursunuz. İki türlü yaşam söz konusu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hayatınızı kavgayla, başkalarına kötülük yaparak ve başkalarından kötülük görerek, devamlı bir kin bilenmesiyle, devamlı intikam hisleriyle, devamlı insanları üzecek davranışlarda bulunmakla ömrünüzü tüketebilirsiniz. Ama başka bir yol daha var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Başkalarına hep iyilikler saçan, hayatı boyunca başkalarını mutlu etmekten başka hiçbir düşüncesi olmayan mutlu insanlardan da biri olabilirsiniz. Her ikisi de mümkün ve geçerli. Ya insanlarla dost olup Allah'ın dininin temel esaslarını gerçekleştirirsiniz. Ki nefsinizdeki afetlerin yok olmasına bağlıdır bu. Bunu başardığınız zaman nefsinizdeki afetleri daimi zikirle yok edebildiğiniz zaman siz Allah'ın gerçek anlamda kulu olursunuz.
üçüncü kulluğa ulaşırsınız. Yani Allah'ın azim kullarından olursunuz. Fevzül Azim'in, Hazül Azim'in ve Eczül Azim'in sahibi olursunuz. Sevgili izleyenler, Fevzül Azim mükafatların en büyüğü demek. Hazül Azim kesintisiz sonsuz bir mutluluk demek. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de. Eczül Azim ise ücretlerin en büyüğü demek sevgili izleyenler ve dinleyenler. Üçünün de sahibi olmuş sahabe. Siz de olabilirsiniz. Allah-u Teala'nın neler söylediğine dikkat edin. Onlar ki Allah'a teslim olduk deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatla hasenat, kötülükle iyilik bir olur mu? Siz kötülüğe iyilikle mukabele edin. Kötülüğe iyilikle mukabele edin ki can düşmanlarınız size can dostu olsunlar. Kötülüğe iyilikle mukabele etme yetkisi az insana verilir. Onlar Hazül Azim'in sahipleridir. Sonsuz hazın, hep hazlardan oluşan, mutluluklardan oluşan bir dünyanın sahipleridir. Başkalarına göre, onlardan başka herkese göre mutsuzluklarla, huzursuzluklarla, adaletsizliklerle, düşmanlıklarla dolu bir dünyada o insanlar gene mutludur. Hep mutludur. Ahirette de mutlaka Allah'ın cennetine gireceklerdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu Allah'ın temel kanununu hiç unutmayacaksınız. Sizin mutsuzluğunuz veya mutluluğunuz başkalarının elinde değildir. Sizin elinizdedir. Sizin davranışlarınıza göre Allah'ın yardımıyla taayyün eder ve teessüs eder. Oluşur. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, demek ki dünya adı verilen bu gezegende, kainatın bu parçasında hepiniz için söz konusu olan bir mutlu yaşam. Böyle bir yaşamın farkında kalıcı çözüm, bir daha mutsuzluğa dönüşmeyecek olan çözüm daimi zikre ulaşmaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aldığımız telefonlar gösteriyor ki 52 dakikadan 30 dakikaya, 30 dakikanın altına düşenler var aramızda zikir açısından. Yani hani 52 dakikaya ayarlanan saatlerden bahsetmiştik. Her hafta bir dakika aşağı doğru indirecektiniz. İşte birçok kardeşimiz aşkla, canla başla yola koyuldular ve
30 dakikanın altına inebilenler olduğunu haber veriyor kardeşlerimiz. Allah'a çok şükürler olsun. Öyleyse daimi zikir yolunda ilerleyen kardeşlerimiz söz konusu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kapılar herkese açık. Bu kapılara dikkatle bakın. Sizin mutluluğunuz, sizin saadetiniz bu kapılardan geçerek gerçekleşir. Allah-u Teala suç ve sükun içinde bir dünyayı öneriyor. Suç ve sükunun hakim olduğu bir temele dayalı bir dünya. Düşmanlıklara, kine, hasete, nefsin afetlerine yürünmüş bir mutsuzluk dizaynı içerisinde yaşamanız Allah'ın emri değil. O şeytan tarafından size yutturulan ve kabul edilen bir yanlışın tarafınızdan kabul edildiğini gösterir sadece. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, yanlışları doğrularla düzeltmelisiniz. Hayatınızı şeytanın elinde oyuncak olarak geçirmeyin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hayatınızı Allah'ın kainattaki en mutlu insanları teşkil eden köleleri olmakla geçirin. Allah'a köle olmak. Sonsuz bir hürriyet mi istiyorsunuz? Bütün kainat ayaklarınızın altında mı olsun? Kainatın her yeri sizin için erişilebilir mi olsun? Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu yolu takip edeceksiniz. Allah'a köle olmak, nefsinizdeki bütün afetleri sıfırlamak. Nefsinizi de ruhunuzun hüviyetine ulaştırmak. Ve böylece yolunuzun emrinde sonsuz mutlulukları yaşamak. Ve yaşatmak sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mutluluk yaşandığı zaman aynı zamanda yaşatılmış olur. Madalyanın öbür tarafı da aynıdır. Ne zaman hayatınızı devamlı başkalarına mutluluk dağıtan bir noktaya ulaştırırsanız, o zaman siz hayattaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Başkalarına mutluluk ulaştırabilen herkes aslında kendi mutluluğunun mimarı olmuştur. Başkalarına mutluluk vermek üzere harekete geçtiğiniz andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ister üçgen deyin adına, ister dörtgen deyin, ama Allah'ın dünyasında yaşarsınız. Mutluluğu yaşarsınız. Sizden çevrenize hep mutluluk yayılır. Sizinle beraber olmaktan insanlar büyük mutluluk duyarlar. Siz de o insanlara ulaştırabildiğiniz mutlulukla paralel olarak asıl siz mutlu olursunuz.
Bu pencereden bakıldığı zaman şurası bir vaka olarak çıkıyor karşımıza sevgili izleyenler ve dinleyenler. Herkes başkasının mutluluğuna açılan bir kapıdır. Herkes mutluluğun aynı zamanda aynasıdır. Kimden mutluluk alırsa bir kişi ona dolaylı olarak mutluluk vermiştir. Kime mutluluk vermişse ondan dolaylı olarak mutluluk almıştır. Neden dolaylı olarak kelimelerini kullanıyorum? Çünkü ister mutluluğu aldığınız birisi olsun, ister mutluluğu kendisine ulaştırdığınız birisi olsun, en azından ulaştırmaya çalıştığınız birisi olsun, sevgili izleyenler ve dinleyenler, her ikisinde de sizce o kişi mutlu olur. Size mutluluk ulaştıran bir kişi, o ulaştırmayı planladığı sürece mutludur. Size mutlu ulaştırdığı zaman da mutludur. Sizi mutlu kılacak olan bir olayı gerçekleştirdiği zaman da mutludur. Sizin için de aynı şey söz konusu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse ne görüyoruz? Allah'ın güzelliklerini görüyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah sizden başkalarını mutlu kılmanızı ve bu sebeple sizin mutlu olmanızı ister. Çünkü Allah sizi ancak siz başkalarına mutluluk ulaştırmayı bilediğiniz ve bunun yoluna düştüğünüz zaman yardımcı olur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir nefsiniz var, bir de ruhunuz var. Ruhunuz hiç değişmez. Muhtevasında 19 tane haslet taşır. Güzelliklerin temsilcilerini. Öyleyse nefsinizdeki bütün afetlerin zıtları ruhunuzdadır. Nefsinizin İsyan afetine karşılık ruhunuzda itaat vardır. Nefsinizin nefret afetine karşılık ruhunuzda sevgi vardır. Nefsinizin her türlü afetinin karşılığı ruhunuzda mevcuttur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve Allah-u Teala hep ruhunuzun emrinde olmanızı ister. Bu Allah'ın emrinde olmanız demektir. Bu mutluluk demektir. Bir insan ruhunun emrindeyse başkalarına mutluluk verecek olan bir davranışı yapmakta olan bir insandır. Ne zaman bu kişi başkalarına mutsuzluk veriyorsa, huzursuzluk veriyorsa, başka insanların üzülmesine sebebiyet veriyorsa, o zaman sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman nefsinin emrinde olan bir insandır. Yani nefsinin afetlerinin. Öyleyse iki ayrı kare var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Veya iki ayrı üçgen. İkisi de aynı kapıya ulaşır. Bir karede Allah var.
ruhunuz var ve size derecat kazandıran aksiyonlar var, hayır ve Allah'ın dünyasında yaşıyorsunuz. İkinci kredide nefsinizin afetleri var, şeytan var, kaybettiğiniz dereceler var, şeytanın dünyasında yaşıyorsunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sıfırın altında da değerler var. El-Cabir matematiğe sıfırın altındaki negatif değerleri kazandırdığı için matematik ilmi Kur'an gerçeğinin sahibi olabilmiştir. Henüz fizikte, kimyada, özellikle nükleer fizikte ve kimyada negatif değerler yerli yerine konamamıştır. Bu da Allah'ın ilmini bilenler için kimya ilminin, fizik ilminin ve özellikle nükleer kimya ve nükleer fizik ilminin henüz Allah'ın boyasıyla boyanamadığını ve müsbet bilim olmanın dışında olduğunu gösterir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, size bir sualimiz var. Çok açık ve kesin bir sual. Mutlu olmayı istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Eğer biz mutlu olmak istemiyoruz, mutsuz olmak istiyoruz diyorsanız, bizim size söyleyebilecek olan bir sözümüz yok. Ayrıca bizi dinlemenizin size hiçbir faydası da yok. Biz bütün gücümüzle sizi mutlu etmeye çalışırız. Mutluluktan kâm almanızı, mutluluğu yaşamanızı, Allah'ın size emrettiği dünya saadetine ve cennet saadetine mutlaka ulaşmanızı sadece istemekle kalmayız. Sizi oraya ulaştırmak için her şeyi yapmaya hazırız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunun için yaşarız. Hayatımızı bunun için tüketiriz. Her saniyemiz sizler içindir. Öyleyse Allah'ın mutluluk yoluna dikkatle bakın. İnsanlar neden mutsuz diye düşünün. Onlara bizim sizlere vermekte olduğumuz terbiye verilmiyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. O terbiyeden nasip almamış olan şeytan insanları kontrolü altında tutuyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim mutlu olmak yolunda kendisine düşeni yapamıyorsa kesinlikle bilin ki o şeytanın kumandası altındadır. Bu iki faktörün, Allah'ın yolunda olmak veya şeytanın yolunda olmak müesseselerinin ayırım noktası nedir biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Sadece bir dilektir. Bu dileğin varlığı sizin şeytanın hegemonyasından kurtulmak için ilk adımı attığınızda

Eğer öyleyse şu absis ve ordinat eksenlerine dikkatle bakalım. İkisinin kesiştiği yerin alt tarafı şeytanın ilkesidir. Negatif alem. Sıfırın altındaki negatif sayıların alemi. Nasıl emr alemi pozitif alemse, zulmani alemde negatif alemse, birisi Allah'ın cennetine, öteki cehennemine götürüyorsa, dünya üzerinde de aynı şey söz konusudur. Sıfırın içindeki alan Allah'ın alemidir. Allah'ın dünyasıdır. Sadece mutluluğa nankör olan bu konudaki kararını vermiş olanların dünyasıdır. Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dileyenlerin dünyası. Öyle misiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Kendinizi yoklayın. Eğer öyleyseniz, eğer Allah'a ulaşmayı biliyorsanız, kurtulduğunuzu size müjdeleyebiliriz. Mutlaka Allah'ın cenneti sizin olacaktır. Hangi şartların içinde olursanız olun, netice hiç değişmez. Önemli olan böyle bir karara ulaşabilmek, önemli olan bu istikamette bir güzelliğin sahibi olmak, işte bu Allah'a ulaşmayı dilemektir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir dilek bütün hayatınızı değiştirebilir. Sizi mümin kılar ve İslam olmanızı ve böylece sadece cennet saadetinin değil, dünya saadetinin de sahibi olmanızı mümkün kılar. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu dünya yaşanmaya değer muhteşem bir alemdir. Ama onun ihtişamını Allah size gösterirse geçerli olan bir dizayn bu. Bunun için mutlaka Allah'ın vereceği gözlükleri takmak mecburiyetindesiniz. Allah'ın vereceği gözlükleri takmak için de ona layık olmanız temel şarttır. Öyleyse bu liyakatin zor bir şey olduğunu zannediyorsanız yanılıyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Aranızdan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse o gözlüğü gözüne takmıştır. Artık onun dünyası kendisini mutlaka Allah'ın cennetine götürecek olan bir yolun gereklerini yaşamakla doludur. Bu yol mutluluk yoludur. Her gün artan bir mutluluğu yaşadığınız Allah'ın yolu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dünya zor ulaşılır bir şeyler mi içeriyor? Hayır. Eğer daimi zikre ulaşmak istiyorsanız, bu en sağlam olan, insanlık tarihi boyunca kullanılmış olan bu en sağlam yolu mu tercih ediyorsunuz? O zaman biraz uğraşacaksınız. Saatlerini her hafta bir dakika zikir süresini kısaltarak ayarlayan kardeşlerimiz görüyorlar ki daimi zikre ulaşmak bir yıl içinde mümkündür.
Allah'a

0: size ihsan edeceği o sonsuz güzellikleri unutmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün kainatın ayaklarınızın altında olduğu yeni bir dünyada yaşayacaksınız. Kalp gözünüz açılacak, kalp kulağınız açılacak, tayin mekan yaşayacaksınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün bu güzellikler yaşanmaya değmez mi? Bunun için Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'ın kapısından içeri gireceksiniz. Sizleri kabul etmemesi mümkün olmayan bir kapı bu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Anahtarı sizde, hepinizde. O kapının hepinizde bir anahtarı var. Bu anahtar Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yani ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Böyle bir dileğin sizi en güzele ulaştıracağından emin olacaksınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. O zaman her şeyin umamadığınız kadar, ümit edemediğiniz kadar güzelleştiği bir yeni alem sizleri kucaklayacak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir alemde yaşayan bir insan için varsın başkaları ona düşman olsunlar. Varsın başkaları kin içinde, haset içinde, öfkelerine zibun olarak yaşasınlar, dünyalarını kararsınlar. Ama o kişi başkalarına karşı hep onlardan yine davranacaktır. Onlar onun davranışlarının temelinde yatan gerçekleri hiçbir zaman anlayamazlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Nefsinin afetlerine zebun olan bir kişi, esir olan bir kişi, ruhunun hasretlerine esir olan, Allah'a esir olan bir kişiyle Allah'ın objektifleri itibariyle eş değerde bir görüşün sahibi hiçbir zaman olamaz. Birisi karanlıkların içinden gene karanlığa bakmaktadır. Diğeri aydınlıkların içinden gene aydınlığa bakmaktadır. Öyleyse hiç kör ile gören bir olur mu? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hiç nurla zulmet bir olur mu? Hiç geceyle gündüz bir olur mu? Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bilenlerin nurlu aydınlığına ulaşmanızın formülü Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir yolculuktur. Bu yolculuğa başlayan herkes Allah'a ulaşmayı dileyerek başlar. Her an mutlu olmayı mı istiyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Öyleyse kendinizi düşünmeyi bırakın. Allah'ın size verdikleriyle başkalarına nasıl hizmet edebileceğinizi düşünün. İşte bunu yaptığınız zaman yaşayacağınız şey mutluluktur. Sakın nefsinizin esiri olmayın. Eğer sizlerde Allah yolunda hizmet edebileceğiniz bir şeyler varsa bunu mutlaka kullanın. Allah için kullanın. Farklılık nedir bilir misiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Sizde bir şeyler varsa o bir şeyleri başkalarının hizmetinde kullandığınızda kendinize pay çıkartıyorsanız, o sahip olduğunuz şeyle mağrursanız, gururlanmışsanız, ben bu ilmin sahibiyim, onlar bana muhtaçlar diye düşünüyorsanız, o zaman mutlu olamazsınız. O zaman sadece mutsuzluk içinde çırpınan bir zavallısınız. Allah'ın size verdiği değerleri bilmiyorsunuz, ölçemiyorsunuz. Nefsinizin afetleri şeytanla birlikte sizi kontrolleri altına almışlar. Hem sizi mutsuz ederler, hem de etrafınıza ulaştırdığınız şey onca yardımınıza rağmen Allah'ın yüzünde bir değer taşımaz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, evvela şunu hiç unutmayacaksınız. Allah'ın hiçbirinize ihtiyacı yoktur, olması da mümkün değildir. Sizin yaptığınız, zannettiğiniz, ustalıkla götürdüğünüz bir işi yapabilecek olan başkaları, sizlerden daha iyi yapabilecek olan başkaları her zaman vardır. Öyleyse hizmet verirken, Allah yolunda hizmetinizi verirken, sakın nefsinizin esiri olmayın. Bu hizmeti kendiniz için sıfırlamış olmayın. Eğer başkaları için yaşıyorsanız, hizmet etmek sizin zevkiniz olur. Bundan büyük bir zevk alırsınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte şu anda ben sizlere Allah'ın bana öğrettiği bu hakikatleri anlatırken bundan büyük bir zevk alarak yapıyorum bu vazifeyi. Bu benim vazifem ve en büyük zevkim sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sizin için yaşamak, Allah'ın öğretisini size öğretmek konusunda bir gayretin sahibi olmak, mutluluğunuzda bir nebze methaldar olmak, Allah-u Teala'nın bu güzelliklerini hep beraber yaşamayı temin etmek. Bütün bunlar Allah'ın güzellikleri sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse gelin bir olalım, beraber olalım. Allah yolunda Allah'ın bütün güzelliklerini el ele, gönül gönüle yaşamaya çalışalım. Allah'ın hepinize verdiği bir şeyler vardır. Başkaları için kullanabileceğiniz bir şeyler daima vardır. Her 24 saat herkes için doğar. Her sabah doğan güneş insanların bütünü için doğar. Hepiniz için her 24 saat ömrünüzden kısalan bir zaman parçasıdır. Aklınızı başınızı toplayın. Bilenlerden olun. Her geçecek olan günü başkalarına bir nebze mutluluk vermek için kullanmaya çalışın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Başkaları için yaşayabilmenin o muhteşem huzurunu yaşayacaksınız. bunu yaptığınız zaman Allah Teala'dan size ne kadar çok yardımın geldiğini, ulaştığını, sizi ne kadar çok onun mutlu ettiğini yaşayacaksınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, etrafınızdaki insanlara sizin aslında verecek çok şeyiniz var. Zamanınız, aklınız, bilginiz, yetenekleriniz, başkalarına hizmet edebileceğiniz sizde mevcut olan bütün alanlar onlara mutluluk vermeniz için bir vasıtadır. Ve size verilen her şeyi başka birisini mutlu etmek üzere, mutlu etmek istikametinde seferber ettiğiniz zaman Allah'ın mutluluğunu yaşamaya başlarsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve başkalarını mutluluk ulaştırmak konusunda düşünce platformuna girdiğiniz andan itibaren Allah'ın ilkesindesiniz. Çünkü ruhunuzla birliktesiniz. O başkalarına her zaman yardım etmek için sizi seferber etmeye çalışır. Sonra Allah'la berabersiniz. Allah'ın ülkesinde yaşıyorsunuz. Sıfır üzerindeki bir ülkede yaşıyorsunuz. Sonra başkasını mutlu etmek üzere harekete geçtiğinize göre bir hayır içinde yaşıyorsunuz. Derecat kazanacak bir işlem yapmaktasınız. Bunun sonucu mu? Mutluluktur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bir kenarını Allah'ın, bir kenarını ruhunuzun, bir kenarını kazandığınız derecelerin, hayrın, bir kenarını da mutluluğun oluşturduğu bir mutluluk kalesi içindesiniz. Bu Allah ile beraber olduğunuz bir ortamı ifade eder sevgili izleyenler ve dinleyenler. Tersi de mümkündür. İnsanlara mutluluk vermek yerine onlara hadlerini bildirmeye, onları bilerek üzmeye bir gayretin sahibi olabilirsiniz. Ne zaman insanları mutsuz edecek, huzursuz edecek bir davranışın içindeyseniz, bilin ki siz bir kenarını nefsinizin afetlerinin, bir kenarını şeytanın, bir kenarını kaybettiğiniz derecelerin, bir kenarını da mutsuzluğun oluşturduğu bir karenin içinde yaşarsınız. Orası şeytanın ülkesidir. Hem siz mutsuz olursunuz, hem de başkalarını mutsuz edersiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse kim olursanız olun, neye sahip olursanız olun, dünyanın veya kainatın neresinde yaşarsanız yaşayın, zihniyetinizin esirisiniz. Ya insanları mutlu etmek istikametinde bu esaretinizi en güzel standartlarda kullanırsınız, hep mutlu bir insan olursunuz, ya da insanları mutsuz etmek üzere seferber olursunuz, şeytanla iç içe bir dünyayı paylaşırsınız. O sizden mutsuz, siz ondan mutsuz, bir mutsuzluk dörtgeninde hayatınızı tüketirsiniz. Hiçbir işe yaramadan bir ot gibi şu dünya üzerinde yaşayıp bir gün ölür gidersiniz. Sevgili izleyenler, seçim sizin. Dikkat edin, siz Allah'ın yoluna başkalarına mutluluk vermek üzere çıktığınız andan itibaren Allah sizinle beraberdir. siz bu dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz. Bu kadar basit sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu kadar basit bir realiteden bahsediyorum. Sadece dilemeniz yeterli. Göreceksiniz ki size mutluluk veren o sizin mutluluklaştırdığınız insanlar değil. Size mutluluğu veren Allah. Ve bu niyetin sahibi olmanız onun size mutluluklaştırması için yeterlidir. Devam ettiğiniz sürece başkalarını mutlu etmek istikametinde gayretin sahibi olmaya devam ettiğiniz sürece siz şeytanın hiçbir zaman mutluluğunu önleyemediği bir mutlu insan olacaksınız. Sağlıklı bir ruh yapısının sahibi olacaksınız. Ve sizden çevrenize hep başkalarını mutlu kılan dalga boyları yayılacak. Siz başkaları tarafından sevilen bir insan olacaksınız. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, her şey o kadar güzel ki, bu güzelliğin içinde hepiniz ayrı bir dizaynı yaşayacaksınız. İşte böyle bir dizayna yeniden bakın. Kendinize bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne istiyorsunuz? İç dünyanıza bakın. Mutlu olmak istiyorsanız bunun yolu başkalarını mutlu etmekten geçer. Mutsuz olmak istiyorsanız bunun yolu başkalarına haddini bildirmekten, onları haşlamaktan, insanlara eza etmekten, cefa etmekten, onlara manevi işkence yaşatmaktan geçer. Öyleyse seçiminizi kendiniz yapacaksınız. Hayallerle oyalanmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Benim çok param olsaydı ben insanlara yardım eder, bu mutluluğu yaşardım gibi masalların, şeytan tarafından uydurulan masalların size tesir etmesine müsaade etmeyin. Şu anda sahip olduğunuz şey, neye sahipseniz o kadarı başka etrafınızda bulunan yüzlerce insanı mutlu etmek için yeterlidir. Yeter ki siz onlara mutluluk vermek üzere kendinizi seferber edin. Bir insana mutluluk vermek için harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah'ın size verdiği aklı, zamanı, parayı, size ait olan her şeyi, şu vücudu, her şeyi başkalarına mutluluk vermek için kullanmaya başladınız demektir. Hemen arkasından Allah'ın mükafatı gelecektir. Bir huzurun içinizi kapladığını göreceksiniz. Nereye kadar devam eder? O kişiye mutluluğu ulaştırdığınız noktaya kadar. Onu sağladığınız zamansa olay tamamlanmıştır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her şeyin en güzel olduğu bir mutluluk dünyasında yaşamak istemez misiniz? Öyleyse bunun yolunun başkalarına mutluluk vermekten geçtiğini, böyle yapamazsanız mutlu olamayacağınızı bilmenizi Allah Teala istiyor. Öyleyse onun yolunda olun. Allah'ın yolunda olun. Allah'ın size verdiği her şeyi başkalarının mutluluğu için kullanın ki siz mutlu olasınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanları onların verdikleri kararlar yüzünden, onların davranışları yüzünden hayatınıza sokmayın. Size karşı yanlış davranışta bulunan insanların yaptıkları yanlışlara üzülmeyin. Onların bütün kötülüklerine iyilikle mukabele edin. Onları mutlu edecek şekilde mukabele edin. Göreceksiniz ki siz kazanacaksınız. siz mutlaka mutlu olursunuz. Onların da mutlu olması için bu önerileri zaman içerisinde onlara da aktarmanız, onları en güzele doğru ulaştırmak için onlara yardımcı olacaktır. Öyleyse hepinizin Allah'ın yolunda sonsuz mutluluklara ulaşmasını, hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sizlerin olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlarız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, radyolarımızın ve televizyonlarımızın değerli mensupları ve bizi dinleyen bütün diğer kardeşlerimiz, biz hepiniz için varız, sizler için varız. Görevimiz sizlere Allah'ın bütün güzelliklerini anlatmak ve onun yolunda mutlu olmanızı temin etmek. Öyleyse sonsuz saadetler dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha ve as-salamu.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kimdir Allah'ın evliyası? Evliyaullah kimdir? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de evliya olanların takva sahibi olduklarını söylüyor. Amin olduklarını söylüyor. Onları cennete ve dünyada da güzel olduğunu söylüyor. Öyleyse bu açıdan meseleye baktığımız zaman Allah-u Teala'nın indinde bir sonuç görüyoruz. İşte bütün dizayn bu standartlar altında cereyana girer. Kim Allah-u Teala'nın evliyası olur? Bu basamaklar açısından meseleye baktığımız zaman 22. basamağı ifade ediyor. Yani 21. basamaktan sonraki 1. evliyalık makamını, fena makamını. Öyleyse başkalarıyla arasında ne fark var evliyanın? İşte bu evliyalara sövenler, evliyalara küfür edenler, bu 28 tane basamağın ancak ikincisinde bulunabilirler. Hiçbir zaman üçüncü basamağa çıkmaları söz konusu değildir. Oysa ki evliya adını verdiğimiz kişiler 22. basamağa ulaşmışlardır. Allah-u Teala'nın kolaylaştırma stratejisi en büyük kolaylığı sağlar bir şekilde tecelli etmiş. Allah-u Teala diyor ki kim bize ulaşmayı dilerse biz onları mutlaka kendimize ulaştırırız. Kimi de diyor kendimize ulaştırmışsak mutlaka onları cennetimize alırız. İşte evliyalar onlardır ki bütün evliyalar cennet ehlidir. Tağut da onlardır ki hepsi küfür ehlidir. Hepsinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Şimdi 28 basamağın birincisinde ve ikincisinde bulunanlar ki herkes bulunur, hepsinin gideceği yer açık ve kesin bir şekilde cehennemdir. İşte bu Allah-u Teala'nın evliyalarına çatanlar da onlar sadece ikinci basamakta bulunabilirler. Birinci ve ikinci basamaklarda. Üçüncü basamağa çıkmadan hiçbir zaman mümkün değildir. Evet, ne demek istiyoruz? Basit. Birinci basamak Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde olayları yaşamaktır. Herkes olayları yaşar. İşte ne yazık ki yaşanan olayların genellikle yanlış değerlendirildiği Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde dizayn edilmiş. Allah-u Teala diyor ki olaylar vardır. Sizi sevindirir. Ve siz onları hayır zannedersiniz. Oysa ki onlar şerdir. Olaylar vardır. Sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz. Oysa ki onlar hayırdır. Demek ki biz insanlar büyük bir hata yapıyoruz olayları. Bizi sevindirdiğine göre veya bizi üzdüğüne göre hayır ve şer olarak dizayn ediyoruz. Allah'ın dizaynıysa eğer bir olay derece kazanmamıza sebebiyet veriyorsa onun adı hayırdır. Salihattır, hasenattır, sevaptır. Hangi olayda derece kaybetmemize sebebiyet veriyorsa o şerdir, seyyiattır, günahtır. Öyleyse olayları herkes yaşar. Birinci basamak. Ve sıra gelir olayların değerlendirilmesine. Herkesin aklı var. Kendi aklının sanatları içinde herkes etrafında yaşadığı olayları değerlendirir. İşte program buradan başlar. Olayların değerlendirilmesinin bizi bir yerlere götürmesi lazım. Allah-u Teala Deher Suresinin, İnsan Suresinin 3. ayet-i kerimesinde diyor ki biz insanların
hidayete nasıl ereceklerini gösterdik. Dileyen, yani hidayete ermeyi dileyen şükredenlerden olur. Yani hidayete erer ve şükredenlerden olur. Dilemeyenler ise onlar hidayete ermeyi dilemeyenlerdir. Onlar da kafirlerden olur diyor. Öyleyse hidayete eremeyen herkesin kafir olduğunu söylüyor Allah-u Teala. İşte konumuz o. Hidayete ermek veya ermemek. Hidayete eren Allah'ın evliyasıdır. Eremeyen evliya olamamıştır. Ama eremeyenlerin hepsi cehenneme gidecek diye bir olgu yok. Çünkü daha evvelki kademelere ulaşıp da ölen birçok insan hayatları müsait olmadığı için Allah'ın emirlerini yerine getirebilecek kapasitede olmalarına rağmen Allah-u Teala onları öldürdüğü için onu başaramamışlardır. Bu sebeple Allah-u Teala onları mutlaka cennetine alacaktır. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Peygamberden sahip eden bir çocuğa diyor, güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız, nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. İşte Allah inanılmaz bir kolaylık getirmiş insanın cennete girmesi için. Allah'ın bir insanın cennete girmesini bir tek şarta bağladığını görüyoruz. Bir dilek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine ulaşır. Ulaşır mı? Allah Teala öyle söylüyor. Evvela tersinden hareket edelim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ne olur diye bakalım. Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehenneme girer. İşte Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَاضُ بِنْ حَيَاتَ الشِّيَا وَاسْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar ki bize mülaki olmayı, dünya hayatını yaşarken bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Bir sonraki ayet-i kerime Yunus 8. Onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların gideceği yer cehennem. İşte bunun için ikinci basamak son derece önemli bir basamaktır. Bu basamakta olayları değerlendiririz. Değerlendiririz ve bir sonuca varmak mecburiyetindeyiz. İşte Allah'ın evliyasına tağut diyenler, Allah'ın evliyasına yedek ilahlar diyenler, Allah'ın evliyasına küfredenler, sövenler, evliya olmanın temel faktörü Allah'a ulaşmaktır ve onlar buna inanmıyorlar. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diyorlar. Azrail Aleyhisselam gelir diyorlar, ruhumuzu alır, ölürüz. Aldığı ruhu da Allah'a götürür. Hiç kimsenin de ruhu Azrail Aleyhisselam tarafından alınmadan Allah'a ulaşmaz. Yani hiç kimsenin ruhu o kişi ölmeden Allah'a ulaşması mümkün değildir. Allah-u Teala ise evliya olmayı onların mümkün görmediği bu hususa bağlıyor. Kimin ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşırsa o evliyadır diyor. İşte bu insanlar bu sebeple ikinci basamaktan öteye geçemezler. Nehir suresi, insan suresi 3. ayet-i kerime ne diyordu? Biz insanlara hidayet yollarını, hidayete erme nasıplarını, hidayete nasıl ereceklerini söyledik, gösterdik. Hidayeti anlattık, öğrettik. Dileyen şükredenlerden olur ki bunlar
Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dileyen küfredenler olur. Bunlar da Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için küfrü dilemiş oluyorlar. Öyleyse dikkat edin. Hidayetin yolu Allah'a ulaşmaktır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler onlar küfürde olanlardır. İmma şekura diyor Allah Teala, imma kefura diyor. Aslında biz Türkçe'ye dileyen şükredenler olur, dileyen küfredenlerden olur diyoruz ama bu yanlış bir ifade oluyor. Allah'ın gösterdiği yolu Allah'a ulaşmayı dileyenler şükredenlerden oluyor. Ama dilemeyenler küfredenlerden oluyor. Onun için bu Beyş Suresinin 3. ayet-i kerimesindeki olay dileyen ve dilemeyen şeklinde tecelli ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kafir. Neden kafir? Zaten doğuştan itibaren herkes kafir. İnsanların kaderi iki ayrı açıdan değerlendirme tarihine tarih tutulmuş Allah Teala tarafından. Bir, kalplerine Allah'ın iman yazdıkları, yani nefslerinin kalbinde iman yazılanlar. İki, onların dışındakiler, doğuşlarından itibaren mürşitlerine ulaşıncaya kadar bütün insanlar, mürşitlerine ulaştıktan sonra fıska düşen bütün insanlar, hepsi küfürde, hepsinin kalplerinde küfür yazıyor. İşte kim üçüncü basamağa dolaşamazsa o kişi ikinci basamaktadır. Mürşidine de ulaşmayı dilememektedir. Allah'a ulaşmayı da dilememektedir. Ve ebediyen ikinci basamakta kalmaya mahkumdur. Üçüncü basamak mı? Üçüncü basamak kurtuluş basamağıdır. Kişiyi evliya yapmak ama cennet sahibine mutlaka ulaştırır. Hadi sizinle beraber gidelim üçüncü basamağa bakalım. Üçüncü basamakta ne var ne yok. Üçüncü basamakta ikinci basamaktaki düşünce sisteminin mukayesenin, karşılaştırmaların, değerlendirmelerin ışığında bir sonuca varmış olanlar bulunabilir. Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin basamağıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o ikinci basamakta kalmaya mahkumdur. Gideceği yerde cehennemdir. Allah'ın evliyasına kim tağut diyorsa, Allah'ın mürşidine kim tağut diyorsa, Mehdi Aleyhisselam'a Allah'ın Resulü'ne kim tağut diyorsa, işte o insanların hepsi, istisnasız olarak hepsi ikinci basamaktadır. Neden? Çünkü mürşide tağut diyor adam. Böyle bir insanın mürşide ulaşıp da önünde de çıkıp tövbe edebileceğine ihtimali verebilir misiniz? Allah'a insan ruhunun ölmeden ulaşması yoktur diyor. Böyle bir insanın ruhunu Allah'a ulaştıracağını düşünebilir misiniz? Evvela ruhun vücudundan ayrılabilmesi için mutlaka mürşide ulaşmak lazım. Bunların hepsi de kendilerini mümin saflarında görürler. Göğüslerini gere gere biz müminiz derler. O gerdikleri göğüslerinin içindeki kalpleri var ya, nefslerin kalbi, o kalbin içinde de küfür yazar. Ve bu zavallılar da kendilerini mümin zannetmekte devam ederler. Öyleyse üçüncü basamak, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar buraya yükselebilirler. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı kalben dilerse, ki dilediği zaten kalbinde bu talebin oluşmasına bağlıdır. Neden öyledir? Çünkü Allah kalbinize bakar. Allah Teala o kişinin kalbinde Allah'a ulaşma talebinin var olduğunu veya yok olduğunu bilir. Maddedir. Allah'a ulaşma talebini görür. Maddeyim ki Allah'a ulaşma talebini işitir. Madde 3. Öyleyse Allah'ın gördüğü, işittiği ve bildiği bir vaka var ortada. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bugünün din adamları
daha evvel de söylediğimiz gibi insanları kurtuluşa ulaştıracak olan temel faktörleri Kur'an-ı Kerim'de farz olmasına rağmen yok etmişler. Bunlardan birincisi Allah'a ulaşmayı dilemez. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onların kalplerini gibi talebi işitiyor, biliyor ve görüyor. Gördüğü anda da rahim esasıyla o kişinin üzerinde tecelliye başlıyor. Allah'ın rahim esması rahmet gönderme esması. Ve bu bir tecellidir. Allah Teala Yusuf Suresi'nin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf'a şöyle söylüyor. وَمَا اُبَرُّوا نَفْسِي اِنَّ نَفْسَلُ اَمَارَةٍ لِسْرُوِيِ اِلَّا مَا رَحِمَا رَبِّيِ Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, temizlemiş olamam, temize çıkartamam. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi söz konusu. Kimlerde tecelli ediyor? Allah'a ulaşmayı dileyenlerde. Peki bu tecellinin o kişiyi Allah'ın tecelliye başladığı dördüncü basamağın ötesine taşıması söz konusu. Bundan sonraki bütün basamakları o kişiler Allah'ın yardımıyla çıkacaklardır. Ve burada Allah'ın yolunda kurtuluşa zaten böyle bir kişi Allah Teala kimin üzerinde rahim esmasıyla tecelliye başlamışsa o kişi zaten kurtulmuştur. Çünkü rahim esmasıyla tecelliye başladığı anda birkaç saniye içinde Allah Teala o kişinin üzerinde üç işlem birden gerçekleştirir. Bir, nefsinin kalbinde bulunan ekinliği alır. İki, kulaklarında bulunan vakayı alır. Üç, kalbindeki ekinliğin yerine ihbatı koyar. Ve o kişiyle irşat makamının arasında bulunan hicabı, mestureyi, yüzlü perdeyi, mürşitten nefret etmeye götüren şeyi alır. Allah'ın mürşitlerine bu kadar diş bileyen bu insanlar mürşitleri sevdiklerinden mi böyle yapıyorlar? Hayır, onlardan nefret ediyorlar. İşte bu nefret edenlerin münafıklar olduğu, nefret edenlerin insan ruhunun Allah'a ulaşmasına inanmayanlar olduğu İsra Suresinin 45 ve 46. ayetlerinde yer alıyor. Allah Teala biliyor ki Habibim sen Kur'an'da Allah'ı anarak onlara Kur'an-ı Kerim ayetlerini okuduğun zaman, tilavet ettiğin zaman onlarla senin aranda hicab-ı mestur adlı bir perde vardır. Bu sebeple onlar senden nefret ederler. Onların kulaklarında vakra vardır. Kulakları senin söylediklerini duyar ama onların zihni işitmez. Duyduklarının manasına uğramaz. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Söylediklerini hiçbir zaman fakir edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman Habibim onlar arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar. Hangi sebeple nefret ediyorlar? Hicab-ı mestur adlı bir perde var mürşitler aralarında. Bu perde sebebiyle onlar nefret ediyorlar irşat makamından. İşte Allah Teala irşat makamına onları ulaştırmaya söz verdiği için irşat makamına ulaştıracak onları. Ve bunun için ilk yapması lazım gelen şey ne? İrşat makamına karşı olan nefreti kaldırmak, nefretin yerine sevgiyi koymak. Bu sebeple o kişilerin irşat makamıyla aralarında bulunan hicab-ı mestur adlı perdeyi Allah Teala alıyor. Dördüncü basamakta Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği bu insanlarda, beşinci basamakta Allah'ın
hekimiyeti aldığını, beşinci basamakta irşat makamıyla onların arasında bulunan hicab-ı mesuleyi aldığını, altıncı basamakta onların kulaklarındaki vakayı aldığını, yedinci basamakta ise kalplerindeki hekimiyeti aldığını ve yerine ihbat koyduğunu görüyoruz. Yani idraki önleyen bir kompütür sistemi o kişinin nefsinin kalbinden alınıyor, yerine idraki sağlayan başka bir kompütür sistemi konuluyor. Öyleyse idrakin kalpteki idrak müessesesinin oluşması bu kişinin kalbindeki içindekin alınmasıyla gerçekleşir. Böyle bir dizaynı Allah-u Teala en güzel standartlarda gerçekleştiriyor. Ve böylece kişi 7. basamağa ulaşıyor. Burada dikkat edilmesi lazım gelen bir şey var. Allah-u Teala bu insanları sırat-ı müstakime ulaştırmayı garanti ediyor. Sırat-ı müstakimin ne olduğunu tekrar açıklayalım. Nisa 175. Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Dikkat edin, Allah-u Teala insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırdığını söylüyor. Bu sahtekarların hepsi insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Sırat-ı müstakim doğru yoldur. Öyle insanları Allah'a götüren bir yol falan değildir diye sırat-ı müstakime 40 tane kılıf giydirmeye çalışıyorlar. Nitekim onlara ait olan yazıları, onların yaptıkları açıklamaları okursanız sayfalar dolusu sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu değil, sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olmadığını ispat etmeye çalışıyorlar. Allah Teala diyor, Allah onları kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Bunlar da kesin şekilde iddia ediyorlar ki sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol değildir. Zaten insan ruhunun Allah'a ulaşması da söz konusu değildir hayattayken. Öldükten sonra ulaşır. Şimdi evliya kimdir? Evliyanın düşmanı kimdir? İşte buradan belli oluyor. Onlar Allah'ın ve evliyanın düşmanları. Bu konulardan haberdar olmayan insanlara Allah'ın evliyasını tağut yani şeytan olarak, insan ve cin şeytanları olarak, şeytanın dostları olarak lanse ediyorlar. Öyleyse yedinci basamağın bir işareti var. Allah-u Teala Hac Suresinin 54. ayet-i kerimesinde onların kalplerindeki ekinliği aldığını, onların onun yerine ihfat koyduğunu ve koymasının sebebi de onların irşat makamının söylediklerinin hakten helal sözler olduğundan kesin olarak emin olmalarını temin etmek için olduğunu söylüyor. Bir önemli konu daha, yine aynı ayette Hac Suresinde Allah onları sırat-ı müstakime ulaştırmayı garanti ediyor. Öyleyse kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler, bu sebeple Allah'ın kulaklarındaki vakayı, kalplerindeki ekinleti, irşat makamıyla aralarında bulunan hicab-ı mestur altı perdeyi aldığı insanlar. Niçin alıyor perdeyi? Allah-u Teala o kişiyi mürşidine ulaştırsın diye. İşte 7. basamak burada tamamlanıyor. 22 basamağın 7.sindeyiz. Allah o kişiye söz vermiş. Onu mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracak. Allah onların kulaklarındaki vakayı almış, kalbindeki ekinleti almış, yerine ifat koymuş ve onların irşat makamıyla aralarında bulunan hicab-ı mestur altı terbiyeyi kaldırmış. Niçin? İrşat makamına duydukları nefreti kaldırsın da sevgiyi, muhabbeti koysun diye. İşte bundan sonrası mürşide ulaşmak. Bu adamlar tabiatıyla Allah'ın mürşidine ulaşmayı hiçbir zaman dilemeyenler. Hiç kimse mürşidine ulaşmadan evliya olamaz. Şimdiye kadar anlattığım bu 7 basamağı aşan birisi
hiç ibadet yapamadan öldü. Allah'a ulaşmayı diledi. Allah'ın kalbindeki talebi gördü ve kişi öldü. Nereye gider? Allah Teala'nın mutlaka cennete gideceğini söylüyor. Mülk suresinin 8-9-10. Ayet kelimeleri gelince kulaklarında bakıra olan, kalbinde ikindet olan ve hicab-ı mestire olan kişinin cennete gitmesinin mümkün olmadığı ama bunlar olmayan kişilerin de mutlaka cennete olacağı Mülk 8-9-10'da Allah Teala tarafından anlatılmış. İşte Allah Teala neden bu kişiye sırat-ı müstakime ulaşma garantisi veriyor? Çünkü onu kendi zatına ulaştıracak. Onu mürşidine ulaştıracak. Mürşidine ulaşmaktan iki tane muradı var Allah-u Teala'nın. Bir, o kişiyi zararetten kurtaracak. İki, o kişiyi küfürden kurtaracak. Sekizinci basamakta Tegazi Suresinin 11. ayet kelimesine göre şunlar olur. Hemen yürümün billahi Allah Teala diyor yehdi kalbehu. Allah kim Allah'a amel olursa, Allah'a ulaşmayı dileyen bir iman sahibi olursa o zaman onun kalbine Allah'ın ulaşması söz konusudur. Allah'ın sünnetine ulaşır. Ne olur ulaşırsa o kişinin kalbinin nur kapısını Allah kendisine çevirir. Çünkü nurlarını yukarıdan aşağı gönderecek. Bu kapının Allah'a çevrilmesi Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesini anlatıyor. Onlar gayetler Allah'a koşu duyanlardır diyor Allah'a. Onların kalpleri Allah'a dönmüştür. Dolayısıyla kalpleri Allah'a dönük olan bu insanlar söz konusu. Kalpleri Allah'a dönük insanlar. Onuncu basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine Allah'ın nurlarının girmesi için bir yol açıyor. İşte Allah Teala'nın açtığı yol burada ortaya çıkıyor. Enam suresinin 125. ayet kelimesi فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهِ اَنْ يَهْدِيَهُ لَيَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendi zatına ulaştıracaksa, hidayete erdirecekse onların göğsünü teslimi açar diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala onların göğsünü, insanların göğsünü teslimi açıyor. Kimlerin, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların. Göğsünü teslimi açması neyi ifade eder? Bunun neyi ifade ettiğini Zümer Suresinin 22. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Sadece Allah'ın göğüslerini teslimi açtığı kişilerin kalbine Allah'ın nurunun ulaştığını söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse 10. basamakta Allah kişinin göğsünden kalbinin nur yolunu açmış. Kişi burada zikir yapıyor. Allah'tan gelen rahmet ve fazl göğsüne geliyor. Göğsünden şifre yolu takip ederek kalbine ulaşıyor. Ama kişinin kalbi bütün insanlar gibi mühürlü ve içinde küfür yazıyor. İşte böyle bir düzende kalbi mühürlü olan bu insanın Allah-u Teala'nın yolunda kendisine işini yapması söz konusu. Ve kişi zikir yapıyor. Allah'tan gelen rahmetle fal kalbine kadar ulaşıyor. Mühürlü kalpten içeri giremeyen rahmetle fazdan rahmet içeriye sızabiliyor. İşte bu sızıntı %1, daha sonra da %2 kadar bir nur oluşturuyor kişinin nefsinin kalbinde. Bu nokta kişinin huşuya ulaşma noktasıdır. Burası 12. basamak. Allah-u Teala bu hususu Hadis Suresinin 16. ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi diyor.
Işığa ulaşan bu kişinin kalbinde Allah-u Teala'nın dizaynı söz konusu. Kişi huşuya ulaştığı zaman kalbinde yüzdeki nur birikimi tamamlanmıştır. Allah ona bir hak veriyor. Kim huşuya ulaşmışsa bana mutlaka mürşidini söyleyeceğini, mürşidinin hacet namazını kıldırtasını, mürşidini kesteceğini söylüyor. İşte vestaînü bis-sabr ve salatı innehe lekibiretun illa alel haşiin. Allah'tan sabır ve hacet namazıyla istihaneye yardımı isteyin, mürşidinizi isteyin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir diyor insan Allah-u Teala. Ve de 12. matematikte kişi huşuya ulaşmış, hak kazanmış hacet namazını kıldığı zaman mürşidini görmeye. Hacet namazını kılıyor, Allah da ona mürşidini gösteriyor. Burası 13. matematik. Mürşidini gören kişi mürşidine ulaşıyor, önünüzü söküyor, tövbe ediyor. La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah diyor. Kim Allah'ın evliyası olmuşsa o kişi mutlaka bu söylediğimiz istihadelerin hepsini geçirmiştir. Mutlaka mürşidine ulaşmıştır. Hiç kimse mürşidine ulaşmadan ruhu vücudundan ayrılamaz. Ve kişi nefs tezkiyesine başlayamaz. Ve kişi fizik vücudunu şeytanın kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul edemez. Öyleyse mürşidine ulaşıp önünüzü çöküp tövbe edip Allah'a ulaşmak dileğiyle el öpen La ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyen bu kişi mürşidinin önünde bu tövbeyi yaptığı el öptüğü an o kişi kurtuluşun yeni bir safhasına ulaşır. Burada bu kişi dalaletten kurtulmuştur. Madde bir. Küfürden kurtulmuştur. Mümin olmuştur. Madde iki. 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. İşte sadece açıklama yapmadan ayetleri veriyorum. Birinci ayet kasas edildi. Habibim senin davetine icap etmezlerse bil ki onlar nefslerine tabidirler. Kim Allah'ın davetçisine değildir?

üzerine ilah edinenleri görmüyor musun Habibim? Allah onların yüzleri üzerine dalalete bırakır. Onların kalpleri mühürlüdür. Yani kalplerin içinde küfür yazmaktadır. Onların kalplerindeki seni hastası da mühürlüdür. İşitme hastası. Onların kalplerindeki basar içinde görme hastası. Üzerindeki şahit adlı bir perdeyle örtülüdür. Cuma 2, 5. ayet-i kerime. Müminlerin arasında Resul beyaz eden vazifeli kılan o Allah'tır. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. 6. ayet-i kerime, Âl-i İmrân 164. Bütün kavimlerde insanlar onlara tabi olsunlar da mümin olsunlar ve başların üzerinde bu müşterilerin, vesillerin ruhları oluşsun, nimet oluşsun diye Allah bütün kavimlerde vesiller bahseder. O kavimlerdekiler Allah'ın ayetlerini okusunlar diye, onların neslerini tezkiye etsinler diye, onlara kitap öğretsinler diye, onlara hikmet öğretsinler diye. Bu resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Nail 36, biz bütün kavimlere resuller göndeririz, bağış ederiz. O kavimlerdekileri şeytanı kovmaktan kurtarsınlar da Allah'a akıl etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayet verdi. Bir kısmının sözlerine dalalet tak oldu. 9. ayet-i kerime Zümer 54. Zümer suresi 23. ayet-i kerime. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah onun kullarından dilediğini hidayete erdirir. Ahkâf 32'de Allah Teala diyor ki o Allah'ın davetine tabi olmayanlar var ya, onların Allah'tan başka dostları yoktur. Onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir davet içindedirler. 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah Teala buyuruyor ki Allah dilediğini dalalete bırakır. Kimi de dalalete bırakmışsa onlar için bir hidayet yoktur. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Ne görüyoruz? 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu hiçbir tevhide imkan vermeyecek kadar net olarak söylüyor. Şimdi bu Allah'ın düşmanları da hiç birisinin mürşidi reddettiklerine göre, mürşid tağutçu dediklerine göre hiç birisinin mürşide ulaşmasının söz konusu değil. Bunlar hepsi dalalette. Dalalette olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala. 7 grup ayet-i kerimede işte bunlardan üçü. 1. Araf 170 8. Allah Teala diyor ki Allah dilediğini hidayet verdirir. Dilediğinde dalalete bırakır. Kim dalaletteyse onlar hüsrandadır. Hüsranda olurlarsa ne olurlar? Mü'minin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre gidecekleri yer cehennemdir. Allah Teala diyor ki o gün kıyamet günü mizanları kırarız. Kimlerin günahları sevaplarından çoksa onlar cehenneme girerler. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır. Demek ki bütün dalalette olanlar hüsranda olanlar yani cehenneme gidecekler. Araf 179 biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onlar hayvanlardan daha çok dalalette olanlardır. Ve Nisa 167, 168, 169 bu ayet-i kerime dalalette olanların sadece cehenneme gideceğini değil aynı zamanda küfürde olarak cehenneme gideceklerini de söylüyor. Doğuşlarından itibaren bütün insanlar dalalettedir. Mürşitlerine ulaşacakları güne kadar ve kim dalaletteyse onların hem kafir olduğunu hem de cehenneme gideceğini ifade ediyor Allah Teala. Nisa 167, 168, 169 şöyle buyuruyor. İnnellezîne keferû vesaddû an sebîlillâhi katlâni dalâlen bahîdâ. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekûnullâhi liyâfire lehum ve lâ liyehdiyehum tarîkâ illâ tarîkâ cehenneme halidîne fîhâ ebedâ. Allah Teala diyor ki onlar muhakkak ki kafirdirler.
Çünkü onlar Allah'ın yolunda

saptıranlardır. Sırat-ı müstakimden saptıranlardır. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Yani onlar dalaletlidirler. Onlar kafirdirler, muhakkak ki kafirdirler ve aynı zamanda da zalimdirler. Niçin zalimdirler? Başka insanların da hidayetine mani oldukları için, kendileri hidayete değillerdir. Başka insanların da hidayetine mani olmaktadırlar. Allah onlara asla mağfiret etmez. Mürşitlerine ulaştılardı. Allah onların günahlarını sevaba çevirecek. Yani onlara mağfiret edecekti. Ama böyle yapmadıkları için Allah onlara asla mağfiret etmiyor. Günahlarını sevaba çevirmiyor. Ve Allah onları asla sırat-ı müstakime, tarik-i müstakime, Allah'a ulaştıran yola ulaştırmaz. Nereye ulaştırır? Ancak cehennem yoluna ulaştırır ve onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. İşaret net olarak, yani kim bu insanlar? Bu insanlar işte Allah'ın dostlarına tağut diyenler, Allah'ın dostlarını düşman ilan edenler, insanlara karşı şeytanın dostları diye Allah'ın dostlarını takdim edenler, bunlar üçkağıtçılar. Allah'ın hikmetlerini saptırdıkları için. Görüyoruz ki bunlar hem kafir hem de dalalette. Ama mürşitlerine ulaştıkları gün bunların hepsi geçiyor. Dalaletten kurtuluyorlar. Kafirin içine de Allah'a senle imanı yazdığı için mümin oluyorlar. Bunların ise mürşitlerine ulaşmak diye bir niyeti hiçbir zaman olmadığı için onların ebediyen ne yazık ki hep dalalette kalmaları söz konusu, hep küfürde kalmaları söz konusu. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde kesin bir sonucu ifade etmek söz konusu. Allah'ın evliyası olacak olan insanlar, biz burada 14. basamaktan bahsediyoruz. Onlar Allah'ın evliyası olacak olan insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler 2. basamakta kaldılar. Gidecekleri yer Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehennem, mürşitlere ulaşmadıkları ve bu sebeple dalalette oldukları için cehennem, mürşitlere ulaşmadıkları ve bu sebeple kalplerinde küfür yazdığı, kafir oldukları için cehennem. İşte 14. basamaktaki oldu bu. Evliya olmak ruhun Allah'a ulaşmasıyla mümkün. Ne bakıyoruz? 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Açık ve kesin bir şekilde Rahat Suresinin 20-21-22 ayetleri bunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala, onlar ki Allah ile olan ahitlerini, yemin yüksekli ahitlerini yerine getirirler. Onlar nefslerinin Allah'a verdiği, ruhların Allah'a verdiği misaki asla bozmazlar, mutlaka yerine getirirler. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Onlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir diyor Allah-u Teala. Zümer Suresinin 18. ayeti kerimesi bütün sahabenin hidayete erdiğini, yani ruhunu Allah'a ulaştırdığını söylüyor. Ve ölmeden hemen ulaştırmışlar. Allah'ın evliyası olmuşlar. Kimdir Allah'ın evliyası? Allah'a ulaşanlar. Kimdir Allah'ın evliyası? Ulaşmadan evvel Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmayı diledikleri için Allah'a ulaşanlar. Görüyorsunuz ki bu insanlar, bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hidayete ermişler. Hidayet erenlerinde hepsinin Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu ifade ediyor Allah-u Teala. Öyleyse 14. basamak, mürşide ulaştığımız basamak,
burada kim mürşidine ulaşmışsa kalbine iman yazılır. Mürşidin ruhu Mü'min Suresinin 15. ayet-i kerimesi gelince kişinin başının üzerine gelir. Kimin başının üzerine Allah katından bir ruh göndermiş de o ruhla onu desteklemişse o kişinin kalbinin içine imanı yazar. Mücadele girmeyecek. Öyleyse bu kişi kalbinin içine iman yazılandır. İman yazılmasaydı ne olacaktı? Kafir olacaktı, mümin olamayacaktı. Ama kalbine iman yazıldığı için mümin olmak şerefine erdi. İşte bu söz konusu olan diplomalı cahiller hiçbir zaman Allah'ın zatına ruhlarını ulaştıramayacak olanlar, hiçbir zaman mürşitlerine ulaşamayacak olanlar, bu yüzden Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehenneme gidecek olanlar, galayette oldukları için cehenneme gidecek olanlar, kafir oldukları için cehenneme gidecek olanlardır. Biz onları ayet oldukları yerde bırakalım. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mürşidine ulaştıktan sonra ne yapar? Çok zikir yapar. Bütün ibadetleri en üst seviyede yapar ama özellikle zikir yapar. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü zikir yaptıkça nefsinin kalbinin içine Allah'ın nurları gelir. Ne olmuştur? Allah Teala bu kişinin kalbini açmış, kalbin içindeki küfür kelimesini çekip almış, yerine iman kelimesini yazmıştır. Bu kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve rahmet ve selavat o kişinin nefsinin kalbindeki mühürü kalbin içine doğru iter, zulmani kapıya kadar indirir, zulmani kapıyı mühürler. Zikir boyunca karanlıklar giremez o kişinin kalbine. Buna karşılık Rabbani kapıdan Allah'ın demin saydığım nurları, rahmet, fazl ve selavat nurları girerler ve kalbi tamamen doldururlar. İman kelimesinin etrafında fazıllar yuvalanmaya, toparlanmaya başlarlar. İşte bu toparlanmaya başlayan fazıllar %1-2 derken %7'yi bulurlar. Bunun adı nefse emmaridir. Nefsin %100 şerre emrettiği noktadan kişiyi uzaklaştırıyor. İşte Yusuf 53 Hazreti Yusuf diyor ki Allah Teala, ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefsim bana şerre emrediyor. %100 nefsin şerre emrettik ödeme %7 eksilmekle o kişi nefs-i emmareyi aşıyor. Ruhu, mürşidin ruhu başın üzerine geldiği an vücudundan ayrılmıştır. İşte bu ruh kişiyi evliya yapmak üzere Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefs-i emmareyi tamamladığı zaman kişi o kişinin ruhu zemin kattan birinci kata kadar yükselme hakkının sahibi. İşte Allah'a ulaşma keyfiyeti bu standartlarla cereyan eder. Ve Allah Teala bütün mürşitlerine bu 7 katlık yolculukta Allah'a doğru yola çıkan bu ruhların hangi ihsanelerden geçtiğini kesin olarak göstermiştir. Birinci katta secde edilir. Kişi zikrini daha çok arttırarak devam eder. %7 ikinci defa o kişinin nefsinde oluştuğunda bu kişi nefsi levhameye ulaşır. Nefsini kınamaya, levhetmeye başlar. Çünkü Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlemeyi istemiyor. Ama ne yazık ki buna rağmen nefsi ona bu kötülükleri yaptırıyor. Ve kişinin ruhu ikinci katta. Fela uksumu bin nefsi levhameti kıyame 2. O nefse o levhame nefse kasem ederim ki diyor Allah-u Teala. Sonra kişi %7 daha zor birikimini sağlıyor nefsinin kalbinde. Nefsi mülkime fe elhamaha fücura ve takvaha. Fecr suresi 28. Fecr suresi 8. ayet-i kerime. O nefse Allah'ın takvasıyla şeytanın fücuruna ilham edilir. Ve ruh üçüncü gök katında, ikinci katta suvarılma işlemi yapılır. Üçüncü katta secde işlemi vardır. Ve kişi daha çok zikretmeye başlar. Ve %7 daha nur birikimi nefsi
mutmainne. Ya eyyetüel nefsin mutmainne tür. Fecr 27. Ey mutmain olan nefs, ruh, nefs burada mutmain olmuştur. Doyuma ulaşmıştır. Ruh da dördüncü defa yüzyılının zikimiyle dördüncü kata ulaşmıştır. Kişi daha çok zikrediyor. Ve radiye kıdemesine ulaşıyor. Nefs Allah'tan razı oluyor. Radiyeten radiye diyor. Fecr 28'de Allah-u Teala. Allah'tan razı oluyor. Ruh 5. katında. Daha sonra da Allah da o kişiler razı oluyor. Bir yüzyıldan bir birikimi. Ruh 6. katında. Sonra bir %7 daha dur birikimi. Nefsi tezkiye. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye etmiştir. Ve ruhu Allah'a ulaşır. Bu kadar açık bir şekilde Allah-u Teala hem her katta geçen olayları hem de insan ruhunun 7 tane gök katını aşarak Allah'a nasıl ulaştığını anlatıyor. Ve kim nefsini tezkiye ederse, yani nefsinin kalbinde 7 defa 107 nur birikimini sağlarsa, 2 de huşudan gelen nur varsa, o kişinin nefsinin kalbine %51 nur oluşmuştur. Karanlıklar ise %100'den %49'a düşmüştür. Böylece %2 nur birikimi farklılığı oluşmuştur. Ve nurlar şeytanın karanlıklarını aşmıştır. İşte böyle bir noktada Allah-u Teala'nın dostları bir hedefe ulaşmıştır. Ruh 7. gök katının fetih kapısına gelmiştir. Fetih kapısı zemin kapıdaki altın kapıyla aynıdır. Bu kapıya elindeki altın, elindeki bir kılıçla ulaşan Allah'ın evliya namzedi kapının önünde bulunan 7 vakıla ulaşan bir altın zincire, elindeki zincirle bir defa vurur. Zincir ikiye ayrılır. O kapıdan içeriye Allah'ın evliya namzedi uçarak girer. İşte burası fetih kapısıdır. Fetih müyesser olmuştur. 7. kapısı açılmıştır. Burada 7 alemde tecrübe sahibi olacaktır ruh. Kader hücrelerinde, ümmi kitapta, başka alemlerde ve nihayet en son zikir hücreleri bölümünde bir tecrübenin sahibi olacaktır. Ve 4. katta Mescid-i Aksa'nın aslında secde eden, 5. katta Mescid-i Haram'ın aslında secde eden ruhu, 6. katta suvarılma işlemine, 6. katta Allah'ın boyasıyla boyanma işlemine tabi tutulmuştur. Ve rengi normal renginden açık yeşil beyaza dönmüştür. Ve vücudu artık oradaki bu sebebiyle çatlamamaktadır. Bu sebeple fetheye ilgili olmuş, eline kılıcı verilmiş ve fethi kapısından içeriye girmiştir. Tüm katlarda gerekli dersleri alarak. Kader hücrelerini görmüş, arkadan bir kitabın altındaki o kocaman kürsüde 50-60 geçirmişinde o da bulunarak oradaki süresini de tamamlamış. Zikir hücrelerinde zikir süresini doldurmuş ve Sitret-ül Müntaha'ya ulaşmıştır. Kim Sitret-ül Müntaha'ya ulaşırsa o artık Allah'a doğru ulaşmak için hazırdır. Ve Sitret-ül Müntaha'dan yukarıya doğru yükselir. Rabbini görmüştür. Rabbine ulaşır. Rabbinin zatında ifna olur, yok olur. Ve işte Allah'ın zatında ifna olduğu zaman Allah'ın zatı bu kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur. Allah-u Teala takva sahiplerini tarif ettiği Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde diyor ki ve uznifetil cennetil muttakine gayri bayit. Haza ma tuadune.
لِكُلِّ اَوَّابٍ حَف۪يزٍ. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunan cennet budur. Yani hadi girin oradan içeriye. Kimler için bu cennet? Açıklama getiriyor Allah Teala. Hafiz olanlar için ve evvap olanlar için. Hafiz başının üzerinde mürşidinin ruhunu taşıyanlar, muhafaza altında olanlar. Bunlar biliyorsunuz ki bu mürşitlerine ulaşmadan evvel de Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren kurtuluşa ulaşmışlardı. Ama daha üst kademede mürşitlerine ulaşıp mürşitlerin ruhu onların başının üzerine geldi ve hafiz oldular. Ama 21. basamağı yükselebilenler oradan sonra Allah'ın zatında ruhları ifna oldu. Allah'ın zatı onlara mehab oldu. İşte kim bu mehaba ulaşırsa mehaba ulaşanların adı evvaptır. Allah-u Teala bütün evvap için cennetin yaklaştırıldığını, onların cennete gireceğini söylüyor. Başlarının üzerinde de mutlaka mürşitlerinin ruhu var. Acaba Allah-u Teala ne demek istiyor? Bakınız Âl-i İmrân Suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne söylüyor hepimize? Diyor ki Vallahi indehu hüsnü mev. Ve Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Demek ki Allah-u Teala bir sığınak. Neyin sığınağı? Ruhun sığınağı. Fizik vücudumuz, ruhumuz Allah'a ulaşmadan evvel ruhumuzun sığınağıydı. Sonra ruhumuz, vücudumuz başımızın üzerine girip yerleştiği an kendisinden daha çok bu işe ehil olan bir ruh orada vazife aldığı için vücudumuzdan ayrılıyor. Çünkü mürşidimizin ruhu ona diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. Hadi bakalım sen Allah'a doğru yola çık. İşte Yevmit Talak adı verilen Allah'a ulaşma gününün geldiğini emrini alan ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Söylediğimiz seyri sülükü yapıyor ve Allah'a ulaşıyor. Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında ihya oluyor, yok oluyor. Allah'ın zatı ona ne yapılıyor? Ve bu sebeple de evvap adını alıyor. Allah'ın cennetine ehil oluyor. Bu Allah-u Teala'ya yapılan bu yolculukta, Allah'a doğru yapılan seyri sülük adı verilen bu yolculukta ruhun Allah'a ulaşması keyfiyeti söz konusu. İşte böyle bir dizaynın nasıl gerçekleştiğini kalın çizgilerle Allah Nebe 39'da anlatıyor. Nebe 38 bir mürşidin önünde yapılan tövbe merasimini gösteriyor. Nebe 38. Nebe 39 bu merasimden sonra insan ruhunun nasıl Allah'a ulaştığını şöyle anlatıyor. Zâlikel yevmül hakkı. İşte o gün hak günüdür. Neden? Hakka ulaşma günüdür. Çünkü mürşidin ruhu geldi başımıza ne dedi? Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Hadi bakalım Allah'a doğru yola çık. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıktı. İşte bu yola çıkışı anlatıyor Nebe 39. İşte o gün hak günüdür. O kişi için hakka ulaşma günüdür. Mürşidinden ruhu Allah'a ulaşma emrini aldığı için. Ve o gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu yol ittihaz eder. Temenşâ ittihaze ilâ rabbihi sebîlâ. İlâ rabbihi me'âba diyor. İşte Allah'a doğru yola çıkan bu ruh Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatı bu ruha meab olur, sığınak olur ve bu ruh o zaman evvap adını alır. Allah'ın zatına ulaşan adını alır. Ve böylece Allah'ın zatına ulaştığı için Allah'ın zatı ona meab olmuştur, sığınak olmuştur. Nebi 39'da kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı bana sığınak olur. Tarzında bir mealen açıklama geliyor. Öyleyse burada ruh Allah'a ulaşmıştır. Kur'an-ı Kerim'de tam 73 tane vuslat ayeti kerimesi var. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşma ayeti kerimesi. Ve Allah Teala bu hususu bize tam 9 defa farz kılmış ruhumuzun Allah'a ulaşmasını. İşte Allah'ın bu 9 defa farz kıldığı
ruhumuzun Allah'a ulaşma keyfiyeti burada tamamlanmıştır. Ve o kişi Allah'ın evliyası olmuştur. İşte şimdi bakalım Allah-u Teala'nın evliyalar için Allah-u Teala'nın ne dediği? Ela illa evliya Allahü la hafün aleyhim ve la hakşüm yahsenun ellezine amenu ve kânü yettekûn lehumül büşrâ fil hayâte dünyâ ve fil âhirete. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar ve dikkat edin sözüme ve onlar takva sahibi olmuşlardır. Yani ruh 31'e göre minibine ileyhi ve yetekun, ona dön, ruhunu Allah'laştır ve takva sahibi ol. Ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları için takva sahibi olmuşlardır. Allah'ın üzerlerine 9 defa farz kıldığı bir yazimeyi yerine getirmişlerdir. Bu 9 tane farz ayeti kerimesini 1. bölümde anlatmıştık. Ama 3. bölümde bir defa daha anlatmayı düşünüyoruz. Burada 2. bölümde de sözlerimizin tamamlanma zamanı geldi. Ama konumuz bitmedi. Allah'ın evliyalığı 1 saatte, 2 saatte anlatılabilecek olan bir konu değil. Bir tarafını anlatıyoruz, başka bir tarafı mutlaka eksik kalıyor. Ama şu Allah'ın düşmanları var ya, onlara Allah'ın dostlarını hangi standartlar bulursa olsun mutlaka anlatacağız. Bunu mutlaka gerçekleştireceğiz. Hepinizin Allah'ın evliyaları olmanızı, Allah'ın evliyaları olarak Allah'ın cennetine ve sonra da Allah'ın dünya saadetine mutlaka ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepimizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah.

0: Sağ İstanbul'dan Ebru Özdemir kardeşimiz der ki, bu yolun yolcusunun sermayesi yokluktur cümlesindeki yokluktan maksat nedir? Dünya standartlarında o kişinin bir varlığa sahip olmaması, tasavvuf insanlara hep böyle bir anlatım biçimi içinde gelir. Tasavvuf yokluğun yoludur. Tasavvufun yolu yokluktan geçer. Neden böyle oluyor? İnsan yoklukların içinde yaşamaya kendisini alıştırırsa, o zaman problemleri varlıklarla ilişkisinin en düşük noktasına ulaşır. Eğer dünya nimetlerinde kişinin gözü yoksa, o zaman kalp gözünün ve baş gözünün göreceği bütün alanlar manevi sahaları kaplar. Öyleyse yokluğun bütün boyutlarıyla oluştuğu yerde varlık sadece manevi varlıklar standardıdır. Ne diyor Yunus? Ne yokluğa yerinirim, ne varlığa sevinirim. Bana seni gerek, seni diyor. Öyleyse kim hedefe ulaşmışsa o bu sermayeyi kullanmış olan insandır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin gözünüzü öyle bir doyurur ki dünya varlıklarının artık sizin için bir değeri kalmaz. Sizin için var olan şeyler yok olduğu gün sizin için bir negatif sonuç doğmaz. Onların varlığıyla yokluğu arasındaki denge noktası sıfırsa, işte siz orada ne varlığa sevinen, ne yokluğa yerinen bir insan olursunuz. Öyleyse kim hedefe yürümüşse, devrin imamıydı Yunus, o hedefe yürürken sermayeyi kullanıyor ve giderek daha büyük bir sermayenin sahibi oluyor, yokluk arttıkça, bu dünyaya ait yokluk. Allah Teala daha güzel, daha muhteşem şeyler ihsan ediyor. Manevi cepheden. Eğer talepler fizik noktadaysa, o zaman da Allah Teala fizik standartlarda insanda bulunuyor, nimet gönderiyor. Allah'ın gönderdiği sofra Yunus'a ve arkadaşlarına ulaşıyor. Öyleyse sermaye yokluktur. Giderek yokluğa yaklaşan bir dünya hayatı kişiyi en üst seviyelere ulaştırır. Allah razı olsun.
1: Efendi Hazretleri bildiğiniz gibi şu an Ramazan ayı içerisindeyiz ve oruç Allah Teala'nın emirlerinden bir tanesi. Ve oruç zamanımızda artık bir sosyal gelenek haline dönüşmüş. İnsanlar Ramazan'da oruçlarını tutuyorlar. Bir kısmı genelde Ramazan'ı kılmıyor. Oruç aç kalmaktan öteye gitmiyor. İnşallah bize orucun Allah-u Teala'nın bize meşru ibadetlerde severek yapmamız gereken ibadetlerden biri olan orucun ne olduğunu, Allah-u Teala'nın katındaki değerinin ne olduğunu bize anlatır mısınız? Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. El Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Allah-u Teala bir araya getirdi. Allah-u Teala'nın ibadet olarak emrettiği standartlardan bir tanesi de oruçtur. Gerçekten zamanımızda oruç artık bir açlık. Hatta birçoklarına göre açlık işkencesi olarak değerlendiriliyor. Erzurum Üniversitesi'nde verdiğimiz konferansta oradaki genç talebelerden birisi biliyor musunuz demişti, ne yaptık? Ne yaptınız dedim. İşte dedi, Ramazan'da bizim üniversitenin lokantasının kapısını kırdık. İçeri girdik. Öğlen yemeğini yemekte olanları bir güzel patakladık. Dedik ki, sen eğer tasavvufu yaşıyor olsaydın, gene içeri girerdin. Ama kapıyı kırmaya lüzum görmezdin. Onlar da kapıyı kilitlemeye lüzum görmezlerdi. Belki o sırada yemek yemekte olanlara orucun bir açlık olmadığını, bir işkence olmadığını, doyulmaz bir zevk olduğunu anlatmaya çalışırdın. Zannediyor musun ki sen onları gittin dövdün diye o adamlar bu dayaktan sonra oruç tutmaya başlayacaklar? Sen Allah'ın üzerine aldığı bir görevi üstlenerek başına dert açmış durumdasın. Çünkü senin yaptığın olay sadece bir zulüm hadisesidir. Sen onlara zulüm etmiş oldun. Nefsinin tesiri altında. Çünkü oruç senin için sadece bir işkence. Açlık işkencesi ve nefsin buna tahammül edemiyor. Diyor ki ben bu işkenceyi çekiyorsam herkes çekmeli. Orucunu tutmayanı döverim, asarım, keserim. İşte büyük yanılgı buradan başlıyor. İnsanların Allah'ın emirleri karşısındaki durumu iki ayrı cephe gösterir. Bir, insanla Allah arasındaki ilişkiler. İki, insanlarla insanlar arasındaki ilişkiler. İnsanla Allah arasındaki ilişkilerde söz sahibi hiç kimse değildir. Sadece Allah'tır. Namaz kılmak insanla Allah arasında bir ilişkidir. Zikir yapmak insanla Allah arasındaki bir ilişkidir. Oruç tutmak da öyledir. Allah'la insan arasındaki bir ilişkidir. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki biz seni onların üzerine bekçi tayin etmedik. Senin görevin tebliğdir. Bize düşense hesap vermektir diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala'ya düşen bir işlemi sen o insanları döverek üzerine aldığında doğru bir şey mi yaptığını zannediyorsun? Üzerine sadece vebal aldın. O insanlara haksız yere eziyet etmenin vebalini aldın. İşte o delikanlı onun yaptığı bu büyük yanlışı bir marifetmiş gibi göstereceğimizi zannediyordu. Ve tehalikle bu sualı bize sormuştu. Biliniz ki oruç insanla Allah arasındaki bir ilişkidir ve cezası ve mükafatı sadece Allah'a aittir. Nefs tezkiyesinin önemli bir faktörü de oruçtur. Nefs tezkiyesi deyince gerçekten nefsi tezkiye etmekten bahsediyorsanız nefsin muhtevasındaki afetlerin mutlaka azalması lazım gelen bir dizayn düşüneceksiniz. Bu zikirdir. Nefsinizdeki afetleri mutlak olarak azaltabilen bir tek faktör vardır. O zikirdir. Ama nefs tezkiyesi nefsin afetlerinin azaltılmasının yanı başında bunu kolaylaştırıcı ve sağlayıcı bir başka cepheyi de ihata eder. İradeyle nefsin disipline edilmesi. Bu iki ayrı cepheden mütalaa edilen bir konudur. Eski ve diğer bir tanesine mücahede diyorlar, ikincisine riyazet diyorlar. Öyleyse nefs tezkiyesinin faktörlerinden biri de oruçtur dediğimiz zaman burada orucun nefsteki afetleri azaltıcı bir fonksiyonu mu var? Hayır. Ama orucun iradeyi disipline ederek insanı açlığa alıştırması, vücudun böyle bir talime girmesi ve böylece kontrol altına alınması söz konusu. Biliyorsunuz ki Allah'ın emirleri, Allah'la insan ilişkileri emirler ve nehiler diye iki cephede mütalaa ediliyor. Allah'ın emirleri var. Nefsimiz emirleri mutlaka yapmamak ister. Ruhumuz da emirleri mutlaka yerine getirmek ister. Allah'ın yasakları var. Burada da olay tersine. Nefsimiz Allah bir şeyi yasak mı etmiş? Onu mutlaka yapmamızı ister. Ruhumuzsa Allah'ın yasak ettiği fiili işlemememizi ister. İşte Allah-u Teala'nın emrettiği bir şeyi nefsimiz yapmak istemezse, mesela namaz kılmayı, mesela oruç tutmayı, mesela zekat vermeyi, nefsimize bunu zorla yaptırdığımız zaman nefsimize cihat etmiş oluruz. Bunun adı mücahededir. Allah'ın yasak ettiği bir fiili nefsimiz işlemek istiyorsa ona müsaade etmiyoruz. Müsaade etmediğimiz zaman burada riyazet söz konusudur. Öyleyse nefsimizin istediği şeyi ona vermemek, nefsimizin yapmak istemediği şeyi ona zorla yaptırmak iki ayrı cephe ihata eder. Öyleyse emirler söz konusuysa biz onu yapmak mecburiyetindeyiz. Nefsimiz ise yapmak istemez. Onun yapmak istemediği şeyi ona zorla irademizle yaptırırız. İşte iradenin devreye girmesiyle sağlanan bu sonuç eski evliyalar tarafından devamlı kullanılan bir olaydır. Ve onlar buna mücahede diyorlardı. Demek ki emirler cephesinden olay vücuda gelirse bunun adı mücahededir. Nehiler cephesinden gelirse adı riyazet oluyor. Yani nefsimizin Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeye cüret etmesi, onu yapmak istemesi halinde irademizle nefsimizin karşısına çıkıp buna mani olmak. Bu riyazettir. Öyleyse oruç meselesi söz konusuysa nefsimiz oruçta da yemek yemek ister. Ve başlangıçta irademizle nefse karşı çıkacağız. Onunla riyazet adı verilen bir savaşa gireceğiz. Ama zaman içerisinde bir de bakacağız ki Allah-u Teala oruçta artık karnımızı acıktırmıyor. Yemek yemek istemiyoruz. İçimizden yemek yeme ihtiyacını duymuyoruz oruç boyunca. İşte burada artık riyazete yer yoktur, gerek yoktur. Allah'ın boyasıyla boyanan, Allah'ın terbiyesiyle terbiyelenen vücudumuz, Allah'ın emirlerine uygun hareket etmeyi ve Allah'ın yasaklarına uygun hareket etmeyi başarmıştır. Öyleyse orucu Allah Teala acaba niçin gerekli görmüş? Çünkü oruç vücudumuzdaki toksinlerin atılması istikametinde dünyanın en güzel tedavisini içerir. Kimin midesinde rahatsızlık varsa bir aylık oruç devresi zarfında bu rahatsızlıkların büyük ölçüde giderildiği görülmüştür. Oruç devresinde insanlar geri kalan 11 ayda aldıkları gıdanın belki yarısını alabilirler. Bu onların vücutlarının bir tatile girmesi anlamına geliyor. Biliyorsunuz ki ne zaman yemek yersek vücudumuz asit salgılar. O yediğimiz yemekleri eritebilmek için. Ve sabah, öğle, akşam belki onun da aralığı da bir şeyler yersek eğer sık sık 4-5 defa vücudumuzun salgıladığı asidi bazı insanların için ikiye, birçokları için ise sadece bire indirmek söz konusudur. Yani insanların bir kısmı sabah sahura kalktıkları zaman su içerler sadece. Bir sıvı alırlar, mesela bir şerbet içerler, bir üzüm suyu içerler ama yemek yemezler. Yemeği sadece iftarda yerler. Demek ki 3 defa yenen yemek 1 defaya iniyor. Bazılarında da 2 defa iniyor. En çok 2 defa iniyor. Öyleyse midenin salgıladığı asit sayısı da 3 değil 2 oluyor. Midesi asitten rahatsız olan insanlar için 3'te 1'lik bir tasarruf, asit tasarrufu söz konusu. Yani asidin negatif tesirini 3'te 1 aşağı indirmek söz konusu. Allah'ın hiçbir ibadeti devamlı değildir. Bir tek istisnası var, zikir. İşte bunlardan orucu da Allah-u Teala her gün oruç tutun emrini vermiyor. Her gün oruç tutmak isteyenlere de müsaadesi yok. En çok oruç tutmak yetkisini Hazreti Davud almış. Hazreti Davud'a Allah-u Teala'nın verdiği bu yetkide gün aşırı oruç tutmak, bir gün oruçlu olmak, bir gün oruçsuz olmak. Buna Hazreti Davud'un orucu deniyor. Bizim zamanımızda da aramızda sadece bir tek kişiye, İniz kardeşimize bu yetki verildi. O gün aşırı oruç tutar, bir gün tutar, bir gün tutmaz. Onun için bazı perşembeler biz oruçluyken bakarsınız Enis oruçsuzdur. Olabilir. Cuma günleri de gelir buraya yemek yemez. Bakarsınız bazen. O gün de oruçludur. Böyle bir dizaynda demek ki devamlı olan bir tek ibadet var. Devamlı olan değil hatta. Olması mutlaka gereken zikir. 24 saat hep içinizdeki bir ses, kalbinizin her atışında Allah kelimesini içinizdeki sesle söylemesi gerek. İşte bu Allah-u Teala'nın bir ihsanı olarak çıkar karşınıza. Çünkü son hedefe ulaşmak, nefsinizi de tasfiye etmek, nefsinizi de Allah'a teslim etmek ancak dahil ilişkiyle mümkündür. Demek ki oruç devamlı bir ibadet, ibadet değil. Allah-u Teala bir insan vücudunu yaratan ve onun en iyi olması için ne yapması lazım geldiğini en iyi bilen olduğu cihetle verdiği formüle dikkat edin. 12 ayda bir ay. Bu bir ay 12 devirlik bir sonucu oluşturur. Bunun ötesinde Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme her perşembe günü oruç tutmasını söylemiş. Sahabe de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asıl olan bu emri üzerlerine almışlar. Hepsi onunla beraber her perşembe mutlaka oruç tutarlarmış. Bazen pazartesi günlerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna ilave edermiş. Kandil günleri oruç, bir de Muharrem'in onunda oruç. Böylece Allah-u Teala'nın dizaynı açık bir dizayn olarak görünüyor bize. Devamlı olarak oruç tutmamız uygun değil. Demek ki o bir fayda olsaydı Allah-u Teala zikrini nasıl devamlı kılmışsa orucu da devamlı kılardı ama kılmıyor. Öyleyse orucun muhtevasını sadece açlık olarak düşünen insanlar büyük bir yanılgı içerisindedirler. Oruç her şeyden el etek çekmek demektir. Allah'ın yasak kıldığı ne varsa sadece yemeği yasak etmemiş. O devre içinde aklınıza gelen bütün kötü düşüncelerden uzak kalmak zorundasınız. Nefsinizin afetlerinin hepsi oruç süresince düşmanınızdır. Onların hepsine karşı çıkmak mecburiyetindesiniz oruç boyunca. Orucun bitiminden itibaren onlar nefsinizin afetlerinin dizaynı, helal rızıkları içinde olanlar kapılarını açarlar. Ama oruç devresinde sadece yemek yememek değil, haram olan şeylere bakmak ve Allah'ın yasak ettiği her şey sizin için yasaktır. Sadece eskiden ne yapıyordunuz? Sadece Allah'ın yasaklarını yerine getiriyordunuz. Domuz eti yemiyordunuz. Allah için kesilmemiş hayvan etini yemiyordunuz. Burada sadece onlara değil oruçta hiçbir şey yemeyeceksiniz. Buradaki Hristiyanların en çok akıl erdiremedikleri şey, onlar zannediyorlarmış ki biz oruç tuttuğumuzda ekmek yemeyiz, baklava, börek yemeyiz ama su içermişiz. Öyle zannediyorlarmış. Hiçbir şey yemeyiz de hiçbir şey içmeyiz deyince onlar şaşırıyorlar bu işe. Allah-u Teala hiçbir şey yenmemesini, hiçbir şey içmemesini istiyor. Öyleyse neden Arabi takvim? Neden güneş takvimi değil de ay takvimi? Eğer güneş takvimi olsaydı Ramazan senenin belli bir mevsiminde belli bir devreyi ihata edecekti. Ama ay takvimi güneş takviminden 10 gün kısadır. Bunun manası ne biliyor musunuz? Her sene Ramazan ayı 10 gün evvele gelir. Bunun manası ne? 36 senede bir bütün yılı devreder. 36 sene boyunca her gün 10 gün, 10 gün, 10 gün öyle gide, öyle gide. Bütün sonbaharı, bütün kışı, bütün ilkbaharı ve bütün yazı o günlerde de oruç tutarak geçirmiş olursunuz. Başka türlü özellikle ne olurdu? Mesela kış günleri ne denk gelmiş güneş takviminde? Bu günlerde olduğu gibi kısacık bir devre oruç tutarsınız. Zaten yataktan genellikle geç kalkılır. Çalışmayanlar için söylüyorum. Uyandıktan sonra da 5-6 saat sonra o saatin iftar. Ama ya o uzun Ağustos günlerinde o sıcakta çalışanlar sabahın bilmem 3'ünden 4'ünden akşamın 9'una kadar yemek falan yok. İşte Allah-u Teala adaleti sağlamak üzere ay takvimini tatbik ettiriyor. Manevi cepheden. O zaman ne oluyor? Kandillerin de gelişi böyle. Her sene 10 gün 10 gün geriye alınarak, bayramların da gelişi böyle. Her sene 10'ar gün geriye alınarak seneye dağıtılmış oluyor. Öyleyse o özel günlerin oruçla geçirilmesi halinde orada tutulan oruçlar da senenin içine dağılıp 36 sene boyunca 10 gün önce, 10 gün önce, 10 gün önce olarak bütün mevsimleri dolaşıyor. 36 sene tamamlanınca bir yılın her devresinde oruç tutmuş oluyorsunuz. Bir yılın her gününde oruç tutmuş oluyorsunuz. 36 seneyi günler olarak ayırın böyle, koyun. Bütün o günlerinde oruç tutmuş oluyorsunuz. Birinci yıl Ramazan ayı, ondan 10 gün sonra başlar ikinci Ramazan ayı. Ve böyle devam ettirip sonunda bütün günlerde oruç tuttuğunuzu göreceksiniz. İşte Allah-u Teala'nın hiçbir şeyi sebepsiz değildir. Ay takvimi ayın 12 ay boyunca ki 28 günlük aylardır. Bakarsınız kocaman bir ay var gökyüzünde. Dersiniz ki bugün ayın 14'ü. Şarkısı bile var. 14 olduğu zaman ay bitimlenmiştir, yarıya ulaşmıştır. Başlangıçta hilaldir. Ortasında dolunaydı, sonunda yine hilal olacaktır. En ince noktasına gidecektir. Öyleyse her 28 günde bir ay takvimi tamamlanır. Yani bu sebeple her sene 10 gün fark eder normal aylarda. İnsanların yemek konusundaki dengesizlikleri ya onları şişman yapar çok veya çok zayıf yapar. Ama yavaş yavaş dengenin kurulması söz konusu ise şunu göreceksiniz. Çoğunluk şişman insanlardan oluşuyor. Yani yemeklere karşı duyulan iştah insanların üzerinde bir toksin birikimini oluşturuyor. İşte kimde yağ adı verilen bir şey varsa vücudunda, o toksinleri vücudunda biriktiren insandır. Güzeli o toksinleri biriktirmemektir. İşte bunun da en güzel yolu oruç tutmak. İnsan vücudu şişmanlamaya müsait bir dünya yapısını gösteriyor. Olay kesin rakamlarla belli olur ki ihtiyacınızdan fazla yemişsiniz, şişmanlarsınız. Ölçü sizinizde değilmiş gibi gelir. İştahınız vardır ve 3 öğün yediğiniz yemekte ihtiyacınızdan daha fazlasını alırsınız. O vücudunuzda toksin birikimine sebep getirir. Oruç 3 öğünü en azından 2'ye, bazı insanlarda da 1'e indirdiği için o toksin birikimini de yok etmeyi başarmak için en güzel silahtır. Her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum. Oruç bir açlık müessesesi değildir. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyerek tasavvufa giren, mürşine tabi olan kişi daha ilk orucunda, ilk perşembe orucunda görür ki Allah-u Teala açlığı almıştır. Öyleyse böyle bir dizayn nasıl gerçekleşirse öyle devam eder. Eğer bir insan sahiden Allah'a aşıksa, sahiden Allah-u Teala'ya ulaşmayı biliyorsa, o kişi hacet namazını kılıp da mürşidini sorduğunda, o mürşide ulaştığında veya zamanla nefesine ulaştığında sahiden Allah'a ulaşmayı biliyorsa, o kişi perşembe günleri açlık duymaz. Ramazan ayı boyunca haydi haydi duymaz. Bir Ramazan onun için bir zevkler kumkumasıdır. Birinci gününden 30. gününe kadar Ramazan'ın o sonsuz bir zevkin içindedir. Acıkmayan bir karın. Ama iftar sofrasına oturduğu zaman iştah söz konusu olur. Yani Allah Teala bütün gece, bütün gün onun bir şey yemesine engel oluyor. Ona açlığı hissetmiyor. İstemiyor canı bir şey yemek. İftar sofrasına oturduğu zaman iştah açılıyor. Niçin Allah Teala böyle yapmış? O oruç zevkini yaşadıktan sonra iftar sofrasında Allah'ın verdiği nimetlerin kadrini bilsin. Onlar için Allah Teala'ya hamd etsin, şükretsin diye Allah Teala iftar sofrasında dostlarının, sevgililerinin iştahını açar ve onlara yemeklerin lezzetini tattırır. Bazılarını biraz fazla tattırır ve böylece Allah Teala'nın adaleti tesis eder. Herkes aynı miktarda acıkmaz. Öyleyse insanların başkalarından her zaman değişik yapıda olduklarına dikkat edin. Değişik insanlar değişik istikamete taleplerin sahibi olacaktır. Öyleyse Ramazan ayı Allah'ın bir güzelliğidir. Onun için Ramazan'a 11 ayın bir sultanı derler. Sultan Ramazan ayı, Recep, Şaban ve Ramazan. 3 ay. 3 aylar. Öyleyse bir kısmı 3 aylarda da oruç tutuyor. Kim tutmak isterse bütün kapılar açık. Mir Vakfı'nın mensupları arasında 3 ay tutmak isteyenler varsa onlara da kapılar açık. Ama zannediyorum ki biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini tatbik etmekle dünya üzerindeki en iyi uygulamayı yapıyoruz. Onlar bütün sene boyunca her perşembe günü oruç tutarlardı. Yani sahabeden gelen 3 ay oruç tutmak diye bir adet söz konusu değil. Ama her perşembe oruç tutmak sahabenin adetiydi. Öyleyse ki her perşembe günü oruç tutuyorsa o sünneti seni iyi yerine getirir. Böylece böyle yaptığınız zaman senenin en uzun günlerinde de senenin en kısa günlerinde de bütün sene haftada birer günden oruç tutarsınız. Bazen bu günler birkaç gün olur. Çünkü kandil girer devreye. Perşembe ile kandil arasında mesafe varsa ikisini de tutarsınız. Ama bir gün kandil, ertesi gün oruçsa, perşembe ise o zaman biliyorsunuz ki bir tanesini tutuyoruz. Böyle geldiği içilenir. Burada Allah-u Teala'nın bir güzelliğini yaşamak söz konusu. Vücut bir süre sonra buna alışıyor. Ve o gün hiçbir şey yemek istemiyor. Bir kandil gününün perşembeye yakın bir gün olduğunu düşünelim, çarşamba olduğunu düşünelim. O gün oruç tuttuk, perşembe tutmuyoruz. Ama vücut alışmış, o gün de bir şey istemiyor. Yani dizaynının aynen devamını istiyor. Ve Allah-u Teala'nın oruçtan muradı sizin her açıdan sağlığınıza kavuşmanız, nefsinize yemek adı verilen bir nesnenin

iştiyaki, yemeklere karşı duyduğu nefsani arzuyu frenlemeyi öğretir. Neticede mutlaka Allah'ın yardımıyla nefsinizin bu istikametteki afetine hakim olmayı öğretir. Yani Allah'ın yardımı öyle bir boyutta gelir ki daha ilk perşembe günü açlığı ve susuzluğu Allah-u Teala size duyurmaz. Açlığın ve susuzluğun duyulmadığı müstesna bir oruç günü geçirmiş olursunuz. Herkes bütün olayları aynı boyutlarda yaşamayabilir. Bu da yaşamın tabiatına son derece uygundur. Herkesin ayrı bir yapısı olduğu için. Ama kalın çizgilerde Allah'ın yardımına ulaşabileceğiniz an açlık duymayacağınız bir olaydır. Susuzluk hissetmeyeceğiniz bir olaydır. İşte Allah'a varmaya ne kadar iştiyaklısınız. Nefsinizin afetlerini yok etmek konusunda ne kadar bir arzunun sahibisiniz, iradenizi bu istikamette ne kadar sevk edebilirsiniz? Bunun cevabını her oruç günü bir defa yaşarsınız. Her perşembe günü durumunuza bakın. Acaba perşembe günü sizin için bir açlık işkencesi mi söz konusu? Yoksa perşembe günleri açlığın ve susuzluğun duyulmadığı müstesna bir oruç günü yaşayıp Allah-u Teala'ya gün boyu hep şükür mü ettiniz? İkisi de mümkündür. İkisi de geçerlidir. Bu, Allah'a yakınlaşmak iştiyakinizin seviyesini gösterir. Bütün ibadetler insanlar için ya bir angaryadır, büyük bir angaryadır, en sıfıra yakın kesim, büyük bir zevktir, en üst nokta. İkisinin arasındaki spektrumun milyonlarca insana dağılımı var. Herkes oruç açısından farklı bir yapıda hissiyatın sahibidir. Çok acıkan insanlar, az acıkan insanlar, hiç acıkmayan insanlar, çok susayan insanlar, az susayan insanlar, hiç susamayan insanlar. Hepsi geçerlidir. Hepsi mümkündür. Bütün insanlar bu yelpazenin bir yerindedir. Ve bu konunun dizaynı Allah'ın dizaynıdır ki herkesi en güzele yaklaştırır. Siz Allah'a ne kadar yakın olmanın iştiyakını duyuyorsanız o kadar yaklaşmak için imkanların sahibisiniz demektir. Ve Allah Teala hepinize sonsuz yardım için hazırdır. Siz yardımı istediğiniz konuyu Allah Teala'ya iletin. Hissiyatınızı ona söyleyin. Bu kainattaki en büyük dostunuz Allah'tır. Dikkat edin. Problemleriniz var. Bu problemleri başkalarına anlatıyorsunuz. Size çözüm getiremezler. Ama Allah'a anlatırsanız ve Allah'tan çözüm isterseniz Allah mutlaka çözümü getirir. Birçok insan için bu inanılmazdır. Yani olur mu derler, biz buna layık değilsek Allah Teala gene mi bize verecek? Biz de deriz ki deneyin ve görün. Kim Allah'a müracaatını yaparsa Allah'tan mutlaka cevap alır. Çünkü Allah Teala diyor ki Ucibu davetet ta'i izadehani. Bize dua edildiği zaman dua edenin davetine icabet ederiz. İşte oruçta açlık çeken mi oluyor? Allah-u Teala'ya müracaat edip dua edecek. Ya Rabbi, ben acıkmak istemiyorum. Beni Ramazan günü açlık denilen bu illetten kurtar. Beni oruç günlerinde acıkmamayı bana nasip kıl. İşte böyle bir hususu kim Allah-u Teala'dan talep ederse, talebinde ne ölçüde samimiyse,
Allah'ı kendisine ne ölçüde yakın buluyorsa o kadar Allah-u Teala'dan

0: pozitif cevaplar oluşturuyor. Ve olay onun istediği standartlarda yavaş yavaş değişiklik kazanmaya başlar. Ve ibadetler bir angarya iken yavaş yavaş sıfır ulaşır angarya faslı. Sonra da yavaş yavaş zevki dönüşür. İşte insanlar Allah-u Teala'yı tanımadıkları sürece hep kendilerini o angaryanın içinde bulurlar. Ve Allah-u Teala'nın da kendilerine yardım edebileceği konusunda bir inancın sahibi değillerdir. Bu sebeple Allah'tan talepte bile bulunmazlar, nasıl olsa yardım gelmez diye. Ve kendilerini ömür boyunca bir açlık işkencesine tabi kılarlar. Mahkum ederler. Ama her kim Allah'a müracaat etmişse, o kişi başlangıçta orucu açlık olarak yaşasa bile bir süre sonra mutlaka Allah-u Teala ona kapıları açacak ve orucu açlık hususunun tamamen dışına çevirip bir zevk haline getirecektir. Öyleyse orucun sizler için bir zevk olmasını Allah-u Teala'dan dilediğiniz zaman sonuca ulaşırsınız. Hangi probleminiz varsa onun çözümü Allah'ta mutlaka vardır. Öyleyse böyle bir çözüme ehil olmanız söz konusu. İşte Allah-u Teala'dan dilerseniz Allah-u Teala size evvela çözüme ehil kılar. Ondan sonra da çözümü teslim eder size. Ve özendiğiniz insanlar gibi olursunuz. Ya olmayı istersiniz, mutlaka olursunuz. Ya da zaten başaramazsınız, olmayı da istemezsiniz. O zaman her şey gibi oruç tutmak da sizin için bir angarya hüviyeti alır ve sadece o insanları anlayabilirsiniz. Oruç tutmayı angarya olarak yaşayan, oruç tutmayı bir Allah'ın kendine verdiği işkence olarak yaşayan insanların durumunda kalırsınız. Sözlerimizin başında verdiğimiz misal neyi ifade ediyordu? Çocuğun lokantanın kapısını kırıp Ramazan'da içeriye girmesi ve orada öğle yemeğini yemekte olanları dövmesi, arkadaşlarıyla beraber toplanıyorlar bir çete, kapıdan içeri giriyorlar, camları kırıp, kapıları kırıp içeridekileri dayaktan geçiriyorlar. Bunun arkasında ne var dersiniz? Bunu yapan kişi için oruç tutmak bir işkence. Allah-u Teala bizi açlık denilen bu işkenceyle işkencelendiriyorsa, cezalandırıyorsa, öyleyse bunu herkes bu cezayı tatmalı. Madem ki ben bu cezayı tadıyorum, bu kadar büyük sıkıntıya giriyorum, herkes girmeli. İşte böyle bir mantıkla lokantanın içeri girip insanları dövmek. Bazı yerlerde lokantalar, içki kapılar kapanır Ramazan ayında. Belki bu tarzdaki insanlar en güzelini yapıyorlar. İçkinin de daha büyük bir istikamette haramiyetinin değer kazandığı bir devredir Ramazan. Başka zamanlarda içki içen birçok insan Ramazan boyunca ağzına bir damla içki koymaz. Böyle insanlar çoktur. Ramazan ayına hürmetle birçok meyhane Ramazan ayında kapanır. Ve yazarlar üzerine Ramazan dolayısıyla kapalıyız. Ama birçok lokanta da Ramazan'da kapanır. Günah kazanmak istemedikleri için kapanırlarmış. Burada Allah-u Teala'nın içkiyi yasak etmediği insanların her zaman var olduğunu unutmayın. yolculukta Allah Teala insanlara diyor ki yolculukta oruç tutmayabilirsiniz. Sonradan kaza edersiniz orucunuzu. Öyleyse lokantaların o devrede kapatması başka yerden gelen yolcuların yemek bulamamasına sebebiyet veren bir eksikliktir. Bilene ki bir lokanta Ramazan ayında o gün oruç tutmayanlar için yemek veriyorsa böyle bir yemeği ey oruçlular gelin orucunuzu bozun burada yemek yiyin diye vermiyorlar. Nafakalarını temin edecekler ama Allah'ın yasak etmediği insanlar da var. Hastalar var, yolcular var. O zaman özellikle meyhanelerin Ramazan ayı boyunca kapalı olması eşyanın tabiatına son derece uygundur. Çünkü onlar içki verirler ve içki Ramazan ayında haramiyetini daha çok arttırır. İnsanlar değil içki içmek, yemek bile yemedikleri bir devrede bir lokanta hem içki hem de yemek veriyorsa bu büyük bir yanlışlıktır. Onun mutlaka kapanması gerekir. Ama eğer bir otobüs terminalinde bir lokanta Ramazan ayında da açıksa bundan daha tabii bir şey olamaz. Otobüste gelenlerin hepsi başka şehirlerden yolcular çıkmış olan insanlar. Ne demek istiyoruz? Tasavvuftaysanız şartlarınız ne olursa olsun oruçlusunuz. Ramazan ayı boyunca ve her perşembe hangi yolculuğa çıkarsanız çıkın orucunuzu bozmayacaksınız. Tasavvufta olanlar namazlarını kaza edenler değillerdir. Tasavvufta olanlar namazlarını mutlaka vaktinde kılanlardır. Ama ayakta kılanlardır. Ama oturarak kılanlardır. Ama otobüste kılanlardır. Ama arabada kılanlardır. Ama mutlaka zamanında kılanlardır. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki namaz üzerinize vakitleri belirli bir farz oldu diyor. Tasavvufta mısınız? 14 yıl sonra onların yaşadığı İslam'ı mı yaşıyorsunuz? O zaman Ramazan ayı boyunca nereye giderseniz gidin mutlaka oruçlusunuz. Perşembe günleri nereye giderseniz gidin mutlaka oruçlusunuz. Öyleyse tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve sahabenin yaşadığı gibi yaşamaktır. Taviz yok. Evet, Kur'an-ı Kerim diyor ki hastasınız, orucunuzu tutmayabilirsiniz. Ramazan'dan sonra o eksik olan günleri tamamlarsınız diyor Allah Teala. Kapıyı aralık bırakmış. Ama eğer tasavvufu yaşamak istiyorsanız, ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi, sahabe gibi yapacağım diyorsanız, bilin ki onlar hiç ara vermezlerdi. Yolculuğa da çıksalar, ne yaparlarsa yapsınlar, oruçlarını mutlaka tutarlardı. Namazlarını mutlaka vaktinde kılarlardı. Kaza etme meselesi hiç yoktu. Kimler namazlarını kaza ettiler? Büluğa erdikten kaç sene sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olanlar aradaki vakti kapatmak için kaza namazları kıldılar. Onun dışında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında namazların kaza edilmesi, oruçların kaza edilmesi meselesi hiç gerçekleşmedi. Kur'an-ı Kerim müsaade mi etmemiş? Etmiş. Ama sahabe öylesine Allah-u Teala'ya aşıktılar ki bu gediklerden hiç girmediler. Onları kendilerinin lehine kullanmayı akıllarına bile getirmediler. En güç şartlarda oruçlarını tutmayı başardılar. Sadece bir imtihan günleri oldu. Ramazan'ın bir gününde Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme emir verdi ki herkes bugün orucunu bozacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldığı emri tebliğ etti. Sadece bir kişi itiraz etti ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle söyledi. Sen benim gibi bir kulsun. Emri bana veren Allah. Sense Allah'ın bana verdiği bir emri bozmamı emrediyorsun. Ben orucumu tutmakta devam edeceğim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi ki, o emri Kur'an-ı Kerim'e koyan Allah bana bugün sizin oruçlarınızı bozmanızı emretti. Şu anda ben onu tefsir ediyorum ve onun emrini tebliğ ediyorum. Bir kişi hariç bütün sahabe oruçlarını o gün devam et, oruçlarını hepsi bozdular. Ve o kişi münafıklardan oldu. Zaman içinde giderek kötüleşti ve devrenin dışına çıktı. Öyleyse sonradan tamamlanan o bir tek gün hariç, o da bir imtihandı. Normal şartlar altında Allah-u Teala'nın böyle birinin vermesi söz konusu değil. Zaten ne zaman sahabe bir güç imtihanı yaşasa, Allah-u Teala diyor ki, inananlarla, Allah'a teslim olanlarla olmayanların ayırt edilmesi için bu olay yaşandı diyor. Uhud Savaşı'ndaki mağlubiyet, münafıkları Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan ayırmaya yetti. İnananların selameti arttı. Olabilir dediler. Biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı dinlemedik. Öyleyse bunun başımıza gelmesi normaldi. Ne demiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? Şartlar ne olursa olsun benim yanımdan ayrılmayacaksınız. Ne olmuş? Bizimkiler galip. Düşman dağılmış. Sıra onların mallarının yağmasına gelmiş. Malları toparlayıp aralarında pay edecekler. Sahabe acele malların üzerine hücum etmiş. Gümlerine herkesin payını dağıtmak üzere. Halid bin Velid'le etrafındaki kaç atlı olduğunu şimdi unuttu. Tepenin öbür tarafından dolaşıp arka taraftan saldırmışlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. O sahne çok müthiş bir sahne imiş. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın etrafındaki mutfakta çalışmakta olan hanımlar ellerine aldıkları tavalarla, tencerelerle, küreklerle, her şeylerle düşman üzerine saldırmışlar. Onların onları oyalamaları üzerine sahabe yetişebilmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a atılan bir oktan bir dişi kırılmış. Başka bir yerine de gelebilir. Ve sahabeye o gün ders olmuş bu. O ne derse arkasında mutlaka hikmet vardır. Mutlaka sözünü tutmamız lazım. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ne demişse ondan sonra münafıklar hariç ama sahabe kılı kılına ne söylemişse aynen yerine getirmişler. İşte oruç dediğimiz zaman onlar bize örnektir. Çünkü Suudi Arabistan'a gittiğimiz zaman gördük ki oradaki sıcak bizim gördüğümüz sıcaklara hiç benzemiyor. Gölgedeki kayalığın demirleri ısınıyor. Yani bir acayip ülke korkunç bir sıcak. Ama sahabe o sıcağın içinde doğmuşlar. O sıcakla haşır neşir olmuşlar. Ve onlar için o kadar sıcakta da oruç tutmak bir şey değiştirmiyor. Aslında gerçekten bizler çok kolay şartlar içinde yaşıyoruz. Yani şu yaşadığımız hayata bakın. Aylardan ne olmuş? Aralık ayındayız. Aralık ayının da 20'si Aralık bitmek üzere daha soğuk diye doğrudur bir şey görmedik yani. Bu sene hiç ortalıkta soğuk mu daha oluşmadı. Bakalım Ocak'ta, Şubat'ta ne olacak? Öyle bir durumdayız ki her şeyin en güzel olduğu devreyi yaşıyoruz. Ve geçmiş senelerde bu mevsimler hiç bu kadar güzel geçmemiş diyorlar. Suffolk'taki insanlar. Bu mevsimler diyorlar yağmurlar yağardı, fırtınalar olurdu. Ama hiç olmuyor. Sadece bir tane bir şey. Neydi adı onun olanın? Bizim Hurricane. Karşı bir tane hurricane oldu yani. Yani fırtına demek istiyorum. İşte Allah-u Teala'nın izinde güzelliklerini yaşamak istiyorsunuz. Çok kolay. Allah'a teslim olun. Geri kalanını o yapsın. Kim başarılıysa biliniz ki tasavvufta olan başarılı bir insanın arkasında Allah olduğu için o kişi başarı kazanır. Ve Allah'a ne kadar güveniyorsunuz? Ne kadar güveniyorsanız o kadar başarılısınız. En başarılı insan Allah'a en çok güvenendir. Hani herkes size kendine güven, kendine güven, kendine güven diye tavsiyelerde bulunur. Onlar Allah'ın hakikatinden haberdar olmayanlar. Tavsiye Allah'a güven, Allah'a güven, Allah'a güven tarzında olmalıdır. Niçin Allah'a güvenen insan en kuvvetlidir? Öyle diyor Allah Teala. Bana güveniyorsanız, bana inanıyorsanız bana güvenin, tevekkül edin. Eğer tevekkül ediyorsanız en kuvvetli sizsiniz diyor. İfadeyi tekrar ediyorum. Bana inanıyorsanız bana güvenin, tevekkül edin diyor Allah Teala. Eğer bana güveniyorsanız, tevekkül ediyorsanız o zaman en kuvvetli sizsiniz diyor. Neden en kuvvetli sizsiniz? Çünkü kainatı yaratan en kuvvetli olan Allah sizinle beraber. Siz kuvvetli olduğunuz için değil. O kuvvetli olduğu için ve sizin dostunuz olduğu için, her şeyi sizin için yapmaya hazır olduğu için en kuvvetlisiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu sözünü unutmayın. Bütün dünya düşmanınız olsa, sizin dışınızdaki herkes size düşman olsa, ben dostunuzsam ben yeterim diyor. Allah olarak ben yeterim diyor Allah-u Teala. Ve şunu da söylüyor. Bütün dünya diyor sizin dostunuz olsa, ben diyor tek başıma düşmanınız olsam gene ben yeterim. Gene hepinizi, senle beraber bütün dünyadaki insanları gene duman ederim diyor. O Allah. Bizse zamanı kullanırız. Yani düşünün. Hepimiz neticede sadece bir mahlukuz. Bir yaratıkız. O yaratmış bizi. İnsan deyince orada durun. İnsan 200 trilyon hücreden oluşuyor. Her hücresinde 23 kromozom var. Her kromozom sizi ayak tırnaklarınızın ucundan saçınıza kadar her şeyinizle yeniden yaratmanın bütün özelliklerine sahiptir. 200 trilyon tane siz varsınız. Bir tek saç tanenizde yüz binlerce siz varsınız. Bir tek saç tanenizde. Öyleyse yeter mi? Yetmez. Fizik gücünüzden bahsettim daha. Bir de nefsiniz var. Berza aleminin varlığı. Bir de ruhunuz var. Evre aleminin varlığı. Bir de Allah-u Teala size hayat vermiş. Bunların hepsini düşünün bakalım da o 5 dakikada bir araba çıkaran Japonları bir değerlendirin. 5 dakikada bir araba imal ediyor adamlar. Sadece merkezdeki kompütür sisteminde kontrol eden birkaç kişi var. İnsan. Hiçbir işi insanlar yapmıyor. O araba firmasında. Ne oluyor sanki? Öyle bir robotu, robotlar dizisini insanla karşılaştırdığınız zaman bu farkları görürsünüz. Sizin her birinizde 200 trilyon çarpı 46 tane siz varsınız. Daha bu fizik vücudunuz. Nefsiniz var, ruhunuz var ve canlısınız, hayattasınız. Bir de daha önemlisi akıl denilen bir sistemle donatılmışsınız. Kendi iradenizi kullanmak yetkisinin sahibisiniz. İşte oruç bu açıdan son derece önemli bir faktördür. Çünkü acıkan insan iradesini filan unutup Ramazan ayında da bir şeyler yemek isteyen insandır. Eğer Allah-u Teala'nın yolunda yeterli standartların sahibi değilse bu kişi hep böyle bir sıkıntının içinde olur. Unutmayın, tasavvufta sizin yaşadığınızı yaşayabilen, İslam aleminde sizin yaşadığınızı yaşayabilen insanların sayısı çok az. Ötekiler hiçbir zaman bir mürşide ulaşmayı, hiçbir zaman nefslerini tezkiye etmeyi, hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için sizin yaşadığınız güzellikleri yaşayamamaları eşyanın tabiatına son derece uygun. Öyleyse onlar açlığı bir işkence olarak kabul edenlerdir. Onlar orucu zaten sadece yemek yiyememek sıkıntısı olarak değerlendirirler. Geri kalan her şeyi serbest görürler. Yalnız yemek yemeyecekler, yalnız yemeğin yasak edildiği bir ortamda yaşıyorlar. Oysa ki Allah'ın yasak ettiği bütün sistemler oruçla beraber devreye girmelidir. Gözlerinize oruç tutturacaksınız. Vücudunuzun her uzvu oruç süresi içerisinde oruçlu olacak. Değerlendirin sözlerimi, ne demek istediğimi çok iyi anlarsınız. Oruç tutmak sadece yemek yememek, su içmemek değildir. Oruç tutmak demek, nefsinizde 19 açıdan bir kontrol mekanizmasını kurup, onları bütün boyutlarıyla değerlendirmeniz demektir. Ve hiçbirisine yenilmemeniz demektir. Hem daimi zikirde değilsiniz, hem de nefsinizin hiçbir afetine oruç günü boyunca yenilmeyeceksiniz. İnsanlar var. Uzun zamanlar boyunca hep ailenin fertlerinden şunu duyduk. Babamız oruç tutmasaydı da, keşke oruç tutmasaydı da bizi dövmeseydi. Babamız oruç tuttuğu zamanlar o kadar sinirli oluyor ki sövüyor, dövüyor, bize Ramazan'ı haram ediyor. Ne olur babamızı söyleyin, oruç tutmasın da bizi dövmesin. Böyle konuları çok gördük. Yani insanların nefsi yemek yiyememeleri, hele hele özellikle sigara içememeleri sebebiyle öyle bir azıyor ki Ramazan'da, önlerine kim gelirse gelsin kırıp geçiriyorlar öfkelerini. Sigara içememenin verdiği stresi başka insanlara çatarak, onları döverek azaltmaya çalışıyorlar, yok etmeye çalışıyorlar. Öyleyse bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Yani oruç tutuyorlar diye daha büyük günahlara giriyorlar. Oruç tutmak bir sigara mahkumu için büyük bir işkence oluyor. Hele içki de içiyorsa kişi, o iki tane birden işkence. İçki içmek yok, sigara içmek de yok. Öyleyse ben başta çoluk çocuğum olmak üzere herkesi döverim diye adam kendisini bu istikamette davranmaya ehil görüyor. Öyleyse nefsinizin bütün afetleri sizin açlığı, oruç tutmayı açlık işkencesi olarak değerlendirmeniz halinde sizi kazandıklarınızdan çok daha fazlasını kaybetmeye götürür. Sakın böyle oruç tutanlardan olmayın. Bazı hocalar da harika bir şekilde konunun üzerine tüy dikiyorlar. Diyorlar ki, yahu siz 11 ay boyunca hiç namaz kılmadınız, Allah'ın emirlerini hiçbirini yerine getirmediniz, şimdi de geri kalan namazları kılmıyorsunuz, yalnız teraviye geliyorsunuz. Böyle geliyorsanız hiç gelmeyin. Hadi bakalım, alın bunlardan da bu kadar. Bir imamın görevi herkesi ibadete davet etmektir. İbadetten soğutmak değildir. Öyleyse bütün insanların Ramazan ayında birbirlerine yaklaşmalarını temin etmek hepimizin üzerine borçtur. Oruç tutun. Allah-u Teala'nın bir farzını yerine getirin. Perşembe günleri de oruç tutun Ramazan'dan sonra. Allah-u Teala'nın gene bir vacip hükmünde olan emrini yerine getirin. Çünkü diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'ı çok zikredenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. Ne yapmış Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sahabeyle beraber? Ramazan'ın ötesinde de 11 ay boyunca her perşembe günü mutlaka oruç tutmuşlar. Kandillerde tutmuşlar. Muharrem'in 10'unda tutmuşlar. Ve oruçlarını 3'e katlamışlar. Öyleyse hepinizin bu güzellikleri onlar gibi yaşamasını, hepinizin cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah oruç konusundaki konuşmamızı burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salâ. Allah'a da selam.
1: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
0: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salatı ve muhammeti. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Yüce Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır ki, ne kadar şükretsek azdır ki, bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir güzelliği yaşamak üzere, onunla birlikte, Allah'la birlikte olmak üzere bir aradayız. Hepimiz bir aradayız. Sizler, biz ve O, Allah. O her zaman bizlerle beraber sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Siz onunla beraber olmayı dilediğiniz andan itibaren O sizinle beraberdir. Size yardım etmek üzere, problemlerinizi çözmek üzere, sizi mutlu kılmak üzere, her zaman hazır ve nazirdir. Nazar eder size, bakar, görür, işitir, bilir, kalbinizden geçen her şeyden anında haberdardır. Hepiniz de sonsuz sayıdaki insanla, sadece bu dünyamızdaki 7 milyar insana değil, bütün kainatta yaşayan sonsuz sayıdaki insanlara hepsinde bir aradadır. Her an hepsinden, her şeyden haberdardır. Bu geniş spektrum içerisinde onu düşünün sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Yalnız değilsiniz. Kainatta en çok güveneceğiniz sizi yaratan Allah sizinle beraber. Öyleyse ona güvenin. Öyleyse ona dayanın. O bütün dertlerinizin, problemlerinizin çözücüsüdür. Dertlerini özellikle başka insanların kendisine olan, kendilerine olan yanlış davranışlarını başkalarına anlatmakla rahatlayan insanlardan olmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Biliyoruz ki aranızdan çoğunuz öylesiniz. Problemleriniz olduğu zaman başka insanlar size sizin beklediğinizin dışında bir davranışta bulundukları zaman gene başka insanlara onları şikayet ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ben haklıyım. Falanca falanca falanca bana böyle böyle böyle davrandı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, adres yanlış. Muhatabınız başka insanlar değil. Gecenin bir vaktinde kalkın. Saat 3, saat 4 onun en güzel saatleridir. Kalkın. Onunla beraber olun. Başkalarına değil, ona dökün içinizi. Kim hakkında ne söylerseniz söyleyin, ne kadar kötü söylerseniz söyleyin, söylediklerinizden hiçbirisi dedikodu hüviyetine girmez, iftira hüviyetine girmez. Çünkü onları sizden başka hiç kimsenin bilmesine imkan vermeyecek olan Allah'a anlatıyorsunuz. Dikkat edin. Dedikodu yapan, başkalarını çekiştiren insanlar o başkaları tarafından her zaman dedikodu mevzu edilirler. Ve onlar bilirler ki başkaları hakkında böyle kötü şeyler söyleyen bir insan kendisi hakkında da söyleyecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne zaman başkalarına çekiştirirseniz karar verin. Ne zaman başkalarına çekiştirirseniz bu noktada bilin ki onlar da sizi çekiştirecektir. Sevgili kardeşlerim, o dertlerinizi açtığınız ve başkalarını şikayet ettiğiniz insanlar sizin derdinize çözüm bulamazlar. Eğer sadece içinizi ferahlatmak için başka insanlara şikayette bulunuyorsanız yanlış adrestesiniz. Ferahlatabilmek imkanının onlar sahibi değillerdir. Ama Allah bunu yapabilir. Eğer yoldaysanız kendinize sorun sevgili kardeşlerim. Neden yoldayım? Maksadım ne? Nereye varmak istiyorum? Hangi hedefin sahibiyim? Eğer Allah'ın sizden beklediği hedefin sahibiyseniz, o zaman muhatabınız başkaları olamaz. Onlar hiçbir probleminize çözüm getiremezler. Çözümü getirecek olan sadece Allah'tır. Ve siz isterseniz ve çözüme layıksanız, çözüm mutlaka gelecektir. Bu her şeyden evvel kendinizi değiştirmenize, çözüme layık olmanıza bağlıdır. Ama unutmayın, problemi çözebilecek olan yegane kuvvet Allah'tadır. O ise tasavvufa adım attığınızdan itibaren kainattaki en büyük dostunuzdur. Bütün dostlarınızın toplamından daha büyük bir dost. Hiçbir zaman size ihanet etmeyecek olan, hiçbir zaman sizi aldatmayacak olan, her zaman hayatınızın her saniyesinde sizden yana olan Allah'tır o. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Hepinize tek tek sesleniyorum. Hayatınızın her saniyesinde o sizden yanadır. Siz ondan yana olmadığınız zaman üzülürsünüz. Üzülebildiğiniz zaman parçaları sadece Allah'tan yana olmadığınız zaman parçalarıdır. Orada şeytan vardır. Size hükümran olmuştur. A olayında, B olayında, C olayında Allah'tan yana olmadığınız için Allah da sizinle beraber olmamıştır. Şeytana kapıyı açtığınız, Allah'a kapıyı kapattığınız andan itibaren. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, iç dünyanızın kapısı sadece tek tarafa açılır. O kapıyı Allah'a açtığınız zaman öbür tarafı olan şeytan kapı dışarı edilmiştir. O kapıdan nasibini alamaz. Kapı Allah'a açıldığı an şeytana kapanır. Ama sevgili öğrencilerim, izleyenlerim, dinleyenlerim, mutluluk bekleyenler, ne zaman kapıyı şeytana açarsanız o zaman da Allah'a kapatmış olursunuz. Sadece bir tek kapı çalışır. Hiç unutmayın. Sadece bir tek kapı. Ve bu kapı sizin talebinize uygun olarak çalışır. Neyi dilerseniz onu gerçekleştirirsiniz. Öyleyse görüyorsunuz ki top sizde. Her zaman Allah-u Teala dünya hayatı sahasındaki topu, futbol topunu sizin ayaklarınıza teslim eder. Onu dilediğiniz istikamete sürmek yetkisi sizindir. Cüz'i irade bunun için verilmiştir size. Bir sonsuzluk içinde dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. İzin verilenleri de yapabilirsiniz. Yapılması emredilenleri de yapabilirsiniz. İzin verilmeyenleri de, yapılması yasak olanları da. Ancak hudutları açtığınız zaman bunun muhatabı olan siz cezalandırılmak durumunda kalırsınız. Sistem otomatik olarak çalışır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne kadar yanlış yaparsanız, yani kendi sahanızı aşar da davranışlarınızla başkalarını ne kadar rahatsız ederseniz, siz de aynı miktarda rahatsız olursunuz. Aslında bu eşitlik Allah'la olan ilişkilerimizde, ama ruhunuz da nefsinize mutlaka ayrı bir azap tattıracaktır. Öyleyse başkalarına huzursuzluk veren bir insan, verdiği huzursuzluktan daha fazla bir huzursuzluğu yaşamak mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın matematiği böyle çalışıyor. Onun matematiğine tabisiniz. İsteseniz de, istemeseniz de Allah'ın kanunları hep yürürlüktedir. Siz bir sorunun muhatabısınız şu anda. Mutlu olmak için yaratılmadınız mı sevgili kardeşlerim? Sevgili öğrenciler, izleyenler, siz mutlu olmak için yaratılmadınız mı? Bir bakın bakalım kendinize, Allah Teala sizi yarattı. Ne olarak yarattı? İnsan olarak yarattı. Yani kainatın en üstün mahluku. Meleklerden de üstün, cinlerden de üstün, Allah'ın yarattığı bütün mahlukattan üstün bir mahluk olarak yaratıldınız. Yetmez. Allah için yaratıldınız. Yetmez. Allah'ın yarattığı sizin dışınızdaki bütün mahluklar sizin için yaratıldı. Öyleyse böyle bir seçkinliğin sahibisiniz. Böyle bir imtiyaz verilmiş size. Kainatta yaratılan her şey sizin için yaratılmış. Allah'ın katında bu kadar kıymetlisiniz, bu kadar sevgilisiniz. Şimdi sevgili kardeşlerim, bu standartların sahibi olan siz, kendinize dikkatle bakın ve sualime cevap verin. Mutlu musunuz? Neden çoğunuzdan aldığım, çok büyük bir çoğunluğunuzdan aldığım cevap, hayır mutlu değiliz şeklinde biliyor musunuz? Siz mutlu olmanın standartlarını yaşamıyorsunuz. Başka birisi yaşatmadığı için değil, siz yaşayamadığınız için yaşamıyorsunuz, yaşayamıyorsunuz. Bilseniz ki bütün ipler aslında sizin elinizde. Bilseniz ki siz kendinizi mutlu edebilecek olan Allah'tan sonra gelen yegane varlıksınız ve mutlu olmak elinizdedir. O zaman mutlu olurdunuz. Ama söylediklerimiz sizde yeterli boyutta tesir etmiyor. Çok geniş bir sahada konunun temel kaidelerini bilmeden standartları yaşamak istiyorsunuz. Hem mutluluğun kaidelerini tatbik etmiyorsunuz, hem de mutlu olmak istiyorsunuz. Yani geri vitese taktığınız bir arabayı ileri viteste hareket halinde görmek istiyorsunuz. Olur mu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Siz kendiniz geri vitese takmışsınız arabayı. Araba ileri gider mi? Ne demek istiyorum? Geri vites dediğimiz zaman şeytanın kumandası olduğunu, altında olduğunuz zaman parçalarını kastediyoruz. İleri vitesli olduğunuz zaman Allah'ın kumandası altında olduğunuz zamanları kastediyoruz. Yani ne zaman Allah'ın ülkesindeyseniz, o zaman Allah ruhunuz ve siz berabersiniz. Bu üçlü bir muhteşem dizaynı ifade eder. Mutluluğu mutlaka sağlar. Hepiniz için söz konusu olan şey bu saadeti yaşamak. Hepinizin hakkı var. Hepinizin mutlu olmak hem vazifesi hem hakkı. İşte hak ve vazife var ya sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hak ve vazife. Vazifenizi yapmadıkça hakkınızı elde edemezsiniz. Hakkınızı ağaçtaki bir meyve olarak düşünün. Uzanır. Dünya mutluluğunun yaşanabilmesi nefsinizin tezkiyesi oranındadır. Nefsinizdeki afetleri ne kadar azaltabilirseniz o kadar mutlu olursunuz. Öyleyse nefsinizin afetlerinin azaltılması. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu sağlam ve kesin yoldur. Hiçbir eksisi yoktur. Yol baştan aşağı artılarla doludur. Yani zikrinizi arttırdıkça her 24 saatlik zaman parçasının ne kadar çoğunu zikirle geçirirsiniz, o kadar mutlu olursunuz. Zikirli geçen devrelerde mutluluğu yaşarsınız. Öğreneceksiniz ki bunun için tesbih zikri hiçbir zaman yeterli olamaz. Bunun için mutlaka kalp zikri yapmanız gerek. Kalp zikrini öğreneceksiniz, zikredeceksiniz. Ve o müstesna serinliği, huzuru hissedeceksiniz. Unutmayın, Allah'ın nurları serinlik verir. Ürperdiğinizi hissedersiniz. Oradan gelen serin Meltem rüzgarıyla Allah'ın sizi serinlettiğini hissedeceksiniz. Bir noktadan gelen iki tane ışık demeti iki gözünüze ulaşacak. Öyleyse onları gözlerinizi kapattığınız zaman o ışıkları göreceksiniz. Kalp gözünüzle. Bu size mutluluk verecek. Bu yalnız olmadığınızı, Allah'ın sizinle beraber olduğunu, bunları size gösterdiğini yaşamaktır. Allah'ın sizinle ilgili olduğunu, size hazinelerini açtığını işaret eden sağlam bir delil. Sizi seviyor. Bundan emin olmanızı istiyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hiç istisnanız yok. Hepiniz seviliyorsunuz. Ama derece derece. Allah'ın en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar milyarlarca derece üzerinden dağılan sevgi spektrumu sizin için de açık. Orada bir yerin sahibisiniz. Ve merdivenin basamaklarında daima yukarı çıkmak imkanının her saniye sahibisiniz. Bu merdivenin basamaktaki insanların, basamaklarındaki insanların büyük kısmı mutsuz. Düşünebiliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Hem Allah sizi seviyor, hem de mutsuzsunuz. Öyleyse bunun arkasında sadece bir tek sebep var. O sevgiye henüz layık değilsiniz. Sevgiye liyakatiniz mi? Bu Allah için neler yaptığınıza bağlı. Allah için ne kadar çok zikrederseniz o kadar çok mutluluğu yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir düzende muhtevaya dikkatle bakın. Sizi mutsuz eden şey başkaları değil, kendinizsiniz. Kendinizi Allah'a ne kadar adadınız, o kadar mutlusunuz. Kendinizi Allah'a adamanın dünya üzerine yansımış şekliyse, Allah adına başkalarına hizmet vermenizdir. Ne kadar başkaları için yaşıyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? İşte mutluluğunuzun anahtarı ve mutlulukları bu standartların içinde kalacaktır. Hepiniz için söz konusu olan bu saadeti yaşamak Allah hazır. Siz kendinizi hazırlayın. Hani delikanlı sınıfta kalmış, ablasına telgraf çekiyor. Sınıfta kaldım diyor, babamı hazırla. Ablası ona telgraf çekiyor. Babam hazır diyor, sen kendini hazırla. Sevgili izleyenler, dinleyenler, öyleyse siz hazır olmalısınız. Allah'ın sizin için hazırladığı her şey mutlaka sizin mutluluğunuza dönüktür. Her olayda, her zaman Allah sizin mutlu olmanızı ister. Ama mutsuzsunuz. Arkasında yatan şey sadece size ait hatalar, eksiklikler. Siz Allah'ın emrettiği gibi davranabildiğiniz takdirde başkalarının negatif davranışlarının üzerinizdeki tesiri her zaman sıfırı aşamaz. Hiçbir zaman sıfırı aşamaz. Beni bir anlayabilseniz, anlıyoruz diyecek çok insan var içinizde, biliyorum. Ama onlara sorduğum zaman mutlu musunuz diye bana sözleriyle mutlu olduklarını söylüyorlar. Ama Allah sana da iç dünyalarını söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önemli olan başkalarının sizi mutlu görmesi değildir. Onlara mutlu olduğunuzu söylemeniz bir şeyi değiştirmez. Gerçekten mutlu olmanın sırlarını size ulaştırıyoruz. Öyleyse bu sırları kullanabildiğiniz takdirde mutlu olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bilin ki Allah ile olan ilişkilerimizde her şeyin en güzeli sizinle birlikte. Siz bütün bir muhteva içerisinde en iyiye ulaşabilecek olan standartların sahibisiniz. Allah'ın kanunlarına riayet ettiğiniz takdirde, Allah'ın kanunlarını dikkate aldığınız takdirde mutlu olacaksınız. Kanunlar sadece sizi mutlu kılacak olan hükümleri ihtiva eder. O kanunlara riayet etmediğiniz zaman siz sadece kendi kendinizi mutsuz edersiniz, yetmez. Bu mutsuzluğu başkalarına da bulaştırırsınız. Sevgili kardeşlerim, siz size düşeni yaptığınız zaman Allah mutlaka kendisine düşeni yapacaktır. İlk defa kendisine düşeni yapan siz misiniz, o mu? O. O size mutluluğunuzun anahtarını Kur'an-ı Kerim'le teslim etmiş. Daha evvel indirdiğim mukaddes kitaplarla o zaman yaşayan insanlara teklif ihsan etmiş. Kur'an-ı Kerim'le de bugün yaşayan insanlara ihsan etmiş Allah-u Teala bunu. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah anahtarları size teslim etmiş.

Bu muhtevada siz Allah'ın sizin için dizayn ettiği bütün güzellikleri çirkine çeviriyorsunuz. Allah'ın sizin için açtığı bütün mutluluk kapılarını kapatıyorsunuz. Kendinizi karanlığa, mutsuzluğa ve şeytanın ülkesinde yaşamaya mahkum ediyorsunuz. Allah mahkum etmiyor. Siz kendinizi mahkum ediyorsunuz. Kim olursanız olun, Allah sizin sadece mutlu olmanızı ister. Biliyor musunuz? Mutlu olmanızın hududunda her zaman başkaları var. Kim mutlu olmak isterse bilsin ki mutluluğunun kapısı başkalarına verebildiği mutlulukla açılır. Hangi ölçüde başkaları için yaşayabilirseniz, o ölçüde mutluluğu yaşarsınız. Başkaları için yaşamak demek, başkalarını mutlu etmek için, memnun etmek için, başka insanların varlığından huzur duymaları için, onlarla mutluluğu yaşamak için, o insanların bir araç olduğunu, bir vasıta olduğunu düşünün. Allah'ın koyduğu kanun böyle. Etrafınızda kim varsa, en yakınınızdan başlayarak derece derece dalga dalga etrafa doğru yayılan insan daireleri, hepsi sizin mutluluğunuz için var edilmiştir. Herkes başkaları için yaratıldı. Herkes başkalarını mutlu edip de o mutluluğun iki katını yaşamak için yaratıldı. Etrafınızda bulunan insanlar kim olurlarsa olsunlar, hepsi aslında bir piyondur. Sizin mutluluğunuzun her birisi bir kapısıdır. Siz o kapıları açmayı denediğiniz takdirde, açmaya teşebbüs ettiğiniz takdirde, mutluluğu onlara mutluluk vererek yaşamak istediğiniz takdirde, Allah'ın kanunu bu kanun. Ve sizin vazifeniz başka insanlara mutluluk vermek. Ve sizin hakkınız o mutluluğu verince onların yaşadığı mutluluğun iki katını yaşamak. Öyleyse hakkınızı ve vazifenizi çok iyi değerlendirmelisiniz. Hak vazife yapılmadıkça alınmaz. Mutluluk kapısını açacak olan anahtar, başkalarına mutluluk vermek konusundaki vazifeyi tahakkuk ettirmektir. Öyleyse bunu yaptığınız zaman kapılarınızın mutsuzluğa açılması mümkün değildir. İki tane kapınız var. Birisi mutluluğa açılır. Başkalarına hizmet kapısıdır bu. İkinci kapı mutsuzluğa açılır. Başkalarından hizmet beklemenizin kapıları. Ben niçin başkalarına hizmet edecekmişim? Onlar bana hizmet etsinler zihniyetinde misiniz? Hep kaybedenlerden olursunuz. Ve de akıllı olduğunuzu düşünürsünüz. Birçok kendini akıllı sanan zavallı gibi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, size akıllı olduğunuz intibanı veren iblistir. Başkalarını

kullanmanızı ister. Nefsinizin tatmini konusunda hemen o sinsi adımları tanıyın. Kim, hangi düşman size başkalarını bir istifade vasıtası olarak göstermek istiyorsa, bilin ki kainattaki en büyük düşmanınız odur. Adı mı şeytan, reel adı mı iblis. Onun gibi milyonlarca şeytan, insan ve cin şeytanlar her an etrafınızda. Onları davranış biçimlerinden sanırsınız. Kendi menfaatleri vardır. Sizi menfaatlerine alet etmek isterler. Menfaat dediğimiz zaman nefsin istedikleri, bunu söylemek istiyoruz. Kim nefsine zebun ise, nefsinin emirlerine, isteklerine köle olmuşsa, o kişi mutsuzluk dünyasının karanlık temsilcisidir. Sevgili kardeşlerim, bir mutsuzluk dünyası var, bir de mutluluk dünyası. Mutsuzluk dünyasına dikkatle bakın. Orada şeytan vardır. Orada nefsinizin hakimiyeti söz konusudur. Nefsinizin afetlerinin. Onun için zikir hayatınızın en önemli, en sağlam mutluluk vasıtasıdır. Çünkü zikirle nefsinizdeki afetleri azalttıkça nefsiniz Allah'ın tarafına adım adım akacaktır. Bu akışkanlık zikrinizin boyutlarına bağımlıdır. Nefsinizin afetlerini yok ettikçe ruhunuzun hasretleri faziletler adıyla gelip nefsinize monte olacaktır. Ve nefsinizden ayrılan ise afetlerdir. İşte iki tane faktör nefsinizin kalbinde Allah'ın hasretleri faziletler adıyla gelip yerleştikçe yerleşmeleri oranında mutluluğunuz artacaktır. %50 mi nefsinizin kalbinde karanlıkları kovdunuz, yerine Allah'ın nurlarını yerleştirdiniz? %50 mutlu olabilirsiniz. Hayatınızın gerisi gene mutsuzlukla geçecektir. Öyleyse zikrinizi arttırarak oranı çoğaltmaya bakın. 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı yüzde ne kadar zikrediyorsunuz? Allah'ı o kadar seviyorsunuz ve mutluluğa ulaşmak konusundaki kayığınızın küreklerini de o boyutta çekiyorsunuz sadece. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu mutluluk denilen şey aslında yakalanması o kadar kolay bir kuş ki onu hep elinizden kaçırıyorsunuz. Kendi nefsinize hep yenik düştüğünüz için. Her zaman Allah sizinle beraber hakkınızı almanızı ister. Mutluluk sizin de, sizin de, sizin de hakkınız. Beni dinleyen, izleyen sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutluluk sizin de, sizin de, sizin de hakkınız. Hepinizin hakkı. Ama o hakkı alabilmek için mutluluğu elde etmeniz, yani vazifenizi yapmanız lazım. Zikir mi yapıyorsunuz? Mutluluğun kanatlarındasınız. Allah'ı düşünün.
anı yaşayın zikir yaparken. Allah'ın orada olduğunu, huzur namazını kılanların başlarının üzerinden yukarıya doğru baktığınızı düşünün. Allah orada. Zikir yapıyorsanız onu düşündüğünüz sürece öyle bir nur içinde olacaksınız ki kalbiniz adım adım aydınlanacak. Huzur içinde olacaksınız. Zikir yapın. Çok zikir yapın. Daimi zikre ulaşmaya çalışın. Bu vazifenizdir. Bunu ne kadar arttırırsanız o kadar büyük bir mutluluk hakkının sahibi olursunuz. Hepiniz Allah'ı çok seviyorsunuz, öyle değil mi? Ama ne kadar sevdiğinizi ölçün. 24 saatlik bir zaman parçasında Allah için ne kadar zikrediyorsunuz? İşte Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Boşuna kendinizi aldatmayın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Boşuna mutsuzluğunun sebebini başkalarında aramayın. Arkasında sadece siz varsınız. Az zikir yapıyorsunuz. İnsanlara az mutluluk ulaştırıyorsunuz. Öyleyse hem az zikir yaptığınız için hem de insanlara az mutluluk ulaştırdığınız için siz kendinizi az mutluluğun sahibi kılabilirsiniz. Eğer bunları hiç yapmıyorsanız, gizlemeye çalışsanız da nafile, siz mutsuz bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, neyi kimden gizleyeceksiniz ki? Sayıları çok fazla olan emirler alıyoruz. Çoğu mutsuzluk şarkıları söylüyor. Pek çoğu. Hepsine ayrı ayrı sesleniyoruz. Böyle yaparsanız bunun arkası mutsuzluktur. Değişin diyoruz. Değişin. Allah'ın güzelliklerini yaşamaya çalışın. Bırakın dışınızdaki insanlar size fenalıklarını, kötülüklerini yapmaya devam etsinler. Onların kötülüklerini değil, neden kötülük yaptıklarını değil, onların cephesinde size kötülük yapmalarının sebeplerini değil, onlara nasıl mutluluk verebileceğinizi düşünün. Her şeye rağmen mi? Evet, her şeye rağmen. Onlar size ne yaparlarsa yapsınlar. Hani hep şu hikaye anlatılır. Çocuk kendisini çok seven annesini öldürüyor. Kalbini çıkarmış, elinde kalp, kaçıyor cinayetten sonra ve ayağa takılıp düşüyor çocuk. Kalp diyor ki ona, ayağın acıdı mı evladım? Sevgili kardeşlerim, bir düşünün. Etrafınızdaki insanlar diyelim ki sizi sevmiyor. Ama Allah seviyor. Hangi standartların içinde olursanız olun, hep onun sevgisi tükenmez bir sevgi olarak size doğru akacaktır. Ama bunun boyutlarını, sevginin boyutlarını tayin eden sizin davranış biçimlerinizdir. O sevgi çağlayanını iplik kadar incelen bir çeşme akıntısına dönüştürebilirsiniz. Başkalarını
sevmediğiniz sürece, başkalarına sizden hizmet değil de mutsuzluk ulaştığı sürece. Sakın onlar beni mutsuz ediyorlar, ben de onları mutsuz edeceğim tarzında bir zavallı düşüncenin sahibi olmayın. Belki bu size çok aktif bir düşünce olarak görünecektir. İblis kafanıza hep bu imajı yerleştirmeye çalışır. Başkaları sana kötü davranıyorlarsa, sana da onlara kötü davranma hakkı onlar tarafından veriliyor demektir. Hakkını kullan. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, başka birinin size kötülük yapması, sizin ona kötülükle davranmanızın, sizin ona kötülük yapmanızın sebebini teşkil edemez. Herkes kendi davranışlarının Allah'ın huzurunda kendisi sorumludur. Sorumlusudur. Öyleyse başkaları size kötü davranıyorlarsa bunun hesabı anında onların hayat filmlerine girmiştir. Her kötü davranışlarının karşılığında negatif dereceler kazanmışlardır. Yetmez. Her kötü davranışlarının karşılığında başkalarına yaşattığı mutsuzluğun iki katını, birinci kat Allah-u Teala tarafından, ikinci kat ruhlarının nefslerine azap etmeleri sebebiyle iki kat olarak yaşamışlardır. İşte bir toplum düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu toplumun muhtevası, insanların birbirine huzursuzluk verdiği, sıkıntı verdiği bir ortam olsun. Herkes bir mutsuzluk alışverişi içinde olacaktır. A, B, C, D, E diye bu toplumun 5 kişilik bir üyeler grubunu düşünelim. A, B'ye mutsuzluk veriyor. C'ye, D'ye, E'ye mutsuzluk veriyor. B, kendisinden başka diğerlerine mutsuzluk veriyor. C, D, E de hepsi etrafındaki herkese mutsuzluk veriyor. Her birinin başkasına verdiği mutsuzluğun karşısında yaşadığı şey, onlara verdiği mutsuzluğun iki katını yaşamak. Sabahtan akşama dek bu 5 tane insanın her birisi mutlak olarak mutsuzluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, bir ikinci toplum daha düşünelim. A, B, C, D, E var bu toplumda da. Ama herkes başkalarına mutluluk vermek için çalışıyor. Birbirine gülümsüyor insanlar. Birbiriyle ilgileniyorlar. Hal hatır soruyorlar. Problemi var mı diye soruyor kardeşine. Herkes, acaba senin problemine nasıl çare bulabiliriz? Nasıl bir çözüm ulaştırabiliriz, oluşturabiliriz diye soruyor. Herkes başkası için yaşıyor. A, B'ye, C'ye, D'ye, E'ye mutluluk vermekle meşgul. B, A'dan aldığı mutluluğun karşılığında A'ya mutluluk vermekle meşgul. Ama aynı B, C'den de mutluluk alıyor, ona da mutluluk veriyor. D'den de mutluluk alıyor, ona da mutluluk veriyor. E'den de mutluluk alıyor, ona da mutluluk veriyor. Öyleyse bir aydınlık toplum, güneş toplumu, mutluluk toplumu, içinde bulunan sücelerin, birimlerin birbirlerine mutluluğu ulaştırdıkları bir ışık kaynağıdır. Öbür taraftan da kimler kapkaranlık suratlarla başka insanların karşısında onları mutsuz edecek hatalarını arayan, menfaatlerini onlardan almaya çalışan, yanlış davranışlarda bulunan insanlarsa, orada A'nın da B'nin de C'nin de D'nin de E'nin de birbirlerine verecekleri şey sadece mutsuzluktur. İnsanlar kitle halinde
mutsuzluğu yaşarlar, birbirlerine mutsuzluk ulaştırdıkları takdirde, insanlar kitle halinde mutluluğu yaşarlar, birbirlerine mutluluk ulaştırdıkları takdirde. Öyleyse bu sonsuz toplum içerisinde gruplar düşünelim, küçük gruplar. Bu grupların içindeki insanlar, iki kişi, üç kişi eğer birbirlerini mutlu etmeye çalışıyorlarsa, ruhları istikametinde davranıyorlarsa, nefslerinin afetlerini devreden çıkarmayı başarıyorlarsa, birbirlerine karşı olan davranışlarda, o zaman bu insanların hepsi mutludur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan hepinize en çok başkaları sizden yana değildir teziyle zarar verir. Bırakınız başkalarını, bizim bile kendilerinden yana olmadığımızı düşünen insanlar var. Şeytan onlara bizim onlardan yana olduğumuzu, Allah'ın da onlardan yana olduğunu hiçbir zaman göstermemek üzere büyük bir faaliyetin içindedir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanları yargılarken tarafsız olmaya çalışın. Hep size yapılan bir takım haksızlıklardan şikayet edersiniz. Ama bilir misiniz? Aslında sizin başkalarına yaptığınız haksızlıkların bedelidir size ödenen. Aldığınız şey hiçbir zaman verdiğinizden fazla olmaz. Verdiğiniz renk neyse aynı rengi geri alırsınız. Karanlık veriyorsanız, siyah veriyorsanız çevrenize, onlardan siyah geri döner size. Karanlık geri döner. Etrafınıza nur veriyorsanız, beyaz veriyorsanız, onlardan size nur geri dönecektir. Beyaz geri dönecektir. Etrafınızdaki herkes sadece bir aynadır. Sizin aynanızdır. Onların size nasıl davrandığına dikkatle bakın. Eğer iyi davranmıyorlarsa kendinizi onlarda görün. Siz onlara öyle davrandığınız için öyle mukabele görüyorsunuz. İnsanlara yukarıdan bakmayın. İnsanları ben onlardan üstünüm mesajlarıyla yanlış algılamalara götürmeyin. Allah'ın katında kimin üstün olduğunu siz bilemezsiniz. Üstünlük nefsin bir afetidir. Üstünlük taslamak demek daha doğru olacak. Sevgili kardeşlerim, hep etrafınızdaki insanlardan şikayet edersiniz. Size haksız davranılıyor diye. Acaba bu haksızlığı ne kadar hak ettiğinizi hiç düşündünüz mü? İnsanları suçlamak mutsuzluğunuzun tesiri altında son derece kolaydır. Size göre yüzlerce sebep bulabilirsiniz. Ama onların acaba ne kadarı sizin onlara davranışınızın karşılığını hiç düşündünüz mü? Neden insanlar size karşı kötü davranıyor? Hiç düşündünüz mü? Siz onlara kötü olduğunuz için, siz onlara iyi davranmadığınız için, onların size ulaştırdıkları mutsuzluk rüzgarları daha evvel sizin onlara ulaştırdığınız mutsuzluk rüzgarlarının bir karşılığıdır. Hiçbir zaman Allah'ın kanununu unutmayacaksınız.
Etrafınızdaki insanlar sizin aynanızdır. Davranış biçimleri sizin davranış biçimlerinin size geri döndürülmesidir, aksettirilmesidir. Öyleyse onlara dikkatle bakın. Her biri aslında sizin için bir işaret taşıyor. Bir altın kadar kıymetli davranışları. Kendinizi ayarlamak, mutluluğu çekecek bir dizayn içine ayarlayarak ulaştırmak istiyorsanız, etrafınızdaki insanların her birisi bir sinyal merkezidir sizin için. Her davranışları sizin ne olduğunuzu size gösteren birer işarettir. Herkes bana çok fena davranıyor diyen insan bilsin ki, o herkese çok fena davrandığı için onlardan gelen netice daima aynı sonuca ulaştıracaktır bunu. Değişmedikçe onlar değişmeyeceklerdir. Öyleyse çevrenize karanlıklar taşıyorsanız, çevrenizden karanlıkları geri alacaksınız. Bunun çözümü sadece bir tek alternatif taşır. Daha başka bir ifadeyle alternatifi olmayan tek bir davranış ihata eder. Kaynağında mutsuzluğunuzun başkaları yok. Siz varsınız. Ve siz başkalarını mutlu edecek davranışlar sergilemedikçe, başkalarından sizi mutlu edecek davranışlar beklemeyin. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Hiçbir zaman Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. Hayatınızı kendinize zindan edersiniz. Ve bizim size bunca yıllar döktüğümüz diller, gayretlerimiz, sizi mutlu etme konusundaki bütün çabalarımız hep boşa gider. Akıntıya karşı kürek çekmiş olursunuz. Ya da asıl deyimiyle iskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çekersiniz mutlu olacağım diye. Sizi iskeleye bağlayan ip var ya, işte o sizin davranışlarınızdır. Anladınız değil mi sevgili kardeşlerim? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, eğer kayığınız, mutluluk kayığınız mesafe almıyorsa, onu iskeleye bağlayan ip sebebiyledir. Sizin mutsuzluk veren davranışlarınızı temsil eder o ip. Öyleyse deneyin. Siz başkalarına mutluluk vermeye başlayın bakalım. Neticeyi bana da söyleyin. Bunun kolay bir şey olmadığını göreceksiniz. Şeytan ve nefsiniz size mutluluğunuzun kaynağının bu olduğunu bildikleri için bu imkanı hiçbir zaman vermek istemeyeceklerdir. Ve hep şeytanın ülkesinde yaşamak istemiyorsanız bunu yapmak mecburiyetindesiniz. Başkalarının gözlerinde size sevgiyle bakan pırıltılar görmek istemiyor musunuz sevgili kardeşlerim? Öyleyse o pırıltıları siz onlara önce ulaştırmak mecburiyetindesiniz. O zaman onların karşısındaki gördüğünüz şey, onlardan gelen sevgi pırıltıları sizin onlara ulaştırdığınız sevgi pırıltılarının reflekte edilmesidir. Sadece bu kadar. Öyleyse mutlu olmak isteyen herkes için tavsiyemiz odur. Allah'ın tavsiyesi odur. Vazifeniz başkalarını mutlu etmektir. Hakkınız onlardan mutluluğu geri almaktır. Allah'tan da. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sözlerimiz burada tamamlanıyor.
Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz dünya mutlulukları vermesini, mutlaka cennetine almasını, en üstün cennetlere ulaştırmasını bütün kalbimizle Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

Demek ki insanın huşuya ulaşmasından bahsettik. Bu kafet olsa anlatsanız kafet. Ve basamaklardan 11.sindeyiz. Kişi zikir yapmaya başlamış. 12.sindeyiz. Kişi huşuya ulaşmış. Hepsinin kalbinde %2 çevresinden biriktirerek. 13. basamaktayız. Kişi hacet namazını kılmış. Mürşidini Allah-u Teala'dan sormuş. Mürşidini Allah-u Teala göstermiş. Ve şimdi bundan sonra ne olur? Onu görürüz. 14. basamaktayız. Kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmış. İşte hayatımızın belki en önemli olayı budur. Neden önemli olayı budur? Çünkü burası mutlak kurtuluştur. Kim mürşidine ulaşırsa bir, dalaletten kurtulur, hidayete erer. Kim mürşidine ulaşırsa iki, küfürden kurtulur, mümin olmak şerefine erer. Bir insan mürşidine ulaşmadıkça o kişi küfür bataklığındadır. Ondan kurtulması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse bu iki olayı Allah'ın açıkladığı standartlarda sizlere açıklayalım. Mürşidine ulaştı kişi ve ulaştı mürşidine. Mürşidine dedi, çıktı, tövbe etti. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah dedi. Ve Allah'ın yoluna girdi. Acaba ne olur? Kim mürşide ulaşmışsa, önünü dizi çöküp tövbe etmişse, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek el öpmüşse, o kişi dalaletten kurtulur ve hidayete adım atar. Sözüme dikkat edin lütfen, hidayete ermez. Ama dalaletten mutlak olarak burada kurtulur. Hidayete ermek üzere artık hidayetlidir. Öyleyse bu nasıl bir olgudur? Bu olgu şunu gösterir. Kim mürşidine ulaşmışsa, mürşidine ulaşan kişi bunu yaptığı anda Allah-u Teala o kişiyi dalaletten hemen kurtarıyor. Gerçek mi? 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. Öyleyse kim mürşidine ulaşırsa Allah'ın buyurduğu gibi o kişi mutlaka dalaletten hidayete adım atar. 10 ayet-i kerimeyi beraberce görelim. Kimler dalalettedir? Kimler hidayetlidir? Bunun ayrımını 10 ayet-i kerimede yapmış Allah-u Teala. 1. ayet-i kerime Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, yani sen Allah'a çağırıyorsun, onlar da gelmeyi istemezlerse Allah-u Teala'ya çağırmanı, o zaman bil ki onlar kendi hevalarına tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına, kendi nefsine tabi olursa, ondan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse 2. ayet-i kerimeye bakalım. Taha 123. Hadi hepiniz ordumuna aşağı inin. Birbirinize düşman olarak size hidayetçilerimiz gelecek. Hidayet getirecekler. Kim hidayetçimize tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulur. Şakide olmazlar. Onlar cehenneme gitmezler. Gidecekler yer. Cennette diyor Allah-u Teala. Kimmiş bunlar? Allah'ın hidayetçilerine tabi olanlar. Sadece onlar. 3. ayet-i kerime Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesi. Buyuruyor ki Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletliyse o kişi için bir evliya mürşid bulunmaz. Neden? Kişi mürşidini aramamıştır. Aramadığı için dalalettedir. Onun için mürşid, evliya mürşid yoktur. Anlıyoruz ki bütün mürşidler mutlaka Allah'ın evliyasıdır. Bu evliyalar ancak mürşid olabilir. 4. ayet-i kerime
Allah-u Teala'nın ifade buyurduğu Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor ki, Habibim, o nefslerini kendilerine ilah edinenleri, hevalarını kendisine ilah edinenleri, yani mürşitlerine ulaşmadıkları için hevalarına, nefslerine tabi olanları, Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesine göre. Görmüyor musun? Allah onları ilim üzerine davetini bırakmıştır. Onların ilimleri üzerine, tağutun onlara öğrettiği ilim üzerine davetini bırakmıştır. Allah'ın ilmi üzerine değil. Onların kalpleri mühürlenir. Yani kalplerinde küfür yazılır. Onların kalplerindeki Semî isimli işitme hastası da mühürlüdür. Onların kalplerindeki Basar isimli görme hastasının üzerinde rüşavet tatlı bir perde vardır, göremezler. Kim bu insanlar? Dalaleti olanlar. Neden? Mürşitlerine tabi olmadıkları için, nefslerine tabi olduklarına için, nefslerin de kendilerine ilah yapacak kadar çok önce tuttukları için. 5. ayet-i kerime, Cuma ayı ümmilerin arasında Resul bahat eden o Allah'tır. Onların Allah-u Teala'nın ününde o insanların nefslerini tezkiye etmekleri, tezkiye etmeleri istikametinde Allah'ın onları bir yardımı söz konusu. İşte onu söylüyor Allah-u Teala. Ümmilerin arasında Resul beyat eden o Allah'tır. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir melaetteydiler. Burada peygamber olmayan bir Resul'den bahsediyorum. Mesela 4 işlem var. 1. işlem, Allah'ın ayetlerini okumak. 2. nefsleri tezkiye etmek. 3. kitap öğretmek. 4. hikmet öğretmek. Hikmetin ötesi bu ayeti geçmiyor. Ama Peygamber Efendimiz Hazretlerinden bahseden Bakara Suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala çok açık bir şekilde 5 tane işlemden bahsediyor. Allah'ın ayetlerini okumak, tilavet etmek, nefsleri tezkiye etmek, 2. kitap öğretmek, 3. hikmet öğretmek, 4. hikmetin ötesinde daha bilmedikleri şeyleri öğretmek, 5. Öyleyse 2 Resul çeşidi burada kesinlikle ortaya çıkıyor. 4 görevli olanlar peygamber olmayan Resuller, 5 görevli olanlar peygamber olan Resuller. İşte peygamber olmayan Resullerden Allah-u Teala Bakara Âl-i İmrân Suresinin 164. ayet-i kerimesinde de yeniden bahsediyor. Diyor ki biz bütün kavimlerde, yeryüzünde ne kadar kavim varsa hepsinde Resuller rahatsız ederiz. Resulleri vücuda getiririz. Resulleri vazifeli kılarız. O kavimlerde yaşayan insanları şeytanı kullanmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. O kavimlerde yaşayan insanların üzerlerine nimet olan ruhlarını ulaştırsınlar diye. Onların üzerine nimet olsunlar diye. Onlara Allah'ın ayetlerini okurlar, onların nefslerini tezkiye ederler, onlara kitap öğretirler, onlara hikmet öğretirler. Bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor Allah-u Teala. Öyleyse Resul'e tabi olmak, Mürşid'e tabi olmak, dalaletten kısmının 1. yolu. Tabi olmayanlar mı? Onların hepsinin dalaleti olduğunu söylüyor Allah-u Teala 6. defa. 7. ayet-i kerime Ahkâf suresinin 32. ayet-i kerimesi. Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar var ya,
Onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacaklarını zannediyorlar. Oysa ki onların da Allah'tan başka dostları yoktur. Onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. Öyleyse 7. ayet-i kerimede Allah-u Teala Allah'ın davetçilerine tabi olmayanların kesinlikle dalalet içinde olduğunu söylüyor. 8. ayet-i kerime Nahl 36. Biz bütün kavimlerde Resuller beat ederiz, vazifeli kılırız. O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayet erdiler. Bir kısmının sözlerine felaya tak oldu. Neden? Hak mürşit geliyor, Allah'ın Resulü geliyor. Diyor ki, bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım, Allah'a ulaştırayım ve tabi olmuyorlar. Tabi olmayanların üzerine dalalet hak oluyor. 9. ayet-i kerime Zümer 23. Zalike hüdallahü fîmen yeşâyü ve men yudlil semâlehu min hâdîn. Allah kimi? İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla kullarından dilediğini hidayete erdirir. Kim de dalalette ise o kişi için bir hidayetçi yoktur. Sonra 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah dilediğini hidayete bırakır. Onları hidayete erdirecek kimse yoktur. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Neden bu insanlar için hidayetçi yok? Çünkü onlar mürşitlerini aramamışlar. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemezse Allah-u Teala böyle bir şeyi kimse üzerinde vücuda getirmez. Mutlaka insanoğlunun Allah'ın zatına ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemezse Allah da onu kendisine ulaştırmayı dilemiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda diyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı kerih görürse Allah da onu kendisine ulaştırmayı kerih görür. İlk muhatresinde diyor ki ey sahabe siz ölmeden evvel ölün ki Allah sana size 10 kat değil 700 kata kadar ihsanda bulunsun. Ne gördük? 10 tane ayet-i kerime açık ve kesin bir dizayn içerisinde mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu söyledik. Ne olur dalalette olurlarsa 7 grup ayet-i kerime dalalette olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Birkaç grubunu burada serdedelim. Birincisi Araf suresinin 178. ayet-i kerimesiyle Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onu mutlaka kendi zatına ulaştırır. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Kim de Allah'a ulaşmayı dilemezse o dalalettedir. Dalalet olamazsa hüsrandadırlar. Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesinde hüsranda olanların tanımlaması yapılmış. Buyuruyor ki Allah-u Teala kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından çoksa onları cehenneme koyarız. Onlar ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır. Demek ki kim cehenneme girerse cehenneme girenlerin hepsi hüsranda olanlar. Ve görüyorsunuz ki Araf suresinin 178. ayet-i kerimesinde hüsranda olanlar söz konusu. Bunlar kim? Dalalette olanlar. Ve dalalette olanların gidecekleri yer kesin olarak cehennemdir. Sadece bir ayette mi? Hayır. İşte Allah-u Teala bir sonraki ayette bir defa daha aynı şeyi söylüyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların kalplerinde fıkıh hastası vardır. Fuat hastası vardır. Ama onunla fıkıh edemezler. Onların kalplerinde gözler vardır.
Ama o gözle göremezler. O gözler basiretin sahibi değildir. Onların gözlerinde, kalplerinde kulaklar vardır. Ama o işitme hastasıyla işitemezler. Yani Allah-u Teala demek istiyor ki onlar sağırdırlar, dilsizdirler ve kördürler. Kalpleri sağırdır, kalpleri kördür. Kalpleri dinsizdir. Allah ile konuşamazlar. Öyleyse böyle bir dizaynı ait olduğu yere oturttuğumuz an geri kalanıyla aydınlanıyoruz. Diyor ki Allah-u Teala bu tür insanlar için onlar hayvanlardan daha çok zararlıdırlar. Zalette olanlar biliyorsunuz ki cehennem kendileri için hazırlanmış olanlar. Öyleyse cehennemin onlar için hazırlandığı insanlara dikkatle bakın. Allah-u Teala ne diyor? Biz cehennemi insanlarla ve cinlerle tamamen dolduracağız diyor. Öyleyse insanların çoğu için hazırladığı cehennemi insanların çoğuyla mutlaka dolduracak. Cinlerin çoğu için hazırladığı cehennemi cinlerin çoğuyla mutlaka dolduracak. Onlar kim? Dalalette olanlar. Üçüncü grup dalalette olanların cehenneme gideceğine dair olan ayet-i kerime grubu Nisa 167-168-169. Allah-u Teala buyuruyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ قَلِلَ لَلَنْ بَيْدَ. Onlar ki küfür üzeredirler ve Allah'ın yolundan saptırırlar. Yani kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Başkalarını da Allah'ın yolundan saptırırlar. Allah'ın yolunda olsalardı ne olacaktı? Kalplerinde Allah'a imanı yazacak, mümin olacaklardı. Ulaşmadıkları için kafirdirler. Ulaşmadıkları için nefslerinin kalbinde küfür yazıyor. Nefslerinin kalbinde küfür yazdığı için de hiçbirisi mümin olmak şerefine eremezler. Hepsinin kalbinde küfür yazdığı için onlar küfür üzeredirler diyor. Kafirdirler diyor Allah-u Teala. Allah'ın yolundan saptırırlar diyor. Ve açık hükmünü kolunu koymuş. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Kimler? Allah'ın yolunda olmayanlar. Başka insanları da Allah'ın yolundan saptıranlar. İnnellezine keferu ve zalemu yem yekunullahi liyafir elehim. Onlar ki hem küfür üzeredirler hem de zalimdirler. Allah onları asla sırasını sekimine Allah onları asla mağfiret etmez. Onların günahlarını asla sevaba çevirmez. Kişi mürşidine ulaşsaydı, Allah'ın yolunda olsaydı ne olacaktı? Allah onların günahlarını Furkan Suresinin 69 ve 70. ayetleri kileyince sevaba çevirecekti. Ne diyor Allah-u Teala orada? Diyor ki şunlar şunlar cehenneme giderler. 69 Furkan 70 kim tövbe ederse, yani mürşidlerine tövbe ederse ve böylece mümin olursa Allah onların bütün seyyiatını salihata çevirir. Bütün günahlarını sevaba çevirir diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn. Burada gördüğünüz şey Allah-u Teala'nın güzelliklerini insanların yaşaması. Hangi standartlar içinde nasıl? İşte bu güzelliğin yaşanması bir bütün oluşturuyor. Bütün insanlar Allah'ın cennetine girebilirler. Ama Allah'ın yoluna girmek kaydıyla. Eğer Allah'ın yoluna giremezlerse onların gideceği yer cehennem. İşte ayet-i kerimelerin bundan sonraki bölümünde Allah-u Teala konuyu açıklığa getiriyor. وَلَا لِيَهْدِيَهِمْ تَر۪يكَ. Allah onları tarika, tarika müstakime, sırat-ı müstakime ulaştırmaz. İlla tarika cehenneme. Cehennem yoluna ulaştırır. حَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Orada ebediyen kalacaklardır. Kim insanlar? Allah'ın yoluna girmeyenler bir,
girmedikleri için başka insanların da girmesine mani olurlar. Girmedikleri gibi başka insanların da Allah yoluna girmesine mani olanlar, onlar dalalette olanlar. Öyleyse böyle bir nizayını dalalette olanların vücuda getirmesi muhteva itibariyle Allah-u Teala'nın bir güzelliğini sergilemesidir. Eğer insanlar mürşitlerine ulaşırlarsa velayette değiller. Kalplerinde küfür yazmadığı için küfür üzere değiller. Ve mürşitlerine ulaştıkları için velayetten hidayete adım atmış durumdalar. Günahlarının sevabı çevirmesine söz konusu. İşte kim mürşidine ulaşamazsa görüyorsunuz ki onlar velayette. Üç grup ayeti kerime gelince de ki yedi grupların hepsi, biz sadece üç grubunu söyledik. Mürşitlerine ulaşamayan bu insanlar, daveti olan bu insanlar cehenneme gidecekler. Hiç kurtuluş söz konusu değil. Öyleyse sözümüze dikkat edin. Bu kadar zor bir şey mi? Allah'a ulaşmayı dilemek ve bütün sıkıntılardan kurtulmak. İnsanlar hep bir hayal peşinde dolaşıyorlar. Allah-u Teala bizi mutlaka affeder. Af olmayı gerektiren şartları kazanmadığınız sürece söyledim ki Allah-u Teala bizi affetmez. Affetmek Allah'ın elinde olan bir müessesidir. Ama ne var ki Kur'an-ı Kerim'e hükmünü koymuş. Onlar kim küfür üzereyse diyor, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Burada mana ne? Ben onları affetmem manası var burada. Öyleyse kim küfür üzereyse, kafirse onların gideceği yer cehennemdir. Kurtulmaları söz konusu değil. Hep bize sorarlardı. Edison cehenneme mi gider, cennete mi gider? Bu kadar insanlara faydası olduğunu göre cennete girmesi gerekmez mi? Bir önce çözüldü. Çünkü Edison hatırasında İbn-i Arabi'nin kendisinin mürşidi olduğunu söylüyor. Veysel Muhyiddin Arabi Hazretleri Edison'un mürşidi. Anlaşılıyor ki ondan aldığı feyizle Allah'ın yardımını almış ve insanlığa büyük hediyelerde bulunmuş. Bu başka dinlerin mensubu olduğunu zannettiğimiz birçok insanın İslam standartlarına ulaştığını görüyoruz. Bu da mutlaka mutlu edici bir olay. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı burada şekilleniyor. Kim mürşidine ulaşamazsa dalalette, bütün dalalette olanların gideceği yer cehennem. Şimdi bir adım daha atalım. Dalalette olanların aynı zamanda kafirler olduğuna dikkatle parmak basalım. Hiç kimse kalbinin içine Allah imanı yazmadıkça mümin olamaz. Hiç kimse ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmadıkça mümin olamaz. Hiç kimse nefs tezkiyesine başlamadıkça mümin olamaz. Mümin olamazsa ne olur? Kafirlerin gideceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Zaten açık olarak velayette olanların cehenneme gideceğini de Allah-u Teala vurgulamış. Şimdi 14. basamak bir insanın küfür karanlıklarından mümin olmanın uğruna kavuştuğu yeri ifade eder. Gerçekten insanlar burada mı mümin olurlar? Burada mümin olurlar. Kim mürşidine ulaşırsa o kişi Allah-u Teala'dan tam 7 tane hediye alır. Birinci hediye o kişinin başının üzerine mürşidin ruhunun gelip yakışmasıdır. Allah-u Teala bu hususu anlatıyor. Mümin suresi 15. ayet-i kerime
Allah-u Teala buyuruyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek için. Ne olmuş? Kişinin başının üzerine meşhurun ruhu gelmiş ve yerleşmiş. Şimdi beraberce Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala bu ayette birçok detay verdikten sonra öz olarak şunu söylüyor. Onların başlarının üzerine emrimizden bir ruh gönderip o ruhla onları destekleriz. Yededir. Ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Kimdir mümin? Kalplerinin içine Allah'ın imanı yazarak kalbin içine Allah'ın imanı soktuğu kişiler. Peki kalbin içine iman girmemişse, Allah o kişinin kalbine imanı yazmamışsa ne olur? O kişi mümin olmaz, o kişi kafirdir. İşte Allah Teala Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Ne yapmışlar? Münafıklarla gitmişler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in. Onlar da sahabe gibi elini öpmüşler, diz çökmüşler, öyle öpmüşler, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişler. Ve sahabe biz müminiz diyorsa onlar da çıkmışlar ortaya. Biz de müminiz demişler. Allah Teala diyor ki onlara de ki Habibim hayır siz mümin değilsiniz. Mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman yazılmadı. Allah kalbinizin içine imanı yazmadı. Kalbinizin içine iman girmedi. Ama bize tabi olur göründüğünüz için İslam dairesine girdik diyebilirsiniz. Dikkat edin, hiç değilse bu münafıklar sahabe gibi gitmişler. Peygamber Efendimiz sahibine biat etmişler. Ama gösteriş, ama sahte bir biat. Her neyse ama biat etmişler. Yani zamanımızdaki akıl fıkaraları onlar hiçbir zaman bir mürşide tabi olmak gereğini duymamışlar. Duymuyorlardı. Hiçbir zaman kalplerine iman yazılmayacak. Kalplerindeki o küfür kelimesiyle mezara öyle gidecekler. Neticesini mutlaka cehenneme gitmek. Allah-u Teala bizi affeder. Allah-u Teala sizi affetmek için dünyadaki en kolay çareyi göstermiş. Diyor ki bana ulaşmayı dileyin, tamam diyor, ben sizin cennetime ulaştırayım. Neden dilemiyorsunuz? Allah-u Teala bizi affeder tarzındaki bir sözü size kim söyletiyor biliyor musunuz? Şeytan söyletiyor. Onun kurtuluşundan sizi men etmek için söyletiyor bunu. Ve diyorsunuz ki bir yolu vardır muhakkak. Evet, bir yolu var. Son derece kolay bir yolu var. İşte biz o yolu size söylemekle vazifeliyiz. O yol Allah'ın mürşidine tabi olmak ve böylece kalbinize imanın yazılması. Bırakınız mürşide tabi olmayı, siz Allah'a ulaşmayı dileseniz zaten kurtuldunuz. Mürşide ulaşmadan da ölseniz yine kurtuldunuz. Çünkü kulağınızdaki bakra, kalbinizdeki ikinet otomatik olarak alınır. Mutlaka Allah'ın cennetine gidersiniz. Öyleyse naçizane tavsiyemiz, hayallerle yaşamayın. Allah'ın hakikatlerinden hareket edin. Zannettiğinizden çok daha kolay bir şekilde Allah'ın cennetine ulaşırsınız. Sizi bundan men eden ne? Men eden nefsiniz ve kör şeytan. Şeytan sizi Allah'a ulaşmayı dilemekten men ediyor.

Biz kendi kendimize bu hidayete eremezdik. Demek ki Allah ulaştırıyor. İnsanların söylediği şey bu. Eğer Allah bizi bu hidayet yoluna ulaştırmasaydı, biz kendi kendimize hidayete eremezdik diyorlar. İşte böyle bir dizayn, işte Allah-u Teala'nın kalpleri imanı yazması veya yazmaması. Öyleyse sözlerimize devam edelim. Bir muhteva içerisinde bir insan hacet namazını kılmış, mürşidini görmüş, önünde diz çökmüş, tövbe etmiş. Ama o kişi mutlak olarak kurtuldu. Daha öteye geçemese, ruhunu Allah'a ulaştıramasa bile Allah ona söz vermiş, garanti etmiş. Mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracak. Kim ulaştıracak? Allah'a ulaştıracak. Bu sebeple ölüm bir kaderdir. Allah-u Teala o kişinin hayatını vuslata ulaşmadan olursa diyor ki benim sözüm var. Ben bu kişiyi yaşatsaydım mutlaka ruhunu ben kendime ulaştıracaktım. O ulaştırmayacaktı. Öyleyse ben emanetimi aldığıma göre geri onu mutlaka görevini yerine gelmiş, getirmiş sayarım. Ve o görevin sahibi olarak vazifelendiririm. O kişinin gideceği yer cennettir diyor Allah-u Teala. Şimdi kişinin mürşidine ulaşması halinde neler olur? Bakıyoruz. Mürşidin ruhu kişinin mürşidine geliyor. Bir, kişinin kendi ruhu vücudundan ayrılıyor. Nasıl oluyor bu iş? İşte Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesi mürşidin önünde yapılan bir tövbeden bahsediyor. Arş-ı Sultan melekler orada, zamanın halifesinin ruhu orada, tövbe eden kişi orada, tövbe ettiren kişi orada, kendisine izin verilenler, iki kişi konuşur. Biri tövbe sözlerini söyler, öteki de tekrar eder. Ve direkt Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bir sonraki ayet-i kerimede Allah-u Teala bunu kesinleştiriyor. Zalike yevmül hakkı, feneşâ itteâze ilâ rabbihim ve âvâ. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Kimin ruhu bu yol üzerinden Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meaf olur. İşte olay bu. Allah'ın zatının o kişinin ruhuna meaf olması için mutlaka ruhunun vücuttan ayrılması lazım. Ve mürşide ulaştıktan sonra gerçekleşiyor. Kişi ruhunu Allah'a ulaştıracak olan sırat-ı müstakimi ruhuna yol ihtiyaç ediyor. Ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Hedefi Allah'ın zatına ulaşıp onun zatında ikna olmak. Sonra kalbimize iman yazılıyor. Mümin oluyoruz. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaştığı için de mümin oluyoruz. İşte Nebe suresinin Tebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi şeytana kıl oldular. Bütün fırkalar Enam suresinin 125, 152 ve 153. ayet-i kerimelerinde de anlatılmış. Ve bir ahdullahi ef bu diyor Allah-u Teala. Allah ile olan ahdlerinizi yerine getirin. Hazan sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Arkasından diyor ki sakın sırat-ı müstakimin dışında başka bir fırkaya tabi olmayın ki bütün fırkalar sizi şeytana kul ederler. Öyleyse sadece sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar şeytana kul olacaklar. Tevbe suresinin 20. ayet-i kerimesiyle Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi tam bir uyum içerisinde. Kimler onlar? Sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar müminler. Durumları ne olacak? Kurtuluşu sadece onlara ulaşacak, müminlere ulaşacak. Öyleyse ne gün ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor, mürşidimize ulaştığımız gün. Peki başka ne oluyor aynı gün? Aynı gün nefs tezkiyesine başlıyoruz. Bu sebeple de müminim. Gerçekten mürşidimize ulaştığımız gün zikretmeye başladığımız zaman bakarız ki Allah'ın rahmeti fazla değil sadece rahmetiyle salavatı da bize geliyor.
Bakara suresinin 150.

Allah Teala diyor ki, onlar derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah için yaratıldık. Mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız. İşte Allah'ın rahmeti de salavatı da onların üzerindedir diyor Allah Teala. Öyleyse rahmetle farz İsa 175'te veriliyor. İki nur. Rahmetle salavat Bakara 150'de, 157'de veriliyor. İki nur daha. Bu dört nur, iki grup nur kimin göğsüne ulaşırsa, göğsünden kalbine ulaşırsa, kalpteki açılmış olan mührü, hareketlerle gelen mührü kalbin alt boyutuna inip zilmali kapıyı kapatır. Kapatınca kalbin içine nurlar girer, iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlar. Bununla kişi hidayet yoluna adım atar ve hidayete doğru yola çıkar. İşte bu nefs tezkiyesine başlamaktır. Nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafında iman kelimesinin çekim gücüne uyarak fazılların yerleşmesi, iman kelimesini süslemeleri. Peki bu nefs tezkiyesi ise Allah Teala ne diyor? İşte Mümin Suresi 40 numaralı sure, 40 numaralı ayet-i kerime sorun. Onlar ki ıslah-ı nefse başlarlar, nefsi ıslah edeceğim ellere, nefs tezkiyesine başlarlar. Onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun. Allah bütün müminleri cennetine alacak ve esasını rızıklandıracaktır. Öyleyse burada ne görüyoruz? Gördüğümüz şey şu. Allah-u Teala'nın müminlerle olan rızayını. Kimdir mümin? Kalbine iman yazıyım anlar. Kimdir mümin? Nefs tezkiyesine başlayanlar. Nefsin içine, nefsin kalbinin içine Allah'ın nurları girenler. Gerçekten öyle mi? İşte bu suresinin 21. ayet-i kerimesi. Ve levle fadlullahi aleyhim ve rahmetehu ma zekâ minhim ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinizde olmazsa, nefsinizin kalbinden içeri girmezse, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Öyleyse nefs tezkiyesi burada başlıyor. Kişi bunun için Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre mümin nefs tezkiyesine başladığı için. Kişi Sebe Suresinin 20. ayet-i kerimesiyle Enam Suresinin 153. ayet-i kerimesi gereğince gene mümin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıktığı için. Bir üçüncü sebepten dolayı kişi mümin nefsinin kalbine Allah imanı yazdığı için. Görüyorsunuz ki üç olayda orada cereyan ediyor. Kişinin mürşidine ulaştığı takdirde cereyan ediyor. Böylece Allah'ın güzellikleri o kişinin mümin olmasını sağlıyor. Şimdi insanların ölçülerine göre mümin olmak Allah'a inanmakla paralel bir olgu olarak görünüyor. Kim Allah'a inanırsa o mümindir diyorlar. Biraz daha ileri düşünenler diyorlar ki ya bir tek Allah'a inanmakla olmaz bu. Amentü billahiye biz inanalım. Yani Allah'a inananlar, Allah'ın Resullerine inananlar, meleklerine inananlar, kitaplarına inananlar, bazı bazen mevfe, yani ölümden sonra tekrar hayata döndürülmeye inananlar ve hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inananlar, hah diyorlar, bunlar mümin olabilir. Halbuki bunlar da inanç şartıdır. Bunlar da kişiyi mümin kılmaz. Kaldı ki bu altıncı şart yanlıştır. Hayır Allah'tandır. Fakat şer kişinin kendi nefsindendir. Yetmez, yedincisi de var. Allah'a ulaşmaya inanmak. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşıp Allah'ın zatına ikna olacağına inanmak. Bu yedi tane inanç şartı kişinin mümin olması için yetmiyor. Yedi tane vasıf şartının, üç tane vasıf şartının oluşması lazım. İşte o üç tane vasıf şartı ruhun Allah'a doğru yola çıkması, nefsin tezkiye olması, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak istikametinde harekete geçmesi. Bunun, bu da yetmez. Yedi tane kalp şartı gerekiyor. Nefs tezkiyesinin başlayabilmesi için ve bütün bu olayların gerçekleşmesi için, kişinin mümin olması için yedi tane kalp şartı gerekiyor.
Bir, o kişinin nefsinin kalbindeki ekinleti Allah Teala alıyor. İki, yerine ifadı koyuyor. Yani kişinin nefsinin kalbinde idraki önleyen müesseseyi ekinleti alıyor. İdraki sağlayan sünnetullah müessesesini oraya yerleştiriyor Allah Teala. İki. Üçüncüsü, o kişinin kalbindeki nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor Allah. Üç. O kişinin gözünden kalbine nur yolunu açıyor. Dört. Kişi huşu sahibi oluyor. %2 nur birikimi yaparak. Beş. Sonra mürşidine ulaşınca kalbin mühürünü Allah Teala açıyor. Altıncı kat şart gerçekleşiyor. Ve kalbin içine Allah Teala küfür kelimesinin üzerine iman kelimesini yazıyor. Artık katı küfür kelimesi mevcut değil. O yok olmuş. Yerine Allah'ın yazdığı, sünnetullah'ın yazdığı iman kelimesi gidip yerleşmiş. Kimin kalbine Allah imanı yazmışsa ancak o kişi imanın sahibidir. Allah Teala o kişiye imanın sahibi olan gerçek mümin diyor. İnsanlar inanç şartına göre mümin olmaya inanıyorlarsa onlar ona inanmakta devam etsinler. Ama inanç şartları sebebiyle kimse mümin olamaz. Kimse Allah'a inanıyor diye Allah'ın cennetine giremez. Allah'a inanmak yeterli değil. Bir tane kalp şartı, üç tane vasıf şartı ve yedi tane de iman şartının bir araya gelmesi gerek kişi mümin kılmak üzere. Kim cennete girer? Sadece müminler. Tekrar ediyorum, Mümin Suresi'nin 40. ayet-i kerimesi. Onlar ki ıslah-ı nefsler, nefsi ıslah edici amellere başlamışlardır. İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah bu kalplerine nefs tezkiyesine başlayanları, kalplerine iman yazılarak nefs tezkiyesine başlayanları müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracak. İşte görüyorsunuz ki mürşide ulaşan bir kişi bir dalaletten kurtulduğu, hidayete erdiği için Allah'ın cennetine girecektir. Çünkü dalalet olan herkesin cehenneme girdiği kesin. İkincisi, o kişi gene Allah'ın cennetine girecektir. Küfürden kurtulup mümin olduğu için. Yani mürşide ulaşmak her kişiyi dalaletten kurtulup hidayete eğil kılıyor, hidayete adım attırıyor, hidayet yoluna ulaştırıyor. Hem de o kişiyi küfür bataklığından kurtarıp mümin standartlarına ulaştırıyor. Allah'ın burada verdiği 7 tane hediye de acaba insanlar sizlere sesleniyor. Hep günah işlersiniz. Arkasından da Allah'a salaya günlerce yalvarırsınız. Ya Rabbi bu günahı affet, Ya Rabbi bu günahı affet diye hiç düşünemiyorsunuz. Hiç düşünemiyor musunuz ki siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman mürşidinize mutlaka ulaşırsınız. Mürşidinize ulaştığınız günde bütün günahlarınız sevaba çıkılır. Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesine göre kim mürşide tabi olup tövbe edip özünüzü söküp el öperse biz o kişi mümin olduğu için o kişinin bütün günahlarını sevaba çıkarırız diyor Allah Teala. Furkan Suresinin 69 ve 70. ayet-i kerimelerinde. Öyleyse Allah'ın 7 tane hediyesine dikkatle bakalım. 1. Mürşidin ruhu başımızın üzerine geliyor, yerleşiyor. 2. Bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sıratımızda kim ulaşıyor? 3. Allah kalbimizin içine imanı yazıyor. 4. Bütün günahlarımız sevaba çevriliyor. 5. O güne kadar Allah Teala bir sevabımızı 10 katını verirken o güne itibaren 100 katını vermeye başlıyor. 700 kata kadar bunları çoğaltacağını da kesinleştiriyor. Altı, Allah-u Teala rahmet ve fazlın ötesinde rahmet ve selavat adlı iki tane nuru daha göndermeye başlıyor bize. Ve
7 nefs tezkiyesine başlıyoruz. İşte mürşidine ulaşan kişinin mutlak cennete gideceğinin kesin işaretini Allah-u Teala bu standartlarda yazmış ve hepinizi kurtuluşa davet ediyor Allah-u Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine ulaşır. Bizim görevimiz size kurtuluş yollarını açıklamaktır. Mümin olan kişi dedi ki diyor Allah-u Teala, bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Allah-u Teala diyor ki, yolun kenarından gelen kişi kavmine dedi ki, ey kavmim, sizi bu Allah'a davet edenlerin sözlerine inanın ve onlara tabi olun. Çünkü onlar sizi hidayete, irşat yollarına ulaştıracaklardır. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, dinde zorlama yoktur. İrşat yollarıyla gay yolları, cehennemin en derin kuyusuna inen yollar birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Kim tabutu devre dışı bırakırsa, asırlardan beri insanların yazdığı yanlış kitapları okuyup dini oradan öğrenmekten vazgeçerse, tabuttan kendini kurtarırsa ve Allah'a amel olursa, o tağutun insanların yazdıklarını kenara bırakıp da Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah-u Teala diyor ki o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sarılır. İşte bu kul mürşittir. Ve kişiyi mutlaka hidayet yollarına, irşat yollarına ulaştırır. Öyleyse sözlerimizi bakın ne kadar ayrı ayrı cephelerden Allah-u Teala birleştiriyor. Bunu biz yapmıyoruz, o yapıyor. Hepinizin kalbine Allah'ın bu güzelliklerini yerleştirmek için bizim ağzımızla söylüyorsunuz bunları. Ki o kadar çok misali bir araya getiriyor ki aklınıza ve kalbinize tamamen yapsın da tağutu dinlemeyin, bırakın o yazılan kitapları, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine bakın. O Allah'ın söyledikleri, onlarla amel edin. Biliyorsunuz ki her devirde Allah-u Teala mutlaka bütün kavimlere hidayetlerini gönderir. Bugün bu görev bize verildi. Bakın tekrar ediyorum. Eğer sözlerimizi dinlemezseniz cehenneme gideceksiniz. Ve orada size cehennem bekçileri diyecekler ki gerek Mülk Suresi'nin 39. ayet-i kerimelerinde gerek Zümer 71'de Allah-u Teala aynı şeyleri söylüyor. Cehennemin kapıları açılır. Cehenneme girerler onlar diyor. Cehennem bekçileri onları der ki size sizin aranızdan birileri buraya cehenneme geleceğinizi söyleyerek sizi ikaz etmediler mi? Allah'ın ayetlerini unuttunuz. Tağuta tabi oldunuz demediler mi size? Onlar da derler ki dediler. Ama biz onlara inanmadık. Eğer biz onların söylediklerini anlayabilseydik, manasına varabilseydik, yani kulaklarımızdaki makam alınsaydı, onların söylediklerini idrak edemeseydik, kalbimizdeki ikinet olunsaydı, burada cehennemde mi olurdu? İşte cehennemde bu sual hepinize sorulacak. O sualin muhatabı olmanız için sizi uyarıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin, gerisine karışmayın. Gerisini Allah halleder. Öyleyse mürşide ulaşan kişi bir hidayet üzere bir ve Allah'ın yoluna adım atmak istikametinde ilk hedefe ulaşmıştır. Öyleyse bundan sonra ne olur? Bundan sonra o kişinin yaptığı zikir üzere o kişinin kalbinde Allah'ın nurları toplanmaya başlayacaktır. İlk 7 basamağı Allah-u Teala Bel Asr suresinde anlattığı zaman diyordu ki Bel Asr, Asr'a yemin ederim innen insane nefin fesur, insanlar muhafif insanlarlar illen lezine amelü, ama amel olanlar hariç, biliyorsunuz ki insanlar olanlar cehenneme gidecek olanlar, amel olanlar hariç, onlar Allah'ın cennetine gidecek olanlar diyor Allah-u Teala. Şimdi ulaştığımız bu 14. basamakta ikinci 7 basamağı söylüyor Allah-u Teala. Ve amülü salihatı, nefsi
ıslah edici ameller işleyenler de diyor cehenneme gitmezler. Onlar da kurtuluşa ulaşanlardır. Yani kişi amini oldu, mürşidine ulaşamadan öldü, Allah onu mutlaka cennetine gönderiyor. Ama kişi yaşadı, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi yaşarsa mutlaka mürşidine ulaşır. Mürşidine ulaştığı zaman bu kişi kurtuluşa ulaşmıştır. Öldüğünü düşünelim. Hem mümin olduğu için cennete girecektir, hem de dalaletten kurtulduğu için cennete girecektir. Ama yaşarsa bu kişi mutlaka hidayete erecektir. Ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Öyleyse dizaynı ona göre yapıyor Allah Teala. Burada kişinin bundan sonraki bölümde nefs tezkiyesine başlaması söz konusu. Öyleyse nefs tezkiyesi yeni bir bölüme ulaştırıyor bizi. Bu 14. basamaktan sonra daha 7 basamaklık bir yolculuğu ifade eder. Burada çok şeyler var. Burada hidayet var. Burada vuslat var. Burada ruhun Allah'a teslim olması var. Burada kişinin evliya olması var. Burada kişinin cennet saatine mutlaka ulaştığı hedef itibariyle vasıl olması söz konusu ve Allah'ın kurtuluş içimizi burada mutlakiyetine kazanıyor. Öyleyse bu noktadan itibaren ne olur? İşte mürşide ulaşmak bir bütünü anlatıyor. Kişinin hidayete adım atması. Ne olur hidayete adım atarsak? Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine amenu aleyküm enfiseküm la yedirüküm men dalle izahedeytüm sümme mercüküm cemiyat. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Ey ameli olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefsinizi tezkiye ederek hidayete erdiğiniz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Sonra hepiniz Allah'a döndürüleceksiniz. Bakınız burada Allah Teala kişinin nefsini tezkiye etmenin üzerine borç olduğunu söylüyor. Mutlak bir zorunluluk olduğunu söylüyor. Onunla yetinmiyor. Hemen bir işaret koyuyor oraya. Nefsini tezkiye ederek dalaletten kurtulup hidayete adım atmak. Hidayete ermek. İşte demek ki insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır diye Allah Teala'nın anlattığı hidayet meselesi burada nefsin tezkiyesiyle de aynı ismi almış. Öyleyse Allah'ın ayetleri kainattaki en sağlam zincirlerle birbirine bağlı sarsılmaz kaleler oluşturuyor. İşte bu Maide suresinin 105. ayet-i kerimesi hepimize yeni bir noktayı açıklığa kavuşturuyor. Bu nokta bütün insanlar için muhteşem bir hedefi ihtiva eder. Hidayete ermek. Nedir hidayete ermek? Allah Teala Ali İmran suresinin 73. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki innel hüda hüdallah inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır.
Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. İnne hüdallâhi hüvel hüdâ. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Kehf suresi 17. ayet-i kerime. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. İşte burada ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculuğun neticesinde Allah'ın zatına ulaşmasına Allah sana hidayet diyor. Ama Nisa suresi, söylediğimiz Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde nefsin tezkiyesine de Allah-u Teala hidayet diyor. Ve Allah-u Teala'nın düzeyini kesin bir ölçü içinde bütün söylenenlerin aynı kapıya ulaştığının tersimlenmesidir. Nefsin tezkiyesi hidayeti oluşturduğu gibi asıl ruhun Allah'a ulaşması hidayettir. Ama insan ruhunun, insanın fizik vücudunun şeytanı kovulmaktan kurtulup Allah'a kul olması da hidayettir. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması sırat-ı müstakim üzerinde yapılan bir yolculuğu ifade ettiği için sırat-ı müstakimi ifade eder. Ama fizik vücudun şeytanı kovulmaktan kurtulup Allah'a kul olması da hidayettir. Sırat-ı müstakimi işaret ettiği için. Aynı zamanda nefsin tezkiye olması da gördüğünüz gibi Maide suresinin 105. ayet-i kerimesine göre o da hidayettir. Öyleyse üçü de sırat-ı müstakimdir. Üçü de hidayettir. İşte Allah-u Teala'nın güzelliklerinin birbirini nasıl tamamladığını görüyorsunuz. Allah-u Teala Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde Ya ayyete en nefsin mutmainnete irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye fethuli fi vadi ve tfuli enneti diyor. Ne görüyoruz? Nefsin tezkiyesi, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a kul olması, üç ayrı hidayet meselesi ve sonuç Allah'ın cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan, Allah'a verdiğin yemini yerine getirir. Ey ruh, sen de Allah'a verdiğin misak'ı yerine getir. Ölmeden, fizik vücudun ölmeden Allah'a ulaş. Ey fizik vücut, bu takdirde sen bana kul olabilirsin. İşte bu kulluğunu yerine getir. Sen de bana ulaş. Ve böylece bana kul ol. Ve cennetime gir. Ne oluyor? Nefs tezkiye olmuş, hidayete ermiş. Fizik vücut, ruh Allah'a ulaşmış, hidayete ermiş. Fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulmuş. Allah'a kul olmuş. Hepsi sırat-ı müstakimin üzerinde. Hepsi hidayete ermişler. Hepsinin de gideceği yer Allah'ın cenneti. Öyleyse demek ki bunları gerçekleştiren kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti. Allah-u Teala'nın tabiatıyla hepinize o cennetin ulaştırması bizim en büyük dileğimizdir. Var Asr suresi dört tane yedi basamaklı bölümden oluşuyor. Birinci basamak, birinci yedi basamak. Ben Asr suresini şöyle anlatılıyor. Var Asr, Asr'a yemin ederim. İnnen insanı lefifiz, insanlar muhakkak insanı bilirler. İnnen lezine amelin. Ama amen olanlar hariç. Gördük ki bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği nokta amen olduğunu. Ve ikinci kısımda anlattık. İkinci yedi basamak kişinin düşündüğüne ulaşması hali, kanaatten tutulması hali, hidayete adım atması hali, aynı zamanda kalbine iman edildiği için mümin olması hali. Eğer insanlar böyle ulaşamazlarsa gidecek bir yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Söylediğimiz gibi Velhasıl Suresi'nin dört istisna vardı. İkincisi de müşride ulaştığımız anda gerçekleşen sonuç. Sonra ne olur? Kişi müşridine ulaştıktan sonra ne olur?
kişinin meşhurluğuna ulaşması halinde onun Allah'tan aldığı bir tane hediye söz konusuydu. Mümin olması söz konusuydu. Kalbine iman yazılması söz konusuydu. Nefs nefiyetine başlaması söz konusuydu. Ruhun vücudun ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması söz konusuydu. İşte ruhun insan vücudundan ayrılması ve Allah'a ulaşmak üzere yola çıkması vücuda ulaştıktan sonraki bir keyfiyettir. Gerçekten Allah-u Teala diyor ki zâlikel yevmil hakkı ve men şâitâze ilâ rabbihi meâbâd. İşte o gün hak günüdür. Hangi gün? Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bir mürşide ulaşmaktan bahsediyor. Zamanın halifesinin ruhu orada, arş-ı tutan melekler orada ve tövbe eden kişiyle tövbe ettiren kişi orada, mürşidle mürit orada. Ve mürşidin söylediğini mürit tekrar ediyor. Bu olayın tahakkuk edişinden sonra Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi geliyor. Ve demin söylediğim sözleri söylüyor ayet-i kerime. İşte o gün hak günüdür. Neden hak günü? Çünkü mürit, murad eden kişi Allah'a ulaşmayı, hakka ulaşmayı murad ediyor. Onun için hak günü. Ve diyor Allah-u Teala o gün dileyen kişi, neyi dileyen kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu Sırat-ı Müstakim'in yolu tazeler. Kimin ruhu bu yolu aşarak Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişi için sığınak olur. O kişinin ruhuna sığınak olur diyor Allah-u Teala. Öyleyse insan ruhu sonsuz uzaklıkta olan Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında ikna oluyor, yok oluyor ve Allah'ın zatı o kişinin ruhuna sığınak oluyor, merci oluyor. Kur'an-ı Kerim tabiriyle ne'ah oluyor. Böyle bir olayın tahakkuk etmesi, ruhsat odalarından bir sonuca ulaşmak, 7 tane gök katının aşılmasıyla mümkündür. Öyleyse mürşide ulaştıktan sonra ne olur? Nefste ne olur? Ruhta ne olur? Ve neticede fizik vücutta ne olur? Bunlara daha yakından bakmak söz konusu. Mürşidimize ulaştık. Başımızın üzerine mürşidimizin yolu geldi. Bizim yolumuz da vücudumuzdan ayrıldı. Nefs etkisine başladı. Zikrimizi giderek arttırıyoruz. Artan zikre paralel olarak nefsimizin kalbinde nurlar birikmeye başlıyor. %1, %2 derken %7 nura ulaşıyoruz. %7 nurla nefs açısından vasıl olduğumuz yer nefsimizin emmare kademesinin tamamlanmasıdır. Nefs-i emmare Kur'an-ı Kerim'de Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde ifade edilmiş. Allah-u Teala Yusuf 53'te buyuruyor ki, daha doğrusu Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya şöyle söylüyor: Vavâ uberû nefsî innen nefsele emmâretin mislûyîn. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefsim bana şerre emrediyor. İşte nefsin şerre emrettiği bir kademeden hareket ederek nefsin kalbinde %7 nur birikimini sağlıyor kişi. Bu nefsi emmareyi %100 şerre emreden kademeyi aşması halidir.
artık nefsin kalbi %100 şerri emretmiyor. %7 hayrı emrediyor. Bu ilk hedefe varıştır. Burada nefsi emmarinin %100'ünden kurtulmak söz konusu. %93 indirmek onu söz konusu. Ve böyle bir neticeye varış insan ruhunun 7 katlı bir seyrisülük isimli yolculukta 7. gökyüzüne ulaşması halinde. Yolculuğumuza ana dergâhtan başlayalım. Neler oluyor? Ana dergâhta müderris Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh onun ismidir. İnsan sıraları, insan ruhları onarlık sıralar halinde gerçekleştirilir. İlk sıranın sağ başında sağ kanat penisi, sol başında sol kanat penisi oluşuyor. Her sıra 10 kişiden müteşekkildir. Herkesin önünde bir rahle, her rahlenin üzerinde bir Kur'an-ı Kerim vardır. İnsan sıralarının sol tarafında bir altın para yeri vardır. Ve insan sırasının tam karşısında Hazreti Ebu Bekir'in kürsüsü. Müderris olan, öğretim görevlisi olan Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh her zaman derslerini o kürsüden verir. İşte insan ruhunun Allah'a ulaşması söz konusuysa orada dergâhta bulunanlardan Allah'a ulaşmak üzere yola çıkmak yetkisine sahip olanlar ilk sıradan başlayarak birer birer el öperler. Önce sağ kanat meclisi el öper, sonra sol kanat meclisi el öper, sonra ilk sıradaki 10 kişi sağdan başlayarak birer birer el öperler. Sonra ne olur? Sonra Hazreti Ebu Bekir'in kürsüsünün arka tarafında duvar ve bu duvarın sol tarafında bir altın kapı söz konusu. 4 metre kadar yükseklikte, 1 metre ile 1,5 metre arasında bir genişlikte tek kanatlı bir altın kapı. Üzeri şu büyüklükte baklava dilimleriyle kaplı. Üzerinde bir toprak, bir el falan yok. Tek kanatlı bir kapı. İşte bu arkadaki duvarın sağ tarafında, en sağında sağ kanat filisi secde eder. Solda da sol kanat filisi secde eder. Araya gelenler birer birer orada secde ederek beklerler. Ve bu bekleyişten sonra evvela sağ kanat filisi, sonra sol kanat filisi Yahani Sultan kapıdan yukarıya doğru ötmeye başlarlar. Kapıya ulaştıkları zaman kapı otomatik olarak açılır ve herkes çıkana kadar da kapanmaz. Bu seyircilikin başlangıcıdır. Herkes için söz konusu olan şey orada Allah-u Teala'nın ilminde 7 katlık bir yolculuğun tamamlanması için bir yolculuk yapmaktır. Bu yolculuk zemin kattan başlar, 7 tane gök katını aşar, Allah'ın zatında sonlanır. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Yolculuğun birinci merdivesi, birinci ulaşım noktası, birinci kattır. Burada sadece secde işlemi yapılır. Bir ruhun
birinci gökyüzüne kadar yükselebilmesi, onun mutlaka nefs-i emareyi tamamlamasıyla mümkündür. Ondan evvel yükselmesi mümkün değildir. Kim nefs-i emareyi tamamlarsa, o birinci kata kadar çıkabilir. İkinci kata çıkmak imkanının sahibi değildir. Feyyusülük adı verdiğimiz bu müessesede iki grup insan var. Birinci grup, Hazreti Ebubekir'e tabi olan ya da her sabah onun elini öperek seyri sülüke başlayan insan grubu olan sıralarda buluşuyor. Bir de Hazreti Ebubekir'e onun kürsüsüne baktığımız zaman biraz daha yukarıda kalan sol tarafta zamanın halifesinin eğitiminde olan başka talebeleri de görüyoruz. Onlar farklı bir statüsündeler. Yola çıktıkları zaman Hazreti Ebubekir'in elini öpmüyorlar. Zamanları kesin elini öpüyorlar. Ve altın kapıya ulaşıp doğru yukarı çıkıyorlar. Secde işlemleri de yok. Vaktiyle onu tamamlamışlar. Birinci katta bir secde. Bütün katlarda birer secde ederek yedinci gökyüzüne ulaşıyorlar. Öyleyse olayı İki ayrı seyrisülük istikametinde anlatmamız gerek. Birinci kata ulaşan ruhlar orada sadece secde ederler. Ve diğerleri daha üst katlara çıktığı halde nesnel maviye tamamlayabilirler. Yalnız birinci kata kadar çıkmak imkanına sahibidirler. Orada arkadaşlarının dönüşünü beklerler. Altıncı kata kadar çıkan herkes geriye dönerken birinci kata uğradığında birinci katta beklemekte olan nefsi emareyi tamamlayan nefslerin ruhlarını tekrar geriye götürürler. Öyleyse nefsi emare demin söylediğimiz Yusuf Suresi'nde bir şikayet sürmesinde anlatılan standartlarda gerçekleşiyor. Daha sonra zikrimizi daha çok arttırıyoruz. Ve bu daha çok zikir nefsimizin kalbinde yeniden bir yüzeyinin nur birikimini sağlar. Nur birikimini nasıl sağlandığını görmüştük. İman kelimesinin etrafında Allah'ın az oldu benden nurları toplanıyordu. İşte bu toplanmanın neticesinde her şey oluşuyor. İman kelimesi bir cazibe merkezi, bir çekim alanı ve buradan çıkan çekim gücü Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın ve selavatın arasında fazla düzenlenen nurları etrafında toplamaya başlıyor. Bu toplama işlemi kalbin içine yazılan iman kelimesinin müzeyyen olmasıdır. Kalbin içine yazılan iman kelimesinin süslenmesidir. Allah-u Teala'ndaki bu harekete geçiş bütün bu nurların görev yapmasını sağlar. Ve nefsin kalbinde aklanma işlemi nefsin kalbindeki iman cümlesinin etrafında fazlalar ne kadar toplanırsa o kadar gerçekleşir. İşte nefsin kalbinde toplanan ikinci defa %7 nur birikimi tahakkuk ettiği zaman Allah'a doğru yola çıkan ruhlar bu kademenin sahibi olmuşlarsa, ikinci kademenin sahibi olmuşlarsa, nefsi belamın sahibi olmuşlarsa ikinci gökyüzüne kadar çıkacaklardır. Nefsi levame Kur'an-ı Kerim'de
Kıyamet Suresinin 2. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Allah Teala buyuruyor ki فَلَا اُقْسِمُوا بِنْ نَفْسِ لَوَّامَةِ. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Lev kınamak demek, suçlamak demek. Kişi yaptığı günahlardan dolayı utanç duyuyor. Hem müjünden utanıyor, hem de Allah-u Teala'dan utanıyor. İşte bu utancın stratejisi içerisinde yaptığından büyük ölçüde pişmanlık duyuyor. Allah-u Teala'dan devamlı tövbe ve istifarda bulunuyor bu kişi. Ve istediği şey Allah-u Teala'nın karşısında utanç duyacak bir şeyleri yapmamak. Buna büyük gayret ettiği halde nefsi gene hakim oluyor, ona günahları işletiyor. Kişi bu sebeple üzgün, perişan, yaptığı şeyin, hataların günah olduğunu biliyor ve nefsinin afetlerinin içerisinde bunu yaptığı dolayısıyla bundan büyük sıkıntı duyuyor, huzursuzluk duyuyor, utanç duyuyor. Allah-u Teala'nın devamlı sebebi ve istifarda bulunuyor. Ve biliyor ki kendisi bunları gerçekten yapmak istemiyor. Ama neyse o istemediği halde onları kendisine yaptırıyor. Bu sebeple buna sebebiyet veren nefsini lev ediyor, kınıyor, onu suçluyor kişi. İşte burası nefsi emmaredir. Nefsi emmareye aşıp, nefsi devamaya ulaşmaktır. Nefsi devamaya kademesidir. Peki ruh ne olur? Ruh artık ikinci kata kadar çıkacak. Diğer ruhlar, ikinci katta kalanların dışındaki diğer ruhların hepsi üçüncü kata, dördüncü kata ve başka bir katlara doğru yolculuk halindedirler. Ama nefsi levhameyi tamamlayabilen, henüz nefsi mülkemeye ulaşmamış olan, bir nefse ait olan ruh, o vücudun ruhu ikinci kattan yukarıya çıkamaz. Öyleyse ikinci katta ne olur? Beraberce ona bakınız. İkinci kat iki tane çok büyük salondan oluşuyor. Birinci salon ikinciden de çok daha fazla büyük. Hem büyük salonda salonun camından içeriye baktığınız zaman salonun camından 4 metre veya 5 metre içeride şeffaf havuzlar görülecektir. Bu havuzlar toprağın içine gömülü olan tuzlar, havuzlar değil, zeminden yukarıya doğru yükselmiş havuzlar ve şeffaf. Yaklaşık 80 santim genişliğinde, ki derinliği de 80 santim olan, yüksekliği ise 2 metre 30 santim olan, 2 metre veya 2 metre 40 santim olan havuzlar bunlar. Şeffaf, dikdörtgen biçiminde ve yüksek. Bu havuzların hepsinin içinde şeffaf bir sıvı var. Ama hafif renkli, sarı gibi, bal rengi gibi hafif rengi var. Ama şeffaf. Acaba burada hangi işlemler olur? Ona bakalım. Musa'nın sağ tarafında bir salon daha var. Orası 6. kata kadar çıkanlara ait değil, 7. kata kadar çıkabilenlere ait. Bu söylediğimiz salon, diğer salonlara göre sol tarafta kalıyor. Bu salonun sol tarafında ise bir giriş kapısı var. Aslında kapı da değil, kapı da yok. Doğrudan doğruya bir koridora giriliyor. Koridorun koridorun içeri girişten 4-5 metre ilerisinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanın halifesi var. Yani huzur namazının imamı var. Ve demin kattan birinci kata ulaşıp birinci kattan da ikinci kata kadar yükselebilenler bu çok büyük olan salonun ölçü ön tarafı tamamen cam, bizim anladığımız anlamda cam şeffaf yani.
bu bölümde sağdan sola doğru sıralanırlar. Önde, en önde, en sağda sağ kanatlısı, sonra erkekler, sonra sol kanatlısı, sonra hanımlar, sonra da hanımlar. Ve sağdan başlayan bir hareket el öpmekle noktalanır. El öpme işlemi bittikten sonra bütün ruhlar oradan uçarak koridorun sonuna kadar giderler. Bu koridorun uzunluğu 15-20 metre arasında. Ve koridorun bittiği yerde sağa doğru tabanı açılan bir duvarsız bölüm var. Kapı yok. Ama sağ tarafa dönen karşıdaki duvarın yanından sağa dönen kişi orada suların ağızlarının bulunduğu kesime geçtiğini görür. İşte başta sağ karakterisi uçarak o salona gelir. Salonun karşıdaki duvarının en sağ tarafını secde eder. Sol kanat birisi ondan sonra girer. Geri aynı salonun en solunda secde eder. Hanım Sultan içeri girer ama orada secde etmez. Onun secdesi suların ağızlarının üzerinde en soldaki noktadır. En soldaki bir kişilik suvarılma havuzunun ki bütün suvarılma havuzları sadece bir tek kişiye aittir. Her biri bir tek kişiye aittir. En soldaki havuzun üzerindeki cihaz platformun üzerinde secde eder. Ondan sonra herkes geldikçe sağdan sola doğru o karşıdaki duvarın önünde secde ederek sıraya girerler. Bu sıralanma dizaynı içerisinde en solda hanımlar vardır. Onların da en sonunda sol taraf bölgesi vardır. Secde işlemi dışarıdaki sıranın tamamen el öpüse arkadaki duvarın önünde tamamen hepsinin sıralanmasıyla tamamlanır. Tamamlandığı zaman secdede bir süre kalınır, kısa bir süre. Ondan sonra sağ kanat filesi uçarak suvarılma havuzlarının üzerinde en sağdaki dışarıdan baktığınıza göre konuşuyorum. En sağdaki suvarılma havuzunun üzerinde secdeye gelir. Erkeklerin sırasının tamamlandığı yerde de sol kanat filesi secdeye gelir. Zaten söylemiştik karşıdan en solda Hanım Sultan zaten seyredeydi. Sonra ne olur? Sağdan başlayarak oradaki Evliya Hazretleri birer birer suvarılma havuzlarına doğru uçarlar. Ve sağ kanat filesinin sağından itibaren cihaz platformunun üzerine değil cihaz platformlardan içeriye girerek her birisi o sıvıların içine batarlar. Eğer orada insanlar olsaydı sıvı havuzlarında fazla kalamazlardı. Çünkü nefes almak mecburiyetindedir insanlar. Ama ruhların böyle bir mecburiyeti yok. Onun için onlar sıvı havuzundaki sıvının içine girerler. Ve herkesin o sıvı havuzlarına gidip yerleşmesi söz konusu olur. Sağ kanat filesi evvela sola çekilir. Onun birinci havuzun üzerinde bulunduğunu söylemiştik. Birinci havuza o havuzun sahibi girdiği zaman sağ kanat filesi tekrar sağa geçer. Birinci havuzun üzerine geçer. İkinci havuza da ikinci kişi gelir. Sonra da yerini alır. Sonra sırasıyla 3. 4. 5. havuzlar birer birer erkeklerle dolar. Sol kanat belirisi sağa çekilir. En son gelen erkek orada havuza dolar. Hepsinin üzerinde atlatılan elbiseler vardır. Ama bu elbiseler sudan ıslanıp insanın üzerinde yapışmaz. Sonra hanımlar teyzeye girerler. Onların üzerinde atlatılan elbiseler var. Başörtüleriyle tam sözcüsüne riayet eden standartta bunlar. Ve hepsi de sol taraftaki havuzlara birer birer girerler.
Hanım Sultan bir sağa çıkıyor. En son onun bulunduğu hücreye, üzerinde bulunduğu hücreye girer. En son girer filan. Ve böylece sağ tarafta erkekler, dışarıdan bakıyoruz ona ilgili. Sağ tarafta erkekler, sol tarafta hanımlar olmak üzere saflar tamamlanır, sıvarılma havuzlarının içinde. Bu işlem devam ederken acaba ne olmuştur? El öpme işlemi tamamlandıktan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman halifesi veya zaman imamı, ikisi de aynı kişidir. Beraberce sizlere bahsettiğimiz sağ taraftaki ikinci salona geçerler. Oraya geçtikleri zaman görürler ki burada bir fikir insanlar seyreder. Kim bunlar? Yukarıda zemin katta halifenin bulunduğu kesimde, zamanın imamının bulunduğu kesimde ders gören, tedris gören bazı talebelerden bahsetmiştik. Onlara Ebu Bekir Sıdık Fadiyalı Ayağı'nın değil, zamanın halifesinin ders verdiğini söylemiştik. Ve onlar başlangıçtaki o sıralama olmadan önce, secde olayı olmadan önce zemin kattan altın kapıdan yukarıya doğru çıkmışlardır. Birinci katta secde etmişlerdir. İkinci katta da sağ taraftaki salona gidip secdede beklemektedirler. Neyi beklemektedirler? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle zamanın halifesinin yerlendirmesini. Onların bulunduğu yere gidip onların da secdeye girmesini. Bir tarafta zamanın halifesi, zamanın imamı, bir tarafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kişilerin sağında ve solunda onlar da secde edenler. Sonra o solunun tavanından, kubbesinden yukarıya doğru yükselirler. Saf halinde. Üçüncü katta merdivenlerden yukarı çıkılarak bir üst kat salonuna ulaşılır. Bu salonda bu söylediğimiz kişiler, yedinci kata kadar çıkmak yetkisinde olan bu kişiler, Peygamber Efendimiz Hazretleri'nden o zaman imamı beraberce secde edenler. Sonra dışarı çıkarlar ve dışarıda mihenk mevhidi başlar. O ev gibi olan dergahın merdivenlerinin bir tanesi oluşan bahçesinde onun sağ tarafına doğru yürüldüğünde mihenk mevhidinin başlangıç noktasına ulaşılır. Mihenk mevhidi sonsuz uzunlukta bir silindirdir. 80 santim, 90 santim veya 1 metre genişliğinde daire şeklinde bir silindir. Bu silindir üçüncü katı dördüncü kata bağlar. Ve sonsuz uzunluktadır. İlk defa oraya ulaşanlar sırayla onun kapısından içeriye girerler. İçeri giren derhal büyük bir hızla yükselmeye başlar. İkinci gelen birincinin ayaklarının altında yolculuk yapmak mecburiyetindedir. Her sonra gelen aynı şeyi yaşamak mecburiyetindedir. Ve böylece üçüncü kattan dördüncü kata çıkılır. Dördüncü katta bahçede avluda neye gelmedi sona erer. Buradan Mescid-i Aksa'nın aslına ulaşılır. Kapıdan içeriye uçarak girilir. Secde yapılır. Secdeden sonra kubbeden yükselir ve beşinci kata ulaşılır. Beşinci katta Mescid-i Haram'ın yani Kabe'nin aslı vardır. Onun da kapısından uçularak girilerek orada da secde edilir. Sonra kubbeden yukarıya çıkılır. Altıncı kat
bir nurlanma mahallidir. Allah'ın boyasıyla boyanılan yerin adıdır 6. kat. Orada da

yukarıya çıkarlar. Orası Kadir-i Kirad'ın bulunduğu yerdir. Orada kalacak olanlar kalır. Ötekiler diğer kesimlere geçerler. Bundan sonraki kesim Ümmü Kitabı ifade eder. Ümmü Kitap'ta zamanın halifesi müderris olarak mevcuttur. Sonra birçok alemlerden geçilerek altıncı aleme ulaşılır. Burası zikir hücreleridir. Ve zikir hücrelerinden sonra zikir hücrelerindeki görevlerini tamamlayanlar Allah'a ulaşmak üzere sütüsünün infaya ulaşırlar. Orada da yoksa geçip Allah'ın zahsına ulaşırlar. İşte bu yolculuğu yapanlar yedinci kıta ulaşabilenlerdir. Altıncı kıta kadar ulaşabilenler nerede bırakmıştık onları? İkinci katta suvarılma hücrelerinin içinde bırakmıştık. Acaba bundan sonra ne olur? İkinci katta suvarılma hücrelerinin içinde bulunan bu ruhlar birer birer başlarından aşağı doğru bastırılır. Ve ayakları yere değecek kadar aşağı bastırılır. Kim bastırır? Sağ kanat kedisi evvela bir sola çekilir ve kolunu en sağdaki havuzdan kaldırarak orada bulunan kişiyi oradaki sıvının 20 santim, 30 santim boyuna göre kişinin belki 40 santim aşağısına kadar indirir. Kişi orada kalır. Söylediğimiz gibi ruhlar nefes almak mecburiyetinde olmadıkları için üzerlerinde 15-20 santim su olması başların üzerinden onlar için bir nakise değildir. Bir problemleri yoktur. Orada yaşantılarını devam ettirirler. Sonra sağ kanat belisi bir sola geçer. Oradakini de bastırır. Daha sonra bir sola daha geçer. Daha bir soldakini geçer. Oradakini de bastırır. O bu işlemleri yaparken ne olur? Sol kanat belisi de evvela kendi bulunduğu havuzun üzerinden sağa geçer. Evvela altında bulunan kişinin ruhunu, o ruhu havuzun içindeki suya bastırır. Sonra sola geçer. Ait olduğu başlangıç noktasına döner. Ve sağdaki kişiyi bastırır. Onun da suyun 20-30 santim altına girmesini sağlar. Bu sıvının su olup olmadığı konusunda kesin bir bilginin sahibi değiliz. Ama rengi turuncuyla bal rengi arası ve şeffaf. Sonra sağ kanat, sol kanat verisi bir sağa daha ulaşır. Daha sağdakine ulaşır. Onu da başından bastırır. Sonra daha sağdakine ulaşır. Bu arada sağ kanat verisi de daha soldakine ulaşıyor, daha soldakine ulaşıyor, daha soldakine ulaşıyor. Ve iki tarafta birbirine yaklaşarak hepsinin ruhların başlarını o suyun içine bastırıyorlar. Böylece suvarılma işlemi bütün ruhlar tarafından gerçekleşir. Onlar bunu gerçekleştirdikleri sırada hanım sultanda en soldan başlayarak sağa doğru hanımları suyun içine itmeye devam eder. Ve yaklaşık olarak aynı zaman zarfında hepsi görevlerini bitirmiş olurlar. Sağ kanat velisi de, sol kanat velisi de hanım sultan da görevlerini bitirmiş olurlar. Bundan sonra bir süre bekleme söz konusudur. Suvarılma havuzlarından gerekli faydanın sağlanmasına kadar geçen süre içerisinde ruhlar o sıvının içinde kımıldamak gereğini duymadan beklerler. Süre tamamlanınca sağ kanat filisi sağda, sol kanat filisi solda, hanım sultanda en solda olmak üzere yeniden secdeye girilir. Bu secdeler sırada hepsi üçüncü kata yükselirler. Bu katın, ikinci katın bir hususiyeti öndeki geniş camdadır. Bu cam bizim dünyamızdaki gibi şeffaftır ama bir özelliği daha vardır, içinden geçirebilir.

0: Ne görmüştük? Suların havuzları da camdı. Ama suların havuzlarının üzerindeki platform da cam olmasına rağmen sağ kanat kedisi ve sol kanat kedisi onun üzerinde durabiliyor. Secde halinde. Ama gelen ruhlar geldikleri zaman onlar o camdan, aynı camdan aşağı inebiliyorlar. Öyleyse cam adını verdiğimiz o sistemler kişinin standartına göre bir değişiklik gösteriyor. Platformun üzerinde kalmak isteyenlerin aşağı düşmesine cam mani oluyor. Onların yükünü taşıyor. Ama suyun içerisinde gezecek olanların suya girmesine mani olmuyor. O camın içinden geçerek suya girebiliyorlar. Öyleyse çifte görevli olan şeffaf cam benzeri bir takım varlıklar bunlar. İşte Allah-u Teala'nın indindeki ikinci kattaki bu olguda salonun ön camı da çok özel bir camdır. Şeffaftır. Kalın bir camdır. Ama içeri geçilebilir. Eğer ruhlardan bir tanesi oradan içeriye girmek isterse girebilir. Ama ilk defa giriyorsa oradaki atmosfere dayanamaz. Dayanamaz, bir çuval gibi yere yığılır. Bir koridordan bahsetmiştik. Bu koridorun el öpme koridoru. Bu koridorun sonunda sağ tarafa açılan kesim o söylediğimiz suların havuzlarının kesimidir. Sol tarafta bir nevi hastane durumunda beyaz seciler var. Bu bizim dünyamızda olmayan insanın gözüne evvela garip görünen bir takım aletler var, vasıtalar var. Burası zulmet derisinin alındığı yerdir. Cebrail Aleyhisselam burada vazifeli. O camdan içeri girip de Allah Teala sizin bir aynanızdır. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah da kendini düşünü yapar, size onun karşılığını öder. Zikir boyunca devamlı derecat kazanırsınız. Ve Kiram-ı Katibin melekleri böylece sizin kazandığınız derecelerin devamlı kaydını yaparlar. İşte Allah-u Teala'nın melekleri vasıtasıyla sizi zikretmesidir bu. Sizin hayat filminize kazandığınız derecelerin yazılması, kıyamet günü o filme baktığınız zaman bunu hatırlamanızı temin içindir. Allah-u Teala'nın zikri sizin için asıldır. Zikriniz Allah-u Teala'nın katında en önemli işlemdir. Onun için Allah-u Teala daimi zikri üzerinize farz kılmış. Ve ancak zikirdir ki sizi Allah katındaki en yüksek dereceye ulaştırabilir. Daimi zikrin sahipleri Allah'ın katında 5., 6. ve 7. takvalara ulaşabilirler. Ahsen takvaya, acın takvaya ve bir hakkın takvaya. Buralara sizi ulaştırması Allah-u Teala'nın sizi zikretmesi anlamına gelir. Buralara ancak daimi zikir sahipleri ulaşabilirler. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah-u Teala da sizi zikreder. Yani size en büyük mükafatları verir. Zikir, bir taraftan Allah'ın isminin tekrarı, bir taraftan hatırlamaktır. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah devamlı sizinle meşgul olur. Bu meşguliyeti boyunca da herkes de aynı anda meşgul olabilir. Bu meşguliyeti boyunca da Allah'ın en sevgililerinden biri olmak varsanızı hep Allah-u Teala korur. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah da sizi düşüneceği için, sizi hatırlayacağı için Allah-u Teala'nın da sizi zikretmesi söz konusu olur. Siz Allah'ın adınızı zikrediyorsunuz diye, Allah Allah diyorsunuz diye Allah sizin adınızı zikretmez. Ama Allah-u Teala sizi, siz onu zikrettiğiniz zaman hatırlar. Sizi en güzel hediyeleri sunmak için devreye almanın hazırlıklarını yapar. Ve zikriniz arttıkça mükafatları birer birer size verir. Allah razı olsun.
1: Salavat eyyübillahimine şeytanın özelliğine bismillahirrahmanirrahim ve elhamdülillah. Eyyübillahimine şeytanın özelliğine bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bizde sohbetini yapmak üzere Allah-u Teala bizleri ziyaret edelim. Muhakkak ki Allah-u Teala'nın ilimdeki en kıymetli varlık insandır. Ve Allah-u Teala'nın insana hediye ettiği en büyük insan akıldır. Akıl, kontrol itibariyle bizlerin asıl kumandanı. Akıl, beyni kontrol altındadır. Beyne ve kısımda bir duygu idare etmesine neden olur. Öyleyse insan beyni akıldan aldığı emirleri vücuda tatbik etmeye yarayan bir santral görevini yapar. Bir kompresör santralı. Allah'ın insanlara dağıttığı akıl bütün insanlarda eşit seviyededir. Bütün insanlar aynı aklı kullanırlar. Ama aklın tesirini eda edebilmesi fizik vücudun imkanlarıyla çalışılır. Herkesin fizik vücudu başkalarından farklı bir yapıda yaratıldığı için herkesin aklı kullanabilme yeteneği bu yüzden farklılıklar gösterir. Aklın vücuda kumanda edinebilme yeteneği sonsuzdur. Ama bu yeteneğin vücuda ulaşmasında bir aracı var, beynimiz. İnsan beyni yaratılış itibariyle ve sonraki gelişmeler itibariyle hangi kabiliyetin sahibiyse, beyin hangi fonksiyonları eda edebilecek ve organize edebilecek standartlardaysa, aklın vücuda olan fonksiyonu sadece onunla ulaşılır. 12. bir zincirin en zayıf halkası zincirin bütün gücünü gösterir. Bir zincirin gücü onun en zayıf halkasının gücü kadar. Öyleyse bir insanın zihni melekelerinin kontrol altında tutulduğu, emir ve kumanda merkezinden gelen emirlerin vücuda iletildiği sistem beyni ifade eder. Beyin birçok fıkıhçılardan uzdan bir müessesedir. Beynin muhtelif fıkıhçıları çeşitli isimler olmaktadır. Muhakeme bunlardan bir tanesidir. Mantık bir başkasıdır. Şuur bir başkasıdır. Zeka bir başkasıdır. Her birisi ayrı bir fonksiyon ifade eden bu fakültelerin en önemlilerinden bir tanesi de hafızadır. Her biri ayrı bir fonksiyon ederler ama hepsi aklın kontrol altındadır ve hepsi akılla çalışırlar. Artık dünyanın birçok yerlerinde 5-10 dakikada bir tane araba çıkartan fabrikalar yapıldı. Ama birkaç tanesi insanlardan tamamen arındırılmış vaziyette. İlk örnek Japonya'da oluştu. Tamamen kompütürlerden ve insanların yaptığı robotlardan oluşan bir fabrika. Kontrol merkezini kompütürlerin kullanıldığı bir kontrol merkezinde her şeyin kontrol edildiği kontrol merkezinde insanlar çalışıyor. Sadece robotları kontrol etmek için. Yani bir otomobilin dizayn edilmesinde ve otomobil olarak ortaya çıkışında gerekli olan bütün fonksiyonlar makineler tarafından yapılıyor. İnsanların yaptığı makineler tarafından yapılıyor. Ve her 5 dakikada bir araba fabrikadan dışarıya çıkıyor. Böyle bir sistem sadece makinelerin kontrolünde yapılabilir mi? Hayır. İnsanların mutlaka makinelerin ötede itibariyle kontrol altında tutması lazım. Makine akıldan öteye geçebilir. Eğer fonksiyonların edilmesi istikametindeki hız ise söz konusu olan şey, makinenin hızını çok büyük bir şekilde arttırmak mümkün. Ve bir insanın zaman itibariyle yapabileceği bir takım sonuçlara ulaşma bilgisayarlarda çok daha hızlı olarak sonuçlara gidiyor. Ama bilgisayarlar inanamazlar. Bilgisayarlar aklın bir fonksiyonu olan düşünceye sahip değiller. Hafızalarına neleri yerleştirmişseniz onu idrak edebilirler, onu uygulayabilirler. Ondan bir adım öteye geçmeleri hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse akıl bilebilmenin kabiliyetini temsil eder ve insanlara verilen en büyük hediyedir ki her istikamette bulduğu doğrularla vücudu kontrol altında tutar. Ve tecrübe onun gıdasıdır. Tecrübe onu içinde bulunduğu ortamda tatbikat açısından geliştirecektir. Akıl sonsuz düşünme imkanının sahibidir. Ama gene de sonsuz akla göre, Allah'a göre çocuktur. Bu açıda bir mütefekkirle bir mütezekkir birbirinden ayrılacaktır. Mütefekkir dediğimiz zaman düşünce standartlarının içinde olan insanlardan bahsediyoruz sizlere. Düşünebilen insanlar. Nitekim mütefekkir için zamanımızın bu öz Türkçe dedikleri düşünür adını kullanıyor. Düşünür. Hep bana Nasrettin Hoca'yı hatırlatıyor. Bir gün Nasrettin Hoca pazara gidiyor. Koltuğun altında bir tane hindi. Ve hocam diyorlar ne yapıyorsun bu hindiyi? Satıyorum diyor. Kaça? 3 altın. Ama diyorlar bu bir hindi. Niçin diyor ne var diyor hindi olduysa. Ben diyor şurada diyor küçücük kuşlar gördüm diyor şu kadarcık kuş. Adına diyor papağan diyorlar diyor. Onu diyor 4 altına satıyorlar. Bu kadarcık kuş 4 altın ederse bizim hindi 3 altın eder diyor Nasrettin Hoca. Ama diyorlar o kuş o papağan dediğim var ya o konuşur diyorlar. Bu da diyor düşünür. Öyleyse konuşmak mı önemli, düşünmek mi önemli? Konuşmak düşüncenin fonksiyonudur. Eğer düşünemezseniz konuşamazsınız. Öyleyse düşünce nedir düşünce? Aklın ürünüdür. Bizim zavallı alimler düşünceyi beynin bir fonksiyonu zannediyorlar. Yani düşünen beyindir. Hayır, düşünen beyin değil. Düşünen akıldır. Düşünce de aklın ortaya çıkardığı bir meyvedir. Dikkat edin. Beyin aklı kullanmaz, aklı üretmez. Akıl zaten var. Allah-u Teala'nın bir mahlukü olarak var olan akıl, Allah-u Teala tarafından bize verilen en büyük hediyedir. Ve öldüğümüz zaman aklımız, fizik hücremizi kullanmalı. Bir, gece gerçek uykuya daldığımızda, nefsimiz vücudumuzdan ayrıldığında aklımız yine bizim fizik hücremize kumanda yapmaz. Nefsimize kumanda yapar. Ne zaman bir gün başımızın üzerinde kendi ruhunuz oluşursa salah makamında, o zaman Allah-u Teala size bu ruhu aklınızın ona kumanda etmesi ve ruh tayin mekanını yaşayabilmeniz için vermiştir. Öyleyse ruhunuz da, nefsiniz de, fizik vücudunuz da hangi standartlarda olursanız olun aklınızın kontrolü altındadır. Aklınız onu kontrol edebilecek olan durum söz konusu ise ne demek istiyorum? Yani demin söylediğim gibi uyku sırasında aklımız fizik vücudumuza kumanda etmez. Bizden ayrılmış olan nefsimize kumanda etmektedir. Hayat devam etmektedir. Uyandığınız andan gece uyuduğunuz ana kadar veya herhangi bir günün herhangi bir saatte uyuduğunuz ana kadar akıl fizik vücudunuza kumanda eder. Onu kontrol altına tutar. Uyudunuz. Gerçek uykuya daldığınızda nefsiniz periyadan çok çeker gibi vücudunuzdan ayrılır. Devir sayıları dengeye gelir. Ne demek istiyorum? Nefsinizdeki elektronların devir sayısı fizik vücudunuz elektronun devir sayısının yarısı kadar. Ve ikisinin dengeye gelmesi lazım ki bir hareketinden ayrılabilsin. Yani bir kamyon düşünün, bir de hızlı giden araba. Bir arabadan 100 km hızla giden, 200 km hızla giden bir arabadan, bir otomobilden 100 km hızla giden bir kamyona atlamak oldukça zor bir meseledir. Ama şimdi ikisinin de birisinin 200'den 150'ye indiğini, ötekinin de 100'den 150'ye çıktığını düşünün. Ve ikisi yan yana gidiyor. İkisi de 150 km gidiyor. Bir insan birinin ötekine rahatlıkla atlayabilir sanki. Hiç gitmiyorlarmış gibi. Eğer ikisi de yan yanaysa bir problem değildir. Öyleyse neyi kastediyoruz? Devir sayıları farklı olduğu takdirde nefsimizin fizik vücudundan ayrılması mümkün değildir. Onun için dikkat edin, uyuyan bir insanın nefesleri değişir. Her standartta değişme vardır ki atlama olabilsin. Ki nefs aynı elektron devir sayısında fizik vücudundan ayrılabilsin. Ayrılırken başınızdan yukarı çıkarak ayrılır. Ve beninizden yukarısı vücudunuzdan çıktığı andan itibaren aklınız artık fizik vücudunuzda değil, nefsinizde kumanda etmektedir. Aynı akıl. Öyleyse bin mürşidin eğer bin tane talebesi varsa, mürşidi varsa, onun her bir mürşidinin başında mürşidin bir ruhu olacağına göre bin tane ruhu da oradadır. Her birinin başında bir. Eğer 500 bin ise 500 bin tane. Ve onların hepsine Allah kumanda eder. Bütün oruçlara Allah kumanda eder. Sadece mürşidin kendi başının üzerinde bulunan bir tek ruh onun kontrolü altındadır. Öyleyse aklınıza dikkatle bakın. Sizin aklınız bu kainattaki Allah'ın size ihsan ettiği en büyük hediyedir. Onun sayesinde düşünebiliyorsunuz. Onun sayesinde hayatınız devam ediyor. Bizim fonksiyonlarımız değişik bir safhaya gelse ve aklınızı kullanma yeteneğini elinizden kaçırsanız, aklın o kullanma alanı içinde sizin fizik gücünüzü yok edebilecek bir sistem uygulaması, yani intihara sebebiyetlerdesi her zaman mümkündür. Öyleyse akıl dediğimizi kuruyan bir temel kuruyucudur. O normal düşünce standartlarının sahibi oldukça hiç kimse intihar standartlarının içine giremez. Kendine kıyamaz. Akıl Allah'tan aldığı standartlarda onu mutlaka kurutur. Öyleyse onun paralize olması mümkün müdür? Evet, şeytan devrediği zaman ve onun yardakçıları olan şeytanla ilişki kuranlar devreye girdiği zaman böyle bir şey söz konusu olabilir. O zaman akıl normal fonksiyonlarını eda edebilecek olan, onu kullanabilecek olan standartlardan, fizik vücudunun onu kullandığı standartlardan yoksun kalmış olur. Öyleyse Allah-u Teala neden yaşak ediyor büyüğü, iddiamı, yani şeytanla ilişki kuran insanların negatif faaliyetlerini? Çünkü bu faaliyetler insana sadece zarar verebilir. İşte onlardan birisi, bilmem soyadını da hatırlıyorum, Kiraz isimli soyadı olan birisi konuşuyor. Derginin adını unuttum, ya yüzüncü yıldı, ya noktaydı. Bu tarz dergilerden bir tanesi soruyorlar Kiraz Efendi'ye. Diyorlar ki, efendi diyorlar, sen diyorlar bir insanı bu büyüyle öldürebilir misin? Öldürürüm diyor. Peki diyorlar, Allah'ın verdiği bir hayatı almaya sen nasıl cesaret edersin? sizin diyor o aklı selim sahibi o dediğiniz insanların düşünce standartları beni hiç alakadar etmiyor. Ben şeytandan emrimi alırım. Kim bana parayı verirse onun o parayı bana vererek öldürmek istediği kişiyi de büyüğü de öldürür. Bana gelmesinler, böyle bir teklifte bulunmasınlar, insanlar da rahat etsinler. Gördünüz mü? Adam bir başkasını öldürmekten sanki bir sineği öldürmek gibi bahsediyor. Şeytan, o tarzdaki bir düşünce sahibi olan insanı, onun aklını kendi standartlarında kullanmayı başarır. O kişiyi büyük tesir için alır. Kişi kendisi teşne buna. İstemiş. Büyüğü öğrenmek istemiş. Ve vakit etmeye başlamış. Paradan başka bir şey falan yok dediğinde. Parayı veren diyor, büyüğü çalar. Bana diyor, emreder dedi kişi. Ben diyor, gereğini yaparım. Öldürürüm diyor. Bunu açık açık veriyor. Ve tabii kimse de onu cezalandıramıyor. Hiçbir fizik standart kullanmamış adamı öldürürken. Bilmiyorum şimdi ne kadar öldürdüğü var mı? Bunu söylemek istiyorum. Aklın kullanılma alanı daima fizik vücudun kabiliyetleri kadardır. O kabiliyetleri şeytan pozitif standartlardan negatif standartlara taşıyabilir. İşte o zaman kişinin intihar etmesi gibi sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Ve böyle bir olayı takip ettiren şey aklın onlara negatif kumandası değildir. Aklın pozitif kumandasının şeytan vasıtasıyla negatifine çevrilmesi. Öyleyse şeytanın bu kaynaktaki en büyük düşmanının olduğunu düşünmektedir. Akıl bulunduğu standartlarda fizik vücudu tecrübelerle daima daha üst seviyelere ulaştırır. Her edindiği tecrübe onu daha üst standartlara, daha üst seviyelere ulaştıracaktır. Bir çocuk elini babaya bir defa değdirip de eli yandığı zaman ikinci defa kim sonunda bir babaya yaklaştıramaz. Dedikler yarayı basar. Neden? O tecrübeyi kazanmıştır artık. Parmağını yanan bir sabaya uzattığı zaman parmak yanacaktır. Bu tecrübenin ışığı altında bir üst seviyeye çıkmıştır. Bütün insanlar için tecrübeler hiç kimsenin, hiç iki kişinin yaşadığı hayat birbirinin eşi olmadığı için dünyada aynı hayatı, aynı standartlarda yaşayabilen, aynı olayları yaşayabilen iki insan mevcut değildir. Herkesin kendi etrafında başkasına farklı olaylar cenere eder. Bu sebeple herkesin tecrübe standartları başkalarından farklı seviyelerdedir. Ve bu seviyelerin genel olarak herkes başkalarından farklı hareket düzenliğine sahibidir. Öyleyse Allah-u Teala'nın yüzünde milyonlarca insan ya da 6 milyar insan her birisi şu anda yaşıyor. Bu yaşayan 6 milyar insanın her birisi her an ayrı bir derecede. Merdiven basamaklarının sonsuz sayıda olduğunu düşünün. Herkes o basamaklardan birinde, bir saniye birinde, bir saniye sonra başka birinde. Çünkü her an ya derece kazanıyorsunuz, ya da derece kaybediyorsunuz. Öyleyse Allah'ın izniyle belli bir zamanın belli bir koordinatında durdurun zamanı ve kontrol edin insanların her birisi o basamakların bir başkasında. Yaklaşık olarak 6 milyar insanın içinde birbirine eşit olan insan sayısı son derece azdır. Sonsuz geniş bir spektrum içerisinde her an derece kazanan veya kaybeden insanların o andaki durumlarının birbirine eşitliği, bir an için 3 kişinin birbirine eşit olduğunu düşünün, bir saniye sonra bu eşitlik kaybolmuş. Birisi kazanmıştır, birisi kaybetmiştir. Öteki hem kazanmıştır, hem kaybetmiştir. Biri bitmiştir. Yani şunu söylemek istiyorum. Allah'ın katında bütün insanlar eşit diyoruz. Hangi açıdan eşit? Renkleri itibariyle, dilleri itibariyle, ait oldukları kopyalık itibariyle, bir toplumdaki rütbeleri itibariyle, toplumun fizik rütbeleri itibariyle Allah'ın katında netice değişmez. Sonuçlar birbirine eşittir. Herkes birbirine eşittir. Ama eğer Allah'ın katındaki dereceler söz konusuysa hiç kimse birbirine eşitmeyin. Birbirine eşit olan iki tane insan göremezsiniz. Son an ölüm anında insanların derecelerini mutlaka trilyonlarca derecenin içinde bir farklılık kazanmanı görecektiniz. Öyleyse böyle bir dizaynın amir içindir. Akıldır. Memuru kimdir? Beyindir. O memurun emirlerini yaptırdığı içine vücudun organları. Öyleyse beynimiz vücudumuza kumanda ediyor. Beynimize aklımız kumanda ediyor. Onun için akıl son derece önemli bir vasıtadır insanın hayatı için. Her canlı belli bir miktarda aklın sahibidir. Allah'ın ona kullanma yeteneğini fizik gücüyle işaret ettiğine. Öyleyse hayvanların beynine bakarsanız onların beyninin daima insan beyninden küçük olduğunu görürsünüz. Evet, bir filin beyni bir insan beyninden daha küçüktür. Her ne kadar böyle büyük bir fizikle alakası yok bir şey görülür ama aslında fonksiyonun eda edildiği dosyada her bir sistemde bir yer kaplar beynin içinde. Bu dosyalara dikkatle bakın. Hafıza dosyaları her bakış attığınız noktada bir dosyanın oluşmasını temin eder. Ben şimdi kameraya bakıyorum. Baktığım sürece devamlı dosyalar var. Aklımdan geçen şeyler devamlı filme alınıyor. Kiramen Kâfi Yönetim tarafından konuşmalarım filme alınıyor. Benim dış dönüşüm filme alınıyor. İşte bu dış dönüşümle kalbin birbirinden farklı olduğu zaman derece kaybediyorum. Eğer ikisi her zaman birbirine gitse devamlı bir pozisyon sorunu var. Dikkat edin, insanlar eğer başkalarının güzelliğine dönük, onların mutlu olmasına dönük düşüncelerin sahibiyse bu düşünceler onlara her zaman derece kazandırır. Eğer başkaları hakkında kötü şeyler düşünüyorsanız derece kaybetmezsiniz. Ama bunun istisnası var. Eğer onlar hakkında düşündüğünüz şey onları zar altına sokabilecek olan bir varsa buradan kaybedersiniz. Öyleyse düşüncelerinizi dizayn ederken sakın başkalarını suçlu mevkiye koymayın zihninizde. Bu size derece kaybettiriyor. Allah Teala diyor ki zannın bir kısmı size haram kılındı. Zan da düşüncenin aklın bir mahsulü bir nefide itibariyle. Ama suyu zan başkaları hakkında onları suçlu mevkiye düşünecek olan şeyler sizin için haram kılındı. Bunları başkalarına söylediğiniz zaman mutlaka derece kaybedersiniz. Ama onları Allah'a söylediğiniz zaman derece kaybetmezsiniz. Ve bu bir dedikodu olmaz, bu bir iftira olmaz. Onunla herhal iken, Allah-u Teala ile herhal iken başka birisi muhatabınız olamaz. Başka bir muhatabınız yoktur. Öyleyse Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın, aklınızı kullanmayı öğrenmek gerekiyor. Aklınız sizi bu dünya üzerinde koruyan en önemli vasıtadır. En büyük koruyucunuz aklınızdır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakalım, ne diyor Allah-u Teala? Aklını kullanmayana azap ederiz diyor. Ne demek istiyor? Eğer nefsinizde afetler var ise ki doğduğunuzdan itibaren nefsiniz sadece afetlerden oluşuyor. Ne zaman nefsinizde afetler kalmaz? İhlasa 27. basamağa ve salaha 28. basamağa ulaştığımız zaman. O güne kadar her an muhtevaya dikkatle bakın. Nefsinizin negatif talepleriyle karşı karşıyasınız. Nefsiniz, vücudun kumandanı olan aklınızdan hep negatif şeyler talep edecektir. yani günahı işlemesini isteyecektir ondan. Ve böylece bütün insanlar için söz konusu olan şey, o günahın işlenmesi konusunda mutlaka akla münacat yapmalarıdır. Bütün insanlar, nefsleri olan insanlar, nefslerinde afet olan bütün insanlar her an akla şer taleplerde bulunurlar. Bunu ruhunuz derhal işitir. İşittiği anda o da bir hayır talebiyle devreye girer. Ve akla müracaat eder. Nefsin talep ettiği işlerde değil, kendisinin talep ettiği hayrın işlenmesini ister akıldan. Ve akıl bunlardan birini seçme yeteneğinin bilgilerine sahip. İşte bu seçenekleri gerçekleştirirken akıl nefse bir müşavir olarak ve ruha ikinci bir müşavir olarak sorar suallerini, cevaplarını alır, muhakeme sistemini yürütür ve karar verir. Karar verdiği daima aklınızdır. İki müşavirin kendisine ulaştığı bilgilerin ışığı altında. Bizim iki kafadan müşavire gelince bunlar kavga etmekten hiç kendilerini kurtaramazlar. Çünkü ne nefs talebinden vazgeçer, ne de ruh talebinden vazgeçer. Vazgeçmedikleri için sonsuz bir savaş iç dünyamızda hep devam edecektir. Öyleyse her şeyin en güzel standartlara ulaşmasını temin etmek üzere akıl bilgiler alacaktır. Bu bilgileri muhakeme edecektir, gelip karara verilecektir. Aklınız vücudumuzun karar merkezidir. Vücudumuzu idare eden temel sistemdir. Ama gördüğüm kadarıyla kahveler gelmiş durumda ve sözlerimizin birinci kısmını inşallah orada tamamlamak istiyorum. Allah razı olsun. Ne? Dur anlamadım. Ruh bizden ayrıldı. Tamam. Tamam.
2: Ama hala bizim hepsimizde daha hala sakin. Şartlarım olduğunda çok tekrar devreye giriyor.
1: Tabii, yürüyor.
2: Arda yürüyor.
1: Hayır, dönmüyor. Oradan uzaktan kumandan yapıyor belki. Dönmesine bir şey yok. Anahtarların sistemleri sonsuz zaman fizik uzaklıklar her zaman geçerlidir. Evet. Türkiye'den konuşabiliriz telefonla. Buradan aynı anda duyuyorsun. Halbuki sesin gelme hızı o kadar hızlı değildir. Orada başka bir enerji kullanılıyor. Her sınavda böyle kullanılıyor. Farklı bir olay var. Yani sesten hızlı olan Concorde uçağının Amerika'ya gelmesi bilmem kaç saat sürüyor. Ama sizin telefonla konuşmanız bir saniye içinde buraya ulaşıyor. İkisi aynı şey değil. Ve adeta ışık hızı kadar yüksek bir hızla geliyor. Ruhun da bulunduğu yeri hiç önemiyor. Ne kadar uzaklıkta olup sonsuz uzaklıkta olsa bilgide kumanda etme yeteneğini, yani bilginin içindeki fonksiyonlarını devam ettiriyor. Ayrıca ruhumuz bilgisinden ayrılmadan evvel Allah-u Teala başımızın üzerine müslümanın ruhunu tutuyor. O da bizim için fonksiyonu. Yani aklınızla her zaman ilişkide aklın yardımcısı ve müşaviri bütün olayları görüyor. Her şeyin farkında onun da tesiri var tabii. Bu yüzden zaten çok önemli bir şey mümkün olabilmek. Çünkü mümkünün ruhu onun geçirdiği hayat tecrübelerinin kendisinin Allah-u Teala tarafından aldığı bütün özel standartların yanında nedir özel standartlar? Güzellikten hepsini almıştır artık. Ve akıl bir ruh almıştır. Ruh yaratıldığı an, programlandığı an ahsendir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye yönelik, meseketi hiç köşeyi işlememe yönelik bir yapıdadır. Bu yapıya sadece tecrübe eklenecektir hayat devresi içerisinde. Onlar ilave edildiği zaman aslında bir tekamül gene kaçınmıştır. Ama tecrübenin kazanılmasıyla ruh yeni hareket sahaları bulacaktır kendisine. Gene aynı güzellik doğrultusunda. Yani onun bütün seyahati son ufuklardadır. Böyle bir şeyi düşündüğünüz zaman ruhun vücuttan uzak olması veya yakın olması hiç önemli değil. O kontrolü her zaman yapar. Her an nefret tereddüt duyabilir. Yani ise böyle bir geliş ve gidiş onun devamlı kontrolünden içindir. Bir an için böyle bir kontrolün yok olduğunu düşünür. O zaman hemen akıl pozitif olarak devreye girer. Çünkü kendilerin hiç ruhu yok. Ama onlarda irade denilen müessese devreye girmiş, aklın bu açıdan, pozitif açıdan yardımcısı olmalıdır. İnsanlarda da irade denilen kuvvet var. Zaten konumuz aklın anlatımıyla beraber iradenin de alır. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman aklımızın karar verebilmek için iki güce ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi akıldır. İkincisi, bunlardan bir tanesi ruhtur, ikincisi nefstir. Her ikisi de kendi istikametlerinde aklı kandırmaya çalışır. Ruhun yardımcısı Allah'tır, nefsin yardımcısı şeytandır. Ne zamana kadar? Nefse afetler muzdur sürece. Öyleyse aslında ruha giden bütün bilgiler Allah-u Teala'dan gelir. Akla oradan ulaştırılır, ruh üzerinden ulaştırılır. Nefse gelen bütün bilgilerde nefse afetler olduğu sürece şeytandan gelir. Ve şeytan o bilgileri nefsin akla ulaştırmasını sağlar. Ama buraya dikkat edin. Şeytan insanlara olan korkunç nefreti sebebiyle insanlardan mutlaka intikam almak istediği için nefse aklı kazdırabilecek olan bir takım taktikleri hep öğretmeye çalışır. Onu kullanmasını ister ve başlangıçta nefs bunu çok büyüklükte gerçekleştirir. Ve başlangıçta insanlar devamlı hata isteyen, yanlış yapan, bu sebeple hep huzursuzluk gösteren, huzursuzluğu yaşayan insanlardır. Nefs bir insana hangi ölçüde kumanda ederse o kadar büyük huzursuzluk gösterir. Nefsiniz sebebiyle huzursuzsunuz. Huzursuzluğunuzun arkasında sadece siz varsınız. Onun unutmasında da sadece nefsiniz var. Nefsinizin arkasındaki şeytan var. Şeytan nefsinize verdiği taktiklerle onun aklı kandırmasını ve yanlış davranışlarda bulunmasını teyredir. Akıl eğer nefsin taleplerine itaat ederse, onlara uygularsa, her yapılan şey boşluğa yönelik. Sizi en çok güzel şey, düşüncelerinizin o andaki topik olabilir. Yani zirvede olabilir. En üst noktada olabilir. Diyelim ki o sizi çok güzel şeyi hallettiniz. Üzülmeyeceğinizden ilerleyiniz. Hayır, öyle değil. Mutlaka başka bir problem gelecek ve en üstlükte de bu sefer o yerini alacaktır. Onu da halletmeyi düşünün. Halledene kadar duyduğunuz üzüntünün, onu halletmeyi daha bittiğini düşünün. Hemen arkasından alttakilerden bir tanesi gene en üstlükte etkiler. Sizi gene üzüntüler. Yani nefsinizde afetler olduğu sürece huzursuzluğunun bitmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Neden? Çünkü nefsiniz ve ruhunuz devamlı bir çatışmanın içinde olacaktır. Bu çatışma varsa hep huzursuzsunuz. Madde bir, nefsiniz ve ruhunuz devamlı çatışmada olduğu için, iç dünyanızda nefsin orduları ile ruhun orduları arasında savaş olduğu için huzursuzsunuz. Nerede kaos varsa, kavga varsa, çatışma varsa orada huzursuzluk vardır. Öyleyse kişi nefsiyle ruhu savaş halindeyse devamlı bir huzursuzluk içindedir. Bu iç dünyadaki huzursuzluk. Hem kişi devamlı iç dünyasında bu çatışma olduğu için mutsuzdur. Hem de şeytan nefsine aklı kandırması konusunda bir takım taktikleri devamlı verdiği için sık sık aklı kandırır mı? Bunun manası o kişinin fizik dünyada yeni bir yanlışı işlemesidir. Yeni bir günahı, yeni bir şerri işlemesidir. İşler işlemez, kişi derhal huzursuz olur. İşte bir insan ne zaman hayır işlerse, arkasından mutlaka bir huzur ve mutluluk hisseder. Ne zaman şer işlerse, arkasından mutluluk ve huzursuzluk hissedecektir. Öyleyse madem ki şeytan nefsi kendisine alet ederek, ona taktikler öğreterek, onun aklı kandırmasını ve şer işlenmesini tehdit ediyor, bu şer merkezine kişi mutlaka huzursuzluk diyor. Yetmez. Allah-u Teala'nın aklını kullanmayana azap ederim emri gelince ruh nefse bir azap meclisi sürdürecektir. İşte bir defa daha huzursuz olacaktır. Öyleyse huzursuzluğun arkasında ne var? Aklınızı kullanamamak var. Yani akıl vücudun koruyucusudur dedik. Ne zaman akıl bir şeylere müdahale ederse o vücudu korumuyor. Ona zulmediyor demektir. İşte bizim sağlayan şey aklın verdiği kararın yanlış olduğudur. Bu yanlışı sağlayan şey şeytanın nefse verdiği taktiklerle aklı kandırabilme fikriyle. İşte akıl çevreler itibariyle çevresinden aldığı taktiklerle bir takım yanlışları her zaman nefis vasıtasıyla çekiliyorlar. İşte denilir. Nefsin kendisini kaldırması sebebiyle. O zaman akıl kullanılsaydı vücudu koruyacak olan akıl kullanmamış şekilde kabul ediyor Allah-u Teala tarafından. Öyleyse aklın temel fonksiyonu vücudu korumaktır. Onu en iyi yönetmektir. Her aklın böyle yapamadığı safhada mutlaka devrede şeytan vardır, nefs vardır ve akıl fonksiyonu olmaktadır. Ama negatif açıdan fonksiyonel olmaktadır. Öyleyse aklımızı kullanmayı öğrenmemiz lazım. Dikkat edin, davranışlarımızın hangisinde biz Allah'ın söylediklerine uymuşsak, yani ruhumuzun söylediklerine uymuşsak, işte o zaman aklımızı kullanmışızdır. Mutlaka bize fizik vücut, nefs ve ruh üçlüsüne aslında bu nefsin ruh dünyasına girmesi anında oluşacak olan hayrı emretmişizdir. Yani nefsin fonksiyon eda etmesi, onun muhtevasındaki afetlerin sorumluluğuna bağlıysa onun fonksiyonu hep negatif olacaktır. Büyük ölçüde negatif olacaktır. Eğer nefsindeki afetler kişinin azalmışsa, yerine ruhun hastalıkları almışsa, çoğunluk ruhun hastalıklarına gitmişse, kişinin artık sadece kazançları kaybettiklerinden daha fazla olacaktır. Yani nefsindeki afetlerin 100 üzerinden değeri neyse, davranış üstündeki adalarda ona paralel verir. Öyleyse bu hataların azalması, nefsinizin afetlerinin azalmasına bağlıdır. Öyleyse aklın gelen talepler çerçevesinde karar verebilme yeteneği hep nefsin iç dünyasının bir aynasıdır. Nefsiniz eğer sadece afetlerden ölmüşse başlamışsa davranışlarınızın çok büyük bir kısmında yanlışlıklar vardır. Başkalarını üzersiniz, kendiniz de üzülürsünüz. Başkalarından derece kazanmasına sebebiyet verirsiniz, siz derece kaybedersiniz. Yani aklınızı kullanamamak size devamlı kendinize zulmetmek sonucunu sağlar. Bir insanın kendisine zulmetmesi nedir? Birçok insan bu konuyu yanlış telakki etmektedir. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği, şeytanın da mutlaka yapmanızı istediği bir hususu istiyor. Nefsiniz istiyor. Eğer ona o dilediği şeyi vermezseniz nefsiniz üzülecektir. siz de niyetinizi bilmemek için onun talebini yerine getirirseniz niyetinize iyilik etmiş gibi görürsünüz kendinizi. Allah aslında oraya zulmettir. Zulmetmenin ölçüsü derece kaybetmektir. Kim hangi davranışından derece kaybediyorsa bu bir zulümdür. Zulüm iki ayrı cephede oluşur. Bir kendinize zulüm, bir başkasına zulüm. Eğer aksiyon olarak bir başkasına onu üzebilecek olan bir davranışta bulunmuşsanız bu nefsinizden ve şeytandan kaynaklanan bir davranış düşünmektir. Bir şey istediniz demektir. Derecat kaybedersiniz. Ama aynı zamanda kendinize de zulmetsiniz. Kim derecat kaybederse, her kaybettiği derecatta asıl zulmü kendisine yapmıştır. Çünkü derecat kaybeden bir başkası değildir. Odur. İstediği işlem zulümdür, şerdir, onu derecat kaybetmiştir. Ne zaman bir başkasına hayır sağlayacak olan, onu mutlu edecek olan bir davranışta bulursanız, bunun arkasında Allah vardır ve bunun arkasında ruhunuz vardır. Ve istediğiniz şeyin adı şer değil, hayırdır. Derecat kazandığınız bütün işlemlerde olay böyle şeylerdir. Öyleyse her ikisinde de emir akıldan gelmiştir. Akıl demek ki başlangıçta bazen şeytanın tesirinde, bazen Allah'ın tesirinde kalıyor. Bazen nefsin tesirinde, bazen ruhun tesirinde kalıyor. Verdiği kararlar ya zulüm oluyor ya da hain oluyor. Öyleyse her iki açıdan da meseleyi değerlendirdiğiniz zaman aklınızın bütün işlemlerinizde asıl fonksiyonu eda ettiğini göreceksiniz. O ne emir verirse vücudunuz onu uygular. Uyguladığı aklın her emri o kişiye ya derecat kazandırır ya da kaybettirir. Öyleyse derecat kazanmanızda ve kaybetmenizde size hakim olan unsur aklınız. İşte Allah'ın verdiği bu en büyük hediyeyi, en büyük yardımcınızı pozitif olarak kullanmanın yollarını size öğreten ilmin adına tasavvuf diyoruz. Tasavvuf bundan 10 dakika sonra ben sahabenin ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı hayattır. Bir başka ifadeyle Kur'an'daki İslam'dır. Allah-u Teala'nın dininde hepiniz için söz konusu olan şey bu şerefe ulaşmak, bu şerefe sahip olmaktır. Madem de sizi insan olarak yaratmış, anlamı şu. Siz kainatta Allah'ın dinindeki en değerli varlıksınız. Bütün Allah'ın diğer varlıklarından daha değerlisiniz. Eğer aklınızı kullanabilirsiniz. İki tane seçeneğimiz var. Bir, Allah'ın cennetine varmak üzere yola çıkıp onun standartlarına uymak, hakkında da dünya sahibini yaşamak. İki, şeytanın standartlarına tabi olmak ve bu dünyada cehennemi yaşamak, kıyametten sonra da mutlak olarak cehennemde mahvolmak. Her ikisi de geçerlidir. Sizin aklınızın vereceği karara göre. Öyleyse dikkat edin. Aklınız size en büyük kötülüğü yapabilir. Aklınız size en büyük iyiliği yapabilir. Bu sizin aklınızdan taleplerinize bağlı olan bir husustur. Öyleyse aklınızı nasıl kullanacağınızı Allah Kur'an-ı Kerim'de size öğretiyor. Diyor ki bana ulaşmayı dileyin diyor. Aklınızı iyi kullanmanın birinci standardı. Diyor ki bana verdiğiniz yemini misaki ve akli gerçekleştirmeye çalışın. Diyor ki zikir yapın. Böylece nefsinizi tezkiye edin, sonra tasfiye edin. Diyor ki daim zikre ulaşın, irşada ulaşın, tezkiye ulaşın. Ve yemin misak ve ahdinizi eda ettiğiniz zaman benim de nefsimin sahibisiniz. Bunu önce kazanırsınız, kıyametten sonra yaşarsınız. Ama yolunuza devam ederseniz, dünya sahibinin sahibi olursunuz, hemen yaşamaya başlarsın. Demek ki dünya saadeti cennet saadetinden sonra kazanılan ama evvel yaşanan bir özellik taşır. Ve hepimiz için aklımızın devreye girmesi, fonksiyonel olması işitecek, manaya ulaşacak. İdrak ettiniz mi o zaman? Hayır, etmediniz. Sadece manayı toparladınız. Sonra onu kalbinize indireceksiniz ve kalbinize idrak edeceksiniz. İdrak, aklın bu istikametteki son fonksiyonudur ki, idrake ulaştığınız zaman artık onun müdafaasını yapacak olan birisiniz. Zaten hangi konuda onun idrakindeyseniz işareti budur. Başkaları o sahip olduğu şeyin tersine bir şey söyledikleri zaman onu müdafaa etmek gereğini duyuyorsanız, neyi müdafaa etmek gereğini duyuyorsanız işte onu idrakinize yerleştirdiniz demektir. Yani o artık kalbinizin bir meymasıdır. İşte bu idrak pozitif idrak olabilir, negatif idrak olabilir. Nefsinizin kalbinde afetlerinize dönük olan bir sistemi yerleştirdiğiniz düşünün. Başkaları sizi iyiliğe çağırıyorlar. Onları şiddetle reddedersiniz. Dersiniz ki senin düşündüğün şey yanlış. Ben şimdi bilirim. Bana karışmaya kalkma. Doğrusu benim yaptığımdır. Halbuki yaptığınız şey yanlıştır. Nefsinizin tesirindesiniz. Öyleyse hangi davranış biçimi nefsinizin afetlerinden kaynaklanıyorsa orada aklınızı kullanamıyorsunuz demektir. İşte aklı kullanmak ve kullanmamak bu açıdan son derece değerlidir. Aklınızı kullandığınız her olayda mutlaka derece kazanırsınız. Ve ruhunuz tarafından nefsinize azap edilmez. Aklınızı kullanmadığınız her olayda derecat kaybedersiniz ve mutlaka ruhunuz nefsinize azap eder. Aklını kullanmayanlara azap ederiz diyor Allah-u Teala. Aklınız bu hedefe ulaşabilmek için birçok fonksiyonun sahibidir. İşte bu fonksiyonlardan bir tanesi hafızadır. Nedir hafıza? Geçmiş zaman devrelerinde oluşan olayları hatırlama kabiliyeti. Nereye baksanız her bakışınız bir dosyadır. O dosya milyarlarca, trilyonlarca dosya hafızanızda yerleşmiştir. Ve bir kısmınız her şeyi hatırlar. Bir kısmınız daha azını hatırlar. Bir kısmınız daha azını hatırlar. Hafıza itibariyle en çok, en büyük hafızanın sahibiyle en küçük hafızanın sahibi arasında koskocaman milyarlarca insanlık bir spektrum vardır. Öyleyse hani akıl herkese eşit olarak verilmişti. Bu farklılık nereden geliyor? Bu farklılık beynimizin hafıza dosyalarının kabiliyetinden geliyor. Beyniniz herkesin beyninden farklı bir yapıdadır. Sizin beyninizin bu istikametteki sisteminde dosyalama hangi standartlarda ise siz o kadarının sahibisiniz. Aklınız gene bütün olarak var ama kumanda edebildiği sistem o kadar. İşte bizim evdeki bilgisayarda 289 bin bilmem kaç tane hafıza dosyası var. Bunlardan 37 bin küsurunu kullanamıyor. Demek ki onun muhtevası bu standartlar içinde. Hangi sebeple olursa olsun bozulmuş. Öyleyse bu bozulmayı takip eden sisteme, ettiren sistem her neyse onun hafızayı kullanabilme yeteneğini bu standartlarda etkilediğini tespit ediyoruz. Onun bilgisayarın dışarıya verdiği bilgiler o hafızanın dosyalarında bu kadar kaybın olduğunu söylüyor. Bu kaybın varlığı gene onun ölçümlemeleriyle mümkün. Öyleyse aynı sistem kendi kendisini ölçebilecek olan yeteneğin de sahibi. İşte zihninizdeki hafıza dosyalarının hangi ölçüde geçerli olduğunu siz kendiniz düşünebilirsiniz.

hafızınız bunun temel işaretlerini taşır. Ve herkeste farklı bir hafıza dosyası var. İşte arkadaşlarımdan bir tanesini hatırlıyorum. İlkokulun birinci sınıfından itibaren hangi sınıflarda öğretmenleri kendisine imtihanlarda hangi soruları sormuş hepsini biliyor. Televizyonlarda seyrediyoruz bazı maç haftaları var. Ömürleri boyunca hangi maçı seyretmişlerse o maçların hepsindeki skorları ezbere biliyorlar. Bunlar genel hafıza dosyası düşünüldüğü gösteren işaretler. Ama öyle insanlar var ki yavaş yavaş hafızaları zayıflamaya başlıyor. Kireçlenme diyorlar adına. Sonra unutmaya başlıyor. Unutuyor ve aynı şeyleri tekrar tekrar söylemeye başlıyor size. Size anlatıyor 5 dakika. Bilmiyorsunuz özellikle. 5 dakika sonra bir defa daha anlatıyor aynı şeyi. Daha zevkli bir defa daha dinliyorsunuz. O da hep devam ediyor. Bunun anlamı hafıza dosyalarında geniş ölçüde tahrip var. Ve zaman ve adı verilen müessese beynimizin standartlarında değişiklikler yapıyor. Zaman geçtikçe eskilerin dediği başka bir ifade var. Nüfus kağıdı eskildikçe bu olay tavani ediyor. Ha, nüfus kağıdında aklıma geldi. Bu akşam bizim için nüfus kağıdının eskilesi konusunda bir yeni devreyi ifade ediyor. Bugün 64 yaşıma girmiş oluyorum. 29 Kasım 1933 yılında Bursa'nın Yenişehir İznik ilçesinde doğdum. İşte o tarihten bu tarafa geçen 63 yılımızı bugün tamamlamış oldum ve 64 yaşımıza adım attım. 6 ay sonra 63,5 yaşında olacağız. Evet. Ondan sonraki ikinci 6 ayda da 64 yaşımı tamamlayıp 65'e adım atmış olacağım. Böylece hayat güzel bir seyir takip ediyor. Yoksa bana mı öyle geliyor? Yani herkes için hayat denilen bu müessesenin bizimki gibi olmasını Allah'a kadar hep niyaz ederiz. Allah'ın sayesinde mutlu oluyoruz, öğrendik. Allah'ın sayesinde bunu öğretmeyi öğrendik. Allah'ın sayesinde sadece yıllardan beri hamdolsun ki yaşamaktayız. Yüce Rabbimize ne kadar şükretsek, ne kadar hamdetsek azdır. Hep insanlar derler, ah imkan olsa da tekrar çocukluğuma dönsem, o ne mutlu devreydi. Hiç böyle bir temennimiz yok. Allah Teala yaşattığı sürece hep optimal üzerinden hareket eder. Dikkat edin. Hayatınızın her merhalesinde neyi yaşadıysanız o gelecek günlerinizin bir köprüsüdür. Her kazandığınız tecrübe hayatınızın eski günlerinde bir günün size armağanıdır. Başarısızlıklarınız da öyle. Unutmayın her başarısızlık ondan gerekli dersi aldığınız takdirde başarıya götüren bir köprüdür. Yeter ki o köprüyü kullanmasını öğrenin. Aynı hatayı tekrar tekrar işlemezseniz o hatadan ders aldığınızı ve onun sayesinde daha güzel ulaştığınızı geçecektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın muradı sizin hataları işlememeniz değildir. Diyor ki Salame'ye eğer siz hata işlememiş ve bundan sebebiyle bizden tövbe ve istiğfarda bulunmamış bize Allah olarak müracaat etmek gereğini duymayan bir toplum olsaydınız, sizi yok ederdim de yerinize bu vasıflarda insanlar getirirdim diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ı ait olduğu yere oturtun. O müracaat mercidir. Allah efendim benim kalbimden geçeni bilir. Öyleyse ben niye Allah'a söyleyeyim ki dertlerimi? Allah-u Teala dertlerinizi ona söylemenizi emreder. Ona söylemeniz onun hoşuna gider. O Allah'tır. Siz kulsunuz. Mahluksunuz. Onun yaratığısınız. Her an ona müracaat etmek mecburiyetindesiniz. Bunu ya yaparsınız ya da yapmazsınız. Sizin bileceğiniz iş.

hava yaparsanız, o sizi kul mevkiine koyar. Kendisi Rab olur, sizin terbiyeciniz olur, efendiniz olur ve sizi kul yapar. Müracaat etmiyorsunuz. Hiçbir zaman Allah'ın kulu olamazsınız. Yaratılış itibariyle kul olmakla Allah'ın kulu olmak birbirinden çok farklı şeyler. Herkes doğuşundan itibaren kuldur. Çünkü Allah Teala bütün insanları yaratandır. Yaratılan olduğuna göre insan olan mutlaka Allah'ın kuludur. Ama böyle bir kulluk, Allah'ın kulu olmak, kulluğa kabul edilmek anlamını taşımaz. İki kulluk arasında çok büyük bir farklılık var. Her insan doğduğu andan itibaren Allah'ın kuludur. Böyle bir kullukla Allah-u Teala tarafından kulluğa kabul edilmeyi ve Allah'ın gerçek anlamda kulu olmayı birbirine karıştırmayın. Hani bu İslam dairesine girmekle İslam olmak gibi bir şey. Dikkat edin. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman kulluğa kabul edilirsiniz. Bu normal kulluktur. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman ekber kulluğa ulaşırsınız. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman azim kulluğa ulaşırsınız. Burada azim vardır. Yani azamet dediğimiz meselese azamisi. Azim kelimesi azami kelimesiyle aynı standartı ifade ediyor. Yani en büyük anlamına geliyor. Yani ulaşılabilecek olan en geniş saha. Bir, asgari kelimesi kullanılıyor. Küçük demek, en küçük demek. Bir de azami kelimesi kullanılıyor. Büyük demek, en büyük demek. Azami dediğiniz zaman en üst noktadır o, daha üstü yok. Asgari dediğiniz zaman en küçük noktadır, en aşağı noktadır, daha aşağısı yok. İşte azim kulluk dediğiniz zaman, azami kulluk dediğiniz zaman kulluğun en üst noktasına ulaşıyorsunuz. Allah Teala Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesinde ve ma halektel insanı ve cinni illa neyavudun. Biz insanları ve cinleri sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Manası şu. Ne zaman ruhunuzu Allah-u Teala'ya teslim ederseniz kulluğa ulaşırsınız, anlamı cennet saadetine ulaşırsınız. Allah-u Teala sizleri mutlu olasınız diye yarattı. İnsanoğlu mutlaka eğer gerçekten samimiyetle bunu diliyorsa cennet saadetinin sahibi olur. Uzun süren dünya saadetinin sahibi olmaktır. Bir 10 seneyi yüzümüzden çıkartın. Yani 10 fırın ekmeği yemeniz lazım. Hani öyle derler ya, abim abi. Daha sen çok fırın ekmek yiyeceksin diye. Aslında her gün bir dilim ekmek yiyorsanız, birkaç dilim ekmek yiyorsanız bana hesaplayın o fırın ekmeği manasını. Dillerinizi Allah yolunda harcayacaksınız. Ve sonra kendi kendinize diyeceksiniz ki bu sakalları değirmende mi arttık acaba? Allah yolunda olmanın mutluluğunu yalnız yaşayanlar bilir. O mutluluğu yaşayamamış olanlar hiçbir zaman onların saadetini anlayamazlar. Ve zaten yaşayamazlar. Hayatları boyunca ne dünya hayatına mutlu olabilirler, ne de Allah'ın cennetine ulaşabilirler. Bir vakfının muhterem mensupları, siz istisnasınız. Mutluluğu yaşayan nadir insanlarsınız. Ve bütün insanlar bir gün sizlere ibretle bakacaklar. Mutluluğu herkes sizlerden görecek. Şu zavallı dünyamızda insanlara dikkatle bakın. Çıkın sokağa, herkese ayrı ayrı bakın, ibretle. Hep mutsuz insanlar göreceksiniz. Sizin yaşadıklarınızı yaşamadıkları için. Mutluluğun ne olduğunu bilmedikleri için. Bütün dini liderler, dini olmayan liderler, İnsanlara hep tavsiyelerde bulunurlar. Haram yemeyin, başkalarına kötülük etmeyin. İnsanlara iyi davranın, başkalarının hakkına tecavüz etmeyin. Falan falan. Bunlar hep söylenir. Ama bir taraftan mahkeme vardır. Hakim vardır, savcı vardır, polis vardır. Anlamı? Kötülük vardır.
nefsinin tesirinde olan milyarlarca insan vardır. Onun için hakimler var, savcılar var, mahkemeler var, polis var, jandarma var. Onun için var. Ordular onun için var. Başka ülkelerdeki gözü dönmüş insanların diğer ülkelere saldırmasını önlemek için. Öyleyse hep nefsler var. Nefsler olduğu için de insanlar ceza sistemlerini koymuşlar. Ve bunlar her zaman yürürlükte. Ama bir gün bir insanın aklını kullanmayı tamamen öğrendiğini düşünün. Kur'an'da böyle insanlara insanı kamil diyor Allah-u Teala. Kemal derecesine ulaşmış insan. Yani iki tane son kademe. İhlas ve salah. Ne zaman ihlastaysanız nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Ne zaman salahtaysanız yok olduktan başka dışınız da pürdür olmuştur. Hani Yunus ne diyor? İçim dışım pürdür oldu diyor. Bir insanın içi ne zaman pürdür olur? İhlas makamında nefsinin kalbindeki bütün afetler temizlenmiştir. İç dünyası tamamen nurdan oluşmuştur artık. Hiçbir karanlığa yer yoktur kalbinde. Ama iç dünyası. Bu kişi bu noktadan itibaren birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını tamamen görecektir. Yedinci katın yedi tane alemini tamamen görecektir. Ve yedinci katın yedinci alemi olan Sitret-ül Müntaha'ya kadar olan kesimi tamamladığı zaman ne olacaktır? Tamamlanacaktır ihlas. Allah Teala onu Tevbe-i Nasuh'a davet edecektir. Tevbe-i Nasuh'a davet edildiği zaman Allah'ın emrettiği şekilde tövbe edecektir. Kelimeleri aynen tekrar ederek ve salahın sahibi olacaktır. Ne olacaktır? Başının üzerinde bir nur oluşacaktır. Salah nuru. İşte bu dışının da pürdür olması demektir. Yunus bunu söylüyor için yani nefsimin kalbi tamamen pürdür oldu. Dışım da pürdür oldu. Yani başımın üzerinde artık salah nuru var diyor Yunus. Böyle olduğunu kesinleştiren başka şiirleri var. Diyor ki ben ne dersem al dost tutar, o ne derse ben yaparım. Ne demek bu? Yani Yunus emin olmak seviyesine ulaşmış. Allah-u Teala'dan neyi isterse Allah-u Teala ihsan ediyor. Öyleyse Yunus aklını hemen kullanmaya başladı mı? Hayır, başlayamadı. O da bir süre nefsinin afetleri karşısında hep mahcup oldu. Diyor ki, benim zalim nefsim bana ne eyledin diyor. Nefsin onu neler yaptığının farkına varıyor Yunus. Ve Yunus'un farkına vardığı yerde ikinci ikram geliyor. Ve bir defa daha sözlerimizi bu noktada durduruyoruz. Ve de ikramlara bakıyoruz. Hay Allah razı olsun. Neler neler var bu akşam yaşadık. Biliyorsunuz tabi eskiden Ramazanlarda hocalar cerre çıkarlarmış. Yani bir takım beylerin, çok zengin konak sahiplerinin, ağaların köşklerinde Ramazan ayı boyunca misafir edilirlermiş. Onlara her gün güzel şeyler anlatırlarmış. Teravih namazları kıldırırlarmış. Ve böylece bir ay geçermiş. İşte böyle bir ayın sonunda iki tane hocayı evin sahibi, köşkün sahibi uğurluyor. Son yemekten yemişler, karınları şişmiş adam akıllı ve soruyor köşkün sahibi. Hoca efendiler diyor, doydunuz mu diyor. Tam o sırada biri çatlamış fazla yemekten. Sağ kalan demiş ki, nerede demiş efendim demiş. Ancak demiş, o demiş işte, o doydu. İşte böylece gördüğünüz gibi insanlar her açıdan güzelliklere açıktırlar. Ama o güzellikleri yaşamayı bilmemektedirler. Tıpkı bugünün dini ve siyasi liderlerinin Allah'ı tanımamaları gibi onun tavsiyelerini ve emirlerini, temel emirlerini bilmedikleri gibi. Bilmedikleri için akıllarını kullanamaktalar.
Ve birçok kitle birbirine bu yüzden savaş halinde. İşte insanları bütün bu güzelliklerden mahrum eden şey akıllarını kullanamamaları. Evet, gene dua ederim. Allah-u Teala ki bize bu nimetleri verdi. Her zaman Allah'a şükranlarımızı sunmak hepimiz için bir zevk oluşturmalı. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Ey Yüce Allah'ım, bizlere helal buyurduğun bu nimetlerle bizleri rızıklandırdığın için sana sonsuz hamd ve şükür
1: Amin.
0: 63 yaşımızı bitirdiğimiz bu
1: Allah'ım,
0: gecede
1: Allah'ım,
0: bizlere ihsan edildiğin bu nimetlerle rızıklanmak için
1: Allah'ım,
0: senin verdiğin bu nimetleri, onun şükrünü
1: Allah'ım,
0: ve hamdini eda etmek üzere senin için bu akşam yemek istiyoruz. Allah'ım, onları bizlere en hayırlı şekilde nasip eyle. Niyet ettik, senin rızan için İslam buyurduğun bu nimetlerden bu gecemizi de nasibimize alıyor. Eûzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Doldurmamızla her şeyimiz var. Peki suali olan var mı? Söyle. Allah razı olsun. Allah Teala buyuruyor ki onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istemektedirler. Mücrimler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Öyleyse nurun tamamlanmasının ifade ettiği bir mana olması lazım. Bu manaya dikkatle bakın. Burada bir son devir kastediliyor. Allah'ın nurunun bütün dünyayı aydınlatacağı bir son devir. Demişler ki atalarımız, yıldızlar dalgalanmadan durulmaz. Son bir dalgalanma, yani savaş. Bu silah satmak isteyen dünyaya hakim olan kuvvetler var ya, onlar son defa hakimiyetlerini yapacaklar. İnsanları yeniden kızıştıracaklar, silahlarını satacaklar, iki tarafta atom bombası kullanacak ve milyonlarca insan, hayır, milyonlarca değil, milyarlarca insan ölecek. Şimdi sağ kalanlar asr-ı saadeti yaşayacaklar. İşte o asr-ı saadetin yaşanması Allah-u Teala'nın nurunun tamamlanmasıdır. Ve ondan sonra o nur insanlar sağ kaldığı sürece gitmeyecek. Ta ki Yecüc Mecüc toprağın altından çıkıp onların üzerine saldırdığı son noktaya kadar. Öyleyse Allah'ın nurunun tamamlanması ne demek? O nurun ışığı altında bütün insanların mutluluğu enine boyunu yaşaması demek. Bir son devre gelecek. Bir saadet devresi gelecek. Bundan 14 asır evvel sahabe nasıl mutluluğu bütün boyutlarını yaşadılarsa sağ kalanlar da yaşayacak. İşte sizler o devirde yaşayacak olan sabıkülel ahirinsiniz. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sözlerine dikkat edin. Dünya diyor üç kere kuvvet, hakimiyet alanı içine girecek. Bunlardan birincisi Hazreti Süleyman devrinde diyor. İkincisi Hazreti Zülkarneyn devrinde diyor. Üçüncüsü Mehdi Aleyhisselam devrinde diyor. Ve zamanımız artık o zamandır. Bu Allah-u Teala'nın nurunun mutlak olarak tamamlandığı devirdir. Çünkü bundan evvelki bütün savaşlardan sonra yaşayanlar arasında düşmanlar da var. Gene birbirine düşman iki tane zümre ama bu sefer yok. son devre, dünyanın son devresinde, ki kainatın da son devresidir o, aslı saadeti yaşayacak olanlar var. Ve sonunda da yıllar sonra hepsinin şehit olacağı bir son. Öyleyse bütün güzellikler bu devirde yaşanacaktır. Allah'ın nurunun tamamlanması ne demek? Yani bütün yaşayanların o nurdan istifade edecekleri bir devrin gelmesi demek. Ama öyle bir sonuca ulaşmak ancak kıyametten evvelki son devrede mümkün olacak. Ve insanlar o zaman akıllarını başlarına toplayacaklar. Ne yazık ki dünya nüfusunun çok küçük bir kısmı sağ kalmış olacak. Ve sağ kalanlar gerçek anlamda saadetle yaşayacaklar. İşte Allah-u Teala'nın nurunun tamamlanması o zaman. Eğer nurun tamamlanmasını öğretim açısından ele alıyorsanız, o zaman son tamamlanma Kur'an-ı Kerim'in tamamlanmasıdır. Yani bir nurun bilgi olarak gelmesi var, bir bilginin nurun tesirini göstererek dünyayı nurlandırması var. İkisi de nurun tamamlanmasıdır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i 23 senede tamamladı. Bu bilginin gelmesi açısından bir tamamlanmadır. Dikkat edin. Kur'an-ı Kerim insanları aydınlığa kavuşturacak olan şeriatın son aşamasıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğiniz gibi Hatem-ül Enbiya'dır. Nebilerin sonuncusudur. Allah-u Teala ayetinde şöyle söylüyor. O, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O, Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Şimdi buradaki o Allah'ın Resulüdür demesi Allah-u Teala'nın bir sürü softa tarafından o Resullerin de Nebilerin de sonuncusudur diye tercüme edilmeye çalışılıyor. Oysa ki Allah-u Teala aynen öyle söylüyor. O Allah'ın Resulüdür ama Nebilerin sonuncusudur diyor. Nebilerin de sonuncusudur, Resullerin de sonuncusudur demiyor. İşte ifadeye dikkatle bakın ki ona indirilen Kur'an-ı Kerim isimli son şeriat kitabı peygamberlere indirilen kitapların sonuncusudur. Ve o kitap bütün dünyayı kıyamete kadar o şeriatla idare edecek olan özellikler taşır. Hamdolsun ki Allah-u Teala onu indirmiş bütün dünyaya bir ışık, bir nur olarak. Onun tamamlanması 23 sene sürdü ve Allah-u Teala nurunu bilginin indirilişi itibariyle tamamladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde zaferler üzerine zafer kazanıldı. Ama insanların büyük kısmı hep küfrü yaşamakta devam etti. Sonra asırlar geçti. Osmanlı devri geldi. Gene Allah'ın nurunun dünyanın bir kısmına hakim olduğu bir devre geçirdik. Sonra gene küfür duruma hakim oldu. Bu son devrede küfürle nurun son karşılaşması söz konusu olacak. Ve nurun galibiyetiyle neticelenen bu sonuçtan sonra nur kıyamete kadar bütün insanları birden aydınlatacak. Onun için Allah-u Teala nurun tatbikatı açısından nurun tamamlanması bunu ifade ediyor demektedir. Yani insanların o nurun ışığı altında tamamının nurdan istifadesi. Bu ancak son devirde gerçekleşebilen bir yoldur. Ve o devirde gerçekten ikinci asr-ı saadet bütün insanlar tarafından yaşanacaktır. Bütün güzelliklerin ne olduğunu yaşarsak inşallah hep beraber görürüz. Allah her şeye kadirdir. Evet, suali olan var mı?
1: Ben bakayım bunlardan biraz bir tabiyim öyle.
0: Biz de varız yani. Dondurmadan dağıtıma başlayalım şu anda. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ey yüce Allah'ım! Bizlere enam buyurduğunuz kayıp nimetlerle bu gece de bizlere karnımızı doyurmayı nasip kıldığın için ve bizi rızıklandırdığın için sana sonsuz hamd ve şükrederiz.
2: Amin.
0: Ferah sofraları olsun.
2: Amin.
0: Bereket sofraları olsun.
2: Amin.
0: Allah'ın sofraları olsun.
2: Amin.
0: Allah hepinizden razı olsun.
2: Amin.
0: El-Fatiha ve as-salavat.
1: Bize bu güzel nimetleri hazırlayan kardeşlerimize teşekkür ederiz. Allah hepinizden razı olsun. Tabi Allah Teala yiyenlerden de razı olsun. Bu güzelim içeceklerden içenleri de.
0: Heh. Şey var Serber'im. Gözüm burada mı? Allah razı olsun.
1: Sual gelmiş. Efendimiz, Bismillahirrahmanirrahim. İradenin akılla ilişkisi nedir? İradenin insan için önemi nedir? Allah razı olsun. Ve Allah razı olsun. İradenin evvela irade nedir'den başlayalım. Neyzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İrade, aklın sözünü geçirebilmesi için kendisine yardımcı olan bir kuvvet vardır. Bu kuvvetin, Allah-u Teala tarafından insana verilen bu kuvvetin adı iradedir. Aklın emirlerini vücuda yaptırabilecek olan dayanma gücü. Bu müessese, irade müessesesi, aklın bir emrinin gerçekleştirilmesi konusunda isyan eden uzuvları kontrolü altında tutacak olan bir kuvvettir. İşte akıl iradeyle desteklenir. İrade, aklın emirlerini yerine getirmek istemeyen sistemleri o emrin yerine getirilmesi konusunda zorlayan kuvvetin adıdır. İrade, aklın standartları içinde aklın bir yardımcısı üyesindedir. Eğer irade yoksa, o zaman kişinin nefsinin yapmak istemediği şeyleri o nefse yaptırabilmesi çok zordur. Başka bir ifadeyle, nefsin yapmak istemediği şeyleri o kişiye yaptırabilen gücün adı iradedir. İrade ne kadar kuvvetli olursa nefs o kadar mağluptur. Yani Allah'ın emrettiği şeylerin yapılmasında irade o kadar çok başarı kazanır. Eskiler bu iradenin bu istikamette kullanılmasına, yani nefsin yapmayı istemediği şeylerin ona zorla yaptırılmasına mücahede diyorlar. Sonra bir de nefsin istediği ama Allah'ın yasak ettiği şeyler var. Onları da nefse vermeyecek olan güç yine iradedir. İradenin bu istikamette kullanılmasına riyazet deniyor. Her ikisi de nefsin kontrol altına alınması ve insanı mutluluğa götürmesi açısından son derece önemli iki müessesidir. Ama ikisinin de vücuda gelmesinde hakim unsur daima iradedir. Öyleyse iradeye dikkatle bakın. İrade öyle bir yapıdadır ki pozitif iradede söz konusu olabilir. Ne yazık ki negatif iradede söz konusu olabilir. İrade kelimesi Arapça istek anlamına geliyor, talep anlamına geliyor. Bir isteğin ve talebin pozitif talepte olması mümkündür, negatif talepte olması mümkündür. Mesela bir insan görüyorsunuz, diyelim ki imparator olmuş, Çar Deli Petrol. Kötülükleri ard arda sıralıyor,
0: kendisine karşı çıkanları yok ediyor. Ve dediğini zorla yaptırıyor, binlerce insanı öldürüyor. Zamanımızda mesela bir Stalin için aynı şeyler rahat rahat söylenebilir. Binlerce insanı ölüme gönderen bu insan iradesini bu yolda sevk etmiştir. İradenin bu istikameti kullanmasının manası ne? O bunları yaparken, başka insanları ölüme gönderirken birçok insanlar ona karşı çıkmıştır. Bütün o karşı çıkanlara rağmen Stalin nefsinin kendisine gösterdiği istikamette bir hedefe varmıştır. Binlerce insanı ölüme göndermiştir. Dikkat edin, burada nefsin korkunç bir afetiyle karşı karşıyasınız. Tahakküm. Başka insanlara onların iradeleri haricinde, iradelerinin isteğinin dışında hükmetme arzusu. Ne yazık ki bütün insanlarda bu vardır. Buraya dikkatle bakın sözlerime, dikkatle ait olduğu manayı vermeye çalışın. Sakın ola ki iradenizi başkalarına hükmetmek istikametinde kullanmış olmayasınız Allah-u Teala'nın yolunda. Eğer Allah size bir makam verdiyse, bir rütbe verdiyse, bir görev verdiyse Allah yolunda, bu görevin verilmesinde işinizin, görevinizin başka insanlara sadece yardım için verildiğini bileceksiniz. Vazifeniz size sadece bu maksatla verilmiştir. Başkalarına yardım etmek için. Hep ülkemizde tenkit ettiğimiz bir şey vardır. Bizim ülkemizde kime bir vazife verildiyse bir devlet dairesinde onun görevi sanki başka insanlara zulmetmek için o görev kendisine verilmiş gibi kullandığını görüyoruz. Onun o görevi kullanması eğer başka insanlara zulmetmek istikametindeyse bu onun iradesini kötüye kullanmasının en kesin işaretidir. Öyleyse aramızdan hiç kimsenin başkalarına hükmetmeye kalkmamasını Allah-u Teala'dan dileriz. Dikkat edin davranışlarınıza. Devam ederseniz görevinizden alınırsınız. Allah-u Teala'nın size verdiği görev başkalarına hizmet etmek içindir. Osmanlı'da olduğu gibi. Biz yeni Osmanlılar, yeni bir nizamın kurucularıyız. Bu nizam başkalarına sadece hizmet etmeyi önerir. Allah yolunda, Allah'ın emriyle başkalarına tahakküm etmek değil, başkalarına hizmet etmek. Onların da, başka insanların da bu hizmete layık olacakları yeni bir devreye doğru gidiyoruz. Pek çok insan öldükten sonra geriye kalanların yaşayacağı bir asr-ı saadette hem idare edenler başkalarına hizmet için var olacaklar, hem de idare edilenler idare edenlere hizmet etmek için var olacaklar. Ne demek istediğimi iyice düşünün. Hizmetinizin daim olmasını diliyorum. Sakın ola ki başkalarının tesiri altında veya şeytanın tesiri altında kendinizi başka insanlara hükmetmeye sahip kılmayın. Onun sahibi gibi görmeyin kendinizi. Çok tehlikeli bir oyunun içinde olursunuz ve bütün haklarınız elinizden alınır. Hizmetinizin fonksiyonu ne olursa olsun onu eda edemez hale gelirsiniz. Bundan sonra çok pişmanlık duyarsınız. Ama ondan sonra dönüş olmaz. Öyleyse hepinize sesleniyorum. Ait olduğunuz mevkilerin sahibi olacaksınız. Sırf başkalarına hizmet için. Tekrar ediyorum, sakın ola ki size verilen vazifeyi başkalarına hükmetmek için kullanmaya kalkmayın. Allah her şeyin sahibidir, her şeyi görür. Kalbinizden geçeni de bilir. Hele böyle bir hükme ulaşmak için olayları değiştiriyorsanız, kafanızdan düşündüğünüz şeylere ulaşabilmek için
3: الصلوات أجل الله من الشيطان الرجيم لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Şu kainat üzerinde insanoğlunun en büyük düşmanı şeytandır. Bu şeytanı belirleyen varlıklar cin tayfesindendir. Yani enerjiden yaratılmış bedenlere sahiptirler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bazen şeytan kelimesini kullanıyor, bazen Hazreti Adem zamanında Allah Teala'nın etrafında var olup da Hazreti Adem'in de secde etmeyen şeytanlardan hala hayatta olan İblis'i söylüyor. İblis adı aynı zamanda şeytanı bir daha beraber kullanılan bir isim. Yani şeytan dediğimiz zaman hepimiz aklımıza İblis'i getiririz. Ama Allah Teala bunların dışında bir de tağut'tan bahsediyor. Tağut insan ve cin şeytanlar. Öyleyse insanoğlunun nefsindeki bütün ataklara tesir edebilen, tesir etmek imkanına sahip olan bir varlık bu. Eğer biz kapılarımızı iblise açarsak, iblis gibi düşünürsek, o zaman düşüncelerini bize kabul ettirmekte iblis hiçbir sıkıntı çekmez. Öyleyse Allah-u Teala'nın yolunda İblis, Allah'ın emirleri söz konusuysa, o emirleri bize yaptırmamaya çalışan bir gayetin içindeyiz her zaman. Eğer Allah'ın yasakları söz konusuysa, o yasakları da mutlaka bizlere işletmeye çalışan bir özelliğin sahibidir. Ve istediği tek bir şey vardır. Sadece biz insanların şu dünyada mutsuz olmaları ve ahirette de mutlaka İblis'le beraber cehenneme gitmek. Kıyamet günü Kur'an-ı Kerim bütün insanlara şöyle söyleyeceğini ifade ediyor. Diyor ki Allah da size vaatte bulundu. Ben de vaatte bulundum. O Allah vaadini gerçekleştirecekti. Ve sözünü mutlaka tutar gerçekleştirdi. Ama ben şeytanım. Ben sözümü tutmam. Sözümden vazgeçtim. Ama bana ne diye kızıyorsunuz? Kendinize kızın. Çünkü ben sizi zorla benim söylediklerimi yapmak istikametine bir şiddetin bir baskının altına koymadım. Sadece sizi teklifte bulundum. Siz de tekliflerimi kabul etsiniz. Şeytan nefsimizin afetlerine tesir ederek dilediklerini yaptırmak istikametine harekete geçer. Şeytan bizlere kendi düşüncelerini bizim düşüncelerimiz gibi zannettirmek ve kendi düşüncelerini bize bizim düşüncelerimiz gibi yutturmak ister. Gayreti sadece bir tek istikamette geçerlidir. Sadece ve sadece bizlerin negatif bir tesirin altında olmamız, bütün insanların birbiriyle kavgalı olması ve herkesin mutsuz olduğu bir dünyada yaşamamız ve neticede herkesin cehenneme gitmesi. Olmadık sahtekarlıklar yapar. Şimdi hedefi budur. Bütün insanları cehenneme sürüklemek. Ama bakınız reenkarnasyoncular için iblis ne söylüyor? Diyor ki insanlar bir kısmı hasta olarak doğarlar, bir kısmı sakat olarak doğarlar, bir kısmı sağlam ve sağlıklı olarak doğarlar. Öyleyse bu sakat olanların, bu hasta olanların ne günahı var ki? Onlara da aynı sağlıklı hayat hakkını vermek için Allah Teala insanları birçok defa dünyaya getirecektir. Belki yüzlerce defa. Bunun manası onların ruhunun bir bedende yaşadıktan sonra o sırada doğmakta olan başka bir bedene geçmesi, ondan sonra o sırada doğmakta olan başka bir bedene geçmesi, ondan sonra ölüm sırasında doğmakta olan başka bir bedene geçmesi, böyle bir mütevah diyen her bedende ruhun olgunlaşması ve bütün ruhlar olgunlaştıktan sonra da Allah'ın kıyameti koparması. Yani diyor ki bütün ruhlar olgunlaşacağı için Allah Teala kıyameti kopardığı zaman bütün ruhlar olgunlaşmış olacaktır. Yani herkes mutlaka cennete girecektir. Bu yalancı mahluk insanları her şeyiyle mutlak bir kandırmanın içine alıyor. İnsanların cehenneme gitmesi temel arzusu ama insanları cehenneme götürebilmek için böyle bir yalanı uyduruyor. Sanki reenkarnasyonu yaşamaları insanların tabii bir şey ve bu reenkarnasyon başka başka cesetlere enkarne olan bir ruh her birinde olgunlaşa öyle bir gün gelecekmiş ki hepsi olgunlaşmış olacakmış ruhların. Hepsi dinini terk etmiş olacakmış. Allah o zaman kıyameti koparacakmış. Herkesi doğru postu cennetini almak için. Allah Teala diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Allah Teala buyuruyor ki bir tek fırka hariç bütün fırkalar cehenneme gidecek. 73 fırkada sadece bir tek fırka kurtulacak. İblis de bu palavrayı atıyor insanlara. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu anda çevrenizde ne kadar palavra varsa hepsi şeytana aittir. Hep onun tarafından çıkarılmıştır. Ve iblis evvela insan ve cin şeytanları kendisine yardım eder bir hüviyete sokmuş. İşte bunlar sağlıktır. Dikkat edin, şeytanla ilişki kuran bütün insanlar Tağut'un dostlarıdır. Ve onların hepsi de kafirdirler. Şeytanla ilişki kuruyorlar diye mi kafirdirler? Bu bir vaka, onun da münazebeti oluşları, onun tesirinde oluşları. Ama bir insanın kafir olmasının arkasında yatan asıl sebep müşidine ulaşamamış olmasıdır. Öyleyse iblis insanlar kurtuluşa ulaşmak için ne yapacaklarsa onlara mani olmaya çalışır. Becerir mi? Bugüne kadar becermiş. Kıyamet günü de insanların çoğunun cehenneme gideceği kesinleşmiş bir hüküm. Öyleyse iblis insan ve cin şeytanlara çok şeyler yaptırıyor. Etrafınızdaki insanlara dikkat edin. Bir kısmı Allah'ı severler. Ama bir kısmı Allah'ın düşmanlarıdır. Öyleyse bu Allah'ın düşmanlarına dikkatle bakın. İşte onlar mürşitlerine hiçbir zaman ulaşamayacak olanlardır. İşte onlar tağutun emrinde olanlardır. İşte onlar nefslerinin kalbi nurdan karanlığa götürülenlerdir. İşte onlar kafirlerdir. Öyleyse sadece iki tür davranışta bulunabilirsiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ruhunuzun istikametinde Allah'la beraber her davranışınız arkasından da o davranışınızın içindeyken de mutluluğu yaşarsınız. Ya da şeytanla beraber nefsinin afetleriyle birlikte olursunuz. O düşüncenizin kuvveden fiile çıkmasından evvelden itibaren başlayan mutsuzluğunuz, o hakkında kötü şeyler düşündüğünüz birisine kötülük yapmak üzere dizayn ettiğiniz planın tatbikat sahasına geçmesi halinde o kişiye zarar vereceksiniz. Zarar verdiğiniz zaman da hala huzursuz bir insansınız. İşte Allah-u Teala'nın emirleri şeytan o emirleri mutlaka yapmamızı ister. Yolunuzsa Allah-u Teala'nın tarafındadır. Allah'ın yüzünüzü bilir. O da mutlaka yapmasını ister. Demek ki nefsiniz de şeytan başlangıçta bir ikili. Ama şeytan sonunda eğer o kişi Allah'ın yoluna girerse yalnız kalacaktır. Mutlaka yalnız kalacaktır. Yani ne demek istiyoruz? Nefsinizde afetler var olduğu sürece nefsimiz afetlerin tesiri altında olduğu sürece şeytanla iş birliği yaparsınız. Ama afetler azaldıkça şeytanla iş birliği de azalır. Öyleyse sonrasında ne var? Nefsimizin afetleri azaldıkça şeytanla ilişkisi de azalır. Başlangıçta insanın nefsinde afetler %100'dür. Kapkaranlık bir kalp, şeytan bu afetlerin bütününe tesir eder. Bu sebebe dayalı olarak Allah-u Teala Yasin Suresi'nin 60 ve 61. ayet-i kerimesinde şunları söylüyor. Elem tehas ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu leküm adu'un mübin ve eni buduni hazâ surat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size açık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olun diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir dizayn görüyoruz. İnsanoğlunun şeytanla ilişkilerinde bir dizayn. Allah'a mı kulsunuz yoksa şeytana mı kulsunuz? Bu bağımlılığınızın miktarına bağlıdır. Eğer nefsinizin kalbindeki afetler %50'den fazlaysa şeytanın hakimiyeti %50'nin ötedir. Siz şeytanın kulusunuz. Ne zaman nefsinizdeki afetler %50'den aşağı gider, şeytanın hakimiyet olanın %50'nin altına düşer, o noktadan itibaren Allah'ın kulluğuna geçtiniz. Ama Allah'ın kulu olmak hemen yürütülen bir olay değildir. Bu nokta, yani nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den aşağı düşmesi sizi şeytanın kulu olmaktan kurtarır. Ama Allah'ın sadece kulu olursunuz. Daha üst seviyede Allah'ın ekber kulu olacaksınız. Fizik vücudunuzda Allah'a teslim ettiğiniz zaman daha ötede Allah'ın azim kulu olacaksınız. Nefsinizi de Allah'a Teala'ya teslim ettiğiniz zaman. Öyleyse bunların her birisi şeytanın ve tağutun, insan ve cin şeytanların üzerinizdeki hakimiyetini bitirmesinden kaynaklanır. Azalta azalta neticede tamamen bitecektir şeytanın, iblisin üzerinizdeki hakimiyeti. İşte iblisin en çok korktuğu, en çok üzüldüğü şey budur ki siz onun tesir sahasının dışına çıkıyorsunuz. Neden Allah'ın yoluna girmeyenlere şeytan saldırmaz? Neden? Çünkü onlar zaten şeytanın dostu, zaten şeytanın kulu. Şeytan dilediği zaman onların nefislerinin kalbindeki afetleri tesir edip onlara olmayacak negatif işlemler yaptırır ve onları Allah-u Teala'nın indinde devamlı küçültür. Öyleyse iblis de, iblisin kulu olan insanlar bir münasebetin içindedirler. Bu münasebetin cinsine göre ve durumuna göre insanlar şeytana daha çok kul olurlar. Bir insan vardır, Allah'a kul olmak istikametinde hiçbir gayreti olmadığı için şeytanın kuludur. Ama bu kişinin şeytanla özel bir ilişkisi yoktur. Hatta dinin içinde imiş gibi görünen, aslında samimiyette namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadetle kendi kendine getiren insanlar aslında hala şeytanın kulu olmakta devam ediyorlar. Çünkü nefs tezkiyesi diye bir olayları yok. İnsanları tağuttan, insanları şeytandan kurtarabilen temel faktör o insanların nefslerinin kalbindeki şeytanın hakimiyet alanı ile alakalıdır. Böyle bir durumda insanlar nefs tezkiyesi yapmadıkları sürece şeytan onların kalbinin tamamına tesir eder. Hepsi nefsi emmaredir. Zaten bizim sevgili din adamlarımız herkesi nefsi emmarede kabul ediyor. Peygamberleri bile nefsi emmarede kabul ediyorlar adamlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın onlara gösterdiği 7 tane nefs kademesi onlar için hiçbir şey ifade etmiyor. Affedersiniz sevgili dinleyenler, benzeyenler. Biliyorsunuz biz biraz bronşitiz. Böyle olduğu için de bu tarzda öksürüğümüz falan oluyor. Siz bunun kısmına bakmayacaksınız artık. Allah razı olsun. Öyleyse insanlar küfür hüviyetinde iken iki ayrı kategori oluştururlar. Birisi şeytanla direkt münasebeti olmayan, isteyerek, bilerek şeytanın emrine girmiş olmayan insanlar. Ama farkına bile varmadan şeytanın emrindeler. Çünkü şeytan onların nefslerinin bütününe tesir etmek imkanının sahibi ve insanlara kendi düşüncelerini o insanların düşünceleri gibi yutturarak onları dilediği gibi kullanıyor. Sonra bir de şeytanla direkt ilişki kuran insanlar var. İşte büyücüler, işte hüddancılar, onlardan. Allah'a cinler vasıtasıyla bakanlar, onlardan. Onlara Allah-u Teala şeytanla ilişki kuranlar diyor. Zamanımız kültürü okült kültür adını veriyor. Şeytani kültür. Şeytanla ilişki kuranların kültürü. Öyleyse nasıl bir ilişki sevgili izleyenler ve dinleyenler? İblis insanlara büyüyü öğretir. Belli dalga boylarını harekete geçirerek insanların üzerinde huzursuzluk vücuda getirebilmek. İşte bu dalga boylarıyla yaptıkları büyü adlı Arapça ismi sihir bir işlem var. İnsanlar huzursuz ediliyor. Bazen Kur'an-ı Kerim ayetleri şeytanın onlara öğrettiği bir biçimde değiştirilmek suretiyle büyü oluşuyor. Bazen Sanskritçe'den alınan kelimeler kullanılıyor. Bazen bir takım başka vasıtalar da devreye giriyor. Bir sürü büyü çeşidi var. Ve insanlar büyü yapıyorlar. Bu büyü insanların şeytanla ilişki kurmalarının bir neticesidir. Şeytanla ilişki kuran insanlar, bu insanlar başka insanların üzerine cinleri saldırtıyorlar. Bu sistemin de adına hiddam deniyor. Hiddam hizmet kelimesinden geliyor. İnsanları şeytan, cinlerin üzerine tesir etmek suretiyle cinleri kullanır hale getiren iblis onlara öğrettiği ilimle bunu sağlıyor. Bu insanlar şeytanla ilişki kuran insanlar. Bakıyorsunuz birisi çıkıyor, ben diyor büyücüyüm. Ona soruyor gazeteciler. Soyadı Kiraz'da zannediyorum bu zaten. Sen diyorlar büyüyle insanı öldürür müsün? Öldürürüm diyor. Allah'ın insanlara verdiği hayatı geriye almaktan hiç vicdan azabı duymaz mısın? Diyor ki sizin doğru saydığınız şeylerle benim doğru saydığım şeyler birbirinin aynı değil. Kim bana bir para verir de başka birisi hakkında ona kötülük yapmamı isterse sizin tabirinizdir bu. Beni hiç alakadar etmez. Ya ben o adamı ölüme kadar götüren kötülüklerin içine sokarım. Ama bu bana göre kötülük değildir. Ben bir büyücüyüm diyor adam. Düşünebiliyor musunuz? Büyüyle insanları öldürmekten bahsedebilen şeytanın uşakları var dünya üzerinde yaşayan. İşte buna dikkat etmenizi istiyorum. Hüddan olayı bu şeytanla hüddan istikametinde onun ilim öğrettiği, bu ilmin adı zülmani ilimdir insanların, cinleri kontrolleri altında tutarak başka insanların üzerine saldırtmasından kaynaklanır. Öyleyse dizaynı en güzel standartlarda düşüneceksiniz. Nerede iblis varsa, nerede tağut varsa, insan ve cin şeytanlar varsa onları devre dışı bırakacaksınız. İşte bu büyücüler ve hüddamla ilgilenen bu insanlar hangi devirde hükümden olmuşlarsa o devirde o ülke mutlaka Allah karşısında negatif puan almıştır. Gemisi yara almıştır. Gemi karaya oturmuştur. Öyleyse biz insanlar Allah ile bir ilişkinin içinde olmak üzere yaratıldık. Bizi kendisi için yarattı. Ve insanlardan bazıları direkt olarak şeytanla ilişki kurmak durumuna gelmişlerdir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Bakara Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde Allah'ın izni olmaksızın şeytan size hiçbir kötülük yapamaz diyor. Ne büyüsüyle ne sihriyle hiçbir kötülük yapamaz diyor. Öyleyse Allah Teala'nın bu düzeninden muradı ne acaba? Hazreti Süleyman zamanında Hazreti Süleyman'ın cinleri ve şeytanları emrinde kullandığını söylüyor Kur'an-ı Kerim. Denizin altındaki bir takım şeylerin deniz yüzüne çıkarılmasında Hazreti İbrahim'in şeytanları kullandığı ifade buyuruluyor. Ama Hazreti Süleyman için Allah Teala diyor ki gene Bakara Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde Süleyman hiçbir zaman sihir yapıp da kafir olmadı diyor. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına bakın. Bir rafani ilimler var. Bir de zülmani ilimler var. Rabbani ilimlerde de fiziğin ötesine geçilir. Zülmani ilimlerde de. Zülmani ilimlerin kaynağı şeytandır. Rabbani ilimlerin kaynağı Allah'tır. Hazreti Süleyman etrafındaki ileri gelenlere diyor ki hanginiz bana Belkıs'ın tahtını o dağa bana getirmeden buraya getirebilir? İblis atlı bir cin, ben daha yerimden kalkana kadar ben onu buraya getiririm diyor. Bu cin zülmani ilmin sahibi. Bir başka kişi Hızır Aleyhisselam da diyor ki sen gözümü açıp kapatıncaya kadar o buradadır. Ve Hazreti Süleyman döşemeye baktığı zaman döşemenin üzerinde Belkıs'ın tahtını görüyor. Burada bir Rabbani ilmin vücuda getirdiği bir güzellik var. Ama zülmani ilim yapanlar, sevgili izleyenler ve dinleyenler sadece bir tek amaca hizmet ederler. Şeytanın amacına. Şeytansa sadece sizin bu dünyada mutsuz olmanızı ister. Şeytansa sadece sizin cehenneme gitmenizi ister kendisiyle beraber. Bu istikameti de size bol bol vaatlerde bulunur. Hiçbir zaman da vaadini yerine getirmez. O şeytanla işbirliği yapan büyücüler, falcılar, cinleri devrede kullanan